0: kadın figürleri de üzerindeymiş. 1960'lardan öncesine ait olduklarını kesin olarak biliyoruz. Çok güzel parçalar. Gerçekten çok iyi yapılmışlar, harika görünüyorlar. Boyutları da gerçekten ideal. Böyle bir şeye ne kadar istersiniz?
1: Bilmem, tanesi muhtemelen 150 falan eder.
0: Şunun kafasının düştüğünü de hesaba katarsak 250 uyar mı?
2: Cambridgeshire'de Serkan ve kardeşi Jay dükkanlarını doldurmak için kaliteli halk sanatı eserleri arıyorlar. Serkan gözüne ahşaptan yapılmış, muhteşem boyanmış bir çift ork figürü kestirdi.
1: Onlar Hollanda işi, Hollandalı iki çan çalıcı.
0: Bunu ne kadar istersin?
1: Bilmem, tanesi muhtemelen 150 falan eder.
0: Şunun kafasının düştüğünü de hesaba katarsak ikisine 250 uyar mı peki?
1: 275.
0: Tamam, 275'i kabul ediyorum.
1: Harika. Çok güzel. Teşekkür ederim.
3: Harika.
1: Teşekkür ederim.
2: Panayır orklarının geçmişi, atlı karınca ve dönme dolap gibi oyuncaklara yüksek sesli müzikle eşlik ettikleri 1830'lara kadar uzanıyor. Zengin işlemeli kasalarında genellikle kolları müziğe göre hareket eden veya çan çalan insan figürleri bulunuyordu. Hollanda işi olabilecek bu örnekler 19. yüzyılın sonlarından kalma. 550 sterlin edebilir.
0: Panayır desen.
1: Evet. Renkleri çok hoş.
0: Evet,
1: öyle değil.
0: Öyleler.
3: Bunlar nereden çıkma?
1: Bir dönme dolaptan söktük ama sanırım bunların takılı olduğu kısımlar muhtemelen başka bir oyuncaktan. Belki bir ahtapot veya benzeri bir oyuncaktan.
3: Tamam.
1: Muhtemelen 60'lardan veya 70'lerden kalmalar. Çok ustaca bu. Evet.
0: Bunların her biri için ne istersin?
1: Kaç tane var? 8 tane şey... Tanesi 25'ten, hepsi için 200.
4: Onların üzerinde evet. Ciddi bir el emeği var.
0: Tanesi 20 desek?
1: Ne ediyor? 160. 175'e ne dersin?
0: Anlaştık, tamam.
1: Harika, mükemmel. Teşekkür ederim.
3: El boyaması olmaları, bir tarihe, bir yaşanmışlığa sahip olmaları, müşterilerin tam da duymak istediği şeyler. Arkasında bir hikayesi olan, bir hayat yaşamış olan parçaları istiyorlar. Duvarınızı asmak veya eve götürmek için çok güzel parçalar. Böyle şeyler her zaman iş yapar. Fuardayken dükkana veya standlarımıza her zaman insanları çekerler. Şunu da al.
5: Peki...
3: Dört tane var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bunları da satar mısın?
1: Bir teklif yaparsan neden olmasın?
0: Dördüne 200.
1: Anlaştık.
0: Harika. Çok teşekkür ederim Joe. Sana da teşekkürler. Çok güzeller.
3: Teşekkür ederim.
0: Panayır'ın tüm ruhunu taşıyorlar. O tabelalarda ciddi bir yaşanmışlık var. Pek çok insan da bunu hissedecek ve işte bu sayede satılacaklar. Bütün bunları minibüse yüklersin.
3: Sen de ödemeyi yap.
0: Tamam, sakin ol.
4: Ben size yardım edeyim.
0: Evet, harika. Teşekkürler. Bugün harika şeyler buldum. O muazzam el boyaması tabelalar ve iki adet çan çalan heykeller gerçekten özel parçalar. Üzerlerinde çok fazla işçilik gerekmiyor ve içlerinde epey kar var.
1: Memnun olduk. Bu eşyaların kullanılacağını ve değer göreceğini bilmek harika. Ne de olsa atölyemizin zemininde öylece yatmaları onlar için de pek iyi değildi herhalde.
0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk.
3: Teşekkür ederim Mike.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kendinize iyi bakın.
4: Görüşürüz.
1: Yolunuz açık olsun.
4: Kendinize iyi bakın.
0: Kendinize iyi bakın.
3: Yaptıkları işi sevdikleri her hallerinden belliydi. Ortaya çıkardıkları iş harikaydı.
0: Evet, biz de harika parçalar aldık.
3: Evet.
0: İki ahşap oyma, şu çan çalanlar tek kelimeyle muazzamdı kesinlikle.
3: Fena değiller.
0: Fena değiller de ne demek Jay? Kusursuzlardı.
3: Şu üç ördek tabelası.
0: Satışa dört tane olarak çıkacaklar. Sen kendi evine istediğin kadar asabilirsin.
3: Biri benim olacak.
0: Onları evine asabilirsin ya da...
3: Merdivenlerden çıkarken duvara.
0: Evet, ama bir gün eve geleceksin ve orada bomboş bir alan göreceksin. Güneşin duvar kağıdını soldurduğu evet, bir boşluk olacak.
2: Kuzey Londra'daki merkezlerine dönen Jay atölyesinde hiç vakit kaybetmeden Serkan'ın Alistair ile Glanus'la yaptığı gezide aldığı dekoratif pirinç vagon lambalarının restorasyonuna başlıyor.
3: Abimin geçen gün aldığı bu lambaları o başka bir marka sanmıştı. Ama inceleyince üzerlerinde damgası olduğunu gördük. Yani ünlü bir İngiliz üreticiye aitler. Bilmediğim bir şey vardı, o da delikler. Abim vagonlardayken hareket etmemeleri için oradan cıvatalandıklarını söyledi. Bu şekilde sabitlenebiliyorlarmış. Dikkat çekici bir özellik.
2: Jay uzman dokunuşlarıyla lambaları temizliyor, parlatıyor, eski ihtişamına kavuşturuyor.
3: Her defasında biraz sürüp yavaşça ovalayacağız. Bu bildiğimiz normal bir metal cilası. Çoğu otomobil tutkunu klasik arabalarındaki krom parçalar için bunu kullanır. Üzerindeki o eski yaşanmışlık izlerini hala görebiliyorsunuz. O da aynen böyle tüm o küçük izleriyle kalmasını istiyor. Göz kamaştırıcı olacaklar. Şu an harika. Evet, bunlar bitti. Gayet güzel görünüyorlar.
2: Jay, vintage görünümünü korumak için lambaların kablolarını örgülü kumaş kaplı bir kabloyla yeniliyor.
3: Abimin siyah istediğini biliyorum ama bence bordo pirinçle çok daha uyumlu olacak. Madem ben restore ediyorum, son sözü de ben söylerim. Her zaman parçanın kendi orijinal kısımlarını kullanmaya çalışırım. Aslına sadık kaldığınızda çok daha güzel göründüğüne inanıyorum. Evet, bitti. Geriye sadece birkaç eski abajur tutucusu takmak kaldı. Abajurların üç çubuğu olur. O üç çubuk bunların üzerine oturur ve abajuru ayakta tutar. Tamam, şunu kapatalım. Şunları da bir çalıştıralım bakalım. İşte oldu. Harika.
0: Muazzam görünüyorlar. Şuna bakar mısın? Bordo kablo takmışsın.
3: Evet, bence bordo öyle daha güzel duruyor.
0: Evet, cidden harika olmuşlar. Şuna bakar mısın? Evet. Çok güzel.
2: Jay'in usta işçiliği sayesinde lambalar artık satışa hazır. Nesilden nesile aktarılan bu çifte değer verecek yeni sahibini bekliyor.
6: Serkan'la yollarda geçen harika bir hafta oldu. Aile işletmelerini ziyaret etmenin önemini ve içlerinden ne gibi hazineler çıkabileceğini kanıtlar nitelikteydi. Bunlar sıradan mallar değil, bunlar kişisel eşyalar. Mesela Glanks, oradaki o evrak kutuları. O mekanın tarihinden bir parça satın alıp eve getirebilmek harika. O muhteşem model T tabelaları tek kelimeyle akıl almaz. Bence tüm bunlar bir antika satıcısı olmanın ve herkesin giremeyeceği o kapılardan içeri adım atabilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Harika bir gün, harika bir hafta. İnsan bunun tekrar tekrar yaşanmasını istiyor. İki mutlu adam.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Çok kötü kokuyor.
8: Yok, koku değil.
9: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
10: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
11: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
12: Gencecik adamlarsınız ya.
13: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
14: Ter kalıyor bunlara.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var. Orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Traitor ve Dakota kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
1: 3 ay önce.
2: Harika, çok güzel.
3: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
4: Aracımız gidiyor millet.
3: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler Traitor ve Dakota'yı çok önemli bir görev için... ...kayıp kazı alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
4: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
5: Açmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonunda yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet. Kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
3: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
5: Çok iyi bir kesim olacak.
3: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
4: Biraz çakılımız var.
3: Kayıp kazı alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
0: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
6: Doğru.
0: Kim bilir? Bilmiyoruz.
4: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
0: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek.

0: Daha neler?
1: Bu arada bahşiş kabul ediyorum. Ama lütfen sadece bahşiş.
0: Bahşişin hazır. Başka bir şey söyleyeyim.
2: Bu sezon son sınır Alaska'da.
0: Balık geldi, yürü.
3: Bu şeyle ne yapacaksın at?
2: Üç nesildir hayatta kalma mücadelesi veren Kilcher ailesi Alaska'da daha önce görülmemiş güçlüklerle yüzleşiyor.
4: Hem ezilmiş hem de kırılmış. Böbreğin yaralanmış olabilir.
2: Yaşam tarzlarını devam ettirmek adına Kilcher'lar oyun ve taze kaynaklar için Alaska'nın yaban hayatının derinlerini zorlamalı.
0: Tatlı su gelinciği.
2: Hiçbir zaman bitmeyen görevleriyle...
1: Bu işi bitirip bu adadan dönebilirsek mutlu bir adam olacağım.
2: Kilcher'lar ve onların 40 konut yoldaşları bir araya gelip toprağı ehlileştirirken yeni zorluklarla yüzleşiyorlar.
5: Komutan ve şef kendisi yönetiyor zaten.
6: Seni yönlendirdiğimi mi söyledin şimdi?
5: Evet, ne karar verirsem vereyim hep ikinci bir seçenek var.
2: Ve Kilcher nesilleri yaşlandıkça aile geleneğini ve doğum hakkını aktarmak giderek kritik bir hal alıyor.
5: Sen benim ikinci gözüm gibisin. Ben görmesem de sen bir geyik görebilirsin. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier, but life is simple, life is good when you're living like you should.

0: 80 yılı aşkın zaman önce Yul Kilcher mütevazı bir toprak parçasını 260 hektarlık büyüyen bir kır evine dönüştürmüş.
1: Kır evinde yaşıyorum çünkü kanım da var. Başka bir şey bilmem.
0: Kuzey Amerika'nın yaklaşık olarak 2000 kilometre batısına yerleşmiş olan Kilcher ailesi avcılık...
2: Dikkatli ol Rengeyi, biz geldik.
0: Ürün ve hayvan yetiştirme geleneklerini...
3: Bunu sulamaya başladığında...
4: Evet.
3: Aşağı doğru batacak. İşte böyle.
0: Devam ettiriyor.
1: Teyla için de yer açıldı işte.
5: Teyla!
0: Şimdi başka bir bahar mevsimine girerken... Kışın eriyen buzları Kilcher'lara yeniden inşa etmek...
4: Tamamdır.
3: Tamam.
0: Korumak...
3: Bunu geldiğinde Liva ile paylaşacağım için çok heyecanlıyım.
0: Taze et aramaya çıkmak ve...
2: Bu Rengeyi avı biraz eşsiz olacak çünkü avı yöneten kişi Jane.
4: Rengeyikleri kışın burada kuzey bölgesindelermiş.
0: Yeni maceralara atılmak için ilk fırsatlarını sunuyor.
6: Oho, şuna var.
5: Hey, sahilde bir şey var at.
6: Gelecekteki evim o benim. Ben de bunu diyorum işte.
5: Harika. Oho.
0: Otto ve Ivan, Homer Limanı'nda Otto'nun teknesi Nanook'u yılın ilk yolculuğuna hazırlıyorlar.
7: Onu değiştireceğimiz anlamına geliyor.

0: Kar tavuğu avına çıkmadan önce teknede tamir etmemiz gereken bir sürü şey var. Bir gözden geçirelim, ne yapılması gerekiyor bir görelim. En nihayetinde yola çıktıktan sonra işlerin ters gitmesini istemezsiniz. Her şeyi gözden geçirmeliyiz.
1: Kavrama kapağına su girmiş.
2: Evet, girmiş.
1: Bir yukarı çık. Egzozdan nasıl bir duman çıkıyor bak. Siyah düğmeye bas. Buraya yağmur suyu girmiş.
0: Sorunun ne olduğunu bir kez anladıktan sonra o kadar da kötü değilmiş dedik. İçine yağ karışmamış, soğutucu da karışmamış, sadece su girmiş. Bununla başa çıkabiliriz dedik.
1: Merhaba Ivan.
0: Evet.
1: Başlatacağım şimdi.
0: Yakında kardeşim Levi eve dönecek ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Gideli 20 yılı geçti. Nereden baksan bu kadar.
1: Tamam, o zaman ben gitmeye hazırım sanırım.
0: Babamla birlikte kar tavuğu avına gitmek istiyoruz. Koyu geçmek için kar makinelerini alacağız. Dağın ne kadar yukarısına çıkacağız onu göreceğiz ve orada kar tavuğu arayacağız. Kar tavuğu beyaz, küçük, komik bir kuş. Bir tür yabani tavuk gibi. Dağlarda yaşar. Kış gelince renkleri beyaz olur. Yaz gelince de kahverengi olur. Dolayısıyla bu onların gizli gücü gibi bir şey. Kış zamanı onları görmek zordur. Ve biz de erken bahar döneminde güneşli günlerde kahverengiye dönmeye başladığında ava çıkarız. Bu zamanlar avlamak için çok iyi bir dönem. Dönerken yanımızda biraz kar tavuğu götürmeyi umuyoruz. Bence Levi eve geldiğinde taze kar tavuğu yemek hoşuna gidecektir. Kar tavuğundan çöp şiş nasıl yapılır biliyor musun?
1: Şaka yapıyorsun herhalde değil mi?
0: Evet, direkt kebabını yaparsın. Kar tavuğunu evet. Bir tane şişe geçirirsin ve o haliyle ateşte tüylerini yakarsın. Kar tavuğu sona kaldığında büyük bir çöp şiş gibi görünür.
1: Tüyleri mi yanar?
0: Yemeğe hazır olur.
1: Yemeğe hazır olur. Gerçekten evet. Mi? Vay canına. Gerçekten mi?
0: Hayır, şu an kafadan attım ama deneyebiliriz.
1: Kandırdın beni. Şaka olduğunu çok erken söyledin oğlum. Biraz daha uzatmalıydım bence. Severim böyle şakaları ama çok erken açıkladın şakanı. Ivan ava çıkma konusunda çok ciddidir. Avdan döndüğünde yakaladıklarıyla hava atmayı ve hikayesini anlatmayı sever. Benim içinse anlatacak bir hikaye olsun yeter. Bu av benim için Ivan'la baş başa zaman geçirebilmek için bir fırsat. Kızıldağ'a gidiyoruz. Kızıldağ, parkı içinden geçmeye müsaade edilen, yasal koridoru olan yerlerden biri. Ayrıca bir yandan da burada olması enteresan. Burası tarihi çok olan bir yer.
0: Bazı insanlar burada hayalet olduğunu söylüyor. Çünkü burada madencilerin hepsinin öldüğü eski bir maden varmış.
1: Kızıldağ'a gidiyoruz. Sence ne kadar yükseğe çıkabileceğiz?
0: Yani bilemiyorum. Kar tavuğu ağaç seviyesinin üstünde olmayı sever. Dolayısıyla bu sayede bu dağlarda bir şeyler bulabiliriz diye umuyorum. Ama göreceğiz.
1: Evet. Gidip görmemiz gerek evlat.
0: Pekala. Hadi gidelim.
3: ...1700 kilometre uzakta Atlee ve Jane ücrada yer alan Adak Adası'na varıyor. Baharın ilk avını fırsata çevirip derin dondurucularını taze etle doldurmak istiyorlar.
4: Burası çocukluk hayallerini yaşadığın yer ha? Uçak bir gün geri dönecek değil mi?
5: Pickup kiraladık, geceyi geçirmek için de eski askeri lojman bulduk.
4: Harika.
5: Pickup'la avlanacağımız alana gideceğiz ve oradan sonrasını yürüyeceğiz.
4: Adak Adası'nda erken bir rengeyi avı olur. Buraya daha önce ne geldim ne de burada avlandım. Yılın bu zamanları taze et bulmak için ilk fırsat duvar. Dondurucuyu doldurmamız gerekiyor.
5: Bu yolculuk beni çok heyecanlandırıyor çünkü tüm avların her birini at planlar. Ama bu avı ben planladım.
4: Araba güzelmiş.
5: Adak'a hoş geldiniz. Evet, ava çıkmanın havalı hali gibi.
4: Hadi gidip biraz rengeyi avlayalım.
5: Bu av benim için çok önemli çünkü Adak'ta fazla zaman geçirdim. Burası 2. Dünya Savaşı'nda büyük babamın görev yeriymiş. Babam bu adada rengeyi avlarmış. Babamı kaybettikten sonra onu hatırlamak için buraya gelmemiz iyi oldu. Dolayısıyla şimdi atı daha önce benim geldiğim, babamın geldiği ve büyük babamın geldiği bir yere götürüyorum. Yani benim için aşırı önemli bir av. Bunlar kışlı evi. Eminim büyük babam buralarda yaşamıştır çünkü bunlar adada yer alan en eski kışlalar. Büyük baba Furman 2. Dünya Savaşı sırasında 1943 yılında burada görev almış. Savaş sırasında evet. Afrika'dan Aydak'a gelmiş ve buraya gelene kadar hiç kar görmemiş. Gelir gelmez kar topu savaşı oynamış. Bir Kilcher'la evlenmiş ve Kilcher topraklarına girmişim gibi hissediyorum. İnsanlar daha kızlık soyadımı bile bilmiyor, hangi okuldan mezun olduğumu da. Onlara bir Jane Kilcher testi yapsam %100 kaybederler.
4: Merkeze yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Aydak'ın garip bir askeriye ve doğa karışımı hali var. Kente bakıyorum ve 6000 insanın burada koşuşturduğunu hayal ediyorum. Gemileri yanaştırıyorlar. 150 kişi yük indiriyor. Çabalayan ve koşuşturan bir kent. İnsanlar burada bir hayat yaşıyormuş ve şimdi hepsi kayıp. Tarih olmuş.
5: Aydak'ta güzel bir gün.
4: Baksana, sen pembe olan yeri alırsın, ben de büyük annelerin nane yeşil rengi olanı alırım. Şuna bir bakmak istiyorum.
5: Ne yapıyorsun? Tanrım, biliyorsun sinir oluyorum.
4: Burası park yeri.
5: Bu şekilde park edilmez, düzgün park et.
4: Ceza mı yeriz?
5: Hayır, beni rahatsız ediyor.
4: Terk edilmiş bir kent yani. Terk edilmiş kentlerde eğlenmen gerekir.
5: Hala burada yaşayan insanlar var ve senin arabanı görüp senin sarhoş olduğunu düşünebilirler.
4: Sarhoşların bu şekilde park ettiğini sanmıyorum.
5: Evet, ediyorlar.
4: Böyle nasıl?
5: Mükemmel.
4: Tamam. Arabayı kilitlesen mi?
5: Evet, kilitlesen daha iyi.
4: Jane'le birlikte olmaya başladığımızdan beri ondan Aydak'a dair hikayeler dinliyorum. Benim acemi olduğum bir konuda ona şans doğuyor. Buraya daha önce hiç gelmedim.
5: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra donanma üssü olmuş. Gel nerede yaşadıklarına bakalım, hadi.
4: Burada saatte 160 kilometre hızla rüzgar estiğini düşünürseniz, bakım yok, yaşayan kimse yok. Binalar bildiğiniz ortadan ikiye bölünmüş. Baştan aşağı yanmış yerler var. Arka tarafta gıcırdayan eski bir salıncak var. Bayağı ürkütücü. Bak işte bu senin bütçene uygun olabilecek bir yer.
5: Evet. Buraya ilk geldiğimde daha yeni kapanmış gibiydim. Ama şimdi 18 yıl sonra Stephen King korku filminden fırlamış gibi. Bir süre ev terk edilmiş ve rüzgar yüzünden parçalanmış. Hey bak salıncak.
4: Üstünde sallanan ölü çocuklar da mı var?
5: Hayır, çocuk falan yok.
4: Seni sallamamı ister misin?
5: Kopmayacağından emin ol.
4: Eminim. Eski usul, kaliteli Amerikan çeliğinden yapılmış. Dayanıklı yapılmış. Gördüğümüz evlerin aksine. Hadi bakalım.
5: Ne kadar eğlenceli.
4: Nasıl?
5: Tanrım, salıncak kopacak diye korkuyorum. Başım dönüyor. Vay canına.
4: Jane ve Ed ağacın dalına oturmuş ve öpüşüyor.
5: Sen de bin.
4: Önce aşk gelir. Hayır, ben binersem kusarım. Ömür boyu bir Alaskalı olarak hayatta bir kere çıkabileceğim bir av. O yüzden hevesliyim. Yollara düşüp etrafa bakmak ve biraz da rengeyi bulmamızı umuyorum. Bak, rengeyi.
5: 18 yıl önce Aydak'ta ilk avıma çıkmıştım. Etrafta hiç ağaç yok. O yüzden hep uyanık olmalısınız. Rengeyi sizi görürse kaçar. Sence rengeyikleri karla tunduranın buluştuğu yerde mi olur?
4: O kısmını bilmiyorum. Evet, rengeyikleri tepenin kuytu bölümünde olur. Yolun dışına çıkmaktan çekiniyorum çünkü buralarda henüz patlamamış mühimmat olduğunu biliyorum. Mayın mesela. Hazır mısın? Bekle bizi rengeyi, geliyoruz. Bir av daha ürpertici başlayamazdı herhalde.

0: Kaçımak koyu açıklarındayız. Baba At ve Bonnie kendi avlarının Atsın babası Yulink'ine benzer öncül bir ruhu elde etmesine izin veren bir avın peşinde.
1: Çok uzun süredir bir tane filika istiyordum. Bu sene yüzen bir ev hazırlamaya karar verdim. Duydum ki başıboş bir filika varmış. Gelgitle bu bölgeye gelmiş. Biri görmüş. Dolayısıyla benim de gidip kontrol etmem gerekiyordu. Artık karaya izinsiz ev kurma hakkınız yok. O yüzden bahsettiğimiz filikayla babamın yaptığı gibi bir şey yapabilirim. Herhangi bir yere gidebilirim. Sıfırdan başlayabilirim. Bir hayal etsene çiçek kutularını, bitki kutularını üretim yaptığımızı.
2: Bence çiçek kutularına daha çok yolun var at.
1: Bu benim için bir hayalin başlangıcı olacak. Şuna bak.
2: Sahilde bir şey var at.
1: Evet bu o. Düşük profilli, beyaz.
2: Evet.
1: Evet.
2: Evet, harika.
1: Gelecekteki evim. Okyanusun dibine batmış durumda da değil.
2: Evet, bir bakmaya değer
1: gidip
2: herhalde.
1: Gidip kontrol etmediğimiz sürece içinde delik var mı yok mu bilemeyiz. Kıyıya vuralı uzun zaman olmuş ama en azından buldum.
2: En azından onu sonunda buldun.
1: Biraz macera istiyorum. Babamı onurlandırmak istiyorum. Çocuklarıma bir şey bırakmak istiyorum. Sadece geleneksel yöntemlerin değil, kaç yaşında olurlarsa olsunlar hala hayal kurabileceklerini göstermek istiyorum. Hadi gidip bakalım.
2: Pekala. Ah Yusun, Yusun kayın.
1: Evet.
2: Çok kötü.
1: Scott ve Mike'la buraya gelmek... 5 saatimizi aldı.
3: Scott and Mike.
2: Ah tamam. Filika'yı bugün bulduğumuz için kesinlikle şanslıyız. Vay canına
1: evet.
2: Ne kadar büyük.
1: Evet.
2: Bu şeyle ne yapacaksın at? Çok büyük bir şey bu, baksana.
0: Otto ve Ivan Kızıldağ'da sezonun ilk avında kar tavuğu aramaya devam ediyor.
4: Planımız bir sürü kar tavuğu avlayıp eve götürmek, Levi'yle paylaşmak ve güzel bir yemek yemek. Ve belki birazını da paylaşıp kalanı dondurucuya atmak.
5: Herhalde 40 yıldır kar tavuğu avlıyorumdur. Ava gitmek zorunda kaldığımda çok iyi bir avcı olduğumu düşünüyorum. Ava gitmek zorunda değilim ama yine de avlanma fikri hoşuma gidiyor. Ailemle, arkadaşlarımla dışarı çıkma fikri. O yüzden ava çıkmayı bir bahane olarak kullanıyorum. Şimdi Ivan'le bir bağ kurmaya çalışıyorum. Geride birkaç tane dışkı gördüm.
4: Evet, iyi işaretlemek.
5: Ladin ağaçlarının oraya baktım. Bir şey görmedim.
4: Evet.
5: Bu yolun sonuna kadar gitmek istiyor musun?
4: Evet, daha ileri kalın ladin ağaçlarının olduğu yere doğru gideceğim. İçimde bir his var.
5: Tamam.
4: Kar tavukları sıklıkla kısa bodur ağaçların ve çalılıkların etrafında iyi gizlenmiş olabilecekleri yerlerde olmayı severler. Ama aynı zamanda kır kurdu ve benzeri hayvanlardan kaçmak için de yeterince yüksekte olmak isterler. Orman tavuğu yuvası.
5: Orman tavuğu mu?
4: Şimdi şu tarafa uçan bir orman tavuğu gördüm.
5: Ben de gördüm. Görebiliyorum şurada. Ağaç gövdesinin hemen yanında.
4: Evet.
5: Kafasından vurabilirsin.
4: Hareket ediyor.
5: Hareket etti mi?
4: Biraz.
5: Emekliyor. Evet, ortama kaynamaya çalışıyor. Kaçırdın mı yoksa?
4: Kaçırdım.
5: Aşağısına doğru hedef aldın oğlum. Altındaki çalıyı vurdun. Vurdun. Burada buzun altında saklanıyor. Evet, buzun altında. Tanrım, sanki Revenant'taymışım gibi.
4: Harika. Pekala, bu bir.
5: Öğle yemeğinde kuş var.
4: Öğle yemeği çıktı. Kuşu yakaladık. Öğle yemeği çıktı işte burada. Harika. Çok iyi.
5: Ne kadar iyi.
4: Bu yöntemi gördün mü hiç? Bu yöntemi biliyor musun baba? Biraz vahşi bir yöntem ama kanatların üstünde duruyorsun ve ayaklarını çekiyorsun. Her şey birbirinden ayrılıyor ve içini de boşaltıyor.
5: Vay canına. Bir anda içini dışına çıkardın.
4: Evet. Bak, midesi de burada. Böyle işte. Çok basit. Çok kolay.
5: Yok artık. Ne kadar da değişik bir yöntemmiş. Ömrümde herhalde yüzlerce orman tavuğu temizlemişimdir. Bunu görmek için 65 yaşına kadar beklemem mi gerekiyordu?
4: Hayır, bu yöntemi nereden öğrendiğimi bilmiyorum.
5: Benden öğrenmedin.
4: Senden öğrenmedim, hayır.
5: Ben böyle büyüdüm işte. Benim yaşayış şeklim bu. Beni memnun etti ve çocuklarıma bir sürü iyi şey öğretti. Ve onların da çocuklarına iyi şeyler öğrettiklerini görmek istiyorum. Çok lezzetli lokmalar olacak, ha?
4: Evet.
5: Evet, gözlerimizi dört açsak iyi olacak.
4: Evet, yol boyunca fazlası olabilir.
0: Kır konuta geri dönüyoruz. Charlotte, Eve ve komşu Tay ile evi kollama işiyle uğraşıyor. Yapacakları ilk iş, kıştan kalan eti muhafaza etmek.
2: Ben gidip biraz somon bakacağım. Kış eserek burayı terk ediyor. Bu yüzden biz de biraz balık tütsülemeye karar verdik. Dondurucuları temizlemek istiyoruz ve donduruculara gelecek yeni etler için yer açmak istiyoruz. Yiyeceklerde buz yanığı olabiliyor. Dolayısıyla bununla iyi bir şekilde başa çıkmanın yolu tütsülemek ve konservelemek. Rüzgar tütsü odamı yokuş aşağı epey yuvarladı. Bu kötü oldu. Yani biraz kaba kuvvet harcamamız gerekecek.
3: O zaman iyi ki bu hatunu getirmişiz.
6: Ben biraz gerinme egzersizleri yapacağım. Isınmak için.
3: Benim adım Taylor. Kircher'ların evinin aşağısında büyüdüm. Hala yolun aşağısında kocam Paul'le birlikte yaşıyorum. 3 çocuğum var. Tamari, Yuki ve Brandon. Eski olimpik güreşçiyim. Kır konutta yaşamakla güreş yapmak kesinlikle birbiriyle örtüşüyor. Yapılması gereken bir şey olduğunda her zaman yapabiliyorsunuz.
2: Belki kas gücü kullanarak yapabiliriz.
3: Tamam. Vay canına, bayağı aşağı düşmüş ama değil mi?
2: Çalılıkların arasından çekelim biraz.
7: Teyla, iyi misin? Aman tanrım. Aşağı yuvarlandın resmen. İyi misin Teyla? Daha da aşağı indirmiş olduk.
2: Gülüyorum çünkü çok saçma oldu bu. Evet, çok komik oldu. Dur Charlie, dur. İyiyim, tamam. Tamam, tamam Charlie, tamam.
3: Aslında göründüğünden daha hafifmiş. İşte
2: hadi
3: oldu.
2: Hadi bakalım. Ha? Evet, şimdi oldu işte.
3: Aman tanrım.
2: Vay canına. Pekala Taylor, bakalım bunu kaldırabilecek misin?
3: 3. Şahane. Evet, kaldırdık. Bayağı dengesiz ve oldukça saçma duruyordum. O yüzden yerine oturtmamız biraz zamanımızı aldı. Ve kışın içinde bizim balıklarımız varken devrilmemesi için altına ne koyabiliriz ona karar verdik.
2: Evet, sonunda yerine oturttuk. Şimdi içinde somon tütsüleyeceğiz. Bence şimdilik sorun olmaz. Ben sonra onu sabitlemenin bir yolunu bulurum. Güzel olur.
0: Kır evinden 16 kilometre uzaklıkta Kaçımak koyunda baba Ats ve Bonnie Ats'ın Kircher'lar için ilk güzel eve dönüştüreceği terk edilmiş filikayı inceliyor.
1: Güzel bir güverte görüyorum. Güvertede bahçesi olan, belki içinde birkaç tavuğu olan kulübeler görüyorum. Kim bilir?
2: Gerçekten bu şeyi tamir edebileceğini düşünüyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Aman tanrım.
1: Her şey bir hayalle başlar.
2: Evet, galiba.
1: Geri dönüp babamın yaptığı şeyin aynını asla yapamam. Çünkü artık kırda ev yapabileceğiniz bakir topraklar yok. Babam Avrupa'dan gelmiş ve kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde sıfırdan başlamış. İlk önce araziyi bulmuş, sonra malzemeleri getirmiş. Önce eşyalarını koyacak küçük bir kulübe yapmış. Bu filikayla ıssızlığın olduğu bir yerde olmak istiyorum. Kendi kendinizi yetebildiğiniz bir yerde. Burada bayağı alan var. Buraya bahçe koyabiliriz.
2: Evet. Burada bayağı alan varmış.
1: Evet. Şu tenekelere bak.
2: Aman tanrım. Evet.
1: Terk edilmiş.
2: Bir sürü teneke.
1: Buraya bir kulübe koyarız.
2: Evet.
1: Bu sayede suda ilerlerken hiç toprak sahibi olmadan istediğim yere gidebilirim.
2: Evet, suda bir sürü yenebilecek şey de var. At tam bir hayalperest ve sürekli çılgınca fikirler bulur. Ama bu gerçekten yapmak istediği bir şey gibi görünüyor. Ona elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum.
1: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde doğadan beslenmek. Sessizliği, sükuneti ve yalnızlığı hissetmek.
2: Bu şeyi buradan kaldırmak için yardıma ihtiyacın olacak.
1: Büyük halatlar, büyük tekneler, büyük yardım, evet. Büyük gel git.
0: Eydak Adası'ndayız. Atlı ve Jane Renge'yi arayışına başlıyor.
8: Ben acıktım.
9: Daha yürümeye bile başlamadık. Nasıl acıkmış şey olabilirsin? Renge ekleriyle ilgili mesele şu. Savaş zamanında besin kaynağı olması için getirilmişler ve Eydak da yırtıcı hayvan olmadığından sayıları yükselmeye başlamış. Burada hiç ayı yok, kurt yok, çakal yok. Dolayısıyla geyikler çoğalmış ve bu harika bir şey. Eğer et arıyorsanız gelinecek yer burası. Bu ne biliyor musun? Bu bir siper. Hendekten anlaşılıyor.
8: Tahta ne için?
9: Tahta herhalde. Burada bir çatı vardı. Çünkü ortam sefil ve yağmur yağıyordu.
8: Benim için Eydak harika bir yer. Çünkü burada hem ava çıktım hem balık tuttum. Babam da burada kimyasal savaş sığınakları inşa etmiş. Büyük babam da 1943 yılında bombalama filosuyla gelmiş. Üç nesildir Eydak gibi bir yerde olmamız gerçeği çok çılgınca.
9: Burada patlamamış bir şey var. Yerden... Küçük metal bir boru çıkıyor. Ben de gidip ayağımla içeri ittim çünkü garip görünüyordu. Ve borunun altındaki zemin komple hareket etti. Bir anda kendi kendime mayın olduğunu düşündüm. Şuna baksana.
8: Evet, dönelim ve öğle yemeği yiyelim.
9: Boz ayı gibi şeylerle başa çıktığım oldu. Boz ayıya dikkat et, siyah ayı çıkabilir, kurtlara dikkat et. Bu topraklarda yırtıcı hayvan yok. Onun yerine gizlenmiş mayınlar ve patladığında sizi öldürebilecek şeyler var.
8: Ben acıktım.
9: Gel şu tarafa gidelim. Çünkü rüzgar yönünden biraz saptık. Yemek yer ve sonrasına orada bakarız. Burada etrafa kolaçan edebileceğimiz, göz atabileceğimiz çok geniş platolar var. Eğer oradan da bir şey çıkmazsa daha iç kısımlara doğru gitmemiz gerekir.
8: Ben her yerde Renge'yi görürüz sanmıştım.
9: Bu gölde takıldıklarına eminim.
8: Hızlıca bir sandviç yiyeceğim. Yemek için ne getirdin? Bende bir tane cheeseburger var.
9: Cheeseburger mi getirdin?
8: Evet.
9: Daha önce herhangi bir avda cheeseburger yediğimi sanmıyorum.
8: Benimle hiç ava çıkmadın.
9: Pek havalısın.
8: Bir ısırık ister misin?
9: Bir bakayım tadı güzel mi? Baksana bu manzarada ne kadar yabancı duruyor.
8: Dikkat et içinde soğan var. Soğan sevdiğimi bilirsin.
9: Şu ana kadar yediğim en güzel cheeseburger.
8: Biliyorum çünkü dağın tepesinde yiyorsun.
9: Evet aldayız. Ben ve Jean'in macerası, dinamik ikili, Ying ve Yang, sahip ve soytarısı. Sakın böyle dediğimi Jean'e söylemeyin. Bu yeni bir avlanma tekniği, adı da el ele tutuşarak avlanma.
8: Dışkı var.
9: Bu iyi bir şey.
8: Burada biraz daha var.
9: Sonunda bazı belirtiler çıktı. Bir veya iki günlük olabilecek dışkılarla karşılaştık.
8: Her yerde dışkı var.
9: Geri çekil, geri çekil. Çok rüzgarlı. Şimdi eğil biraz. O kadar yol yürüdükten sonra sonunda bir anda dışkı var. O kadar süre hiçbir şey görmedikten sonra adrenalin devreye giriyor ve işin ciddiye bindiğini hissediyorsunuz. Hadi burada biraz hızlanalım. Tepeyi mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğunca sessiz çıkalım.
8: Renge ikleri kış zamanı burada, kuzey bölümde oluyorlar. Hiçbir şey göremiyorum.
9: Diğer geçişe ilerlemek ister misin?
8: Evet, isterim. Burada Renge'yi avlamıştım ve iyi bir tecrübe olmuştu. Babamla hep bir bağ kuruyorduk. Ama o vefat edene kadar ava çıkmaya başlamamıştım. Bu şekilde bir bağ kuruyorum. Bana kalan son bağımızmış gibi yani.

0: Renge'yi aradığımız bu son bölümde gerçekten biraz daha zorlayacağız. Sanırım biraz daha dik bir yürüyüş olacak. Bu da daha fazla rüzgar demek ama gerçekten zorlamak ve elimizden geleni denemek istiyoruz.
1: Şuna bak. Bizim aradığımız da bu ama vücudu yerinde değil. Çok güzel bir şey. Bunu yanımda götürmek istiyorum aslında. Jane'e bir tane geyik avlamak istiyorum gerçekten. Çok hevesli. Ona çok şey ifade ediyor. Lütfen bize rengeyi ver. Gücü ışığınla ısıt bizi. Güneşle aydınlanmış yolu, kartalların yüksek kayalıklarda nöbet tuttuğu yolu takip et. Bana rengeyini göster.
2: Kır evine geri dönüyoruz. Charlotte, Eve ve komşu Taylor yıl boyunca muhafaza etmek üzere somon tütsülüyorlar.
3: Ben olsam daha küçüğünü kullanırdım Taylor. Şimdi gidip ağaçları bir araya getirip somonu tütsülememiz gerekiyor. Biraz gürgen ağacı keseceğiz. Çünkü gürgen ağacıyla çok güzel tütsü aroması verebiliyorsunuz. Dış yüzeyini soyacağız çünkü dış yüzeyi acı bir tat verir. Yani ağaçları hazırlayacağız ve somonu tütsüleyeceğiz.
4: Çok güzelmiş. Ve başlıyoruz.
3: Köz olmaya başladıktan sonra yaş ağaçları da ekleyeceğiz. Yaş ağaç bu şekilde tutuşmayacak. Onlar sadece için için yanacak. Çok fazla ısı yaratmak istemeyiz. Balığın pişmesini istemeyiz. Yaptığımız tütsüleme işlemi sadece dumandan gelecek. Ah, alevler neredeyse alttaki rafa ulaşıyor. Belki oraya, belki onları alsam iyi olacak ha?
4: Herkesin bir araya gelmiş olması çok güzel. Çünkü yaptığımız işi hem kolaylaştırıyor hem de daha eğlenceli yapıyor.
3: Bunların hepsi kuru tahta. Balıkları oraya koyabiliriz.
5: Aa evet, çok iyi olmuş. Somon sırlandı. Tütsülenecek yere indirdik. Yeşil gürgeni koyabileceğimiz çok güzel közde oluştu ve son işlemleri yapmak için neredeyse hazır. O da biraz daha yeşil gürgen alıp közün üzerine yerleştirmek. Folyo ile üstünü kaplamak ve tütsülenmesini beklemek. Ve önümüzdeki birkaç saat içinde periyodik bir biçimde tekrar gürgen ağacı eklemek. Sonra da bitmiş olacak.
2: Kır evinden 60 kilometre uzaklıkta, Kızıldağ'da, Otto ve Ivan zor bulunan kar tavuklarını bulmak için güvenilmez bölgenin daha derinlerini zorluyor.
6: Levi eve dönüyor. Eve dönerken ailemize kar tavuğu götüreceğiz. O ayaksı.
7: Buradaki maden ve yükleme yolları bazı bölümler öylesine aşınmış ki tam kar motorunun genişliği kadar olmuş. Neredeyse kızaklardan biraz daha dar olmuş. Buraya gelene kadar eğer düşersen şu tarafa doğru zıpla baba. Buraya geldikten sonra da...
6: Buradan sonrasında da dümdüz düşebilirsin. Aradaki tek fark öleceğin yükseklik daha kısa.
7: Ben bu tarafa gitmektense buraya gitmeyi tercih ederim.
6: Hay aksın. Sırf burada yürürken bile bu tarafı kucaklayasın geliyor.
7: Evet.
6: Aşağı bakarsan vertigo yapabilir. Olabilir. Lanet olası daracık kar kütlesinin üzerinden geçmek, uçlarda yaşamak buna denir işte.
7: İyi yanından bakmaya çalış.
6: Evet.

0: Başardı. Pekala, sıra bende.
1: Dikkatli ol. Dikkatli ol Ayvin. Onca kar boşluk yaratmış. Tebrik ederim.
0: Böyle bir yerde olmak hepimizin içinde olan o yabaniliğe dokunuyor. Ne bileyim, başka bir tecrübeden elde edemeyeceğiniz bir şey ruhunuzun o yanını dolduruyor sanki.
1: Dikkat, kar çok sert burada. Aman tanrım.
0: Buralarda hiç kar tavuğu olduğunu sanmıyorum.
1: Evet, kar tavuğu için çıkmadım buraya. Vay canına.
0: Bu tarz bir yolculuğa çıkmak babamla vakit geçirmekle alakalı. Öyle bir zaman gelecek ki babam bu tür şeyleri artık yapamayacak ve benimle yapmak için artık aramızda olmayacak. Dolayısıyla onunla bir sürü güzel anımız olmasını sağlamaya çalışıyorum. Birlikte güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz.
1: Baksana, Omar şurada.
0: Evet. Kaçimak koyu bir tarafta, evet. Alaska körfezi diğer tarafta. Harika bir şey.
1: Eğer kuş yakalamak istiyorsak aşağı inip çalılıkların arasında arasak iyi olacak.
0: Pekala. Hadi gidelim.
2: Kilcher'ların kır evinde Charlotte, Eve ve Teyla tütsülenen somonun sürecini kontrol ediyor.
3: Çok iyi görünüyor.
4: Evet Eve, bunları eve götürsen iyi olur. Sonra biz de seninle orada konservelemek üzere buluşuruz, tamam mı?
3: Tamam. Tamam.
4: Bir sonraki adım tütsülediğimiz somonları Eve'in evinde konservelemek. Büyük kavanozları var ve onun ocağı benimkinden daha büyük. Büyük konserveleme işleri için hazırlıklıdır.
3: Charlotte ve ben doğru boyda bir parçayı nasıl hazırlarız diye konuşuyorduk. Ve o parçayı da ölçü olarak kullanıyoruz. Ölçmeden kavanoza koyma. Kavanozları basınçlamamızın sebebi gıda zehirlenmesi. Çok ölümcül ve insanların gıda zehirlenmesinden ölmesinin ana sebebi evde kavanozlama. Ve basınçlı kavanoz belirli miktarda bir süre ısıtılır. Sonra gıda zehirlenmesine yol açan sporlar ölmüş olur. Hadi şimdi onları buraya koyalım.
5: Tamam. Yani önce suyu kaynatmıyorsun, soğukken koyuyorsun.
3: Evet. Evet. Ve sonra istenen sıcaklığa çıkarıyoruz. Basınçlı kavanozlama yaparken basıncı 0.75 bara getirmek gerekir. Daha sonra zamanlayıcı başlatılır ve belirli bir süre tencerenin içinde bekletilir. Sonra soğuması için beklenir, basınç düşer ve soğuma kısmı bitince tencereyi açabilirsiniz. Somon kavanozlarınız artık hazır haldedir. Evet, hepsi soğudu. Basınç da dengelendi. Evet, bunları da çıkaralım. Evet, çok güzel.
4: Heyecan verici.
3: Ve kapakları açabiliriz. Tamam. Bu taraftan açalım. Umut edelim hiçbiri çatlamamış olsun. Dağılmış olabilir. Artık kavanozları çıkarmaya başlayabiliriz, evet. Raflara dizilecek hale geldiler. Yani bunları artık buzdolabına koymaya gerek yok. Dondurmaya gerek yok. 1,5 sene dayanması gerekir. İstediğimiz zaman yenmeye hazırlar. Geriye sadece kapağını açıp yemesi kalıyor. Ah, sana o havluyu verdiğime inanamıyorum.
5: Kır konut tarzı bir hayat seçtim çünkü size doğal yollarla ailenize ve çocuklarınıza öğretmek istediğiniz şeyleri öğretiyor.
3: Evet, güzel iş çıkardık kızlar. Teşekkür ederim.
5: Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.

0: Kır evinden 16 kilometre uzaklıkta Kaçımak Koyu'nda baba at, yüzen ev projesini bulunduğu kayanın üzerinden suya indirmek için yardım toplamış.
1: Velika'yı kurtarma görevine yol alıyoruz. Birkaç arkadaşız. Mike ve Scott büyük teknede. Domilo, Filika'yı yüzdürecek ve eve götürecek. Üzerinde çalışacak. Kır evi günleri geride kaldı. Bu Filika'nın üstüne bir ev kurabilirim ve nereye istersem oraya gidebilirim. Aynı buraya ilk gelenlerin, annemle babamın yaptığı gibi.
2: Köşeyi dönünce bir şey var.
3: Tamam, su bitmek üzere. Bu yüzden her şey tam zamanında gerçekleşiyor.
1: Biraz eski bir Filika gibi duruyor ama ondan daha çok bir hayale benziyor. Benim hayalim.
2: Hadi bakalım. Sanırım yanaşabileceğimiz güzel bir yer bulmayı deneyeceğiz ve oraya gidip gel git gelmeden önce bir göz atabiliriz.
1: Gel git olmaya başladığında onu bulunduğu yerden çekmek istiyoruz. Şu aşamada Filika yüksekte ve susuz bir yerde duruyor. Ama gel git yaklaşıyor. Filika'ya halat bağlayıp geri geri sığlıktan çıkarmak için bir plan geliştirdik. Sonra da halatlardan birini bırakıp Filika'yı döndüreceğiz ve oradan çıkaracağız. Uğraşmamız gerekecek.

0: Kıç tarafta derinlik 1 metre.
1: Bu da size yol hediyem beyefendi.
2: Ha, buna ihtiyacım yok.
1: Biliyorum ihtiyacımız yok. Ama ne olur ne olmaz işte.
2: Hoşuma gitti. Filikayı ön tarafından yönlendirmek istemedik çünkü yokuş yukarı duruyor. Bu şekilde geriye doğru çekeceğiz ve sonra ben bu halatı çekeceğim. Suyun derin kısmını bir kere vardık mı yönlendirme filikanın ön tarafından yapılacak. Sığlıktan geri geri çıkalım dedik yani. Bir adayla bir anakara arasındayız. Gel git o... Ha, buna ihtiyacım yok.
1: Biliyorum ihtiyacımız yok ama ne olur ne olmaz işte.
2: Hoşuma gitti.
3: Filikayı ön tarafından yönlendirmek istemedik çünkü yokuş yukarı duruyor. Bu şekilde geriye doğru çekeceğiz ve sonra ben bu halatı çekeceğim. Suyun derin kısmını...

0: Konservar.
1: Halattan uzak dur, kopabilir.
2: Kızıldağ'a geri dönüyoruz.
3: Şöyle düşünmeye çalışıyoruz. Kar tavuğu olsam nerede dururdum? Kar tavuğu kayalıkların, iri taşların etrafında meyve yiyebileceği yerlerde saklanır.
4: Daha fazla kar tavuğu bulamamamıza şaşırdım doğrusu. Bakın, aslında buralarda takılıyor olabilir. Bu küçük meyveleri yiyebilecekleri yerlerde yani. Ayrıca şuna da bir bakın. Bu iyiye işaret değil. Meyveler burada duruyor. Burada da var. Bir tane daha. Yani buradaki meyvelerin yenmemiş olması burada pek kuş olmadığı anlamına gelir. Eğer burada kuş olsaydı bu meyveler burada olmazdı. Şuna baksana. Burada bir sürü meyve var. Burada pek kuş yok gibi. Yoksa bu meyveleri de yemiş olurlardı.
3: Bence vadiden aşağı inmeliyiz Aybin.
4: Şimdi vadiden aşağı doğru ineceğiz. Çünkü artık bu aşamada en büyük şansımız belki aşağı inerken bir şeyler bulmaktır.
2: Heydak Adası'nda bölgenin öte yerlerinde Atsley ve Jane başka bir zirveye tırmanarak Renge'yi arayışlarını sürdürüyor.
5: Babam burada Renge'yi avlamış. Başarılı olmuş. O yüzden bu benim için çok önemli. Sadece tırmanıyoruz ve umarım bu tepe bitecek. At galiba göz ucuyla bakmaya hazırlanıyor. Ren geyiklerinin korkmayacağından emin olmaya çalışıyor. Çünkü giderek yaklaşıyoruz. Umarım geyikler oradadır. Burası çok rüzgarlı.
1: Buraya yukarı bu küçük köprünün üstüne çıkıp aşağıdaki göle ve vadinin arka tarafına bakmak istedim ama hiçbir şey yok. Öncelikle hiç rengeyi yok ve şu anda olsa bile buradan düzgün bir atış yapmamız mümkün değil.
5: Göremiyorum. Rüzgar dürbünü etkiliyor.
1: 80 kilometre hızla esiyor ve belli ki bu havada atış yapılmaz. Hadi buradan gidelim.
5: Rengeyi avını sonlandırıyoruz. Hava koşulları oldukça kötü. Avlık bir durum yok. Bana kalırsa her şeyi doğru yaptık ama rengeyikleri bizim ulaşabileceğimiz yerlerde değiller.
1: Bu rengeyi avladıktan sonra kutlama yapmak içindi ama rengeyi avlayamadığımıza göre...
5: Viski mi o?
1: Evde yapılmış bir içki.
5: Çok kötü.
1: Oh, o senin, benimki burada.
5: Ne? Yok artık. Ne var içinde?
6: Al berbat.
1: Hayır, sadece biraz ateş suyu. Bir sonraki Eydak'a gelip rengeyi avlamamıza içelim.
5: Buraya tekrar gelir misin?
1: Ha,
5: bu bayağı... Biz aynı şeyi mi içiyoruz? Eydak'a gelmem, burada avlanmam, rengeyi avlayamamam ama Atsla birlikte olmam, babamın burada vefat etmesi, büyük babamın burada vefat etmesi, ikisi de buradaymış ve onları hatırlamak hoşuma gitti. Düşüncelerimi paylaşmak iyi oldu. Özür dilerim.
1: Elimizde yekpare, bir yandan kapüşonlu güzel bir kıyafet var. Bahar'ın ilerleyen günlerinde yeşilin yeniden moda olacağını düşünüyoruz. Ve yaz ürünlerini kaçırmayın, daha yeşil. Buradaki terk edilmiş askeri alanda yürüdükçe kendimi zaman yolculuğunda hissediyorum. Ne bileyim, eskiden burada sevgi, keder, neşe, harmoni varmış. Ve burada bölge salonu varmış. İnsanlar dansa gidiyormuş. Jane ve Esty ağacın dalına oturmuş öpüşüyor. Buraya rengeyi için geldik ama olsun, Jane'in burada bir geçmişi var. Kesinlikle hayatımın avı gibi hissettirdi. Jane'le harika zaman geçirdim. Belki eve yanımızda etle dönmüyoruz ama yanımızda bir sürü güzel anı götürüyoruz.
2: Bu sırada Kızıldağ'da Otto ve Ivy'nin kar tavuğu arayışı da sona yaklaşıyor.
4: Daha fazla etle dönememiş olmamız hiç iyi olmadı ama bir tane orman tavuğu yakalamış olduk. O açıdan babam da ben de iyi hissediyoruz. Ama benim bu yolculuktan aldığım şey babamla birlikte kar kızağının üstünde dağlarda vakit geçirmek. Bu benim için geriye dönüp baktığımda sevgi dolu bir tecrübe olarak kalacak. Bu gerçekten çok önemliydi.
0: Lanet olsun.
3: Ivan!

0: Lanet olsun.
1: Gelecek bölümde son sınır Alaska'da. Otto ve Charlotte'ın kuşatma altındaki 40 konutu korumaları gerekiyor.
2: Dilinin yarısı bildiğin yenmiş. Çok kötü.
1: Ivan ve Eve şiddetli bir yaralanma ile yüzleşiyor.
3: Kaburgan kırılmış.
1: Ve Levi Kilcher eve dönüyor.
0: Oh, vay canına.
4: Dua et o 2'ye 4'lerden biri kırılmasın evlat.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska, son sınırın önceki bölümlerinde.
1: Her yerde karibu var.
0: Atsley ve Jane ilk karibu avı denemesi için 160 kilometre yolculuk yaptılar.
1: Babam ölene kadar hiç ava çıkmadım. Bu onunla aramdaki son bağ.
0: Atsinger terk edilmiş bir mavnayı kurtardı.
2: Benim denizci yaşamım. Hey hey, bu mavnada bir çiftlik kurup istediğim yere gidebilirim.
0: Ve Otto ve Ivan'ın kar tavuğu avı trajediyle sona erdi. Şimdi bahar başlarken yoğun yavrulama dönemi dehşet verici bir hal alıyor.
1: Dilinin yarısı yenmiş.
0: Atsinger hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor.
2: Kendi başıma yaşamak istiyorum. Sınırda yaşamak bana iyi geliyor. Ho ho ho ho!
3: Evine hoş geldin evlat.
0: Otto en büyük oğlu Levi'yi karşılıyor.
1: Balık hadi hadi!
0: Ve Jane taze balık yakalamak için Atsley'i en sevdiği göle götürüyor.
4: Lanet olsun!

0: Kilcher çiftliğinde Ivan kış sonu çıktığı av yolculuğundan eve geri dönüyor. Bu yolculuk neredeyse ölümcül bir kazayla sonlandı.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Erken döndün.
2: Oo.
1: Neler oluyor?
2: Kar tavuğu ararken kar makinesiyle kaza yaptım.
1: Aman tanrım.
2: Babamla birlikte kar tavuğu avına çıktık. Ve kar makinesiyle giderken arkamı döndüğümde küçük bir çukurun içine düştüm. Hiç beklenmedik bir anda makinenin arkası çukurun içine düştü. Bam! Canım çok yandı. Çok kötüydü. Sağ tarafım çok ağrıyor.
1: Ah, aman tanrım.
2: Dışarıdan belli oluyor mu bilmiyorum. Bir şey var mı?
1: Bakayım.
2: Ya, hayır. Oh, hayır, dokunma. Acıdı,
1: aman
2: acıdı.
1: Tanrım.
2: O kadar bastırma.
1: Bence doktora gitmelisin bebeğim. Endişeliyim çünkü gerçekten acı çektiğini görebiliyorum. Ivan'ın acı toleransı yüksektir. O yüzden eğer acıdan yerinde duramıyorsa mutlaka sorun var demektir. Bence gidip bir doktora göstermesi iyi olur. En iyisi bu olacak onun için.
2: Ya, acıyor.
1: Üzgünüm.
2: Tümseklerden dolayı.
1: Ivan çok kötü bir zamanda yaralandı. Bahar ayında ekipmanları tamir ederiz, hayvanlarla ilgileniriz ve yaz için hazırlanırız. O yüzden geride kalmamamız gerekiyor.
2: Ya, öyle yapınca acıyor.
3: Nefes al. Ver. Al. Ver.
2: Doktor Sayer bir cerrah. Uzun zamandır burada. Ve gerçekten çok becerikli biri. O yüzden onun dediklerine göre hareket edeceğiz.
3: Tamam. Kaburgan kırılmış.
2: Kaburgan mı kırılmış?
3: Evet.
2: Tamam.
3: Bunu biliyor muydun peki?
2: Bilmiyordum. Gerçi derin nefes aldığımda çok ağrıdığı için tahmin etmiştim ve her nefes alışımda kemiğimin çıtladığını hissedebiliyordum. Ama kırık olduğunu düşünmedim.
3: Röntgen çekip ne durumda olduğuna bakacağız. Bükülmüş ve kırılmış. Karaciğerinin hemen yakınında. Karaciğerine yakın bir yerden kırılmış. Eğer böyle kalırsa sorun yok ama bir şekilde düşmemen veya kaza yapmaman gerekiyor. Yoksa bu sefer karaciğerine girebilir.
2: Kaburgam kırılsa bile karaciğerime zarar vermediği için mutluyum. Ama aynı zamanda da kötü oldu.
3: 2-3 hafta içinde muhtemelen şu halinden 5-10 kat daha güçlü olacak. Eğer yeniden yaralarsan daha tehlikeli olabilir. Çünkü karaciğer çok kanlı bir organdır. O yüzden dikkatli olmalısın. Eğer kan işersen bana lütfen haber ver.
2: Tamam.
3: O zaman böbreğin zarar görmüş demektir.
2: Tamam.
1: Ivan yaralandığında tüm aile etkileniyor ve ikimiz de buna ayak uydurmak konusunda zorlanıyoruz. Aman tanrım, bu bahar gerçekten çok zor geçecek. Kaybedecek hiç vaktimiz yok.
2: Biliyorum.
1: Evet.
2: Levi geri dönüyor.
1: Biliyorum.
2: Bazı konularda bize yardım edebilir. Keşke Levi burada benimle birlikte olsaydı. Alaska'ya ve çiftliğe geri döndüğü için gerçekten mutluyum. Şu anda sahip olmadığım fiziksel güç konusunda eksikliklerimi kapatabilirdi. Bu iyi olurdu. Normalde sana yardımcı olduğum konularda yardımcı olamadığım zaman Levi'den yardım alabiliriz. Bu gerçekten kötü oldu. Normalde 3 hafta veya 1 aylık dönemi atlatabilmemiz için yaptıklarımın bazılarını o yapmak zorunda kalacak. Her şey daha zor bir hale gelecek.
0: ...25 kilometre uzaklıktaki Homer Limanı'nda Atsinger kurtardığı Mavna'nın çürümüş döşemelerini söküyor. Bu gelecekteki evinin hazırlık aşamasının en zor bölümlerinden birini oluşturuyor.
4: Bu sene yüzen bir çiftlik yapmaya karar verdim. Biri bitti. 11 tane daha var. Bir çiftçinin karada yaptığı her şeyi yapacağım ama teknede yapacağım. Bir kulübe inşa edeceğim, bahçe yapacağım, su kaynağı bulacağım ve yemeğimi soğuk tutmanın yöntemlerini araştıracağım. Hepimiz hayal kurarız. Bu bazen gerçekçi olabilir veya olmayabilir ama bana sınırda yaşamak iyi geliyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlarım Scott ve Danny bana yardımcı olmaya geldiler. Scott kaynak yapacak ve Danny ise marangozluk işlerinde yardımcı olacak. Çocukken çiftlikte büyüdüğüm için herkes benimle dalga geçerdi. Dalga geçmelerinin nedeni görünüşüm ve giyiniş tarzımdı. Kendime güzel bir çiftlik yaptığımda kimsenin bana gülmesini istemiyorum. Balıkçıların
3: güzel,
4: güzel bir tekne, vay canına ben de gelebilir miyim? Bana birkaç tane yumurta verir misin demelerini istiyorum.
3: Tüm gün çirkin bir çatının altında oturmak istemez.
4: Hayır, hayır.
3: Hadi güzelleştirelim o zaman.
4: Tamam. Yapmamız gereken en önemli şeyler arasında yeni bir güverte ve geçici barınak olarak kullanabileceğim küçük bir kulübe inşa etmek var. En önemli şeyler bunlar. Bu vidayı takmak çok zor oldu. Bu teknenin üzerinde kendime bir çiftlik kurabilirim ve istediğim her yere gidebilirim. Herhangi bir yere demirleyip manzaranın tadını çıkarabilirim. Saf doğa ve yalnızlık. Ailemin buraya ilk geldiğinde yaptığı gibi. İstemem başka yerde olmak. Nereye gideceğimi hala tam olarak bilmiyorum ama aklımda bakmak istediğim birkaç yer var. Tekneyi ne kadar çabuk bitirirsek o kadar çabuk suya indirebiliriz ve ben de bir an önce yola çıkıp macerama başlayabilirim.
0: Bahar ayı tüm hızıyla devam ederken, çiftlikteki hayvanlarla ilgilenmek tam zamanlı bir iştir.
5: Oh, burada dur.
0: Otto ve Charlotte yılın en zorlu zamanlarından biriyle uğraşmak zorunda.
5: Oh, hadi inekler. Oh, oh.
6: Yavrulama sezonu geldi. Çiftlikte bir sürü buzağı doğuyor. Hazırlıksız yakalandım çünkü ineklerim yavrularını beklediğimden bir ay erken doğuruyorlar. O yüzden hepsini takip etmek biraz zor olabiliyor.
5: Doğacak kaç tane yavru kaldı?
6: 4 doğurmadı, 9'un az kaldı.
5: 9 Muffy miydi?
6: Evet, Franklin'in az kaldı. Otto ile birlikte kulaklarını işaretlememiz gereken yavruları arıyoruz ve erkekleri de kısırlaştırmamız gerekiyor.
5: Hey, bunun kulağını işaretlemeliyim. Hadi gel bakalım ufaklık. Bebekken işaretlemek çok kolay oluyor. Çünkü mücadele edemiyorlar.
6: Tamam küçük kız.
5: 11 ineğimiz daha var. Daha yarısını bitirdik. Merhaba ufaklık. Gerçekten çok tatlılar.
6: Otto burada.
5: Gizlice yaklaşacağım.
6: Tamam.
5: Şuradaki yavruyu korkutabilir.
6: Aa, uyandı. Ama uyku sersemi.
5: Diğer taraftan geçeceğim.
6: Tamam.

0: sorun yok annesi.
1: Tamam. Evet.
0: Bu bir erkek.
1: Evet.
0: Evet, tam bir erkek.
1: Boş elinle testislerini çeker misin lütfen? Tamam. Yavruları kısırlaştırıyoruz çünkü çiftlikte çok fazla boğa olmasını istemiyoruz. Eğer sayıları çok olursa üremek yerine sürekli birbirleriyle kavga ederler. Özel bir aletimiz var. Şöyle uzatıyorsun ve küçük testislerinin etrafına sarıyorsun. O zaman düşüyorlar işte. Evet. Bir erkek bunun nasıl bir duygu olduğunu aşağı yukarı anlayabilir. Yavrusunu arıyor. Sanki emziriyormuş gibi görünüyor. Belki bir yere...

0: Bir şeye kızmış. Aman tanrım.
1: Ah! Olamaz.

0: Çiftlikte erken başlayan yavrulama dönemiyle mücadele eden Otto ve Charlotte, hiç beklenmedik korkunç bir manzarayla karşılaşıyorlar.
1: Berbat durumda. Oh Tanrım. Aman Tanrım.
2: Tanrım, bir şey onu yemiş Charlotte.
1: Oh. Oh.
2: Sen bakma istersen. He?
1: İlk defa bir yırtıcının buzağı canlı canlı yediğini görüyorum. Onca yıl gördüklerimden sonra artık hiçbir şey beni etkileyemez diye düşünüyordum ama böyle bir şeyle karşılaşınca hala sertleşmediğimi anladım. Burada bir sürü yırtıcı var ve... Her neyse, böyle bir şeye tanık olmak çok üzücü. Midem bulanıyor. Şu anda diğer yavruların güvenliğini düşünüyorum. Burada doğru olmayan bir şeyler var.
2: Bu sefer farklı bir şey yapmamız gerekecek. Hatırladığım kadarıyla daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Etrafta çakal izleri var. Bir kartal geyiğimize saldırdı. Kuzgunlar bahçemizdeki köpek mamalarını çaldılar. Ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım annesi uzaktayken saldırıya uğramış. Şuna bak.
1: Çok korktum. O yavru sadece bir günlüktü. Annesi onu temizledi, yaladı. Kendimi, ineklerimi ihanet etmiş gibi hissediyorum. Neden daha erken davranıp bunu yakalayamadım ki?
2: Anne inekler birbirleriyle ilgilenirler. İneklerimiz bizim için hem et hem de süt olarak çok değerliler. Bence yavrulayacaklarından emin olduklarımızı kapatalım.
1: Evet.
2: Bebek bekleyen anneleri doğurmaları için ağla almalıyız ve onları yavrularla birlikte tutmalıyız. Yavrular kendilerini yırtıcılara karşı koruyabilene kadar beraber durmalılar. Bip, bip, bip. Her seferinde işe yarıyor.
1: Kendimi bir çiftçi olarak başarısız hissediyorum. Bu durumdan duygusal olarak etkileniyorum çünkü böyle şeyleri kaldıramıyorum. Aynı şeyin bir daha olmaması için bundan sonra tüm yavruları takip edeceğim. Hepsi tamam.
2: Tamam, bu kadar değil mi?
1: Oh Tanrım.
2: Tamam.
0: Çiftlikten 650 kilometre uzaklıkta Atsley ve Jane, kar makineleriyle efsanevi Louis Gölü'ne doğru ilerliyorlar. Bu son balık avı yolculuğunda rekor seviyede av yakalamayı ve dondurucularını doldurmayı umuyorlar.
3: Woo! Hadi biraz balık avlayalım.
1: Bu göl derin. Hava çok güzel.
3: Balık avlamak için iyi bir gün.
1: Bu küçük deliğin adı Lonker deliğim.
3: Burası nasıl?
1: Kış neredeyse bitmek üzere ve yılın bu zamanında genellikle hiç balık kalmıyor. Biz çoğunlukla balıkla besleniyoruz. O yüzden bizim için önemli bir şey. Umarım eve bir sürü balıkla döneriz. İçinde bir balık var.
3: Evet.
1: İki tür balık avlıyoruz. Bu gölde büyük balıklar var. Bunlardan bir tanesi göl balığı adını verdiğimiz alabalık. Diğeri ise burbot, ıstakoza benzer tadı. Ve buzda avlanırken en lezzetli balık odur. Kes şunu! Aman Tanrım.
3: Şu matkabı bırak.
1: Tanrım.
3: Ne oldu?
1: Bu komik değil.
3: Sorun ne?
1: Nefret ediyorum. Elle delmeyi tercih ederim.
3: En az 20 dakika sürer.
1: Umurumda değil. Matkap hiç güvenli değil. Mutlu olduğuna sevindim.
3: Ama çok komikti. Jane'le buzda balık avlamaya her gittiğimizde geleneksel olarak ondan buzda bir delik açmasını istiyorum. Amacım pratik yapması değil elbette. Sadece çok eğlenceli. Şunu ayarlayalım. Şunun büyüklüğüne baksana. Yemin boyutu doğru mu emin değilim.
1: Sorularını sonra sor. Koşun artık.
3: Catch McRinka balığı. Jane bana sürekli kocaman alabalıklardan bahsediyor. Buza 4 tane oltaya yerleştirdik. Burbotlar daha sığ sularda yaşıyorlar ve büyük göl balıkları da daha derinlerde yaşıyor. Eğer şanslıysan bugün ilk alabalığımı yakalayacağım. Hadi balık, hadi.
1: Yakalamayı çok istiyorum.
3: Yakalayacağız bebeğim.
1: Burbotlar yumurtlama döneminde oldukları için aktifler. O yüzden yakalama şansımız yüksek. Henüz hiçbir şey yok.
3: Buzda avlanıyoruz. Alışveriş yapmıyoruz.
1: Babam Louis Gölü'nü çok severdi. Kar makinesi kullanmaktan hoşlanırdı ve burayı da öyle buldu. Sürekli bizi buraya getirirdi. Her ne kadar bazen çok soğuk olsa da burayı çok sevdik. Sende bir şey var mı?
3: Hayır.
1: Babam usta bir balıkçıydı. Bizi sürekli balığa çıkartırdı. 4 yaşındayken Barbie'li bir oltam vardı. Ve onunla bir sürü balık yakaladım. Ne zaman buzda balık avlasam aklıma babam gelir. O yüzden burası benim için gerçekten özel bir yer. Buzdağlanırken biraz sabırlı olmak gerekiyor.
3: Evet.
1: O da herkes gibi sıkılmaya başladı. Eskiden yaz kampım buradan 1,5 saat uzaktaydı.
3: Ben de yaz kampına giderdim.
1: Okçuluk ve at binme dersleri aldım.
3: Çiftlikte.
1: Kimin umurunda?
3: Çok eğlenceli yaz oyunları oynardık. Mesela elektrikli çitleri tamir etmek ve inek öldürmek gibi. Ama en eğlencelisi patates toplamaktı. Gerçi patates ekmek o kadar da eğlenceli değildi. Bir türlü doğru yapamazdım ve hep yeniden yapmak zorunda kalırdım.
1: Aynı şeyi birçok kez gördüm. Bazı insanlar geri dönmüyor. Umarım o döner.
3: Enerjini topla. Güneşin enerjisini kullan.
1: Balık! At! Hey at! Oltanın ucunun eğildiğini gördüm ve birden her şey değişti. Balığı yukarı çıkarmak çok heyecan vericidir. Hiçbir şey garanti değildir çünkü çok çabuk kaçabilirler. Lanet olsun ha! Sandığımdan büyük olabilir.
3: Balık mı var?
1: Evet, yakaladım.
3: He? Oynamasına izin mi veriyorsun?
1: Evet. Lanet olsun, her an kaybedebilirim.
3: Orada.
1: Hadi.
3: Tamam, yavaş. Bekle. Lanet olsun.
1: Orada mı?
3: Bu kocaman bir burbot.
1: Bu bir burbot.
3: Burbot.
1: Bunu yaptığına
3: burbot,
1: inanamıyorum.
3: Burbot bebeğim. Delikten dışarı sıçradı.
1: Biliyorum, harikaydı.
3: Küçük sümüklü burbot, çok lezzetli. Küçük sümüklü burbot. Bir balık yakaladık ve daha fazlasına ihtiyacımız var. O yüzden beklemeye devam etmek zorundayız. Tamam balık, bitirelim şu işi.
0: Çiftlikte yılın en yoğun zamanlarından birinde bir kişinin eksik olması Ivan ve Eve'in üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.
4: Ne yapıyoruz?
5: Traktörün yağını değiştireceğiz.
4: Aa, çok eğlenceli.
5: Yaralandığım için bir ay boyunca biraz ağırdan alıp iyileşmek zorundayım. O yüzden iş yükümün büyük bir kısmını Eve almak zorunda kalacak. Genellikle yılın bu zamanında makinelerin bakımını yaparım. Ve Eve bahçeyle ilgilenir ve çocukların günlük ihtiyaçlarını karşılar. Sen yağ değiştirirken ben de içeri gidip biraz dinleneyim diyorum. Ne dersin?
4: Ivan yaralandı diye çiftlikte hayat duracak değil. Bahçe işlerini halletmemiz gerekiyor ve onun için traktörün çalışır halde olması gerek. Çalışmamız gerekiyor. Yani duramayız. Bugün tembellik edemezsin. Benim işlerimi sen yapacaksın.
5: Açıkçası evde biraz dinlenebileceğimi düşünmüştüm. Öyle olacak sanıyordum.
4: Diğer kaburganı da ben kıracağım, görürsün.
5: Ama Eve bunu kabul etmedi.
4: Aman tanrım.
5: Tamam.
4: Tamam.
5: Aferin sana.
4: Tamam.
5: Erkeklerin işini yapmak çok zor değil mi? Şu ipi de kes bakalım.
4: Ivy'nin yaptığı her şey için minnettarım. Tamam. İpi kestim.
5: Şimdi yağı değiştirebiliriz.
4: Tamam. Hayır, bunu yapamayız. Bu bile zordu. Umarım gözüme bir şey girmez. Bu kadar dar bir yere nasıl giriyorsun hiç anlamıyorum. Tamir işleri hiç hoşuma gitmiyor. Çok sinir bozucu. Gerçekten çok can sıkıcı bir iş.
5: Bu kadar yeterli.
4: Tamam.
5: Mükemmel, harikaydın.
4: Harika. Aslında o kadar da zor değilmiş.
5: Değil zaten. Tamam, pekala. Şimdi samanları toplayacağız.
4: Biliyorum.
5: Bu kısımda sana çok yardımcı olamayacağım.
4: Biliyorum.
5: Keşke ağır kaldırmak zorunda kalmasaydın.
4: Dikkatli olurum. Ivy'nin ev işleriyle ve çocuklarla ilgilenmesi gerekecek. Çünkü her şeyi ben yapamam. Tamam. Evet, şimdi oldu işte.
0: Birazdan.
6: Lanet olsun. Küçük bir kulübe yapıp kaptan köşküne bağlamamız gerek.
7: Aşağı indir.
6: Dikkat et. İşte şimdi korkuyorum.
0: Ivan'ın kaburgası kırıldığı için bahar mevsiminin en önemli ve en zorlu işleri Eve düştü.
4: Şimdi oldu. Tamam. Bu Ivy'ne göre çok küçük bir iş. Yaşam tarzımız çok çalışma gerektiriyor. Atlar için saman toplamam gerek. Bahçeyle ilgilenmek yerine Ivy'nin tüm işlerini ben yapmak zorundayım. Bu gerçekten çok stresli ve zorlu bir iş. Toprak çözülür çözülmez bir şeyler ekmek gerekiyor. Çünkü burada büyüme sezonu çok kısa. Ve bir an önce taze sebze yetiştirmemiz gerek. Size biraz saman getirdim. Acıktınız değil mi? Ben biraz yavaşım. Devam edelim. Daha önce birkaç kez elektrikli testere kullandım. Ama pek hoşuma gittiğini söyleyemem. Biraz zor ve aynı zamanda da korkutucu. Ama daha fazla oduna ihtiyacımız var. Bahar olmasına rağmen hava gerçekten çok soğuk. Tamam. O yüzden odun kesmek için elektrikli testere kullanacağım ve sonra hepsini taşıyacağım. Bu iş hiç bana göre değil. Bu şey neden çalışmıyor? Bu Ivy'nin işi. Oh. Umarım Ivy'nin evde bana çok lezzetli bir şeyler pişirmekle meşguldür. Çünkü acıktım ve deli gibi çalışıyorum. Umarım evdeki bütün işlerimi yapıyordur ve evde beni gerçekten çok lezzetli bir şeyler bekliyordur. Çocuklarıma kurabiye pişirmeyi tercih ederdim. Kulağa çok daha güzel geliyor.
7: Babam annemin önlüğünü giyiyor.
5: Evet, bugün anneniz benim. Yaralandığım için kendimi biraz suçlu hissediyorum. Kaburgalar çok yavaş iyileşiyor ve yapmam gereken işlerin büyük bir kısmını iyi ve hallediyor. Çok acıyor. Al bakalım. Artık oynayabilirsin. O yüzden Evie'ye ev işlerinde yardımcı olmam gerektiğini düşünüyorum. Evi derleyip toplamak için elimden geleni yapacağım. Bir yere kaçırdım. Çocuklarla ilgileneceğim, onlara bakacağım. Böylece o da benim yaptığım şeyleri yapabilecek. Sparrow, abinin üstüne basma.
0: Çiftlikteki hayvanlardan bir süreliğine uzaklaşan Otto, uzun zamandır beklediği oğlu Livo'yu karşılamak için havaalanına doğru yola çıkıyor. Onlarca yıl evden ayrı yaşadıktan sonra Levi yaşam tarzını tamamen değiştirmek istiyor.
2: Bugün Levi geliyor. Eve geri dönüp bizimle birlikte yaşamak istiyor. Levi benim en büyük oğlum. Ve onlarca yıldır evden uzak olduğu için içimde her zaman bir boşluk vardı. Artık kendisinin de bir çocuğu olduğu için baba olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya başladı. Ve artık bana daha yakın olduğunu ve daha sık görüşmek istediğini hissedebiliyorum. Şuna bak, gelmiş bile. Hey Levi.
5: Merhaba baba, nasıl gidiyor?
2: Bir dakika bekle, çıkayım. Sana tamam. Sarılmak istiyorum.
5: Seni görmek çok güzel.
2: Valizini arkaya
5: çiftlikte
2: koy.
5: Çiftlikte yaşamayalı 20 yıl oldu.
2: Evet.
5: O yaşam tarzını ve ailemle birlikte olmayı çok özledim. Onlar benim ailem.
2: Çiftlikte zaman geçirmeye hazır mısın?
5: Çok heyecanlıyım. Karım Jessie ve küçük çocuğum Jade'le birlikte yazın çiftlikte zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğüm kulübeye ne oldu?
2: O kulübenin biraz tamire ihtiyacı vardı. Epey yıprandı.
5: İlk yazımı o kulübede geçirmiştim. Jade'in de ilk yazını orada geçirmesi için tamir etmek istiyorum.
2: Evet, bu güzel olur.
5: Evet, Alaska'ya gelmemin nedeni Jade'in de ben büyürken sahip olduğum fırsatlara sahip olmasını sağlamak. Ağaçlara tırmanmasını, sahilde koşmasını ve at binmesini istiyorum. Tüm bunlar doğayla ve dünyayla bağlantı kurmanı sağlıyor.
2: Jade yürümeye başladı mı?
5: Henüz yürüyemiyor ama emeklemeye başladı.
2: Öyle mi?
5: Evet, bu çok güzel bir şey. Jade doğduktan sonra Jesse ile birlikte durumumuzu yeniden değerlendirmeye karar verdik. Birlikte çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimiz konusunu düşünüyoruz.
2: Yerde oynuyor mu?
5: Evet, dönüyor, oynuyor. O çok istekli. Eve gitmek ve ailemi görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yaşam tarzına yeniden ayak uydurabilecek miyim, görmek istiyorum.
2: Geldik, az kaldı evlat. İşte geldik.
5: Beni aldığın için teşekkür ederim baba. Evde olmak güzel.
2: Evine hoş geldin evlat.
5: Evet. Ev gibi kokuyor.
0: Homer Limanı'ndaki Atzinger'ın yüzer çiftlik hayalini gerçeğe dönüştürmesi için çok çalışması gerekiyor. Bu konuda yetenekli marangoz arkadaşı Danny ve tekne yapımcısı Scott'tan yardım alıyor.
6: Tekne için bir çeşit barınağa ihtiyacım var. Bir kulübe yapıp kaptan köşküne bağlamak istiyorum. Eski kaptan köşkünün ve yenisinin üstüne bir çatı koyacağım. Kulübeyi koyalım, çatıyı koyalım, ondan sonrası kolay.
5: Tamam.
6: Rahatlayacağım. Çatıyı koyalım. Tamam mı?
5: Tamam, harika.
6: Güzel. Tüm bunların yaşımla bağlantısı var. Bu bir orta yaş krizi değil çünkü orta yaşı çoktan aştım. Bittikten sonra biraz daha döndürmemiz gerekecek.
5: İşte şimdi korkuyorum.
6: Babam yapmak istediklerinin ancak %10'unu başarabildi ki bu çoğu insanın yaptığından çok daha fazla. Ben de ondan öğrenmeye çalıştım.
5: Tamam, başlıyoruz.
6: Oh Tanrım. Tek başıma yaşamak ve çocukken yaptığım şeyleri yapmak istiyorum. Bu benim için bir fırsat. Aman Tanrım, başlıyoruz.
5: Aşağı indirin.
6: Pekala, tamam.
5: Evet. Harika.
8: Vay canına.
5: Hey At, bu taraf harika oldu.
6: Kulübeyi yerleştirdikten sonra diğer işler çok daha kolay oldu. Şimdi başka bir tekneden kurtardığım çatıyı yerleştireceğiz. Dikkat edin. Tamam.
5: Aşağı indir.
6: Tamam. Dikkat et. Tamam. Teşekkür ederim, harikaydı.
8: Çok güzel, evet.
6: Çok güzel görünüyor.
8: Harika, evet.
6: Çok heyecan verici bir gün. Kulübeyi kontraplakla kaplayacağım ve sonra boyayacağım. Bugün güzel bir gündü. Çok iş başardık. İşimiz bitti, hadi bir kahve arası verelim.
0: Çiftlikte bilinmeyen bir yırtıcıya ilk defa buzağlarından birini kaptıran Charlotte... Bebek bekleyen anneleri ağıla kapattı.
1: Daha önce çiftlikte hiç böyle bir şey olmadı. Şahsen canlı canlı yenilen bir yavru hiç görmedim. O yüzden dün gece anneleri evimizin yanındaki ağla koydum. Çünkü her an doğurabilirler ve ineklerimi yırtıcılardan korumam gerekiyor. Otto!
2: Ne var?
1: Oh Tanrım, Otto!
2: Gözünü oymuş Charlotte.
1: Lanet olası kuzgunlar. Aman Tanrım, dilinin yarısını yemişler. Ağzının içi kanla dolu. Dilinin dışarı çıkması gerekiyordu ama yok. Kuzgunlar yavrunun gözünü oymuşlar ve dilini yemişler. Çok acımasız hayvanlar. Şu anda her yerimizi ölüm sarmış durumda ve bununla baş etmek çok zor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı.
2: Kuşlar genellikle önce gözlere, dile veya popolarına saldırıyorlar. Kuşlar gerçekten çok acımasız ve tehlikeli yırtıcılar. Acımasızlar, acımasız yaratıklar. Buna inanamıyorum.
1: Onca yıl sonra artık böyle şeylere dayanıklı olduğumu düşünüyordum. Ama yine de berbat durumdayım. Gerçekten iyi bir çiftçi değilim. Çünkü hayvanlarıma duygusal olarak çok bağlanıyorum. Annesi için çok üzülüyorum. Çünkü o en sevdiğimiz ineklerden biri ve bebeğini kaybetti. Neyse ki bir bebeği daha var ve iyi görünüyor ama diğerinin yaşadıklarını düşününce çok üzülüyorum. Eğer lanet kuzgunlar olmasaydı hiçbir sorunu olmayacaktı.
2: Charlotte'un en sevdiği sezon yavrulama sezonudur ve aynı şey benim için de geçerli.
1: Ah Tanrım. Çok üzgünüm. Gel bakalım.
2: Bu çok korkunç ve ne yapabiliriz bilmiyorum. Böyle şeyler olunca neden bu işi yapıyorum diye düşünüyorsun ama sonra ağaçlara doğru yürüyorsun ve yeni bir bebeğin doğduğunu görünce işte bu yüzden diyorsun. Seni kendine getiriyor. İki tane yavrumuz öldü. O yüzden bundan sonra çok daha dikkatli olmak zorundayız. Kendimi cenaze levazımatçısı gibi hissediyorum.
1: Evet. Evimizin hemen yanında tuttuğumuz ineklerimiz bile güvende değiller. O yüzden daha ciddi önlemler almamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şeyin bir daha yaşanmaması için belki de dışarıda uyuyabilirim.
2: Sen kapıyı kapa.

0: Homerlimanı'nda Art Senior arkadaşı Danny ile birlikte teknesinin üzerine bir kulübe inşa ediyor. Art Senior, Alaska'nın ıssız sularında yüzer bir çiftlikte yaşama planına giderek daha da yaklaşıyor.
1: Kulübeyi neredeyse bitirmek üzereyiz. Kaplamaları yapmamız ve pencereleri takmamız gerek. Hepsi bittikten sonra bir kapı koyacağız. Çok iyi gidiyorsun Danny. Rock yıldızı gibisin. Her zaman hayal kurabiliriz. Kaç yaşında olursak olalım. Hayallerimiz sayesinde yaşama tutunuruz ve vücudumuz eskiden yaptığımız şeyleri yapmamıza izin vermediğinde ise sadece hayal kurarız. Ah, neredeyse hepsi bitti ve hazır. Çok yakında suya indireceğim ve sadece kendi kendime yetebileceğim bir yerde yaşamaya başlayacağım. Bu çok heyecan verici. Biraz korkuyorum ve biraz da gerginim ama çok heyecan verici.
0: Çiftlikteki Ivan, yoğun bahar mevsiminde kaburgasını kırdığı için ailesine farklı şekillerde yardımcı olmanın bir yolunu bulmak zorunda.
2: Pekala, sol kolumu kullanacağım.
3: Yardım ediyorum.
2: Evet, çok yardım ediyorsun. Eve çiftlikte normalde benim yaptığım işleri yapıyor. Ben de çocuklara bakıyorum. Galiba rollerimiz değişti. Şimdi bir bardak kahverengi şeker koyacağız. Ha, yalamak mı istiyorsun? Kurabiye yapıyorum ki daha önce hiç kurabiye yapmadım. Eve ve ben farklı becerilere sahibiz ve kendimizi güvende ve rahat ettiğimiz yerler çok farklı. Normalde her gün yaptığım şeyleri yapmamak gerçekten çok sinir bozucu.
3: Yiyorum. Ben bunu yiyeceğim.
2: Hayır, parmağın oradan çıkar. Yaban mersinlerini çalıyorsun seni küçük maymun.
4: Meyveleri yeme.
3: Bir tane.
2: Sadece bir tane mi?
3: Evet.
2: Bir.
4: İki tane yedi. Hepsinin meyvelerini yiyor.
3: Evet.
2: Fırına koyalım mı?
3: Evet.
2: Hazır mısınız? Umarım düzgün pişerler ve fırında unutmam.
5: Oo, vay canına. Burası ne güzel kokuyor böyle.
2: Kurabiye pişirdim.
5: Oo, şu haline bak. Çok tatlısın. Aman tanrım.
2: Evet, öyle miyim? Evi de temizledim.
5: Bu her kadının hayali. Emin olabilirsin. Ivy'nin işlerini yaptığım için artık işinin ne kadar zor olduğunu daha iyi anlıyorum. Gerçekten fiziksel olarak çok yorucu şeyler yapıyor. Bana kurabiye pişirdiğiniz için teşekkür ederim.
2: Evle ve çocuklarla ilgilenmek hiç kolay değil. Ivy'den daha iyi bir anne hayal edemiyorum doğrusu. İyi bir ebeveyn olmak için sürekli ondan yeni bir şeyler öğreniyorum. Bence işini geri alabilirsin. Değiştirmek ister misin?
5: Evet.
0: ...650 kilometre uzaklıktaki Louis Gölü'nde Atsley ve Jane dondurucularını doldurmak için büyük bir alabalık yakalamaya çalışıyorlar.
5: At! At! Balık! Balık! Balık! Balık! Hadi! Balık. Hadi!
6: İşte! Şu anda dondurucumuz neredeyse bomboş. O yüzden yakaladığımız her balık bizim için çok önemli. Kalbim deli gibi atıyor. Heyecanlıyım. Bütün dikkatimi ve bütün enerjimi bu işe vermiş durumdayım. Birden Süpermen gibi oldum. Ah! Ama ayaklarım beton gibi ağır.
0: Bu sırada Ivan çocuklara bakmaya devam ediyor.
2: Çek bakalım. Bırakmadan önce biraz çekmen gerekiyor. Güzel, aferin sana.
3: Aferin.
2: Hadi bir daha yap. Normalde evden erken çıkarım ve tüm gün boyunca çalışırım. İyi atıştı Finley. Yaralandığım için artık çocuklarla daha fazla vakit geçiriyorum ki bu çok güzel bir şey.
3: Belki ağırı vurabilirim baba.
2: Sakın atları vurayım deme.
3: Evet. Atları vurmak istemiyorum. Asla.
2: Büyüdüğünde ve dünyaya çocukların gözünden baktığında en küçük şeyin bile ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsun. Bu küçük anları onlarla paylaşmak çok güzel ve çok keyifli. O yüzden dünyaya çocuklarımın gözünden bakmak bana ilham veriyor. Gerçekten. Bundan çok memnunum. İyi atıştı. Hem de hepsi. Hadi şimdi topla.
3: Ben de.
2: Enerji yakmak için harika bir gün.
0: Devasa Louis Gölü'nde.
5: Hadi.
6: Hadi.
5: Balık var.
0: Son balık avı yolculuğunda şimdiye kadar hiç alabalık yakalayamadılar. Ve şimdi Atlee ve Jane sonunda oltaya takılan balığı yakalamak için karların içinde koşmaya çalışıyorlar.
6: Hareket ediyor.
5: Ah vay canına.
6: Yemi aldı.
5: Öyle mi?
6: Yemi aldı. Yem ağzında. Kaçıyor, kaçıyor. Az kaldı.
5: Bu yolculukta Atlee'nin hayatının en büyük alabalığını yakalamasını umuyorum. Tabii yemek için balığa da ihtiyacımız var.
6: Hala hareket ediyor. Aa, köşeyi döndü. Onu hissedebiliyorum.
5: Aman tanrım. Aman tanrım. Çok büyük.
6: Aman tanrım.
5: Evet. Hadi çıkar şunu.
6: Şuna bak.
5: Şuna bak.
6: Şu balığa bak. Kolum kadar büyük. Bacağım
5: senin
6: kadar
5: büyük.
6: Senin
5: için çok mutluyum.
6: Şuna baksana bir. Hadi.
5: Daha güzel. Çok güzel.
6: Ah. İlk alabalığım. Üzgünüm tatlım, çadırda yer yok. Onunla uyuyacağım. Hadi çak. Jane'in çocukken babasıyla geldiği yerde balık avlamak harika bir duygu. Ve daha önce hiç alabalık yakalamamıştım. Kendimi muhteşem hissediyorum. Çok mutluyum, çok mutlu. Bana bıçağımı getir. Sen benim yeni arkadaşımsın. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendi rekorumu kırdım ve dev gibi bir alabalık yakaladım. Jane Burbot yakaladı. Çok eğlendik. Bu şimdiye kadar çıktığım en güzel yolculuklardan biri oldu. Harikaydı. Ve karşınızda taze göl burbot balığı. Tamamen organik. Taze inek sütüyle yapılmış, tereyağıyla birlikte servis ediliyor. Üzerine birazcık kaçamak koyundan gelen tuz ekliyoruz. Ve buraya gelmeden önce yolda bulduğum taptaze limonla tatlandırıyoruz. Louis Gölü restoranına hoş geldiniz. Bu akşam içeceğiz. Pişireceğiz ve çok eğleneceğiz. Aman tanrım, şuna baksana.
5: Güzel görünüyor.
6: Sıcak ve lezzetli.
5: İlk burbotun.
6: En güzel yolculuğumuza. Bu harika bir fikirdi.
5: Değil mi?
6: Teşekkür ederim.
5: Harika. Hı-hı. Babam aklıma geldiğinde genellikle çok üzülüyorum ve ağlıyorum. Ama şu anda çok mutluyum. Atlee benimle birlikte ve çocukluğumda babamla birlikte yaptığım şeyleri onunla birlikte yapıyorum. Bu benim için çok önemli.
6: Evet, şimdi sana güzel bir şeyler çalayım mı?
5: Aman Tanrım.
0: Çiftlikte bir yavruyu daha yırtıcılara kaptırmamaya kararlı olan Charlotte sıra dışı önlemler alıyor.
7: Kuzgunlar yavruların gözlerini oyuyorlar ve dillerini yiyorlar. O yüzden şimdi de yeni doğan yavrulara rahat vermeyeceklerinden korkuyorum. Belki sürekli böyle avlanmak isteyebilirler. Otto ile birlikte ağlın olduğu yere arabayı getirdik ve bebek bekleyen annelerin yanı başında uyumayı planlıyorum. Herkes iyi görünüyor. Aman Tanrım. Neler oluyor? Aman Tanrım. Ah, sen doğurmuşsun. Şu bebeğe bak. Hayatım boyunca burada uyuyacak değilim. Ama tüm yavrular doğana kadar, hepsini buradan çıkarana kadar burada kalmayı planlıyorum. Daha önce çiftlikte yırtıcılarla hiç sorun yaşamamıştık ve daha önce böyle önlemler almak zorunda kalmamıştım. Ama iki tane yavrumuz korkunç bir şekilde farklı hayvanlar tarafından yendiler. O yüzden bu işe bir dur demem gerekiyor.
0: Alaska, son sınırın bir sonraki bölümünde Levi çiftlik yaşamına alışmaya başlıyor.
8: Sakın oradan düşeyim deme evlat. Bir tarafını kırarsın.
0: Ad Senior hayatının yolculuğuna çıkıyor. Ama dalgalı denizlerle boğuşmak zorunda kalıyor. Ve restorasyon projesi Otto ve Charlotte'ın sınırlarını zorluyor.
5: Benden bu kadar.
8: Tamam.
5: Artık bunu yapmak istemiyorum.

0: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
5: Hazır mısın?
6: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
7: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
5: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
8: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani huniye, trombele ve savak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
7: Tamam, hadi oraya takalım.
9: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
7: Tamam, aşağı gel.
9: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
7: Bayağı iyi.
5: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
7: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
5: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
8: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
10: İyisin dostum.
11: Alan tam bir karmaşa, her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
10: Peter, yukarı taraf.
11: Sterling.
10: Kendini biraz daha yukarı al ki içmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
12: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
2: Bu kesime gelebilir misin
0: lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

0: Pratik olmak istiyorsanız bir grup havalı aletle işe başlamanıza yardım edebiliriz. Bu büyük çim biçme makinesi gibi.
1: Çimlerin bir solukta biçildi.
0: Büyük taban daha hızlı biçer. Ayrıca bahçe atıklarını ufalamak dururken taşımanız gerekmez. Zorluk demişken şu levyelere bakın.
2: Sadece sökümde değil, yıkımda da kullanabilirsiniz.
0: Kendinizi harap etmeden beton kırmaya ne dersiniz? Beton onarımına ihtiyacınız varsa o işi de çözüyoruz. Ayrıca kımıldama payı olmayan bir mengene. Çağdaş bir hassasiyeti sahip eski bir alet. Elektrikli kesiciler ve çok hızlı elektrikli temizleyiciler ve tutturmada bir simge.
3: Bu ürünlerin en önemli özelliği basit olmaları.
0: Cırt cırt hamlesini öğrenmek için bir yeri ziyarete gidiyoruz. Havalı iş aletlerinde birazdan.

0: Merhaba, ben Chris Grundy. Bugünkü konumuz etkinlik. İşi çabuk bitirmekten söz ediyoruz. İşte bu yeni çim biçme makinesinin ardındaki fikir de bu. Tabanı ortalama bir çim biçme makinesinin tabanından 25 santim geniş. Yani çimlerimi daha hızlı kesip daha çok dinleniyorum. Evet. Doğru. Sözünü ettiğim bu işte. Çimleri biçerken elinizi çabuk tutmak istersiniz. Bu yeni çim biçme makinesi tam da bu iş için. Ateşleme seçeneğiyle anahtarı çevirip başlayabilirsiniz. Kendiliğinden itişli, bu yüzden itmek kolay.
1: Eski çim biçme makinem bazen takılırdı. Çimler çok uzardı. Bunun motoru gerçekten büyük ve çimlerin bir solukta biçildi.
0: Çift bıçaklı sistem çimleri güzelce kesiyor. Ayrıca tabanı 25 santim daha geniş. Bu da şu demek oluyor. Çok daha az zamanda, çok daha fazla çim biçersiniz. Köşeleri alır ve temponuzu ayarlayan bir sistemi de var.
1: Ben temposunu seviyorum çünkü yürüyüş hızıma uyuyor.
0: Ama bir şeyi almak için durdurmak isterseniz, motoru kapatmadan bıçakları durdurabilirsiniz. Temizlemesi de hızlı. Sadece bahçe hortumunu takıp suyu açın. Yani büyük bir bahçeniz varsa, çimleri %40 daha hızlı biçmenizi sağlar. Ağaçlarınızı budadıktan sonra dallardan kurtulmalısınız. Bu bahçe kıyıcı bu işin yapılmasını sağlayacak.
2: Kurmak için kenara koyuyorum. Torbayı şuta takıyorum. İpi çekip motoru çalıştırıyorum. Jikleyi çalıştırıyorum ve işimi yapıyorum.
0: Bahçe kıyıcı 5 santim kalınlığındaki dalları kıyıyor. 200 cc'lik üstten sübaplı motoru ve sertleştirilmiş çelik bıçakları sayesinde.
2: Çok güçlü bir alet. Bahçemdeki hemen her şeyi alabiliyorum. Makineye atıyorum ve onları talaşa çeviriyor.
0: Üste yapraklar ve küçük dallar için bir huni ve daha kalın şeyleri bıçaklara çeken kıyıcı bir şut var. Kıyıcı kırpıntıları onda biri boyutlara getirir. Ve çuval boyutundaki toplama torbası yaptığınız malcı kontrol altında tutar.
2: Bahçe kırpıntılarımın tamamını bu tek çuvalda talaş haline getirdim.
0: Ve o malcı atmanız gerekmiyor çünkü onu kullanabilirsiniz.
2: Büyük bir yaprak, dal yığını ve bahçe atığı yığınını kaldırıma bırakmak yerine onları bahçemde talaş olarak kullanıyorum.
0: Bahçe kıyıcı hem büyük parçaları topluyor hem de bahçenizi güzelleştirmenizi sağlıyor. Kaldıraç insanın bildiği en eski aletlerden biri. Ama bu firma levyeleri her zamankinden iyi yapmayı başardı. Açınızı buradan seçin. Menzili buradan uzatın. Artık.
2: Her yaprak, dal yığını ve bahçe atığı yığınını kaldırıma bırakmak yerine onları bahçemde talaş olarak kullanıyorum.
0: Bahçe kıyıcı hem büyük parçaları topluyor hem de bahçenizi güzelleştirmenizi sağlıyor. Kaldıraç insanın bildiği en eski aletlerden biri. Ama bu firma

0: Tadilat zamanı gelince bazen eski şeyleri sökmeniz gerekir.
1: Ölüm meleği gibi. Şuna baksanıza.
0: Bu firmanın yıkım işleri için mükemmel bir aleti var. 15 noktaya kilitlenen ayarlanabilir levyeler.
1: Ve bu kafa ayarlanabilir. Şu düğmeye basıp bir nokta elde edip altına sokun.
0: Kafa açılarıyla kaldırabilir, kırabilir ve kanırtabilirsiniz. Hemen her ebada sahipler. Büyük boyun açılımı 73 ile 120 santim arasında.
1: Diğer levyelerle tam bu uzunlukta kalırsınız, değil mi? Bu uzunluk çok fazla manevra gücü sağlar. Bu levyeyi bu kadar uzatabilirsiniz. Bu size çok fazla tork ve manevra gücü sağlar.
0: Kafa özel çekiş yivlerine sahip.
1: Size fazladan çekiş sağlıyor. Bazen söküm yaparken size fazladan tutuş sağlıyor. Böylece kayıp eklemlerinizi zorlamıyor.
0: Ağır çelikten yapılmış. Bu levyeler büyük yıkımlarda kullanılabilir.
1: Sadece sökümde değil, yıkımda da kullanabilirsiniz.
0: Böyle yıkım işleriniz varsa ayarlanabilir levyeler yardıma hazır. 14 konumla bir şeyleri sökerken daha iyi açı yakalayabilirsiniz. Beton gibi daha sağlam bir şeyi yıkıyorsanız biraz güce ihtiyacınız olacak. Bu markanın kaya matkabına bakın.
2: Gerçekten hafif. Kullanımı kolay, kompakt. Arabanın arkasına sığıyor.
0: 30 kilo ağırlığıyla tümüyle portatif ve kompresörsüz çalışıyor. Sadece fişe takın ve başlayın. Evet, bu yüzden ona kırıcı diyorlar. Yaklaşık 7 metre kilogram kuvvetli kendi sınıfında en sert vuruşlu kaya matkabı. Ama aktif titreşim kontrolüyle kullanımı kolay hale gelmiş.
2: Havalı. Kaya matkapları, hidrolik hava matkapları kullandım. Bileklerinize ve ellerinize zarar verirler.
0: Aktif titreşim kontrolü ve hafif kollar sarsıntıyı azaltır.
2: Sarsıntı emici kolların sarsıntının büyük bölümünü alması harika oluyor.
0: Diğer harika yanı parçaların hızlı değişmesi.
2: Parçaları değiştirmek çok kolay. Kolu açıyorsunuz, ucu takıyorsunuz. Açıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Çok hızlı ve kolay.
0: Bu kaya matkabıyla o eski betonun hiç şansı yok. Birazdan. Beton için kolay onarım.
3: Ben 300 milimetre temiz soğuk su ölçtüm.
0: Bu yama için bir uzman gerekmiyor. Ayrıca işte en sert mengenelerden biri.
4: Dostum, bu mengeneler çok sıkı.
0: Döküm demir parçalar, CNC kesim bolca zımpara var. Bu mengenenin yapımına bakacağız. Birazdan. Betonunuz da çatlak olduğunda artık hızlıca onarabilirsiniz.
3: Hasar olması betonun doğasında vardır. Bu yüzden onu onarıp düzeltmelisiniz, şekillendirmelisiniz. Bu ürün bunu yapmanızı sağlar.
0: Bu onarım harcı fermuarlı bir karışım torbasıyla geliyor.
3: 300 milimetre temiz soğuk su ölçtüm. Torbanın içine döküyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu torbayı yaklaşık topak kalmayıncaya kadar 2 dakika yoğurun.
0: Sonra sadece sürmeye başlayın. Özel çimento ve polimerler her beton yüzeye yapışır. Yaklaşık 3 saatte sertleşir. Kuruduğunda
3: üzerine özgün görüntüsüne geri dönmesi için boya, cila ne isterseniz sürebilirsiniz.
0: Uzmanları çağırmak gerekmiyor. Çünkü bu set onarımları kolaylaştırıyor.
3: Tamam.
0: Bütün mengeneler aynı diyebilirsiniz ama öyle değil. Bu mengeneler çok daha güçlü. Bu 1765 model bir mengene. Oval bir görünüşü, 16,5 santim çene genişliği var ve bir de arkadan takılı ve dönüşü 360 derece. Bu çok amaçlı. Yapımını görmek için Illinois'daki fabrikaya gidiyoruz. Mengene kullanırken güçlü bir tutuş istersiniz. Bu firmanın mengenelerinde bunu bulursunuz.
4: Dostum, bu mengeneler çok sıkı. Pek çok mengenede arkada oynama olur. Bunda hiç hissetmiyorum. Hiç oynamadı bile.
0: Bu mengeneler 70 yıldır sapasağlam duruyor.
5: 1941'de 2. Dünya Savaşı'nda Wilton mermi mengeneyle çıktı. Bu tezgah mengenesi pazarına girişmişti.
0: O zamandan beri bırakmadıkları tasarım.
5: Tüm mengenelerimiz arkadan kapatılmış. Bu yongaları, nemi ve aynı zamanda döküntüyü tutar.
0: Böylece uzun süre çalışmaya devam eder.
4: Dostum, bu alet sağlam.
0: Şirket mengenelerini ve diğer aletlerini Chicago, Illinois'un hemen dışındaki fabrikada üretiyor. Dayanıklı mengeneleri

0: için haftada 22 ton ön şekilli döküm demir alıyorlar.
1: Her mengenenin bir hareketli, bir sabit parçası var. İkisini aynı anda imal ediyoruz.
0: Hareketli çene ve sabit taban bir CNC'de düzeltiliyor.
1: Bilgisayarlı bir CNC kontrol makinesi bu bizim dökümlerde hatasız çalışmamızı sağlıyor.
0: Broşlama alanında kama oluğu adındaki şeyi kesiyorlar. Bu kayan çene için açıklıktır.
1: Broşlamada kama oluğu kesiliyor. Hareketli parçanın girmesini ve eşlenmesini sağlar.
0: Parçalar işlendiğinde mengeneyi birleştirmeye başlayabilirler. Yan delikleri açıyorlar, gövde somunlarını ve uç parçasını takıyorlar. Pürüzsüz olması için kenarları zımparalıyorlar. Ayrıca paralel olmaları için çenelerin üzerini cilalıyorlar. Zira iki parçanın tam buluşması gerekli. Bu, çeneleri öne arkaya oynatan parça sıkma kolu. Kalıcı olması için yapılan bir operasyonla fabrikada kesiliyor.
2: Mengenelerimiz düz sürmeli çekiş sistemine sahip. Yani sıkma kolu ve somun yatay olarak aksi yönde hareket ederler. Ve bu onlara pürüzsüz dönüş ve dayanıklılık sağlar.
0: Son birleştirmeden önce parçalar spreyle boyanıyor. Yıllardır kalıcı boyalarını sadece tek renkle uyguluyorlar.
1: Bu boya tescillendi. Bu boyayı başka kimse kullanamaz.
0: Son birleştirmede kayganlaştırıcı sürüp kolları takıyorlar. Bu bağlantıyı bir daha yağlamanıza gerek yok.
1: Sürdüğümüz kayganlaştırıcı ömür boyu dayanır.
0: Dönen taban takıldığında mengeneler nakliye için paketlenmeye hazır. Tek yapmanız gereken mengenenizi çıkarıp işe koyulmak. Bu mengene işinizi bitirmenizi sağlıyor. Çünkü bunun gibi çenelerle siz isteyene dek hiçbir şey oynamaz. Birazdan basıncı gerçekten arttıran güçlü bir hortum.
3: Lastik ve tekerlek temizliğinde harika iş çıkarıyor.
0: Ve matkabınızı kesiciye dönüştürmenin bir yolu var. Jilet gibi kesiyor. Ayrıca ellerinizi serbest kılan bir silikon tabancası kılıfı. Artık bahane yok. Aletleriniz varsa işi yaparsınız. İşte bir matkapla kesiminizi hızlandırmanın yolu. Burada bana göstereceğiniz yeni parçalar var,
4: evet,
0: değil mi?
4: Hadi evet, öyle.
0: Göster bakalım.
4: Pekala. Pekala, burada bir fiber çimento için en yeni modelimiz var.
0: Başlıyoruz.
4: Az önce matkabını bir fiber çimento kesiciye dönüştürdün.
0: Sonra kesime başlıyoruz. Burada zayıf bir nokta
4: evet.
0: Var. Çok hızlı. Ve bir saç levha kesmek isterseniz...
4: Burada 18 ila 20 ayarlık bir saç levha var.
0: Tamam.
4: Ve gördüğün gibi bu makas hareketine sahip.
0: Oo evet.
4: Vay
0: canına.
4: Burada gösterebilirsiniz.
0: Hadi bakalım. Şuraya bak. Oldukça hoş. Jilet gibi.
4: Çok doğru evet.
0: Ve bunu bir matkapla yapıyorsun.
4: Eğlenceli kısmı bitmedi. Tamam. Bu gördüğün modelin karbüreki var. Asfalt kiremit için tasarlandı. Görünüşe göre bu iki kat.
0: Kesme işlemini en yüksek hıza ulaştırmak için matkabınızı bir dizi parçayla birleştiriyor. Nasıl ama?
4: Tamam.
0: Ve zor bile değildi.
4: Harika.
0: Sıradaki işe geçin.
5: Temiz bir alan sağlıyor. Her şeyi, giysilerinizi temiz tutuyor.
0: Çünkü silikon tabancaları uçtan sızdırma eğilimindedir. Ama silikonlu ve hazır damlaları tutar.
5: Her şeyi kılıfın dibinde tutuyor. Bu yüzden pislik yok.
0: Ayrıca dipteki çivi tıkanmayı önlemek için ağzını kapatıyor. Aynı zamanda harika bir kılıfı var.
5: Çoğu zaman bir merdivenin tepesinde bir şeyler silikonlarsınız. Önce merdivene tırmanmanız gerekir. Silikon tabancasını temiz tutan kılıf varken elleriniz serbest. İstediğiniz şeyi silikonluyorsunuz.
0: İş bitince kaldırabilirsiniz.
5: Duvar askısına takılıyor. Duvar askısından çıkarıp kemerinize takın.
0: Hızlıca alıp kolayca taşıyabilirsiniz ve temiz iş çıkarırsınız. İşte size yeni bir şey. Amplifi hortum sistemi bahçe hortumunuzu çok amaçlı temizleyici ve sulama aletine dönüştürüyor.
6: Kolay kuruluyor. Onu çekiyorsunuz. Hortumu musluğunuzdan alıp birimin arkasına takıyorsunuz.
0: Şebekeye bağlayıp basınç arttırıcı pompaya da bağlayınca yıkamaya hazırsınız.
6: Tetiğe bastığınızda ağızdan basınç dalgalanmasını hissediyorsunuz.
0: Ağız püskürtme şekli ve güç düzeyini ayarlamak için dönüyor. Böylece güçlü temizlemeden nazik sulamaya aynı aletle geçebiliyorsunuz. Öndeki düğmeye basınca bir sabunluk isteğe göre köpük ekliyor. Artık yüksekteki pencereleri bile temizleyebilirsiniz.
6: Yüksek basınçlı ağızla ikinci kat pencereleri

0: ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz sabunlayabilirsiniz de.
1: Arabalardaki kir ve lekeleri çıkarmak için normal su basıncını 3 katına çıkarıyor.
2: Lastik ve tekerlek temizliğinde harika iş çıkarıyor.
1: Ve balkonunuzu temizlemek için profesyonel bir yıkamacıya ihtiyacınız yok. Evinizi ve arabanızı temiz tutmanızı sağlayan ve bitkilerinize zarar vermeyen güçlü ve portatif basınç arttırıcı. Bu müthiş bir alet. Birazdan. Sesi biliyorsunuz. Şimdi ünlü tutturucunun nasıl yapıldığını öğrenin.
3: Yılda elimizdeki ipliğin 113 bin tonunu tüketiyoruz.
1: Bunların bir adam ve köpeğiyle nasıl başladığını öğrenmek için fabrikasına gidiyoruz. Bant harikadır. Ama bu tutuş gücüne sahip olan gibisi yok. Her yere takabilirsiniz. Burası ve burası dahil. Evet, burası bile. Ve evet, bu ağır. Hatta kerestelerinizi ve kablolarınızı tutar. Hatta artık o kadar yaygın ki eskilerin bu olmadan nasıl yaşadığını düşünemiyorum. Nasıl icat edildiğini öğreneceğiz ve ünlü tutturucunun yapımını görmek için New Hampshire'daki fabrikalarına gideceğiz. Ceketlerden, ayakkabıdan, bebek bezine, duvarlardaki resimlere. Bu tutturucular her şeyi toplayıp bağlayabiliyor. Spor stadyumlarındaki yapay çimlere kadar.
4: Bu ürünlerin en önemli özelliği çok basit olmaları. Bir kanca ve bir düğüm var, birlikte çalışıyorlar. Çok hafifler, aynı zamanda çok güçlüler.
1: Her şey 1940'larda bu adam ve köpeğiyle başladı.
4: George de Mestral, İsviçreli bir mühendisti. Köpeğiyle yürüyüşe çıkmıştı. Döndüğünde pantolonuna ve köpeğinin tüylerine sırça otlarının yapıştığını gördü.
1: Mikroskop altında sırça otlarındaki kumaşa ve tüylere tutunan minik kancaları gördü. Doğayı kopyaladı ve bir patent aldı.
4: Mucidi biziz. Dünyada pek çok kanca ve düğümlü ürün var. Ama en iyisi bu.
1: Bugün şirket Amerika New Hampshire'daki fabrikalarında her tür kanca ve düğüm tutturucuyu üretiyor. Çözgü adı verilen bir işlemle işe başlıyorlar. Bir makineden diğerine geçen plastik iplik silindir adı verilen bu dev makaraya ulaşıyor.
3: Ham madde makaraya yükleniyor. Ayrı ayrı iplik paketlerine. Paketler sonradan silindir adı verdiğimiz tek pakette birleşiyor. Yılda elimizdeki ipliğin 113 bin tonunu tüketiyoruz.
1: Ürünlerin bazıları dokunuyor, bazıları örülüyor. Özgün kanca ve düğüm bandında silindirler ipliği uzun kumaş bantlar halinde dokuyan tezgahları besliyor. Bant düz çıkıyor. Bir sonraki aşamada kancalı ya da düğümlü oluyor. Düğüm tarafı temelde yüksek hızlı bir tel fırça olan kabartıcı da yapılıyor.
3: Kabartıcının yaptığı şey düğümü çekip kabartmaktır. O zaman kancayı birleştirdiğimizde kancanın ürünle birleşmesi için düzgün oryantasyon oluşuyor.
1: Makinenin sadece düğüm tarafını görüyoruz. Kanca kısmı çok gizli. Ama sonunda iki makaranız oluyor ve bir kanca bir düğümle birlikte paketleniyor. Tek sargı bağcık olarak üretmek birazcık farklı. Şimdi dokuma yerine örülüyor. Bazıları büyük kumaş levhalar. Diğerleri dairesel örgü işlemiyle üretiliyor. Bu yuvarlak örgü tavandan aşağıya süzülen kesilmeye hazır dalgalı bir kumaş tüpü oluşturuyor.
3: Bir sonraki adımda örülü malzeme tüpünü alacağız ve tüp kumaş kesme ünitesinden geçireceğiz.
1: Devasa levhalar kesilmeden önce açılmalı, düz serilmeli ve düğümler için hazırlanmalı.
3: Tüp kumaş kesim işleminden sonra yine kabartma işleminden geçiyor. Çünkü düğümlü bir malzeme.
1: Tek sargı bağcığın bir tarafı düğümlü kumaş tutuş tüplerine süzülüyor. Ürün her renkte çıkıyor ve bugün germe makinesinden geçen kumaş mavi.
3: Kumaşı gerecek, kaplayacak, boyayacak ve kesecek.
1: Düğümlü kumaş kullanışlı genişliklerde kesiliyor. Sonra bitiş için başka bir yere alınıyor.
3: Plastik kancaların malzemeye konduğu yere. Böylece kendi kendine katlanıp birleşebilir.
1: Sonunda ortaya kablolarınızı toplayıp eşyanızı düzenlemek için kendi kendine tutunan tek sargı bağcık çıkıyor. Tutturma için her zaman yeni fikirler buluyorlar. Bu yeni resim asma ürünü gibi. Sıkı tutuyor ama aynı zamanda ayarlanabilir.
4: Böylece düz bir çerçeve görene kadar yukarı çekebilirsiniz.
1: Ayrıca hiçbir şey kalıcı değil. Bant yaprakları sökülünce hiç iz bırakmıyor. Marka 50 yıllık geçmişinde pek çok havalı ürün çıkardı. Ve her şey dikenli bir otla başladı. Her yıl firmanın müthiş yapışma gücü için daha fazla fikir ve ürün buluyorlar. Şuna bakın, kamuflaj ve bu sesi seviyorum. İnternet sitemizi ziyaret ederek gördüğünüz bütün ürünlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.
5: Çok kötü kokuyor.
6: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
7: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
8: Gencecik adamlarsınız ya.
9: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
10: Terk alacağız bunları.
11: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılırın bu bölümünde. Termometreler. Tartılar. Uçak boyası. Çikolatalar. Nasıl yapılır? Soğuk ve sıcak arasındaki farkı anlayabilirsiniz ama bir termometre ısıyı sayılarla gösterir. İşleyişi çok basit. Isı sıvının genleşmesine neden oluyor ve sıvı üzerinde sayılar yazılı olan cam bir sütunun içinde yükseliyor. İtalyan Galileo bu icadı 1593'te yaptı. Bu yüzyıllık termometreler inanılmaz bir şekilde hala sıcaklığı doğru gösteriyor. Ancak modern termometreler daha kesin ölçüm yapıyor. Termometre yapmak için önce cam borular kesiliyor. Camlar özel bir aletle döndürülürken içi boş olan borular tam ortasından alevle ısıtılıyor. Bu sırada boşluğa alttan hava basılıyor. Böylece cam boru eriyor ve içinde hava kabarcığı kalıyor. Cam boruyu tam o noktadan kırıyorlar ve bir kenarı koni şeklini alan iki cam boru elde ediyorlar. Daha kısa olan cam boruyu döner tezgaha takıyor ve diğer cam boruyu koniye benzeyen ucundan bunun üzerine yerleştiriyorlar. Her iki cam boru alevler camı eritene kadar döndürülüyor. Camı eritirken borunun içinin boş kalması sağlanıyor. Borunun alt kısmında başka bir alev yakılıyor. Bu şekilde cam borunun alt kısmına ampul şekli verilerek kapatılmış oluyor. Ürünü test etmek için borunun tamamını ısıtıyorlar. Bu şekilde borunun içinde hava basıncı oluşuyor ve boru içi sıvı dolu bir kaba konulduğunda sıvıyı bir kamış gibi içine çekiyor. Sıvının yukarı tırmanışını izleyerek termometrenin hangi oranda sıvıyla dolacağını onaylayabiliyorlar. Cam boruyu dönen bir tezgaha yerleştirip alevler ve hava basıncıyla boruyu ısıtıp öncekinden daha büyük bir hava kabarcığı oluşturuyorlar. Boruyu yeniden huni şeklini alan yerden kırıyorlar. Hava kabarcığı cam borunun ağzında içi boş bir telin sokulabileceği incelikte bir boşluk yaratıyor. Böylece iki kısım birbirine ekleniyor. Alevler telin çevresindeki camı eriterek bu kısmın kapanmasını sağlıyor. Cam ve metal kaynakları bu şekilde yapılır ve bu sayede daha esnek termometreler üretilir. Birbirine kaynaklanan cam ve tel soğutuluyor. Sonra birkaç saat boyunca boruların içindeki havayı çeken bir hava pompasına bağlanıyorlar. Sonra mavi sıvı cam boruya çekiliyor ancak bu kez bu işlem test için yapılmıyor. Mavi sıvı zehirsiz, cıva alternatifi bir çözelti ve hava sıcaklığı arttıkça bu sıvı genleşiyor. Termometreler dondurulmuş alkole batırılıyor ve mavi sıvı göstergenin en altına çekiliyor. Cam borular döndürülerek alt kısımları alevle eritilip boşluk kapatılıyor. Bu kez borunun altından alev yakılıyor ve az önce kapatılan kısmın içinde hava basıncı bir balon oluşturuyor. Bu hava kabarcığı termometrenin genleşme haznesi olacak. Sonra termometreleri buzlu suya sokup mavi sıvıyı 0 santigrat dereceye getiriyorlar. 0 dereceyi işaretliyorlar. Ardından termometre 93.3 santigrat derecede ısıtılmış suya sokuluyor. Mavi sıvının çıktığı noktayı işaretliyorlar. Termometrenin üzerinde işaretlenen kısımları bir şablonla karşılaştırılıyor ve oranlanıyor. İki işaret arasındaki kısım çoğu zaman farklı olabiliyor. Bu yüzden şablonlar aracılığıyla termometreler sınıflandırılıyor. Sonra termometreler için doğru ölçekleri seçiyorlar. Termometrenin üst kısmını metal ya da plastikten yapılmış bir kutuya sokuyorlar. Böylece termometrelere uygun ölçekler cam ve kutunun arasından geçirilerek ölçeklendiriliyor. Alttaki borudan çıkan teli sarıp plastik bir kapla kapatıyorlar.
filtrenin sensörlü ampulü endüstriyel borunun içindeki sıcaklığı ölçmeye yarıyor. Ampulü ampul haznesi denilen metal bir kapla koruma altına alıyorlar. Son olarak ölçeğin üzerine bir cam geçiriyorlar. Plastik kapak takılıyor. Termometreler artık endüstriyel alanda sıcaklık ölçmek için hazır haldeler ve ısıyı kesinlikle doğru şekilde ölçecekler. Marketten aldığınız pek çok ürün ağırlığına göre satılıyor. Bu yüzden çoğu markette kasaya gitmeden önce aldıklarınızı tarttığınız teraziler bulunuyor. Bu terazinin çalışma mekanizması aslında çok basittir. Terazinin içindeki yay ağırlığa göre döner. Kefeye konulan ağırlık terazinin içindeki iki adet yayı aşağı çeker. Bunlar terazinin içindeki çeşitli parçaları hareket ettirerek ağırlığın ne olduğunu sayılar aracılığıyla gösterir. Terazinin çerçevesini üretmek için çelik tabaka pres makinesinde 5 kez presleniyor. Çelik yayların içine birer tane conta konuluyor. Bunlar yaydaki gerilime göre aşağı veya yukarı dönüyor. Terazinin kalibre ayarları bu parçalarla yapılıyor. Yayların üst kısımları çerçeveye takılıyor ve alt kısımlarına üzerinde ağırlık ölçüleri bulunan metal bir sürgü geçiriliyor. Sonra sürgünün alt kısmına vidalı bir mekanizmayla çalışan ve dişli bir çubuk ekleniyor. Çubuktaki dişler pinyon dişlisiyle kaynaşarak onu döndürecek. Pinyon dişlisini bir ucundan çerçeveye takıyorlar. Sonra diğer ucunu desteklemek için metal bir köprüyü takıp vidalıyorlar. Metal köprü dişliye takıldıktan sonra sürgü yerleştiriliyor. Artık sürgü çekilince çarklar dönmeye başlayacak. Ardından yayları çerçeveye ve sürgüye takıyorlar. Her bir yay 7 kilo 71 gram ağırlık taşıyor. Yani terazi toplamda 14 kilo 142 gram taşıyor. Teraziye ağırlık konulunca yaylar dişliyi çekerek hareket ettiriyor. Böylece ibre yerinden oynuyor. Sayıların basılacağı plakayı presleyerek kesiyorlar. Teraziyi beyaza boyadıktan sonra üzerine serigraf baskı yapıyorlar. Dişlinin çıkmasını engellemek için küçük bir yay takıyorlar. Ve sonra rakamların bulunduğu plakayı metal köprünün üzerine geçiriyorlar. Pinyonu plakanın ortasındaki bir delikten geçirip plakayı takıyorlar. Sıfırın doğru noktasını bir şablon aracılığıyla saptıyorlar. Sonra bu şekilde plakayı vidalıyorlar. Pres makinesinde ince alüminyum ibreleri kesiyorlar. Özel bir aletle ibrenin ucunu çevirerek kıvırıyor ve ölçüyü daha kesin gösterecek bir ibre elde ediyorlar. Sonra ibreleri siyah ve beyaz zeminde daha iyi görünmesi için kırmızı boyayla boyuyorlar. Boya kuruyunca ibreyi plakaya çakıyorlar ve şimdi kefeyi takıyorlar. Sürgüdeki küçük bir vidayı sıkarak ibreyi sıfıra ayarlıyorlar. Bu şekilde terazi ölçülen ürün ve kefenin ağırlığı yerine sadece ürünün ağırlığını gösterecek. Şimdi kalibre ayarlarını yapıyorlar. Bunu yapmak için kefeye 14 kiloluk ağırlık koyuyorlar. İbri 14 kiloyu göstermezse yaylardaki contaları çevirerek rezistans ayarı yapıyorlar. Sonra ibreyi yeniden sıfıra ayarlıyorlar. Çiftlik kadran deniliyor. Plakanın arkasını çevirip bir plaka daha konuluyor.
Yeni takılan plakanın üzerine ve pinyonun tam ortasına bir ibre daha takılıyor ve bu ibreler birlikte çalışıyor. Plakalar arasında kalan boşluğu beyaz plastik bir şeritle kapatıyorlar. Bu plastik beyaz şeridin üzerinde bu mekanizmayı kaplayacak şeffaf plastiğin gireceği kanal kenarları var. Asma terazilerin dijital göstergeli olanları da var. Dijital terazilerin kapasiteleri daha çeşitli ama çoğunlukla 10 kiloluk market modelleri yaygın. Bundan daha büyükleri 272 kilogram ağırlık ölçebilen endüstriyel modelleri de mevcut.

Bir uçağı boyamak uçuşun kendinden daha streslidir. Buz, yağmur ve diğer doğa faktörleri uçağın üzerindeki boya tabakasını kısa sürede yıpratır. Bu yüzden uçakları düzenli olarak boyamak gerekir. Böylece uçağın gövdesi de korunmuş olur. Uçağın üzerindeki eskimiş büyük boya sorun yaratır. Boyayı çıkarmak alüminyum yüzeyi zayıflatır. Bu yüzden yüzeye güçlü bir kimyasal sürüyorlar. Solüsyon, alüminyum üzerindeki boya tabakasının kendiliğinden kalkmasını sağlıyor. Pencereler, kapılar ve antenler gibi bazı parçalar boyama işlemi süresince zarar görmesin ya da boyanmasın diye plastikle sarılıyor. Kaldırma işleminden sonra alüminyumu inceliyorlar. Üretim müdürü yüzeyde bir zarar varsa bunu mavi bantla işaretliyor. Bir teknisyen aerodinamik bir dolgu malzemesi hazırlıyor. Çok hızlı çalışmak zorunda çünkü malzeme birkaç dakika içinde sertleşiyor. Üretim müdürünün işaretlediği kısımları bu dolgu malzemesiyle dolduruyor. Bu işlem boya yapılacak yüzeyi pürüzsüzleştiriyor, uçağın çerçevesini sağlamlaştırıyor ve aerodinamikleştiriyor. Bu uçak astarlanıp zımparalanmış ve şimdi uçağın üzerindeki toz temizleniyor. Daha sonra uçağı bir çeşit kimyasalla silecekler. Detaylı temizlik çok önemli. Uçağın yüzeyi kesinlikle tertemiz olmalı, yoksa boya yüzeye yapışmaz. Daha sonra bir astar boyası daha hazırlıyorlar. Bu astar boyasını uçağın daha çok yıpranmış kısımlarına sıkıyorlar. Bunu içinde çeşitli katalizör ve aktivatörler bulunan poliüretan bir boya ile karıştırıyorlar. Bu uçaklara özgü bir madde. Jet uçakları elbette çok büyük. Bu yüzden onların hazırlanması ve boyanması çoğu zaman farklı günlerde yapılıyor. Şu anda uçağın gövde ve kuyruk kısmında çalışıyorlar. Gaz maskeleri ve giydikleri kıyafetler işçileri zehirli gazlardan koruyor. Üst kısımdan başlayıp alt kısma geçiyorlar. Boya ılık ve nemsiz ortamlarda daha çabuk ve doğru kuruyor. Ortam koşulları uygun değilse, işçiler boyanın formülünü değiştirmek durumunda kalıyor. Bir uçak genellikle 2 ya da 3 kat boyanıyor. Kururken işçilerden biri bizim için uçağın üzerindeki çizgi şeklindeki boyama işlemini nasıl yaptıklarını gösteriyor. Bir bant yardımıyla boyama şeması çıkarıyor ve sonra da bantları da çıkarıyor. Açıkta kalan yüzeye boya püskürtüyor. Ardından bantların bir kısmını daha çıkarıp yeni boyadığı kısımların üzerine koruyucu kağıt koyuyor ve sonra uçağın üzerine başka renk boya sıkıyor. Son kısmını da çıkarıyor ve böylece uçağın yüzeyindeki çizgiler belirmeye başlıyor. Çizgilerin dümdüz olduğundan emin olmak için son bir işlem daha yapıyorlar. İşte uluslararası uçaklar tam olarak bu şekilde boyanıyor. Uçak boyasında çok küçük pürüzler bile olmamalı. Zımpara kağıdıyla bu tür pürüzleri temizliyorlar. Büyük bir jet uçağını yeniden boyamak 4 hafta, yani 1800 saatlik çalışmayı gerektirebilir. Ve bu işin ücretlendirilmesi de oldukça pahalı. Küçük bir düzeltme bile on binlerce dolara mal olabilir. Bu yüzden müşteri çok önemlidir. El sıkışmak bu uçağın kalkışa hazır olduğu anlamına geliyor.

bir çikolatayı ısırmak hayattaki en iyi şeylerden birini ısırmak gibidir. Her birinin diğerinden farklı bir lezzeti var. Ve işin sürprizi de burada. Bu da bu çikolatalardan yemek için iyi bir neden olabilir. Alırken içinde neler olduğuna bakabilirsiniz ama o zaman işin eğlencesi kaçar. Çikolatanın icadından bu yana insanlar çikolata yemeye bayılıyor. Bugün kutu çikolatalarsa çikolata bağımlılığını yeni bir boyuta taşımış durumda. Kremalı çikolata yapmak için krema ve bol miktarda saf tereyağı ekleyerek mısır pekmezi ve şekeri karıştırıyorlar. Su, vanilya ve özel maya enzimi tarifin diğer bileşenleri. Enzimler kremanın çoğalmasına yarayacak. Kremayı tırtıklı merdanenin ortasına takıp kremaya şekil veriyorlar. Bir tel bu kremaları bir lokmalık parçalar halinde kesiyor. Krema parçalarını belirli bir boya getirmek için spatula ile bastırıyorlar. Kremalar alt kısmı çikolata ile kaplı tırtıklı bir banda alınıp çikolata ile kaplanıyor. Ardından çikolatanın katılaşması için soğutuyorlar. Sonra krema parçalarının üzerine çikolata dökülüyor ve kremanın tüm yüzeyi çikolatayla kaplanıyor. Bir işçi parmağıyla çikolataların üst kısmını şekillendiriyor. Bunu çikolatanın neli olduğu görülsün diye yapıyor. Çikolataların katılaşması için kremalar bu kez 7,5 metrelik soğutma tüneline sokuluyor. Çikolatalara bakabilirsiniz ama onları yiyemezsiniz bu çikolatalar. Doğruca ambarlara gidecek. Şimdi üretimin başka bir aşamasını izliyoruz. Karamelli dolgu hazırlanıyor. Suya şeker, tuz, sonra mısır pekmezi ve bol miktarda krema ekleniyor. Kazanın altını yakıp mikseri çalıştırıyorlar. Lezzet katması için tereyağı ekleniyor. Karışım kaynadıkça karamelleşiyor. Bu aşamada ocak kapatılıyor. Yoksa eklenecek bir sonraki içerik vanilya. Buharlaşır. Büyük bir tavayı yapışmaz bir maddeyle kaplıyorlar ve sonra bunun içine karameli döküyorlar. Bir gece boyunca bekletiyorlar. Ertesi gün karameli karelere bölüyorlar.

karameli bıçaklardan oluşan bir silindirin içinden geçiriyorlar. Buna modül bıçağı deniyor ve karameli şeritler halinde kesiyor. Kesilmiş tarafı ters çevirerek silindirin içinden bir kez daha geçirip daha küçük bir karamel küpü elde ediliyor. Karamel küplerini nişasta ile kaplıyorlar. Böylece karameller çikolata kaplama bandından birbirine yapışmadan geçecek. Karamelli çikolataları işte böyle yapıyorlar. Fişneli çikolata yapabilmek için dönen bir tavanın içine koyuyorlar. Tavaya vişnelerin üstünü kaplayacak şeker kristalleri ekliyorlar. Şekerle birlikte özel bir çeşit enzimle kaplıyorlar. Bu enzim şekeri 10 gün içinde sıvıya dönüştürecek ve bu şekilde vişne suyunu bırakmış olacak. Vişneli çikolatalara bu enzim eklendiği için çikolata kaplama işlemi 2 kez yapılıyor. Vişne suyu için daha katı bir kabuk yapılmış oluyor. Ve artık vişneli çikolata severlerle buluşmaya hazırlar. Her kutu çikolata 18-20 çeşit çikolata içeriyor. Her gün 3-4 çeşit çikolata hazırlayarak bu işletme bir haftada bir kutuyu dolduracak çikolata imalatını yapıyor. Tabii ki bu kutu hemen tüketilecek. Müşteriler için kazançlı bir anlaşma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
6: Evet, öyle, evet.
7: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
0: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
6: Hayır.
7: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
0: Ha, doğru, sağ ol.
6: Orada görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Onları gördüm.
3: Vay!
4: Of Tanrı aşkına, ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar, ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Rose, bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle, şuraya bak.

Nasıl yapılır da bugün? Karbüratörler. Klimalar. Ve şeker var.

Arabalarda yakıt püskürtme sistemi yoktur. Karbüratörleri vardır. Bunlar motorun ayrılmaz parçasıdır ve havayı, yakıtı özel bir şekilde birleştirip buharlaştırıp bu karışımı manifoldun ağzına taşırlar. Manifold karışımı motorun silindirlerine taşır ve yakıt burada yanar. Filtrelenen hava karbüratöre girer ve yakıtla karışır. Gaza basılınca karbüratör kanalları açılır, havayla karışan yakıt motora doğru akar. İki tane ölçüm bloğu, yağın yakıta karışım oranını ölçer. Bilgisayar güdümlü bir kesme aletiyle alüminyumdan bir plaka kesilir. Bu esnada işçiler karbüratörün içine booster denilen bir alet takarlar. Booster, havaya karışan yakıtı Venturi ismi verilen kapakçıklara püskürtür. Karışım manifoldun girişine taşınır. Sonra motorun silindirlerine aktarılır. Bilgisayar güdümlü başka bir makina çelikten gaz kelebeği millerini şekillendirir. Bu miller gaza basılınca döner ve gaz kelebeği diske açılarak yakıtı manifoldun girişine aktarır. İşleme makinesi gaz kelebeklerinin ekleneceği kısma vida delikleri açar. Bu oyuklar yakıtın sızmasını engeller.

İşçiler gaz kelebeği millerini karbüratörün zeminine yerleştirir. Bu levhanın bir tarafı ana gövdeye, diğer tarafı manifold ağzına takılır. Gaz kelebekleri karbüratörün modeline bağlı olarak alüminyum, çelik ve bakırdan yapılabilir. İşçi karbüratörün diğer tarafını çevirip, vidaların uçlarını genişletip titreşimden ötürü motorun içine düşme ihtimalini yok eder. Sonra ayar vidasıyla karbüratör ayarını yapar ve aşınmayı engelleyen bir sıvıyla kaplayıp parçaların gevşemesini engeller. Gaz kelebeklerini çevirecek manivelayı takmanın zamanı gelir. Manivela, conta ve bir kamalı pimle tutturulur. Gaz kelebeklerinin doğru çalışacağından emin olmak için gaz kelebekleri yavaşça kaldırılır ve oluğu açılır. Böylece kontrol edilir. Sıra ivme pompasında. Arabayı çalıştırdığınızda yakıt bu kısımda yanar. Karbüratör kalıbı metal toplarıyla dolu titreyen bir kazanın içine alınır ve kalıbın yüzeyi pürüzsüzleştirilir ve koruyucu bir maddeyle kaplanır. İşçiler yakıt miktarını ayarlayacak aleti takar. Yakıt miktarı ayarlaması çok önemlidir. Çünkü az yakıt motorun yanmasını engeller ve çok miktarda yakıt da motorun istop etmesine neden olur. Ana gövde ve tabakanın arasına bir conta yerleştirilir. Bu conta yakıtın akmasını ve tozun içeri girmesini engeller. Bir önlem olarak plakanın altına takacakları vidaları aşınmayı engelleyen bir sıvıyla kaplarlar. Böylece vidalar uzun zaman gevşemez. Sıra gaz kelebeği millerinin booster'la ana gövdeye bağlı olduğu alt plakaya takılmasına gelir. Sırada ölçüm blokları var. Hepsine birer conta ekleniyor ve bunlar yakıt kasesine takılır. Ardından her bir ölçüm bloğu ana gövdenin karşılıklı kenarlarına takılır. En son gaz ayar çubuğu takılır. Böylece karbüratörün yapımı tamamlanmış olur.

Kalite kontrol departmanında her bir karbüratör benzine benzer bir sıvıyla test edilir. Bu testte gaz ayar çubuğunun rölanti sırasında ateşleme için yeteri ölçüde yakıt taşıyıp taşımadığına bakılır. Her şeyin istenilen ivmede çalıştığından emin olunduktan sonra booster'ın bir saatte ne kadar miktarda yakıt püskürttüğüne bakılır. Karbüratörler kalite kontrolden geçtikten sonra dağıtıma hazır hale gelirler. Klimaların içindeki soğutucular binadaki sıcak havayı çekerek gaz halinde soğutup dışarı verirler. Hava kompresör, hava soğutucu bobinden geçerek dışarı üflediği havayı gazdan sıvı hale getirerek soğutur. Bu soğuk hava binanın içinde dolaşır. Bu klima şirketi klima bobinlerini bakır ve alüminyum karışımından imal etmektense aşınmaya karşı 5 kat daha dayanıklı olan alüminyumdan yapıyor. Klima bobinini yapmak için işçi spina adı verilen alüminyum boruyu özel bir sarma makinesinin ortasına koyar. Sonra makineye alüminyum bir şerit takar. Alüminyum şerit makinedeki küçük dişlilerden geçer. Binlerce dişliden geçen alüminyum şeridi kendi etrafında sararak spina dişlisi denilen aleti elde eder. Bu dişlilerin her biri ısıyı dağıtmakta kullanılır. Sıra bobin şeklini vermek için spina dişlilerinin bir ucunu otomatik bir bükücüye takmaktadır. Makine spina dişlilerini çevirerek büyük bir silindir haline getirir. Bobini sarmayı bitirince bir ucunu keser ve sonra bobini sabitlemek için bir tarafından sıcak yapışkan döker. Bir sonraki makina bobini her tarafından ezer ve klimanın içine girebilecek boyuta getirir. Sonra bir işçi bobini kabaca keser. Kesilen noktalara silindirin içinde dolaşacak havayı soğutan devre sistemi yerleştirilir. Bu devreleri çalıştıracak borular bakırdan yapılır ama bakır alüminyumu doğrudan eritmesin diye işçiler öncelikle intikal borularını lehimleyip bunları çinko alüminyum karışımıyla kaplar. Sonra bakır manifoldu takıyor ve devreleri soğutuculara bağlıyorlar. Soğutucu elemanlarının hepsi yerleştirildikten sonra işçiler bobin mekanizmasının sızıntı yapmadığından emin olmak için bobini su altı basınç testine sokarlar. Başka bir departmanda işçiler klima kompresörünün montajını yapıyorlar. Kompresörü hava koşullarına dayanıklı bir astarla boyarlar. Sonra gürültü susturucuyla kapatırlar. Gürültü susturucu, fiberglass ve sentetik kumaştan yapılmış bir bezdir. Sonra da bobin eklenir. Zemindeki direkler arasına yerleştirilir. Klimanın doğru çalışması için soğutucu kısımların hava almaması gerekir. Bu yüzden bir işçi klimanın içindeki havayı boşaltmak için onu bir makineye bağlar. Kablolar bağlanır ve köşe destekleri takılır. Dış muhafazanın montajı yapılır. Klimanın üst kısmı havayı dışarı verecek şekilde tasarlanmıştır. Motorlu bir pervane havayı klimanın içine çeker. Plastik ızgara havanın dışarı çıkmasını ve yeniden içeri girmemesini sağlar. Sonunda klima gazı nem gidericisini iki boruyu lehimleyerek kapatır.
Dış muhafaza çinko kaplama çelikten yapılır. Fabrika klimayı boyadıktan sonra uzun ömürlü olması için klimayı fırınlar. Klimalar binaların dışında durur. Bu nedenle her türlü hava koşuluna dayanıklı yapılmaları gerekir. Klimalar üzerinde tüm doğa koşullarının testi yapılır. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, yağmur, kar ve her türlü zor koşul altında test ediliyorlar.

Gelecek sefer şeker kasesine uzandığınızda bunun çok zor bulunan ve beyaz altın diye isimlendirilen bir madde olduğunu hayal etmeye çalışın. Şeker kamışından şeker ilk kez Hindistan'da üretildi. İsa'dan sonra 300 yıllarında Büyük İskender'in ordularının orada bal tadında kamış yetiştirdikleri yazılmıştır. Kullandığımız şekerler farklı isimlendirilir. Değirmen şekeri, tarla şekeri ya da kristal şeker gibi ama hepsi şeker kamışından imal edilir. Şeker kamışının yapısı bambuya benzer ve 6 metre yüksekliğe kadar büyüyebilir. Tarladaki bir işçi şeker kamışının kabuğunu soyar. Sonra da şekerli sıvı veren sapın tadına bakar. Bu makine şeker kamışlarını tabanlarından keserek toplar. Nel kompresörler kamışları içerideki bıçaklara gönderir. Bıçaklar kamışı keserken bir merdane kamışlarla gelen yaprakları dışarı atar. Yapraklardan daha ağır olan kamış sapları daha sonra nakliye haznesine taşınmak üzere romörke yüklenir. Kesilen kamışlar kamyonlarla anında değirmenlere taşınır. Çünkü şeker kamışları bir kez kesildikten hemen sonra içlerindeki sıvı şekerini kaybetmeye ve çürümeye başlar. Kamyon değirmende şeker kamışlarını bir banda boşaltır. Bu taşıma bandı şeker kamışlarını yıkanmak üzere iki farklı kısma aktarır. İçlerindeki şekerli sıvı çıkarılırken kamışlar mümkün olduğunca temiz olmalıdır. Kamışın sert kısımları çıkarılır ve kamışın döner çekiçlerle küçük parçalara ayrıldığı sıkma makinesinde ezilir. Küçük parçalara ayrılan kamışlar şekerli sıvıyı çıkaracak, değirmen tandemine taşıma bandıyla aktarılır. Değirmen tandeminde şeker kamışları arka arkaya 5 ya da 6 değirmenden geçer. Sonra kamışlar büyük silindirlerle ezilir. Şeker kamışı suyu değirmen tandeminden dökülürken, şeker kamışı küspesi, şeker kamışı suyundan ayrılır. Değirmenlerin her birini bir işçi çalıştırır. Değirmenlerin üstünden ve altından çıkan sular bir fıçıda toplanır. Şeker kamışı suyunu kamıştan sıktıktan sonra sıra şeker kamışı suyunu işlemeye gelir. Fakat şeker kamışı suyunu şeker kristallerine dönüştürmeden önce şeker kamışı suyu şeker değirmeni laboratuvarında birkaç teste girer. Önce şeker kamışı suyunun içeriğini yoğunlaştırmak için bir madde ve sonra suyu transparanlaştıran başka bir madde eklenir. Elde edilen sıvı şekerin yoğunluğunu ölçen polarimetreye dökülür. Şeker kamışı suyu değirmenden bu 10 metrelik kulelere akar ve sülfür dioksit burada buharlaşır. Suyun rengini gideren bu işleme sülfitleme denir. Şeker kamışı suyu buradan pH değerini ölçen bir alete girer. Bu sırada işçiler şeker kamışı suyunu ekleneceği sıvının içine toz kireç dökerler. Bir karıştırıcı şeker kamışı suyunu ve toz kireç eklenerek elde edilen solüsyonu 6 saat boyunca karıştırır ve bu işleme alkalizasyon denir. Böylece pH dengesi düzenlenir. Kirecin etkileşimiyle suyun rengi kahverengiden sarıya döner.

nasıl beyaz şeker kristallerine dönüştüğünü izleyeceğiz. Christopher Columbus Asya'ya gidemedi ama şeker kamışının ekileceği Jamaika'yı keşfetti. Şeker kamışından şeker ayrıca pekmez, melas, rom ve alkol de üretilir. Marketlerde nasıl üretildiğine göre değişen farklı büyüklükte ve renkte şeker bulmak mümkün. İşçiler saydamlaştırma tankından çamur olarak da bilinen tortuyu temizliyor. Burada hiçbir şey boşa gitmiyor. Tortu şeker kamışı tarlalarında gübre olarak kullanılıyor. Ve şeker kamışı küspesi de yakıt olarak kullanılıyor. Saydamlaştırıcı tanklardaki su buharlaştırılma kazanlarında kaynatılıyor. Böylece şeker kamışı suyundaki şeker oranı %15'den %60'a çıkarılıyor. Sonra bu su yeniden 15 tonluk saydamlaştırma tanklarına alınıyor ve suda tortu varsa üste çıkıyor. Döner bir kürek tortuları tankın kenarına itiyor. Bu tankta daha sonra işlemden geçirilecek bir çeşit pekmez üretiliyor. Alkolden elde edilen mikroskobik ölçüdeki sakaroz kristalleri pekmeze ekleniyor. Bu solüsyon pekmezin içindeki şekerin kalıcı hale gelmesini sağlıyor. Elde edilen şurup, şeker kristallerinin oluşması için kaynatılıyor. Pekmezin içindeki su kaynarken bir işçi şekerin kristalleşip kristalleşmediğini kontrol ediyor. Amaçları lapa adı verilen kristalize bir macun elde etmek. Ardından karışım şeker kristallerini pekmezden ayırmak için yüksek hızda çalışan santrifüj makinesine sokuyor. Şeker burada dakikada 1200 kez karıştırılıyor. Bu hareketle kristaller sıvının iç katmanlarında kalırken lapa denilen kısım makinenin kenarlarında toplanıyor. Kristallere su püskürtülüyor ve su akınca geriye sadece kristaller kalmış oluyor. Bu santrifüj makinesi aslında çamaşır makinesiyle aynı prensipte çalışıyor. Nemi dışarı atıyor, aynı çamaşır makinesinin çamaşırları yıkarken yaptığı gibi.

Ardından kristaller bir taşıma bandı aracılığıyla santrifüj makinesinden çıkartılıyor. Bu değirmende üretilmiş bir şeker. Melas renginde ve saydamlaştırılmamış halde. Bu da tarla şekeri. Rengi daha saydam ve beyaza yakın. Taşıma bandındaki şeker daha büyük bir kurutucuya giriyor. Sıcak hava şekerin nem oranını %0.02'ye düşürüyor. Standartlarda belirtilende olduğu gibi. Kurutulmuş şeker belirli ölçüdeki torbalara konuluyor. 1000 kilo ağırlığına gelince torba kapatılıyor. Bu kaldıraç bu torbaları paketleme bölümüne taşıyor. Kaldıraç aynı anda 3 ton ağırlığında paket taşıyabiliyor. Paketlerin her birinin altında içindeki şekerleri aktarmak için bir baca bulunuyor. İşçiler paketleri dikkatlice açıyor ve paketteki şekerleri bacadan içeri döküyor. Şeker bacalardan otomatik bir paketleme makinesine aktarılıyor. Bu makine şekerleri 2 kiloluk plastik poşetlerde paketliyor. Bu fabrika günde 200 bin şeker paketliyor. Yani bugün de 400 ton şeker üretmek anlamına geliyor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: İnternetten de suç mu işledinmiş abi?
7: Kesinlikle abi.
6: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
7: Kalp gönder kalp.
8: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
9: Güzel.

Nasıl yapılırın bu bölümünde. Kombine anahtarlar. Şarküteri etleri. Golf arabaları. Ve zeplinler var. Bisikletin tekerleklerini sıkmak, arabanızı tamir etmek gibi zor işleri bile kombine anahtarlarla kolayca halledebilirsiniz. Kombine anahtarlarla normalde ulaşamayacağınız yerlerde bile çalışabilirsiniz. Kaliteli bir anahtarı ömür boyu kullanabilirsiniz. Anahtarı U şeklindeki kafasıyla somun ve civataları sıkıp gevşetebilir, diğer tarafıyla da altıgen vidaları açabilirsiniz. Kombine anahtarları farklı boyutta ve metrik ölçülerde üretilir. Öncelikle çelik kirişler kesme makinesine sokulup farklı boyda çubuklar halinde kesiliyor. Bu çubuklar anahtar haline getirilecek. Makine çubukları teker teker endüksiyon ısıtıcısına sokuyor. Çubuklar 1000 santigrat derecede ısıtılıyor ve sonra dövme tezgahına giriyor. Anahtarlar burada kabaca şekillendiriliyor. İkinci pres anahtarlara son şeklini veriyor. Ve üçüncü preste fazlalıklar kesiliyor. Anahtarlar dövme makinesinden çıkıp bir kutuda toplanmadan önce bantta soğuyor. Daha sonra bir işçi anahtarın her iki kenarındaki fazlalıkları metal zımparasıyla zımparalıyor. Anahtarlar parlatıcı sürülecek makineye yerleştiriliyor. 80'lik zımpara kemeri kullanılarak anahtarın her iki kısmını da zımparalıyor. Makineden pürüzsüz olarak çıkıyor. Daha sonra bir işçi bütün anahtarları 75 tonluk hidrolik pres makinesine sokup anahtarların üzerine markasını ve boylarını gösteren sayıları basıyor. Bu eğme makinesinde anahtarların kapalı tarafı 15 derecelik bir açıyla bükülüyor. Dikey frezleme tezgahında anahtarın kapalı tarafında delik açılıyor. Bu sırada matkap çok ısınmaması için soğutuluyor. Bu bir hidrolik oluk açma makinesi. Bu makinede anahtarın kapalı tarafında altıgen şeklinde delik açılıyor. Açık uçlu kısımları da bu makineye sokuluyor. Oluk açma aleti istenilen büyüklüklerde delikler açıyor. Daha sonra bir işçi açık ucu zımparalayarak tamamen pürüzsüz hale getiriyor. Ardından anahtarlar metalin sertleşip sağlamlaşması için 3 aşamalı tavlama makinesine sokuluyor. Bazı kombine anahtarlarının kapalı uçları dik planya tezgahına sokularak kapalı ucun bir kısmı kesiliyor. Böylece bu anahtarlar hidrolik borular üzerinde çalışılabilecek bijon anahtarlarına dönüştürülüyor. Anahtarlar, seramik taşlar ve kimyasal solüsyonlarla 8 saat boyunca parlatılıyor ve böylece parlak son hallerini alıyorlar. Ardından anahtarlar bir makine yardımıyla aşınmaz nikelanj solüsyonla kaplanıyor. Sonra geleneksel yönteme bir alternatif olarak çıkmış, daha güvenli ve doğaya daha az zarar veren üçlü krom kaplama havuzuna alınıyor.
Anahtarlar son kez suda durulandıktan sonra çıkartılıyor. Konu sağlıklı yemeğe geldiğinde şarküteri etleri her yemeğin gözdesidir. Neredeyse herkes sosisli bir sandviçi ya da kızarmış sosis yemeği sever. Bugün şarküteri etleri en yağsız etlerden yapılıyor. Trans yağ bulunmuyor. Etler az tuzlu, doymuş yağlı ve katkısız. Bazı şirketler geleneğe uymak için şarküteri etlerini elde paketliyorlar. Sosis yapmak için önce taze et çekiliyor. Sonra işlemeye devam ediliyor. Etler bir kutuda birikiyor ve miksere atılıyor. Buz ekleyerek etlerin taze kalması sağlanıyor. Ardından bir işçi ete tuz ve doğal baharatlardan ekliyor. Hepsi mikserde karıştırılıyor. Daha sonra bir işçi bağlayıcı denilen makineye sosislerin kabuğunu yerleştiriyor. Kabuklar sosisi şekillendirecek ve birbirine bağlayacak. Bağlayıcının içine bakacak olursak etin bir şekillendiriciden geçip istenilen boyutlardaki kabuklara pompalandığını görüyoruz. Sosisler bağlayıcıdan bir bant sistemine asılı olarak çıkıyor. Pişirilmek için tütsülenmeye hazırlar. İşçiler pişmiş sosisleri bakterileri öldürecek ısıda çalışan bir fırına sokuyorlar. Etler önceden tarihlendirilmiş plastik torbalara konuyor. Makinesiyle paketlerin ağzı kapatılıyor ve depolamaya hazır hale getiriliyor. Zeytinli jambon yapmak için işe zeytin, turşu ve kırmızı biberin karıştırılmasıyla başlanıyor. Bir işçi yeniden tuz, doğala özdeş baharat ekleyip karıştırılmış dana ve zeytin ekliyor. Jambon tavaları bir dolum makinesiyle baharatlı et karışımıyla dolduruluyor. Başka bir işçi zeytinli jambonları pişirmek için tütsüleme fırınlarına sokuyor. Bu ilk pişirme işleminde jambon kalıbın şeklini alınca işçi jambonu fırından çıkarıyor. Jambonun kalıbın dışında kalan kısmı kahverengi bir hal almış. İşçi jambonun her tarafı aynı renk alana kadar bu işlemi tekrarlayacak. Jambonun pişmesi için bu fırınlama işlemi 10 saat boyunca yapılacak. Başka bir işçi İtalyan sucuklarını dönen boynuz denilen makineye koyuyor. Sucukların kabukları baharatlı dana ve eti karışımıyla dolduruluyor. Bu makine sucuk kabuklarını doldurduktan sonra açık olan her iki tarafını da kapatıyor. Ardından sucuklar asılıyor ve pişirmek için tütsülenme fırınına sokuluyor. Başka bir işçi Alman sucuğu yapmak için dana etinden hazırlanmış kabukları doldurma makinesine takıyor. Sucuk kabukları dana ve eti karışımından hazırlanmış baharatlı etle dolduruyor. Kabuğun her iki ucunu da alüminyum mandallarla kapatıyor. Başka bir işçi ucu dikenli bir kürekle doldurulmuş eti döverek etin hava alıp pişip kahverengileşmesi için kabukta delikler açıyor. Şimdi tütsülenme fırınına Alman sucukları sokuluyor. 8 saat sonra Alman sucukları tamamen pişmiş oluyor. Bir şablon yardımıyla bir işçi sucukları dilimlere ayırıyor ve sonra sucuklar tarih basılmış paketlere konuyor.
sucuğundan her türlü sosise kadar şarküteri etleri dünyanın her yerinde yemeklerde kullanılıyor.

0: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşkım.
1: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. Cornetto'nun kıymetini
2: bilenler. Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Parodontax. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Parodontax.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

İskoçya, golfün ve golf arabasının ana vatanı. Golf arabası ilk kez 1946 yılında John Doug Keegan isminde bir diş doktoru tarafından icat edildi. 1950'lerin son yıllarından bu yana golf arabaları golf sahalarında kullanılıyor. Bu arabalar yere yakın yapılıyor ve böylece en engebeli zeminde bile gidebiliyor. Çalışan bu golf arabası hem çok tarz hem de gerçekten konforlu bir araç. Golf sopasını tutmanıza yardımcı olmaz ama sizi bir sonraki deliğe kolaylıkla götürür. Golf arabası imal etmenin ilk adımı hafif alüminyumdan arabanın çerçevesini yapmak. Alüminyum çerçevenin şeklini alması için iki farklı makineye sokuluyor. Metal kalıplar izoleli dokuların üzerine bastırılarak ön ve arka koltuğun şekli kumaş üzerinde beliriyor. İşçiler kumaşları köpükle kaplanmış kontrplan etrafına sarıyor ve zımbalıyor. Kumaşın fazla kalan kısımlarını kesiyorlar ve koltuğu bitiriyorlar. Sıra güç aktarım parçasının montajına geliyor. Bir işçi, diferansiyele tekerlekleri yönlendirecek dingili takıyor. Buna yuvarlak bir kapak takıyorlar. Sonra dingili arabanın 48 voltluk elektrikli motorunu takıyor ve vites, diferansiyel, sonra yarım aksın montajını yapıyorlar. Arabanın çerçevesini önce şoför tarafı, sonra yolcu tarafı olacak şekilde bir tesisata takıyorlar. Sonra her iki kısmı bir arada tutacak merkez direğini yerleştiriyorlar. Montajı tamamlanan çerçeveye güç aktarım parçasını bağlayıp arabanın ön süspansiyonlarını çerçeveye takıyorlar. Araba bir sonraki montaj bandına ilerlerken çerçevenin ön kısmı plastikle kaplanıyor. İşçiler artık hız artırıcılarını ve fren pedalını takabilirler. Ardından arabanın pillerinin bulunduğu güç kutusunu arabanın arkasına yerleştiriyorlar. Pilleri motora 4 farklı kabloyla bağlıyorlar. Sonra kabloları motoru çalıştıracak elektrik kontrol paneline takıyorlar. Şimdi arabanın arkasına plastik gövdeyi takabilirler. Bu plastik gövdeler arabanın çalışan kısmına destek olacak. Pedal mekanizmasına ya da direksiyon miline. Bütün bu elektrikli aletler bilgisayarla kontrol ediliyor. Torksiyon momenti yüksekse bu montajın tamamıyla yanlış yapıldığı anlamına geliyor. Böylece montajı tamamlanmamış hiçbir araba bir sonraki montaj istasyonuna gönderilmiyor. Bu şekilde gevşemiş ya da fazla sıkılmış civatalar daha sonra sorun yaratmayacak. İşçiler şimdi de pil kablolarını bağlayıp gaz pedalını kontrol ediyor. Golf arabaları saatte 25 kilometreden daha hızlı gitmiyor. Hız sınırı endüstriyel bir düzenlemeyle belirlenmiş. Ardından plastik gövdenin boyutuna göre hazırlanmış ön arka koltuklar takılıyor. Ve en son arabanın ön panelini takıyorlar. Fren çubuğunu yerleştiriyor ve frenin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edip vidalıyorlar. Ekran yardımıyla fren torkunun doğru olup olmadığını görebiliyorlar. Son olarak tekerlek jantlarını takıyorlar. Ve plastik ön panelin üzerine renkli plastik kaplamayı geçiriyorlar. Arabanın montajı tamamlandı. Satışa çıkmaya hazır. Tamamlanmış golf arabaları hidrolik asansörler yardımıyla montaj hattından alınıyor. Arabaların her yerini son kez inceliyorlar. Koltukların altını bile. En sonunda işçiler arabaları dışarıdaki park alanına götürüyor. Endişelenmeyin, arabaların alüminyumdan yapılan dış yüzeyleri onları her türlü doğa koşuluna dayanıklı hale getirdi bile. Kısa bir süre sonra dünyanın her yerinde golf oyuncuları tarafından kullanılıyor olacaklar.
Zeppelin aslında itme gücüyle çalışan motorlu büyük bir helyum balonudur. Uçuş ekibi ve yolcular balonun altında asılı duran balon sepetinde otururlar. Bu araçların içinde eğer aracı destekleyen bir çerçeve varsa bunlara omurgalı zeplin denir. Ama çerçeve yoksa bu araçlara sadece zeplin denir. Zeplinin dışındaki materyal 5 çeşit polyester kumaşından üretilir. Bu hafif ama hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı bir materyaldir. Bu polyester kumaşın içine yanmaz helyum gazı sıkılır. Zeplinin arkasında dümen ve yön vermek için kanatlar bulunur. Kanatlar sert ama hafif karbon lifinden yapılıyor. İşçiler kanatlara yapışkan bir madde sürüp sonra kanatları uçak kumaşıyla kaplayıp yeniden yapıştırıyorlar. Kumaş gerginleşip yapışana kadar ütülüyorlar. Bu işlemi iki katman kumaşa daha uyguluyorlar ve sonra beyaza boyuyorlar. Kanatları zeplin kumaşı ve çelik kablo ve iplerle kaplıyorlar. Çelik kablolar sert ama çelik ip uçarken zeplin kumaşının esnemesine olanak sağlıyor. Kablolar ve makaralar sistemi kanatları kokpite bağlıyor. Pilot kanatları direksiyonla yönlendiriyor. Kanatlar aşağı yukarı ve yanlamasına hareket edebiliyor. Mühendisler zeplin kumaşını helyumun sızmaması için delik var mı diye kontrol ediyorlar. Delikler tamir edilmek için önce bir bantla kapatılıyor. Sonra bantın üzerine bir yapıştırıcı sürülüyor. Ardından 5 katmanlı polyester zeplin kumaşını bu yapıştırıcının üzerine koyuyorlar. Bir spatula yardımıyla kumaşın altında kalan hava boşluğunu atıyor ve yapıştırıcının sertleştiğinden emin oluyorlar. Zeplin 2 tane benzin motoruyla çalışıyor. İşçiler motorları balon sepetinin arkasına takıyor. Keskin pervanelerin kenarlarına güvenlik için plastik geçirilmiş. Zeplinin yanlarına birer pervane takılıyor. Pervaneler kendi ekseni etrafında dönerek motoru çalıştırmadan zeplinin geri gitmesini sağlıyor. Elektrikli kokpit panelinde gaz seviyesi göstergeleri var. Çünkü zeplin yükseldikçe helyum genleşiyor ve zeplinin çalışmaya devam etmesi için pilotun zeplindeki hava basıncını düşürmesi gerekiyor. Ya da tam tersi, pilot helyumu azaltabilirdi. Helyum vanasını kontrol etmek için bir teknisyen vananın kenarlarına bir sıvı sıkarken tazyikli hava veriyor. Buradan hava kabarcığı çıkarsa yeniden kapatılması gerekiyor. Vana kablolar ve manivelalar aracılığıyla kapatılıp açılıyor. Elektrikli kontrol panelinden farklı olarak bozulurlarsa havada tamir edilebiliyorlar. Zeplinin içinde baloncuk adı verilen bir hava kesesi var. Bu gri ile gösterilen bir kısım. Pilot zeplini kaldırmak için balonu söndürüp indirmek için şişiriyor. İşçiler balon sepetini kablolar, kemerler ve kirişlerle zepline takıyorlar ve sepetin altındaki tankı suyla dolduruyorlar. Acil bir durumda uçuş ekibi suyla dolu olan kısmı itiş gücü kazanmak için atabilir. Balon sepetine ayrıca ağırlık torbaları konuluyor. Bunların her biri 10 kilo ağırlığında. Havalanmadan önce pilot yolcuların aletlerin ve zeplindeki yakıtın ağırlığını kontrol ediyor. Uçuş ekibi havalanmak ve zeplini dengelemek için doğru oranda ağırlık koymalı. Zeplini park etmek için bir direğe bağlamak gerekiyor. Uçuş saatinden hemen önce hangarın kapıları açılıyor. Sonra herkes işbaşı yapıyor. Yani aslında herkes zeplini taşıyor. Havaalanına kadar tabii.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Yemez. Işık aşka gelmez.
4: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
7: Damla.
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Nasıl yapılırın bu bölümünde. Karbonyum ile yapılan otomobil parçaları. El kurutma makinesi. Geri dönüştürülmüş polyester ipliği. Ve polar kumaşlar var. Karbon lif ile yapılan otomobil parçaları, tampon ve spoiler gibi parçalar çelik kadar sağlam olmasına rağmen çok hafifler. Bir otomobil ne kadar hafifse o kadar çabuk hızlanıp daha az benzin harcar. Bu yüzden karbon lif ile üretilen otomobil parçaları daha ucuza, daha uzun yol kat etmenizi sağlar. Özel olarak yaptırılan tampon ve spoiler aracınıza aerodinamik kazandırır. Bu parçalar karbon lifinden yapıldığında otomobilin ağır olmasını engeller. Bu şekilde fazlalık yapan parçalardan kurtulmak mümkün ve bu hafiflik arabanın gövdesi için de faydalıdır. Arabaların karbon lifinden yapılan parçaları saf karbondan liflere sıkı bir şekilde dokunmasıyla elde edilir. Bu malzemeyi araba parçasına dönüştürmek için işe yapıştırıcıyla başlanıyor. Fiberglass'tan elde edilen kalıptaki çatlaklara yapıştırıcıyı sürüyorlar. Bu bir marşbiyel kalıbı. Yapıştırıcı kalıbın bir arada durmasını sağlıyor. Kalıbın kenarlarına maskeleme şeridi çekiyorlar. Sonra fiberglass kalıba yapışmaz bir madde daha sıkıyorlar. Polivinil alkol. Artık karbon lifinden elde edilen malzemeyi uygulamak için hazırlar. Ruloyu açıyorlar ve üzerine yapışkan bir madde sıkıyorlar. Yapışmaz kaplamanın tersi olarak bu kumaşın bir süreliğine fiberglass kaplamaya yapışmasını amaçlıyor. Ve yapışkan kalıbın içinde sonra çözülecek. Yapışkan sürülmüş karbon lifinden elde edilen malzemeyi kalıbın kenarına yapıştırıyorlar. Herhangi bir kırışıklığın olmaması gerekiyor. Bu materyal çelik sertliğini ve sağlamlığını alıyor ve ardından fazlalıklar kesiliyor. Kalıba 7 kat karbon lifinden elde edilmiş kumaştan yapıştırıyorlar. Karbon lifinden kumaşı geçirgen başka bir materyalle kaplıyorlar. Geçirgen materyalin üzerine plastik bir ağ yerleştirip bunu kalıp oyuğuna yapıştırıyorlar. Katmanlarına çift taraflı bant yapıştırıyorlar. Çünkü buradaki bantlar buraya yapışkan sıkılırken çıkartılmıştı. Bu kuvvetli çift taraflı bantlara bütil bandı deniyor. Kalıbı plastikle kaplıyorlar ve plastiğin kenarlarını bütil bandına yapıştırıyorlar. Plastiğin kenarlarını katlayıp buralara bant yapıştırıyorlar. Bu katlar plastiğe esneklik veriyor. Plastiği katlayarak kalıbın içine sokuyorlar ve bir vakum makinesiyle havayı boşaltıyorlar. Vakum aleti plastiğin içindeki havayı aldıkça plastik kalıba yapışıyor. Bu arada plastik reçineye kimyasal bir katalizör karıştırılıyor. Karışımın içine bir boru sokup borunun bir ucunu vakum aletine bağlıyorlar. Vakum aleti plastiğin içindeki havayı boşaltırken reçineyi plastiğin içine veriyor. Karbon lifinden yapılan kaplama bu reçineyi emiyor ve böylece karbon lifinden elde edilen materyal kalıbın şeklini alıyor. Reçine kuruyunca karbon lifini kalıptan söküyorlar.
arifinden elde edilen kumaşın üzerinde arta kalan epoksi reçinesi temizleniyor. Karbon lifinden otomobil aksesuarlarının hepsi üretilebilir. Bu materyal sağlamlığından ötürü tercih ediliyor. İstenilen rengi boyandıktan sonra otomobilin çelik parçalarından ayırt edilmez hale geliyor ve otomobile aerodinamik kazandırmış oluyor. Umumi tuvaletlerin çoğunda el kurutma makineleri bulunur. El kurutma makineleri doğaya daha az zarar verdiğinden tercih ediliyor. Böylece ağaçlar kesilmiyor. Ayrıca bu makinelerin bakımı çok kolay. Makineye el havlusu kutularında olduğu gibi yeniden doldurmak da gerekmiyor. Yeni nesil makinelerle ellerinizi 10 saniyede kurutabilirsiniz. Yeni modeller eskilerine oranla %80 daha az enerji harcıyor. Sensör makinenin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlıyor. Makineyi mikro işlemcili bir devre levhası çalıştırıyor. Montaj elemanı bir defada birbirine bitişik 8 devre levhası hazırlıyor. Sonra bunlar kimyasal yıkama için bir banda yerleştiriliyor. Bu lehimleme işlemine hazırlık için yapılıyor. Ardından levhalar lehimleme eriğine sokuluyor. Lehimler soğuyup sertleşirken devre parçaları yerlerine sabitlenmiş oluyor. Denetleme elemanı her bir levhayı kontrol ediyor ve eğer gerekliyse devreleri elde lehimliyor. Devre levhaları 8 parçaya ayrılıyor. Devre levhasına infrared sensör takılıp sensörün çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Sensör hava çıkışının altındaki alana durmaksızın sinyal gönderiyor. Test makinesinde eli temsil edecek bir metal çubuk kullanılıyor. İnfrared sinyal bu metal parçasına denk geldiğinde makine çalışmaya başlıyor. Çubuk makinenin altından çekildiğinde makine duruyor. Hava akımı yaratmak için motorlu bir fan dakikada 20 bin devir yaparak dönüyor. Motoru taktıktan sonra bunları plastik iç gövdeye yerleştiriyorlar. Makinenin gürültülü çalışmasını engellemek için plastik bir conta takıyorlar.

Sonra elektrikli ısıtıcıyı takıyorlar. Isıtıcı fandan gelen havayı ısıtıyor. Yapıştırılması zorunlu olan uyarı etiketlerini yapıştırdıktan sonra devre levhasını montaj desteğine takıp sonra montaj desteğini makinenin gövdesine vidalıyorlar. Ardından ısıtıcının ve motorun kablolarını kontrol paneline takıyorlar. Şimdi makineyi yeniden tam olarak deneyecekler. Bunun için işleme başlıyorlar. Makinenin kapanıp açılmasını, üfleme gücünü, üflediği havanın sıcaklığını ve voltajını kontrol edecekler. Fabrikanın başka bir departmanında makinenin dış gövdesi imal ediliyor. Dış gövde çinkodan. Kalıptan çıktıktan sonra parlatma çarkında parlatılıyor ve krom kaplama boya ile boyanmak üzere hazırlanıyor. Kaplama tankında metali ayrıştırmak için pozitif elektrik yüklü bir kısım ve çinko kaplamanın yapılacağı negatif elektrikli bir kısım var. Bu su metali bir mıknatıs gibi kendine çekiyor, ardından metalin kaplamanın üzerine yapışmasını sağlıyor. Bu model makine için sırasıyla önce bakır, sonra çinko ve krom kaplama yapılıyor. Suyun içinde kalan metaller krom kaplama için yapıştırıcı görevi görüyor. Kaplama işlemi tamamlandığında gövdeyi temizliyorlar. Ve hava çıkışını gösteren bir işaret yapıştırıyorlar. Sonra makinenin markasını ve modelini gösteren etiketi takıyorlar. Makinenin iç gövdesi dış gövdesiyle birleştiriliyor. Dış gövdeyi iç gövdeye aşınmaz vidalarla takıp makineyi cam temizleme malzemesiyle parlatıyorlar. Bu el kurutma makinelerinin farklı modelleri üretiliyor ve bunlar elinizi modern bir şekilde kurulamanıza olanak veriyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
13: Adımların geri gider, yiyemez. Alışık aşka gelmez ama aşkın
14: sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
16: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
17: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
16: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.

Plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle kumaş üretimi baştan sona değişiyor. Çünkü bu şişeler polyester ipliklere dönüştürülecek. Geri dönüştürülmüş polyester iplikleri çorap ya da polar kumaş üretmekte kullanılıyor. Polyester petrolden imal edilir. Yani geri dönüşüm sayesinde petrol rezervlerini korumak mümkün. Sağda gördüğünüz atıklar ve parçalara ayrılmış plastik şişeler polyestere dönüştürülüyor. Parçalanmış plastikler sıcak havanın içine atılarak sertleştiriliyor. Kaliteli polyester elde etmek için plastikleri bir kurutucuya sokuyorlar ve sonra nemi buharlaştırıyorlar. Plastik daha önce kabuk halini aldığı için birbirine yapışmıyor ve kuruma süresi hızlanıyor. Sonsuz bir vida plastik parçalarını sıcak borunun içinde çevirerek plastiğin erimesini ve yoğun bir sıvıya dönüşmesini sağlıyor. Erimiş plastik polyester ipliğine dönüştürülmeye hazır. Duş başlığına benzeyen pafta ile polyester ipliği presleniyor. Bu makinenin parçaları pafta, ince gözenekli filtre ve dağıtma plakası, ayrıca filtreleme için öğütülmüş metalden oluşuyor. Aleti geri dönüştürülmüş plastik üzerinde kullanmadan önce metal filtreleri aletin içine bastırıyorlar. Aletin kapağını çevirerek kapatıyorlar ve metal bir bağlantı parçası takıyorlar. Aleti polyesterin sertleşmemesi için önceden ısıtıyorlar. Ardından aleti sıvı polyesterin akacağı oluğun ağzına yerleştiriyorlar. Bu aletlerin takıldığı onlarca oluk var. Geri dönüştürülmüş polyesteri lif haline getirecek disk şeklinde 68 tane delik var. Polyester deliklerden akarken soğuyup sertleşiyor. Bu lifler insan saçından 5 kat daha ince. Liflerin bazıları makinenin açılıp kapanmasıyla kopabiliyor. Kopan lifler geri dönüştürülmek üzere bir kutuda toplanıyor. Geri kalan lifler bu ince lifleri birleştirerek daha kalın bir iplik oluşturan huni şeklindeki bir makineden geçiriliyor. İplik makaralardan geçirilerek liflerin birbirine yapışması için hava üfleyen bir bölmeden geçiriliyor. Böylece yapışıyorlar. İplikler saatte 200 km hızla dönen bir bobine sarılıyor. Otomatik bir araç bu bobini bir ucundan çekiyor. Bobin sarıldığında bir oluktan otomatik araçtan çıkan başka bir bobine aktarılıyor ve diğer işlemler için taşınıyor. Üretilen her partiden örnekler alınıyor ve polyester lifler siyah renkli ipliklerin arasından geçiriliyor. İpliğin her iki ucu da bir jilet yardımıyla aşındırılıyor, sonra mikroskopta inceleniyor. Teknisyen mikroskoptaki görüntüyü bir ekrana yansıtıyor ve iplikteki lifleri sayıyor. İplik bu aşamada diş ipi kadar sert ama bu durum değişecek. Bu makine ısıtılmış bobinlerden polyester ipliğini çekiyor. Bu işlem ipliği esnetiyor ve ipliğin molekülleri yeniden düzenleniyor. Polyester ipliği başka aletlerle bükülüyor ve ardından otomatik makaralara sarılıyor. Polyester ipliği şimdi diş ipinden daha çok yüne benzedi. Plastik şişelerin polyester ipliğine dönüştürülme süreci birkaç haftada tamamlanıyor. Doğaya daha az zarar veren bu geri dönüştürülmüş iplikler artık satışa hazır.
1980'lerde polyester poların icadıyla kışlık kıyafetlerimiz oldukça değişti. Kalın ve ağır kıyafetler yerine artık daha hafif giysiler giyebiliyoruz. Kumaşın dokusu sıcak tutuyor ve bunun da ötesinde bu kumaşlar çoğu zaman geri dönüşüm materyalleriyle üretiliyor. Tekstil artıkları soda şişelere ya da plastik atıklardan geri dönüşüm yoluyla üretilen liflerden elde edilen polar oldukça sıcak tutuyor. Geri dönüştürülmüş iplikler doğal ipliklerle aynı hissi veriyor. İplikler devasa trikotaj makinelerine sarılıyor. Bu makina bir insandan daha hızlı örebiliyor. Makinenin nasıl çalıştığını yavaş çekimde izliyorsunuz. Yüzlerce küçük iğne polyester ipliğini ve doğal ipliği birlikte çekip örerek dokuma bir materyal oluşturuyor. Bu makine her 2 dakikada 1 metrelik bir polyester üretiyor. Büyük metal flanşlar bu materyali bobinlere sarılmak üzere düzleştiriyor. Denetleme elemanları materyalin her yerini kontrol ediyor. Gerekli görülürse bu işlem durduruluyor ve sorun gideriliyor. Sonra materyal yıkanıp kurutulmak üzere silindir şeklindeki bir makineye sokuluyor. Bu makinede kumaş boyanıyor ve kumaşa su geçirmez bir kimyasal uygulanıyor. Kumaş bir kez daha yıkanıp kurulandıktan sonra polyester bir kutuya alınıyor. Uzun polyester kumaş bir alet aracılığıyla suyun sıkılması için başka bir makineye taşınıyor. Polyester sıkma makinesinden çıkarken bir daire şeklindeki bıçakla kesiliyor. Bu kumaşlar oldukça ince ve henüz polara dönüştürülmediler. Kumaşın bir tarafı yumuşak, diğer tarafı daha sert ve kumaş binlerce irmikten oluşuyor. Silindir şeklindeki fırçalar polyesteri polara dönüştürmek için fırçalama diye isimlendirilen bir işlem uyguluyor. Her bir fırça farklı hızda dönüyor. Fırçalar ilmekleri kumaşı yırtmadan açacak şekilde ayarlanmış. Kumaşın fırçalanan tarafı artık yumuşak ve polara benziyor. Kumaşın yumuşak tarafı ikinci kez silindir fırçalardan geçiriliyor. Kumaşın polar tarafındaki iplikleri çekiyorlar. Aynı işlem diğer tarafa da uygulanıyor. İkinci kez fırçalama işlemi kumaşı kalınlaştırıyor ve kumaşın yalıtımını artırıyor. Bu işlemler kumaşı ağırlaştırmıyor. Spiral şeklindeki bıçaklar iplikleri aynı boyda ve kumaşın kabarmasını engelleyecek şekilde kesiyor. Böylece poların yalıtımı artıyor. Üretilen her materyal teste tabi tutuluyor. Birincisi su geçirmezlik testi. Polar suyu emmezse testi geçiyor. Diğer test için bir alete tırtıklı naylon bantlar takıp kumaşın üzerinde bu aleti döndürüyorlar. Bu test polar kumaşın ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak için yapılıyor. Sonra kumaşı yakmayı deniyorlar ve kumaşın yanmaz olduğundan emin oluyorlar. Kumaş alev almadan yanıyor ve alevi söndürüyor. Kumaş bütün testlerden geçtikten sonra üretime devam ediliyor. Silindirler bant üzerinde ilerleyen kumaşı kenarlarından çekerek istenilen genişliğe getiriyor. Kumaşı esnetmek için buhardan yararlanıyorlar. Artık bu polar kumaş dikimi hazır. Kumaşları fabrikalara göndermek üzere güzelce katlıyorlar. Bu farklı renklerdeki ve dokulardaki yüksek teknolojili kumaşlar sizi doğal koşullarına karşı korur. Ve geri dönüştürülmüş bu materyal aynı zamanda doğa dostudur.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi? Adımların geri.

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem, her sen için.

0: Ahşap kulübeler inşa etmek ve içlerinde yaşamak ilk Amerikalı göçmenlerle birlikte başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o zamanın kısıtlı inşaat malzemeleri kullanımını yansıtıyordu. Ama artık öyle değil.
1: Evet.
0: Amerika'nın her tarafında, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar her gün daha fazla insan ahşap kulübe arayışına giriyor.
2: Aman tanrım.
0: Devasa kereselerle çevrelenen unutulmaz evler.
3: Vay canına.
0: Katedral tavanlar ve dramatik manzaralar. Gerçek maceranın başladığı yer.
1: Muhteşem.
0: Kütük evlerde yaşam başlıyor.
2: Durun.
4: Hey, sıra bizde. Nasıldı? İyi miydi?
5: Evet, bence iki tane daha lazım.
0: Cameron ve Mandy memleketleri de Morte, Indiana yakınlarında arkadaşları ve aileleriyle toplanabilecekleri bir dağ evi arıyor.
4: Ailemizi ve arkadaşlarımızı eğlendirmeye bayılıyoruz. Açık planlı bir dağ evi bize geniş, ferah bir alanda bu imkanı sağlayabiliyor.
2: Demat'ta doğdum ve büyüdüm. Bu kasabadan başka bir yerde hiç yaşamadım. Buraya bayılıyorum. Çok küçük bir yer. Başka bir yerde yaşamayı hayal bile edemiyorum.

0: Babamla birlikte göle gidişimiz, üçgen şeklindeki kütük evimizde kalışımız en güzel çocukluk anılarım arasında yer alır. Böyle bir dağ evim olursa ailemle birlikte o anları tekrar yaşayabilirim belki.
1: Bugün dağ evi alma seçeneklerini konuşmak için Anderson's Winery'de emlakçı Dan Sisk'le buluşacaklar.
2: Cameron ve Mandy bir dağ evi arıyor. Kuzeybatı Indiana'da bu evlerden çok az var ama zoru başaracağıma inanıyorum. Pekala, bana nasıl bir dağ evi aradığınızı söyler misiniz?
0: 3 yatak odası ve 2 banyosu olmalı.
3: En azından evet.
0: Tenha bir yerde olsun, 40 dönüm ya da üzeri olursa harika olur.
3: Bir de arkadaşlarımız ve ailemizle eğlenebileceğimiz kadar geniş bir alan olmalı. Bu yüzden açık konsepte ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle rustik bir havası olmalı. Suya yakın olursa çok iyi olur. Teknelerim var, balık tutmayı ve avlanmayı seviyorum.
2: Pekala, bütçeniz ne kadar?
0: Bütçemiz 400 bin dolar.
2: Harika, bu çok iyi bir bütçe. Eminim bir şeyler bulabiliriz. Hemen işe koyulalım.
0: Harika, sabırsızlanıyoruz.
1: Dan'in Cameron ve Mandy için bulduğu evlerin tamamı Demota 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Bölgede Edgewater ve Harvest Dağ evleri bulunuyor. Ama önce Kankakee Nehri'nin hemen güneyinde bulunan Wildlife Dağ evini gezecekler.
3: Çok güzel. İyi iş çıkarmışsın Dan.
2: Bu Wildlife evi. Yaklaşık 195 metrekare olan bu evin 3 yatak odası, 2 de banyosu bulunuyor. 2006'da inşa edilmiş. Arazi 36 dönümün biraz üzerinde.
0: Ormana olan mesafesine bayıldım. Dağ evine doğru yürürken dışarıdaki ahşabın ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Bence bu muhteşem.
2: Verandayı nasıl buldunuz?
3: Muhteşem. Eğlenmek için harika. Birçok kişi sığabilir. Bahçeye bayıldım.
0: Bu balık göletine bayıldım. Evin fiyatına balıklar da dahil mi?
2: Eminim dahildir.
3: Gidip içine bakalım.
2: Evet arkadaşlar.
3: Aman tanrım.
0: Vay canına.
3: Şuna bak.
0: Tavana bak. Büyüklüğüne bayıldım.
3: Kirişleri gördün mü? Açık konsept oturma odasının büyüklüğü hemen göze çarpıyor. Üstelik de istediğimiz gibi ahşap.
0: Üçgen çerçeveli evlere bayılıyorum.
3: Çok güzel.
2: Odayı daha büyük gösteriyor.
3: Şöminenin tavana kadar uzanmasına bayıldım.
0: Mutfağa da bakalım mı?
2: Hadi bakalım.
3: Çok güzel.
0: Aa evet. Ama biraz küçük gibi.
3: Küçük evet.
0: Misafir ağırlamayı ve yemek yapmayı çok severim. Bu yüzden istediğimiz boyut bu mu emin değilim.
3: Ama bu pencereyi çok sevdim. Dışarıyı görebiliyorsun.
0: Evet.
3: Çok hoş.
0: Her şeyin açık olmasını çok sevdim.
3: Evet.
0: Tezgahlardan pek emin değilim.
2: Tezgahları değiştirebiliriz. Onun dışında pek bir iş yok. Pahalıya gelmeyecektir.
3: Çok güzel bir mutfak. Ama düzenleyeceğimiz eğlenceleri ve ikimizin de yemek yapmayı ne kadar sevdiğini düşünürsek biraz küçük bulduğumuzu söylemem gerekiyor.
2: Tezgah alanını yeterli bulmadıysanız bir müteahhitle anlaşıp daha büyük bir tezgah yaptırabiliriz.
3: Çok iyi olur.
0: Mutfağı biraz daha büyütsek çok güzel
3: evet.
0: olur.
2: Bu katta 2 yatak odamız ve bir banyomuz var. Bu taraftan.
3: Bu banyonun boyutu çok iyi.
0: Evet, fena değil.
3: Çift taraflı tezgah. Çift lavabosu yok ama çocuklar tezgah altını paylaşıp eşyalarını koyabilirler.
2: Bu katta
3: muhteşem.
2: Koridorun ilerisinde 2 yatak odamız var.
0: Gidip bakalım.
3: Çok hoş.
0: Güzel.
3: Kirişlere bak Cam.
0: Her yerde açıkta kirişlerin olması çok güzel.
3: Evet, odanın boyutu çok iyi. Bu Kaylee için güzel olacak. Çok yakında üniversiteye başlıyor. Dolabın da boyutu gayet iyi.
2: Döşemeler huş ağacından yapılmış. Her şey gerçekten çok kaliteli. Kapılar da çok sağlam.
3: Başka oda var mı?
2: Evet, koridorun karşısında bir yatak odası daha var.
3: Aa, bayıldım.
0: Gerçekten çok sevdim.
3: Biraz daha büyük.
0: Evet.
3: Jake için harika olur.
0: Pencerenin arka bahçeyi net şekilde görmesi hoşuma gitti.
3: Evet, çok büyük bir pencere.
2: Bu kat bitti. Üst kata çıkıp ebeveyn yatak odasını görmek ister misiniz?
0: Kesinlikle.
3: Evet. Bu Wildlife evinin merdivenleri bir harika. Evin en sevdiğim özelliklerinden biri bu oldu. Vay canına, manzaraya bakın. Olağanüstü. Kirişleri görüyor musun?
0: Evet.
3: Çok hoş bir çatı katı.
0: Oturma odasında toplanan aile üyeleri için harika bir DJ kabini olur bunda.
3: DJ kabini mi? Ondan pek
0: evet,
3: emin değilim.
0: Çok güzel bir alan.
2: Beni takip edin. Ebeveyn yatak odasını göstereyim.
0: Vay canına.
3: Vay.
0: Muhteşem.
2: Yeterince büyük mü?
3: Çok güzel.
0: Dostum, buna bayıldım.
3: Evet, bizim
0: yüksek
3: için büyüklüğü gayet iyi.
0: Verandaya bak. Aman tanrım.
2: İsterseniz doğrudan o verandadan avlanabilirsiniz.
3: İşte bu.
0: Jacuzzi koymayı
3: evet,
0: düşünüyorum.
3: Evet, ben de.
2: Jacuzzi'den avlanmaya ne
3: evet.
2: dersiniz?
0: Evet.
3: Vay canına. Bu oda mükemmel.
0: Çocuklardan uzaklaşmak için harika bir yer. Şurada ne var?
2: Orada ebeveyn banyonuz bulunuyor.
3: Oo, çok güzel bir banyo. Ama küveti beğendiğimi pek söyleyemem. Küvet bize göre biraz fazla ufak. Camdan yapılma duşakabini de pek beğenemedim doğrusu.
0: Ama yüksek tavanlarını çok sevdim.
3: Evet, yüksek tavanlara ben de bayıldım ama küvete aklım takıldı. Kesinlikle sığamayız. Üzgünüm.
0: Yani gerekirse istediğim zaman değiştirebiliriz.
3: Evet.
0: Hı-hı. Fiyatı uygunsa tabii. Krevi'nin ebeveyn banyosu çok sıradandı. Muhteşem ebeveyn yatak odasından sonra öyle bir banyo beklemiyorduk açıkçası.
2: Evet arkadaşlar, Wildlife Krevi hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Çok beğendim.
0: Açık konsepte gerçekten bayıldım.
3: İstediğimiz gibi 3 yatak odası var.
0: Arazi de mükemmel.
3: Avlanmaya yetecek büyüklükte bir
0: ama
3: arazi.
0: Ama mutfağı biraz küçük. Ebeveyn yatak odasındaki banyo da öyle. Pekala, burası için ne kadar istiyorlar?
2: Buranın fiyatı 379 bin dolar.
0: Bütçemize uygun bir fiyat.
3: Evet. Eğer mutfağı ve banyoyu yenilemek istersek bunu fiyatta pazarlık yapmak için kullanabiliriz belki. Ev 400 bin dolarlık bütçemizin altında olmasına rağmen yapmak istediğimiz bazı tadilatlarla birlikte bütçeyle başa baş hale gelecektir. Yani bu durum bize 400 bin dolarlık bütçeyi tamamen kullandırmış olacak.
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Birazdan Dan Cameron ve Mandy'ye balık tutup tekne gezisine çıkabilecekleri Flint Gölü'nden birkaç dakika uzaklıktaki Edgewater Dağ Evi'ni gösterecek.
6: Pekala arkadaşlar, Edgewater Dağ Evi'ne geldik.
7: Vay canına, muhteşem.
8: Gerçekten güzel.
6: Edgewater Evi 325 metrekareden biraz daha büyük. 2006'da inşa edilmiş. 4 yatak odası, 2,5'ta banyosu var. Arazi de 48 dönümün biraz üzerinde. Valparaiso'ya yakın olduğu için istedikleri kadar sakin bir bölgede değil. Ama birkaç litre süt almak için kilometrelerce yol gitmeyecek olmaları da avantaj. Şuradaki küçük ve özel göle çok yakınsınız.
7: Çok güzel.
8: Verandanın boyutları çok iyi. Bayıldım.
7: Bu verandaya birçok kişi sığabilir.
6: Hadi içeri girelim.
7: Tamam. Oo, çok hoş.
8: Vay canına.
7: Vay canına.
8: Bu oda çok güzel.
7: Her şey ne kadar da açık. Tam da sevdiğin gibi üçgen çerçeveleri var.
8: Evet, çok güzel. Katedral tipi bir odaya açılıyor. Oturma odasının iç duvarlarının tamamı yuvarlak kütüklerden yapılma. Doğal kirişler de var. Gerçekten muhteşem. Evet, epey açık.
7: Evet.
8: Bazı arkadaşlarımızı şurada hayal edebiliyorum. Çok konforlu görünüyor. Çocukluğumda çok sevdiğim üçgen yapılı dağ evleri vardı. Onları hatırlattı bana. Ne dersin? Şu mutfağa bir göz atalım mı?
7: Evet, hadi bakalım.
6: Pekala, bu taraftan. İşte Cam burada tüm hünerini gösterebilir.
7: Aa, çok hoş. Şu kocaman güzel adaya bak.
8: Vay canına.
7: Çok güzel tabureleri var. Sen yemek yaparken oturup seni seyrederim. Tezgahları çok beğendim.
8: Evet, ben de. Çok güzeller.
6: Görünüşe göre Cam'in oyuncaklarını koyabileceği bir sürü dolap var.
7: Ama renkleri beyaz.
8: Evet, burada pek dağ evi havası yok. Yani açık oluşuna bayıldım. Akşam yemeği hazırlamama yetecek kadar alan var. Ben yemek yaparken insanlar burada oturup benimle sohbet edebilirler.
6: Neden keşfe çıkmıyorsunuz? Sizinle burada buluşuruz. Bu katta iki yatak odası, bir de banyo bulunuyor. Üst katta da bir ebeveyn yatak odası var.
7: Aa, işte banyo.
8: Aa, rengi lilaymış.
7: Evet, lavabosu, tuvaleti ve küveti var. Yani istediğimiz gibi. Yatak odalarına
8: tabii
7: bakalım
8: ki
7: mı? Çok güzel.
8: Aa, ahşaba bayıldım.
7: Aa, ben de ahşaba bayıldım.
8: Ama halıdan emin değilim. Yani dağ evinde ahşap zemin isterim ama zemin kattaki bir oda için boyutları
7: evet
8: gayet iyi. Çocuklar ve misafirler için. Dağ evinin ikinci yatak odasının büyüklüğü karşısında çok şaşırdım. Birinci yatak odasından bile daha büyük. Açık ahşaba bayıldım. Burayı ofis olarak kullanabilir ya da çocuklar için bir yatak odası haline getirebiliriz.
7: Ebeveyn yatak odası üst katta mı?
8: Evet.
7: Bu merdiven muhteşem.
8: Evet, tamamen doğal ahşap kullanmaları hoşuma gitti.
7: Evet, çok rustik. Aa, ne geniş bir alan.
8: Vay canına.
7: Aa, çok güzel.
8: Harika.
7: Evet, bayıldım.
8: Büyüklüğüne baksana. Neredeyse başka bir oturma odası
7: öyle
8: gibi.
7: Öyle, manzaraya bayıldım.
8: Şuna bak.
7: Ailemizin ve arkadaşlarımızın orada toplandığını hayal edebiliyor musun?
8: Evet.
7: Harika olurdu.
8: Çatı katına bakınca aklıma ilk olarak bir Noel kartıyla ailemiz ve arkadaşlarımızın yanında takıldığı bir Noel ağacı geldi. Burada ne olduğunu çok merak ediyorum.
7: Aa, evet, ben de. Ne kadar özel bir giriş olduğunu gördün mü?
8: Yine lila.
7: Vay canına, tavanlarına bayıldım.
8: Evet, çok güzel.
7: Açık oluşunu da sevdim. Farkında mısın? Buradaki duvarda hiç kütük yok.
8: Evet, ama odanın boyutları çok iyi.
7: Evet, kesinlikle iş görür. Aa, bu banyoya bayıldım. Şu büyük küvete bak. Sence oraya sığar mıyım?
8: Neden denemiyorsun?
7: Peki. Aa, evet, kesinlikle. İşimizi görür. Evet, bacaklarımı uzatmam için bile yer var bence.
8: Vay canına.
7: Evet, çok güzel. Kendimi işten sonra burada banyo yaparken hayal edebiliyorum.
8: Su jetleri de olan kocaman bir küveti var. Duşun ayrı olmasını çok beğendim. Kesinlikle çok güzel
7: evet
8: bir banyo. Sanırım burası aşağı yukarı bu kadar.
7: Bence
8: ve
7: de.
8: Hadi gidelim.
7: Evet, gidip bulalım.
9: Merhaba Dan.
6: Ne düşünüyorsunuz?
7: Çok güzel.
9: Bazı odalar aradığımız dağ evi havasını yansıtmıyordu ama genel olarak oturma odasını, kocaman kütükleri ve açıklığını çok sevdim.
7: Evet, kesinlikle ailemizi ve arkadaşlarımızı orada hayal edebiliyoruz. Sen de hep mutfakta yemek yaparsın. Çok güzel olur.
9: Ebeveyn banyosu gerçekten
7: ona bayıldım.
9: Harikaydı.
7: Ebeveyn banyosuna bayıldım.
9: Çatı katı gerçekten muhteşemdi. Yani gördüğüm en büyük çatı katlarından biriydi.
7: Evet, bayıldım.
9: Ama arazi daha büyük olsa iyi olurdu
7: kesinlikle.
9: Ama yine de kesinlikle işimizi görür. En önemli soru geliyor. Böyle bir yere ne kadar ödememiz gerekiyor?
6: Edgewater evinin fiyatı $345,000.
9: Vay, gerçekten mi? Vay canına. Bu fiyat bize dilediğimiz değişikliği yapmak için fırsat sunar. Sanırım burayı ciddi ciddi düşünmemiz gerekecek. Ne dersin?
7: Evet, öyle.
4: Cameron ve Mandy şimdi de avlanma ve arazi taşıtıyla gezme imkanları sunan Harvest Dağ evini gezecek.
6: Harvest Dağ evine hoş geldiniz arkadaşlar.
7: Çok güzel.
9: Vay canına. Ahşaba bayıldım Dan. Gerçekten muhteşem.
6: 40 dönümlük bir araziye inşa edilmiş Harvest Dağ evinin 3 yatak odası ve 2,5 banyosu bulunuyor. Ev 1994'te yapılmış.
9: Tam istediğimiz gibi rustik görünümlü.
7: Çok güzel.
6: Ön verandada geçireceğiniz zamanı hayal etsenize.
7: Evet. Kesinlikle.
9: Burada oturup bir fincan kahve içmek çok rahatlatıcı olurdu.
7: Evet.
9: Çok sessiz bir yer.
6: İçeride neler olduğunu görmek ister misiniz?
7: Evet, kesinlikle. Vay canına.
9: Vay canına.
7: Gerçekten muhteşem.
9: Şu kirişlere bak.
7: Kocamanlar. Çok güzel.
9: Bu dağ evinin harika salonuna girer girmez kirişlerin ne kadar havalı olduğunu fark ettim. Eski dönem dağ evine benziyordu. Çok rustikti. Bir rüyanın gerçek olması gibi.
7: Mutfağa bakar mısın? Muhteşem.
9: Aman tanrım. Şuna bak. Bunlar harika dostum.
6: Bu tezgah mermer.
9: Kamuflaj desenli gibi.
7: Harvest evindeki mutfak tam da Cam'in istediği gibi bir mutfaktı. Cam'in bir mutfağı çok sevmesi daha çok yemek yapması anlamına geliyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Aa, güzel. Banyonun boyutları çok iyi. Duş teknesi de varmış. Alana bayıldım. Güzel ve açık.
9: Elimizde başka ne var?
6: Koridorun sonunda bir ofis var.
7: Aa, muhteşem, sıcacık.
9: Çok hoş ve davetkar.
7: Jake için oyun odasına çevirebiliriz, bayıldım.
6: Yukarı çıkıp evi dilediğinizce keşfedebilirsiniz. Dışarıda buluşuruz.
7: Tamam.
9: Peki.
7: Merdivenlere bayıldım.
9: Evet, kaba ahşap malzemeyi
7: beğendim. Evet, çok rustik.
9: Bu dağ evinin merdivenlerinden çatı katına çıktım ve çok küçük olduğunu fark ettim.
7: Burada senin DJ kabinin için yeterince yer olduğunu pek sanmıyorum.
9: Sanırım halledebilirim.
7: Mavi bir oda.
9: Evet. Boyutları iyi.
7: Kaylee için harika olur çünkü çok büyük bir dolabı var. Genç kızların bir sürü kıyafeti olur. Gidip diğerine bakalım.
9: Tamam.
7: Aa, evet, bu diğer odadan çok daha küçük. Neredeyse yarısı büyüklüğünde. Jack'in bu odayı seveceğinden pek emin değilim.
9: Evet, ama eminim bir şeyler yapabiliriz.
7: Evet. Ebeveyn yatak odasını çok merak ediyorum. De. Hadi gidelim. Aa, vay canına.
9: Muhteşem.
7: Tavanlara bakar mısın?
9: Girişlere bayıldım.
7: Ben de.
9: Ebeveyn yatak odası neredeyse ikinci bir oturma odası kadardı. Gerçekten çok güzel bir yerdi.
7: Vay, şuna bak. Özel bir veranda. Sabahları oturup kahve içmek için yeterli bir alan.
9: Çok güzel.
7: Özel olmasına bayıldım. Ne fark ettim biliyor musun? Çocuk odalarıyla ebeveyn yatak odaları aynı katta.
9: Evet, bu konuda ne düşüneceğimden emin değilim.
7: Ebeveyn banyosunun neye benzediğini merak ediyorum. Aa, banyo küveti.
9: Vay canına.
7: Şuna bak.
9: Ebeveyn banyosuna girince aklım başımdan gitti. Önce kapalı havuz sandım, sonra küvet olduğunu fark ettim diyebilirim.
7: Aa, evet.
9: Aa, evet.
7: Kesinlikle ikimiz de sığarız. Çok büyük.
9: Buna sahip olduktan sonra havuza gerek vermeyiz.
7: Hayır, asla.
9: Mandy ile beraber küvete çok güzel sığdık. Ayrıca köşede depolama alanı olabilecek bir bölüm de var. Pekala, sanırım bu kadar. Dan'in yanına gidelim mi?
7: Evet, gidip nerede olduğuna bakalım.
6: Pekala, Harvest Dağ evini nasıl buldunuz?
7: Bayıldık.
9: Evet, aradığımız dağ evi havasını veriyor Dan. Çok
7: rustik. Ebeveyn banyosu.
9: Aman tanrım.
6: Evet, kocaman.
7: Muhteşemdi.
6: Aa, evet.
7: Çocukların yatak odası bizimkiyle aynı katta olmasaydı çok iyi olurdu ama bunun dışında evi gerçekten çok beğendim.
9: Dan, buraya ne kadar istiyorlar?
6: $430,000.
7: Bütçemizin çok üzerinde bir fiyat.
6: Ama bir şeyler yapılabilir. Sanırım şu andaki sahibi arazinin bir kısmını çiftçilere kiralıyor. Belki bu durum bütçenize katkıda bulunur.
9: Tamam.
7: Tamam, teşekkürlerden.
4: Demot yakınlarındaki birkaç muhteşem dağ evini gezen Cameron ile Mandy, karar vermek üzere en sevdikleri avlanma noktasına gittiler.
9: Gerçekten güzel bir
7: hafta
9: oldu.
7: Evet, konuşacak çok şeyimiz var.
9: Wildlife dağ evi için ne diyorsun? $379,000.
7: O eve bayıldım. Konumu çok iyiydi.
9: Arazisi tam istediğimiz gibi ağaçlıktı. Kendi arazimizde avlanabiliriz. Bu büyük bir artı. Mutfağı bana biraz küçük geldi.
7: Evet. Edgewater dağ evine ne diyorsun? O ev için ne kadar istiyorlardı?
9: $345,000.
7: Çok iyi bir fiyat.
9: Evet ama araziden pek emin değilim. Avlanacak bir arazi ya da buna benzer bir şey yoktu.
7: Ama suya yakındı.
9: Doğru. Ve çatı katı çok büyüktü.
7: Çatı katı evet. Küveti de öyle.
9: Peki diğer dağ evine ne diyorsun? $430,000'la bütçemizin çok üstündeydi.
7: Öyle ama gerçekten muhteşem bir evdi.
9: Öyleydi. İnsan daha kapıdan girer girmez hayran
7: kalıyordu.
9: Evet,
7: sanırım mutfağını çok beğenmiştin.
9: Mutfağı muhteşemdi.
7: Tüm yatak odalarının aynı katta olmasından pek hoşlanmamıştım.
9: Yani çok zor bir karar vermek zorundayız.
7: İstediğimiz ev için atış yapmaya var mısın?
9: Hadi yapalım. Üç deyince mi?
7: Üçte.
9: Bir, iki, üç. Eğer kötü bir atış yapmadıysan sanırım farklı evleri seçtin.
7: Evet, kesinlikle kötü bir atış yapmadım. Wildlife dağ evini seçtim.
9: Harvest evinin bütçemizin üzerinde olduğunu biliyorum ama evet. Açık konseptine bayılmıştım. Adımını atar atmaz o kirişlere hayran kalıyorsun.
7: Evet. Ama Wildlife evi de tam istediğimiz gibiydi. Ormanlık ve gözlerden uzak bir arazi üzerine inşa edilmişti. Tavana kadar uzanan taş şöminesi çok
9: evet.
7: Güzeldi. Muhteşemdi.
9: Ona bayılmıştım. Pekala. Wildlife dağ evini gerçekten sevmiştim. Tüm evler içinde dağ evi hissini en çok o veriyordu. Öyleyse Wildlife dağ evi olsun.
7: Wildlife dağ evi diyoruz. Çok heyecanlıyım. Bize çok uygun bir ev.
9: İçeri girip de o pencereleri ve açık konsepti görünce gerçekten çocukluğuma geri döndüm.
7: Deni aramalı mıyız?
9: Arayalım.
7: Pekala.
10: İki ay sonra.
7: Mutfak çok da kötü değil, değil mi?
9: Hayır, bence işimizi görür. Gayet güzel. Sanırım daha büyük bir kaseye ihtiyacımız var.
7: Evet, daha büyük kaseye ihtiyacımız olabilir.
9: Ya da daha az arkadaşa.
7: Ben bunu diyecektim.
11: Pekala.
12: Dikkat et.
9: Wildlife dağ evindeki hayatımız çok güzel. Gözlerden uzak olmaktan büyük keyif alıyoruz diyebilirim.
7: Bu arazi tam olarak aradığımız şeydi. Eğlenmek için kocaman bir alanımız var.
9: Sıradaki oyun kimde?
12: İşte bu.
9: Dağ evi $379,000'a satılıyordu. Biz de $369,000 teklif verdik.
7: Ve $375,000'a anlaştık. Ne düşünüyorsunuz? Yeni yerimizi beğendiniz
13: Bayıldım.
7: Mi?
13: Bayıldım. Çok güzel.
14: Tatildeymişim gibi hissediyorum.
7: Dışarı çıkıp ok talimi yapıyoruz. Çocuklar dışarıda dört tekerlekli motorlarına binebiliyor.
14: Üzgünüm, affedersin Plucker.
9: Bu dağ evi bize hep yapmak istediğimiz şeyleri yapma fırsatı verdi. Tıpkı bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
12: Ahşap kulübeler inşa etmek ve içlerinde yaşamak ilk Amerikalı göçmenlerle birlikte başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o zamanın kısıtlı inşaat malzemeleri kullanımını yansıtıyordu. Ama artık öyle değil.
13: Oo, inanılmaz!
12: Amerika'nın her tarafında, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalachia kırsalına kadar her gün daha fazla insan ahşap kulübe arayışına giriyor.
14: Aman tanrım.
12: Devasa kereselerle çevrelenen unutulmaz evler.
14: Vay canına.
12: Katedral tavanlar ve dramatik manzaralar. Gerçek maceranın başladığı yer. Kütük evlerde yaşam başlıyor.
15: Balık tutmaya hazır mısınız?
16: Umarım.
17: Jesse dışarıda tutmalıyız değil mi? Sanırım balığa çıkmak istiyor.
15: Çok gitmek istiyor.
12: Brad ve Amy şu an ikamet ettikleri Colorado Bayfield bölgesinin keyfini sürüyor. Ama kasaba eteklerindeki ormanda bir kütük eve taşınmak istiyorlar.
17: Anladın mı Emily?
16: Evet sanırım.
17: İyi atış.
15: Bu konuda bayağı iyisin.
17: Burada yaşadığımız için çok şanslıyız. Şu anda Bayfield kasabasında yaşıyoruz. Yakındaki aktiviteler çok güzel. Bir saat içinde 3500 metreye çıkabiliyoruz ve sevdiğimiz şeyleri yapıyoruz. Kasabanın dışında biraz daha fazla yer olan bir ev bulmayı umuyoruz ama çok uzakta değil.
16: Şöminemiz olursa odun bulmana yardım edebilirim.
15: Odun bulmama yardım edeceksin. Sağ ol dostum. Güzel.
12: Çiftimiz bugün bütçeleri ve bir ahşap kulübede aradıkları şeylerle ilgili konuşmak için emlakçıları Justin Osborne'la buluşacaklar.
18: Güneybatı Colorado'da kırsal evler satma alanında uzmanım. Ormanlık alanda tarla, çiftlik ve kulübe satıyorum. İstediğiniz evdeki temel özellikleri tam olarak bana tekrar hatırlatır mısınız lütfen?
15: Kulübemizin modern ve yenilenmiş bir yer olmasını istiyoruz.
17: Büyük ve açık bir mutfak, en az 3 yatak odası.
15: Garajı olmalı.
17: Ve mahremiyet olan bir arazi.
15: Köpeğe top fırlatıp onu iyice yorabileceğimiz bir alan istiyoruz.
18: Peki maksimum fiyat aralığınızın ne olacağını düşündünüz mü?
17: Evet düşündük. Sanırım 450 bin dolar maksimum fiyatımız.
18: Bakmanız için elimde birkaç iyi seçenek var kesinlikle.
12: Justin, Brad ve Amy'nin ailesinin hoşlandığı aktivitelere yakın birkaç kulübe seçti. Dere Kulübesi ve Fanderosa Kulübesi. Ama önce Simpatico Gölü'ne sadece dakikalar uzaklıktaki Bayır Kulübesi'ni gezecekler.
18: Bayır Kulübesi'ne hoş geldiniz.
17: Tüm bu ağaçlarla mahrem görünüyor.
18: Bu kulübe 265 metrekare. 5 yatak odası, 4 banyo var. 4 dönüm üstünde bulunuyor. Ve San Juan Milli Ormanı'na doğrudan erişimi var. Doğanın içinde. Satıcı 400 bin dolar istiyor.
17: Vay canına. 5 yatak odası ve düşük bütçe.
15: Kulübeyi görmek için buradayız biliyorum ama hazır buradayken gidip önce garaja bakmalıyım.
18: Doğruca git.
15: İşte aradığım yer burası.
17: Senin için yeterince büyük mü?
15: Sanırım işe yarar.
17: Bu kulübedeki garaj 4 araçlık bir garaj ve bu harika. Evden ayrı bu benim için ideal değil ama Brett'in bunu fark ettiğini sanmıyorum. Görmek için sabırsızlanıyorum. Oh, vay canına. Bu çok güzel. Ahşap döşemeyi sevdim ama halı olmadığına sevindim. O kulübe havasını veriyor.
15: Evet, o rustik havayı.
17: Bu harika odanın birkaç harika dokunuşu var. Arkasında tuğla ve altında taş olan odun sobası. Şu manzaraya bak.
15: Bu iyi bir manzara ama bunun altında bir sürü ev görüyorum. Orada herkesin arka bahçesine bakıyorsunuz.
17: Evet, bu doğru. Oldukça modern ve yenilenmiş görünüyor. Bir şey yapmamız gerekmiyor gibi. Yani büyük bir artı. Oh, vay canına, bu oda diğer taraftan göründüğünden çok daha büyükmüş. Bayır kulübesinin harika bir mutfağı ve kocaman bir adası var. Dolaplar ve çekmecelerle bir sürü depolama yapılabilir. Oradaki pencereye bayıldım.
15: Tezgahların fayans olduğunu fark ettim. Sen bunu sevmez.
17: Evet, bunu ben de fark ettim. Fayans üstünde kurabiye ya da pizza hamuru açmak zor.
18: Yatak odalarını görmeye hazır mısınız?
17: Evet, harika olur.
18: Hemen köşede.
17: Vay canına, işte küçük kulübe hissi.
15: Evet, burada kesinlikle o rustik görünüm var. Kapının etrafındaki ham odunu sevdim. İyi görünüyor.
17: Kaba kesim sedir ağacı ve tabii ki içerideki dekorla buradaki kulübe dokunuşlarını hemen fark ettim. Emily bu odayı sevecek. Hem de bu haliyle.
15: Evet. Bu oda biraz küçük gibi sanki.
17: Gidip diğerine bakalım hadi.
15: Pekala. Çok küçük bir yatak odası.
17: Evet, oldukça küçük ama işe yarar. Tavanda güzel karton piyerler var. Diğer odadan kesinlikle farklı bir dekoru var.
15: İçeri girer girmez döşemeyi fark ettim. Bu da gerçek ahşap değil.
17: Evet.
15: İkinci yatak odasında gerçek parke olmasa da yine de halıdan daha iyi.
17: Bu güzel bir banyo.
15: Evet, öyle. Küvetteki fayans işini sevdim.
17: Evet, ben de. Kızların paylaşacağı banyonun büyüklüğü iyi. Fayans ve taş harika. Doğal ışığın girmesini sağlayan bir penceresi var. Hiçbir şeyi değiştirmek zorunda değiliz.
18: Yatak odalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
15: Güzel ama biraz küçükler.
17: Ama yenilenmişler ve içlerinde yapılması gereken hiç iş yok.
18: Hadi üst kata çıkalım.
17: Pekala. Basamakların üzerindeki ahşabı sevdim. Aa, vay canına. Burası güzel bir oda. Kulübenin üst katında harika bir yatak odası ve bir sürü alan var. Ayrıca yatak odasının kendine ait harika bir balkonu var. İçerisi ışık alıyor ve çok ferah görünüyor. Buraya bağlı bir banyo var mı acaba?
18: Banyo koridorun hemen aşağısında, yatak odasına bağlı değil. Ama yatak odasının kapısının hemen dışında.
17: Yani bu ortak bir banyo mu?
18: Bu tamamen evi nasıl düzenleyeceğinize bağlı. Bu katta başka bir yatak odası daha var.
15: Ama ailen Florida'ya ziyarete gelirse buradaki banyoyu onlarla paylaşmak zorunda kalabiliriz.
17: Evet.
18: Kulübede size daha göstermediğim bir bölüm var.
17: Öyle mi?
18: Ebeveyn yatak odasının içinde bir banyo olmaması tercih edilen bir durum değildi. Ama evde fazladan bir misafir odasının olması onlar için sevindirici bir sürpriz oldu. Buna çok sevindiler.
17: Vay canına, ne güzel bir alan.
18: Burayı bir oyun odası ya da aile odası olarak düzenleyebilirsiniz.
17: Burada bir sürü yer var. Ahşap vurgulu harika bir duvarı var ve yerler fayansla döşenmiş. Ayrıca orada tam bir yatak odası ve bir banyo var. Yani çok fazla yer var. Seçeneğimiz oldukça fazla.
18: Kulübenin tamamını gördünüz. Bana ne düşündüğünüzü söyleyin.
17: Evde halı olmamasına sevindim. Büyük ve açık bir mutfak alanı var. Sanırım bu konuda hoşuma gitmeyen tek şey fayans tezgahı oldu.
15: 4 arabalık garajı var ve bu harika olurdu.
17: En az 3 yatak odası arıyorduk ve bu ev bize 5 yatak odası veriyor. Yani şikayet edemem. Bence bu kulübe bize birçok şey sunuyor.
15: Evet, listemizdeki birçok şeyi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım net, sigortam net.
19: Bizim oğlana da yeni bir bilgisayar sözü verdik ama.
20: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
0: Hala etkisindeyim.
21: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
24: Damla?
25: Bence çok eğlenceli.
24: Yok, ben almayayım.
26: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
27: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
26: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
28: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
29: Abi ne yapıyoruz şu an?
30: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
31: İkisi birlikte çok iyi.
32: Tıpkı bizim gibi.
33: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
34: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepinize
35: iyi gelecek. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
36: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
37: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Güneybatı Colorado dışarı çıkıp doğanın keyfini çıkarmak için birçok fırsat sunuyor. Bugün Brett ve Amy köpekleri Jace ile oynamak için kızlarını Valetico Gölü'ne götürüyor.
4: Ailece vakit geçirmeye bayılırız özellikle açık havada bu bölgede.
5: Valesita Gölü Colorado'daki en büyük ve en güzel su kaynaklarından biridir.
1: Justin, Brett ve Amy Valetico Gölü'ne 30 dakika uzaklıkta bulunan yakınlardaki San Juan Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü erişimi olan Ponderosa Kulübesi'ne getiriyor.
4: Vay canına.
6: Dört araçlık garaj.
4: İçini doldurabilirsin sanırım.
6: Evet, çabucak.
7: Ponderosa Kulübesi 300 metrekare. 20 dönümün biraz altında. Ana evde 3 yatak odası, 3 banyo var. Ayrıca 4 arabalık bir garaj ve bir tuvalet de var. Beğeneceğinize eminim.
6: Evet, işte bundan söz ediyordum.
4: Garajı gördüğüm zaman Brett asla eve gelmez diye düşündüm. Onu o garajda kaybedeceğim.
7: Ponderosa Kulübesi'nin satış fiyatı $459,000.
4: $459,000 bütçemizi biraz aşıyor.
6: Evet.
7: Unutmayın, bu satıcının istediği fiyat. Yani biraz pazarlık edilebilir ve ortada bir yerde buluşulabilir.
4: Bu harika olur. Bunu doğru. Aklımızda tutalım bence.
7: Bayanlar önden.
4: Harika, teşekkür ederiz. Vay canına, şu girişe bak.
6: Evet, güzel. Birçok pencere var ve güneş ışığı içeri kolayca girebiliyor.
4: Son derece ferah ve davetkar. Beyaz halı beni çok heyecanlandırmadı, üstelik ormanda yaşarken.
7: Bakın mutfak ne kadar geniş.
4: Evet, gidip o mutfağı görmeliyim. Muhteşem görünüyor. Vay canına, ikili adaya bayıldım. Çok ferah. Bu mutfak tüm dolaplarıyla ve tezgahlarıyla mükemmel görünüyor.
7: İçmeyi sever misiniz? Orada gömme bir içecek rafı var.
4: Kesinlikle doldurabilirim.
7: Güzel.
4: Tezgahların rengini çok sevdim ama bu fayans, bunun taş olmasını isterdim.
6: Evet, ben de onu diyecektim.
7: Hemen şu köşede iki yatak odası var.
4: Oh, vay canına, çocuklardan biri için harika bir oda. İçeri girer girmez Emily'nin bu odayı seveceğini düşündüm. Mobilyaları için yeteri kadar yer var. Burada oyun da oynayabilir.
6: Hadi kulübenin kalan kısmına bakalım.
4: Tamam.
6: Büyük bir yatak odası daha.
4: Evet, oldukça büyük. Gerçi bir sürü ayna var.
6: Evet, çok ayna var.
4: Evet, biraz demode.
6: Şurada bir kapı çerçevesi var gibi. Başka bir gömme dolap olabilir.
4: Vay canına. Banyo eklenmiş.
6: O anda 15 yaşındaki kızımızın yatak odasının ilişiğindeki bu banyoya bayılacağını düşündük. O zaman Emily de diğer banyoyu tek başına kullanabilir.
4: Evet, bu harika olur. Artık kavga olmaz.
6: Bakalım Justin bize başka neler sunacak.
4: Tamam.
7: Şimdiye kadarki düşünceleriniz neler acaba?
4: Burası çok büyük ve gerçekten ferah. Bunu çok sevdim. Ebeveyn yatak odası nasıl?
7: Bu katta ve evin diğer kanadında.
4: Vay canına, harika bir yatak odası. Çok büyük ve ferah.
6: Güzel. Bu beli tavanları sevdim. Pencereler de şahane.
4: Evet.
6: Hadi banyoya bakalım.
7: İşte çift lavabo var.
4: Evet, bu çok güzel. Bir süredir çift tuvalet masamız yoktu.
6: Musluklar altın ve gümüş renginden. Baksana.
4: Fayans tezgahlar da kesinlikle benim favorim değil. Bu ev zaten bütçemizi biraz aşıyor. Yani bu noktada herhangi bir şeyi değiştirmek zorunda kalmak biraz sorun olur. Ayrı bir küvet ve duş var gibi.
6: Evet, öyle. Bu çok güzel.
4: Evet ve bu büyük bir küvet. Ziyaretçiler kasabaya geldiğinde onlar için küçük bir alan düşünüyordum. Bunun dışında bence bu harika bir yer.
7: Pekala, şöyle geçelim. Size bir sürprizim var.
4: Vay canına, bu nedir? Dördüncü yatak odası mı?
7: Dördüncü yatak odası olarak reklamı yapılmadı çünkü gömme dolabı yoktu.
4: Misafir odası olarak işe yarayabilir. Florida'daki ailem ziyarete geldiği zaman gömme dolaba ihtiyaçları yok. Burada kalmak için bavulları var.
7: Ponderosa Kulübesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
4: Yatak odalarının büyüklüğü harikaydı. Muhteşem bir garajı vardı.
7: Ama bulunduğum yerden bir sürü ev görebiliyorum.
4: İçeride o ahşap kulübe havası yok. Beyaz bir halı var. Böyle bir bütçeyle bu gibi şeyleri değiştirmek çok zor olabilir. Ama yine de burası aklımızda tutmamız gereken bir yer. Genel olarak bu kulübenin bize sunduğu çok şey var ve bu iyi bir seçenek.
1: Justin, Brett ve Amy'yi doğruca arazide bulunan Valetico Deresi'nde balık tutma olanağı sağlayan dere kulübesine getiriyor.
4: Justin, bu uzun bir yolculuktu.
7: Kasabadan biraz uzak ama burası dere kulübesi. Neden olduğunu az sonra anlayacaksınız. Bu kulübede 4 yatak odası, 3 banyo var. Ve yaklaşık 2 dönüm üstünde. 240 metrekare ve satıcının istediği fiyatsa tam 450 bin dolar.
4: Bütçemize göre...
7: Dere kulübesi kasabanın biraz dışında olsa da Brett ve Amy bunu sevebilir. Çünkü burası suya çok yakın.
6: Bu duyduğum derenin sesi mi?
7: Evet. Şuradaki verandanın hemen arkasında.
4: Vay canına.
6: Bunu sevdim.
4: Bu çok ilginç. Yanı başında dere akan bir ev alabileceğimizi düşünmemiştim.
6: Doğru.
4: Dere kulübesi çok güzel ve konumu gerçekten inanılmaz. Daha içeri bile girmeden bundan daha güzel bir şey hayal edemezdim. Oh, vay canına. Şuna bak, inanılmaz. Kulübeden içeri girer girmez kubbeli o güzel lamba, tavanlar ve büyük salonun ferahlığını hemen fark ettim. Bu çok güzel. Brett, dışarıdaki dereye bak.
6: Dere manzarası muhteşem. Soba borusunun arkasındaki taşlara da bayıldım.
4: Bu gerçekten çok hoş. O sobaya da bayıldım. Diğerleri gibi standart siyah kare kutu gibi değil.
6: Evet, sadece güzel mi, etkili mi onu merak ediyorum.
4: Oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Odanın tamamını ısıtıyordur.
7: Amy, mutfak manzarasına bakmak ister misin?
4: İsterim. Vay canına, zirvelere bak. Burada durup bu ses eşliğinde bulaşıkları yıkadığımı kesinlikle hayal edebiliyorum. Mutfağın kalan kısmına gelince, istediğim kadar modern ve yenilenmiş değil. Dolaplar sevdiğim renkte değil ve tezgahlar daha yenilenmiş olabilirdi. Ama yüzeyi tek parça ve sıva yok.
6: Yemek alanındaki pencerelerin hepsine bayıldım. Çok güzel, harika bir manzara var. Ailemizi akşamları orada yemek yerken ve yazın pencereler açıkken derinin akışını dinlerken hayal edebiliyorum.
4: Bu güzel bir odaya benziyor. Kızlardan biri bunu harika bir odaya çevirebilir. Bu diğer yatak odası oturma odası olarak kullanılıyor ama yatak odası olduğu belli. Bence odalar benzer boyutta. Kızların oda için kavga edeceğini sanmıyorum. Ebeveyn yatak odasını görmek için üst kata çıktık ve karşımıza o büyük tavan arası çıktı. Bu güzel bir tavan arası.
6: Evet, pencereleri sevdim. Güneş ışığı iyi geliyor.
4: Ebeveyn yatak odası. Üzerinde tavan penceresi var. Tanrım, banyoda halı mı var? Ah, güzel. Tuvalet ve duşun etrafında fayans var. Halı olması da fena değil.
6: Evet, tezgah ve demirbaşlar yenilenmiş gibi.
4: Genel olarak ebeveyn odasını sevdim.
6: Evet.
4: Dere kulübesi çok güzel ama kulübenin tamamını görmemiş gibiyim. Çünkü bir yatak odası daha olduğunu biliyorum. Justin, dördüncü yatak odası nerede?
7: Verandaya kadar beni izleyin.
4: Bu biraz tuhaf görünüyordu ama yine de onu izledik ve kendisi bize barakayı gösterdi.
6: Şöyle ki, kulübeye ilk geldiğimizde orayı garajın bir parçası sanmıştım.
4: Oh, vay canına. Barakadan içeri girer girmez yatak odası gibi bir yer gördüğüme şaşırdım. İçeride bir sürü şey var. Hatta kendi banyosu bile var. Bence ailem ziyarete geldiği zaman harika bir alan olacak.
6: Halı kesinlikle gitmeli ama burası işimize yarayabilir. İşte garaj. Şimdiki garajımızla aynı büyüklükte. Biraz daha büyük olmasını umuyordum. Ama şimdiki garajımız işimi görüyor. Sanırım bu da işimi görür.
4: Dere kulübesi çok güzel. O büyük salon harika ve ferah.
6: Evet, aradığımız o rüstik görünüme sahip. Barakayı da çok sevdim.
4: Çocukların okulundan 32 kilometre uzaktayız ve bu durum aktiviteleri için uygun olmaz. Hatta çalıştığımız yerden bile daha uzak. Yani bu kesinlikle göz önünde bulundurmamız gereken bir şey.
1: Brett ve Amy, Güneybatı Colorado'da birkaç kulübe gördükten sonra hangi kulübeyi evleri yapacaklarını tartışmak için dağlara gidiyorlar.
4: Vay canına, burası çok güzel.
6: Muhtemelen en beğendiğim yerlerden biri.
4: Evet, benim de buraya gelmeye bayılıyorum. Seçeneklerimiz şunlar: Bayır Kulübesi, Dere Kulübesi ve Ponderosa Kulübesi.
6: Evet.
4: Hepsi gerçekten harika.
6: Pekala, bayır kulübesi?
4: Harika bir bodrumu vardı.
6: Garajın büyüklüğünü sevdim. Her şeyimizi koyarız.
4: Evet.
6: Bütçemizin altındaydı ve 5 yatak odası vardı.
4: O kulübede ebeveyn yatak odası yoktu.
6: Aynı zamanda hemen yanında evler vardı.
4: Ponderosa hakkında ne düşünüyorsun?
6: Orası en büyük araziye sahipti.
4: Evet.
6: Dışarı yayılmamız için bir sürü yer vardı.
4: Gerçekten devasa bir garajı vardı.
6: Açık bir mutfağı var.
4: Beyaz halısı vardı. Fena halde çamurlanır. Bu konuda emin değilim.
6: Komşularımızın o kadar yakın olmasını ummuyordum.
4: Sonra dere kulübesi var. Rüya gibi bir kulübe. Yanında dere var. Dağ manzaraları var. Ve...
6: Çok güzeldi.
4: Mutfak ve büyük salon gayet güzel ve ferahtı ama biraz sıkışık olduğunu hissettim.
6: En üst kattaki ebeveyn yatak odası harikaydı ama kasabadan çok uzak.
4: Kasabaya çok uzak gerçekten. Arkada akan o dereyle rüya gibi bir kulübe olsa da kasabaya olan uzaklığı dere kulübesini elememizi gerektiriyor sanırım.
6: Katılıyorum. Galiba 18 yıllık evlilikten sonra beni iyi tanıyorsun. Bu yolda geçirilen çok uzun bir zaman.
4: O zaman Bayır Kulübesi ve Ponderosa Kulübesi arasında bir seçim yapacağız.
6: Orayla ilgili en sevdiğim şey 4 araçlık devasa garajıydı.
4: İkisinin de mutfağı oldukça genişti. Gerçi Ponderosa Kulübesi çok daha büyüktü. Sanırım orada harika aile ve arkadaş toplantıları yapabiliriz. Ponderosa Kulübesi bütçemizi aşıyordu ve Bayır Kulübesi bütçemizin oldukça altındaydı.
6: Bence araziden dolayı. Bayır Kulübesi 4 dönüm, Ponderosa Kulübesi ise 20 dönümün üstünde.
4: Evet, bilirsin işte istedikleri fiyat sadece bir başlangıç.
6: 20 dönüm köpeklerin koşması için büyük bir alan demek. Belki oraya bir zipline hattı kurarız ha?
4: Belki Emily ile kendinize ait bir okçuluk menziliniz olur.
6: Doğru, evet, sanırım biliyoruz.
4: Sanırım biz de öyle, Ponderosa Kulübesi.
6: O garajı mutlaka istiyordum. Hadi gidip kızlara
4: söyleyeyim. Çok heyecanlanacaklar.
5: İki ay sonra.
8: Yeni kulübeye yaptığım bu ilk proje için teşekkürler baba.
4: Kutuları boşaltmadan ve yerleşmeden önce Brett kızlara sürpriz yapmak için bir zipline hattı kurdu. Onu durduramazdım.
8: Hey!
6: Arazi alanı, garaj ve evdeki alan nedeniyle bu bizim için mükemmel bir kulübe. Müthişti değil mi?
8: Evet.
6: Burası çok güzel değil mi?
8: Evet.
4: Ponderosa Kulübesi'nin satış fiyatı 459 bin dolardı.
6: Biz 423 bin dolar teklif ettik.
4: Ponderosa Kulübesi'nin son satış fiyatı 423 bin dolar oldu.
6: Bu bütçemizin 27 bin dolar altı.
4: Büyük babanın geyiğinin yeri olduğuna sevindim. Bunu ne zaman avladı?
6: 1949'da.
4: Birkaç kez arkadaşlarımızı ve ailemizi çağırdık. Bu kulübedeki geleceğimiz için çok heyecanlıyım. Önümüzdeki yıllar için sabırsızlanıyorum. Kızlarımız eve ailelerini getirecek. Torunlarımızla birlikte bu büyük ve harika evin keyfini çıkaracağız.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin?
4: Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Damla?
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
18: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
19: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
18: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
20: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 20-21 Mayıs tarihlerinde 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani yerine 100 mani hediye.
21: Migros.
22: Hala etkisindeyim.
23: İnanılmaz bir goldü.
24: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
25: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
26: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
27: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
28: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
29: Yakıt alacağız, yine yandık.
30: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
31: Kredi kartım hadi.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
32: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
33: Tehlike çok büyük.
34: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
35: Olamaz ne?
34: 10 dakika içinde.
32: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
36: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
35: Bu gerçekten dehşet verici.
33: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
32: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
37: Az sonra mega teraslarda inşaat ekibimiz Idaho'ya giderek Snake Nehri'nin kıyısına 590 bin dolarlık bir mega teras yapacak.
38: Bu gerçekten olağanüstü.
37: Daha en baştan tehlikeli sürprizler atlattılar.
39: Geldiğimizden beri hava çok rüzgarlı.
5: Bunun tepemize çökmesi gibi ciddi bir ihtimal de var yani.
37: Ama sıfırın altında soğuklar ekibin en büyük kabusu oldu.
39: Bu hava bizi öldürüyor.
37: Ve bir tatil beldesindekinden daha lüks özelliklere sahip iki katlı bir mega teras yapmak için savaşıyorlar. Ora mega teraslarda inşaat ekibimiz Idaho'ya giderek Snake Nehri'nin kıyısına 590 bin dolarlık bir mega teras yapacak.
38: Bu gerçekten olağanüstü.
37: Daha en baştan tehlikeli sürprizler atlattılar.
39: Geldiğimizden beri hava çok rüzgarlı.
5: Bunun tepemize çökmesi gibi ciddi bir ihtimal de var yani.
37: Ama sıfırın altında soğuklar ekibin en büyük kabusu.

0: Yıkım günü çocuklar. Hadi başlayalım.
1: Arka bahçenizde devrim yapmak asla kolay değildir. Sınırları zorluyorlar.
2: Bir tepeye teras yapmak gibisi yoktur.
3: Onu yapmaya çalışıyoruz.
1: Hava şartlarıyla savaşıyorlar.
4: Bunu halletmezsek bütün ev sular altında kalacak.
1: Tek hedefleri gelmiş geçmiş en inanılmaz, en muhteşem terasları yapmak.
5: Tanrım, harika olmuş.
1: Mega teraslar başlıyor. Tay ve Kim'in şu anki terası ülkedeki en güzel manzaralardan birini sunuyor. Burry, Idaho'daki evleri Snake Nehri'nin tam kıyısında.
6: Su kenarında olmanın sakin ve huzur dolu bir yanı var. İnsana huzur veriyor.
7: Söğüt ağacımıza konan kel kartallar var. Çok güzel bir nehir.
1: Var olan teras 40 metrekareden büyük ama sorun, bunun çoğunun 30 metre uzunluğunda 1 metre eninde olması.
6: 4 kişiden fazlasını çıkarıp yemek yiyemiyorsunuz.
7: Güzel ama bir mega teras olacağı kadar güzel değil.
1: Idaho'ya Colorado'dan arabayla bir günde gidiliyor. Ama Tay ve Kim'in nehir kenarındaki evlerinde Gart'ın reddedemeyeceği bir tasarım zorluğu var.
2: Her gün inanılmaz teraslar yapıyoruz ama bu gerçekten olağanüstü. Nehir manzarasından en iyi şekilde faydalanmak için Tay ve Kim'in evinin çevresi boyunca 30 metre uzanacak ve dışarıda oturabilecekleri 4 ayrı ortamın olacağı bir mega teras yapacağız. Dışarıda mangalı, pizza fırını ve nehir manzaralı oturma alanı olacak olan 4 mevsimlik bir mutfakla başlayacağız. Dev bir penceresi olan katedral tavan yapacağız. Ayrıca kışın kapalı, yazın açık tutulabilmesi için açılır kapanır pencereler yapacağız. Ebeveyn yatak odasından terasa çok güzel bir özel çıkış yapacağız. Dış mekan saunası ve nefes kesen şömineli bir korkuluğu olacak. Aşağı zemin kattaki 185 metrekarelik verandaya inen bir döner merdiven yapacağız. Dışarıda keyifli oturmaları için verandada gazlı bir ateş çukuru, oturulacak setler ve 3 metrelik bağımsız bir şömine olacak.
1: Bu projenin bütçesi $590,000. James de o milyon dolarlık manzaranın hakkını verecek bir mega teras yapacak.
4: Buraya manzaranın tadını çıkaramayacağınız bir şey yapılması mümkün değil zaten.
1: Yıkım, eski ahşap iskeleti çıkarmakla başlıyor. Daha sonra yeni iskeletin eve bağlanacağı noktalardaki tuğlaları çıkarma işlemi yapılacak. Yıkım ekibi tuğla kaplamaları çıkarırken çok dikkatli olmak zorunda. Yerinden çıkarılan tuğla bir çökmeye neden olabilir.
8: Bunun tepemize çökmesi gibi ciddi bir ihtimal de var yani.
4: Dikkat etmezsek tuğla kaplı bir duvarı ve altında çalışan kişiyi kaybetme riskimiz var. Sonuçları felaket olur.
1: Tuğlalar testereyle tek tek kesilerek çıkarılıyor. Evin 30 metrelik kenarını çevreleyen bir dayanak aralığı oluşturuyorlar. Sonra 10 metre kala çökme başlıyor.
8: Bu noktada tuğlaların altında kalmamak için çok dikkatli olmamız lazım. Gerçek bu.
1: Geçici desteği kaldırınca çalışma alanı dayanağı bitirecek kadar sağlama alınmış oluyor. Tuğlaları tamir etmek için taş ustası çağrılıyor.
4: Çatlama ve yerleştirme bir taş ustası için çok kolay bir iş. Biz de hemen iskelete geçeceğiz.
1: Ekip iskelet üzerinde çalışırken soğuk vuruyor.
4: Üstümdekilerden de anlayacağınız gibi hava 15 derece falan soğudu. Bu işi kış başlangıcı ile yarışır şekilde yapıyoruz. O yüzden iskeleti kaldırmak çok zor olacak. Teras ebeveyn yatak odasına doğru iyice küçülüyor. Biz de en zor kısmı ilk olarak yapıyoruz. Amacımız mutfak alanını bitirip geniş çaplı alanın en azından kirişlerini yerleştirmek.
1: Kiriş tam bir canavar. 7 metre uzunluğunda 227 kilo ağırlığında olan kiriş bu terastaki en büyük çelik parçası.
4: Oh!
1: 7'ye 5,5 metrelik alandaki 24 döşeme kirişinin ana dayanağı olacak.
4: Çık oraya. Tamam, orada tut.
9: İşte böyle. Çok güzel. Harikasınız çocuklar.
4: Bugün çok iyi bir gündü. 3 büyük şey oldu. Yeni dayanağı yerleştireceğimiz kanalı neredeyse bitirdik ve tuğlalar çökmedi. Daha da önemlisi dışarıdaki mutfak ve oturma alanının iskeletinin çoğunu taktık. En iyisi de şu anda havanın sabahkinden daha sıcak olması. Bambaşka bir mevsimdeyiz sanki. Umarım böyle sürer de günler güzel geçer diye umuyoruz.
1: Bugünkü zorluksa mega terasın çok karmaşık olan 3 dam sistemini yapmak. Mutfağın üstünde düz bir çatı, ebeveyn yatak

0: Odasının terasının üstünde de üçgen çatı var. Her mevsim kullanılabilen salona eğimli bir çatı yapılacak.
1: Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Çatı bağlamalarını yerleştirdikten sonra dış kısmını kaplamaya başlayabiliriz.
0: Birinci adım, çatıya o şekli veren ahşap bağlamaları yerlerine yerleştirmek.
2: Geniş geniş, mükemmel oldu.
1: Tasarımı dolayısıyla bu ahşap bağlamaları taşıması biraz garip. Ve maalesef bugün geldiğimizden beri gördüğümüz en rüzgarlı gün. Deliler gibi esiyor.
2: Al bakalım.
1: Oldu mu?
2: Evet.
1: Bence iyi.
2: Gayet iyi.
0: Ahşap bağlamalar yerleştirildiğine göre çatının ön kısmındaki ayrıntılı işler başlayabilir.
1: Tuttum. Bu çatının arka kısmındaki kadar öndeki 2 metrelik alanda da çok iş var.

0: Çatıdaki boşluk 3.5'a 2.5 boyutlarındaki tavan penceresi için açıldı.
1: Tavan penceresini Gart tasarladı. Mahya kirişini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla sade bir görüntü oluyor. İçeri daha çok ışık giriyor. Normalde kirişin olması gereken yer boş olduğu için havada süzülüyor gibi görünüyor.
0: Şeffaf plastik ve alüminyumdan yapıldı. Ve yaklaşık 90 kilo. Bu gerçekten zor bir iş.
1: Fazla sıkarsak üstündeki cam fitili kırarız. O yüzden dikkat etmek gerekiyor.
2: Tamam, hazır mısın?
1: Evet. Zarar verirsek yeni bir tanesini getirmek bir ay sürüyor. Yerine koyduk. Tam oturdu. Güzel oldu. Bize göre o çatı dondurması üzerindeki kiraz gibi oldu.
2: Elinize sağlık çocuklar.
0: Mega teraslar ekibi hayatın lüksleri kavramını iyice abartıyor.
1: Burası terasa ek olarak kocaman bir alan oldu.
0: Ve şimdiye kadar bir terasa konmuş en lüks unsurlardan birini yapıyor.
1: Rezervasyon yaptırıp başka bir yere gitmelerine gerek kalmayacak.
0: Idaho'daki inşaata başlayalı 2 ay oldu. 590 bin dolarlık mega terasın yarısı bitti. Yeni dama, eski dama uyacak kiremitler döşendi. Ve baskı betonuyla da 185 metrekarelik verandanın alanı belirlenmiş oldu. Bu sabahın ilk işi...
1: Günümüz resmen başlamış oldu.
0: Verandaya beton dökülecek.
1: Beton işçileri hazırlanıyor. Verandanın kalanına beton dökecekler. Uzun bir işleri var. 25 metre beton dökecekler. Sabahları çimento kokusuna bayılırım.

0: Veranda bu teraslara mega sıfatını getiren tatlı güzelliklerin temeli olacak. 13 metrelik oturma alanlarının birleştiği noktada 3 metre yüksekliğindeki bir şömine, 1,5 metre çapında bir ateş çukuru ve 2,5'a 2,5 metrelik bir jacuzzi. 1175 kilometre uzakta Colorado'da bu verandaya özel 4 metrelik bir dönel merdiven yapılıyor.
1: Şu anda bu iş için gereken malzemeleri indiriyoruz. Bir tanesi pizza fırını. Dışarıdaki mutfaklarının eşsiz parçalarından bir tanesi olacak. Birilerini çağırayım. Dört tarafından tutup taşıyabiliriz.
0: Pizza fırınının tepesi 182 kilo. Pişirme ısısını artırmak için 7,5 santim kalınlığında özel kalıba dökülmüş betonla yapıldı.
1: Bana doğru. Sıradan fırınlarda olmayıp bunda olan şey daha çabuk pişirmesi için çok çabuk 350-400 dereceye çıkabilmesi. Bunda pizza haricinde bir sürü şey pişirebilirsiniz. Canavar gibidir.
0: Fırının ağırlığını çelik bir kaide taşıyacak.
1: Bence iyice yaklaştı. Evet, şimdi tam oturdu.
0: Bu fırının üstünün ilk ve son kez göründüğü an oluyor.
1: Birinci önceliğimiz bunu saklamak.
0: Fırına baca takılacak. Ve yıllardır oradaymış gibi görünmesi için üzeri taşla kaplanacak.
1: Bittiğinde harika olacak.
0: Tabii kızıl ötesi özel sauna olmadan mega teras olur mu hiç?
1: Bu saunanın en eşsiz yanı tamamen elektrikle çalışması. Buhar yok, gaz yok.
0: Üstelik çok da kullanışlı bir şey.
1: Rezervasyon yaptırıp başka bir yere gitmelerine gerek kalmayacak. Yatak odalarının hemen önünde.
0: İşin ilginç yanı bu iki kişilik sauna için özel bir alan yapmak.
1: Yerden kazanmak için bunu terasın ortasına kadar getiriyoruz. Dış kısma tamamen duvar yapacağız. O yüzden zemine çelik uzatmalar konacak. Terasta kullandığımız malzemelerin aynını kullanacağız. Temeli bittiğinde yukarı doğru devam edeceğiz. Tamamen bittiğinde burası konum, özellikleri devasa büyüklüğüyle tam anlamıyla bir mega teras olacak. Kullandıklarını görmeye can atıyorum. Harika olacak.
0: Snake Nehri dondu.
1: Biraz soğuk.
0: Ve mega teraslar ekibi için gelmiş geçmiş en kötü çalışma şartlarını doğurdu.
1: Neredeyse bir aydır dondurucu soğuklarda çalışıyoruz. Ne güzel.
0: Uyuşan parmaklar lüks unsurların yerleştirilmesinde tehlikeli hatalara sebep olabilir mi?
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
10: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
9: Yani?
10: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
10: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
18: Idaho'da sonbahar kışa teslim oldu. Beraberinde de nehirden gelen sağlam bir soğuk getirdi.
19: Açıkçası bu hava bizi öldürüyor. Neredeyse bir aydır dondurucu soğuklarda çalışıyoruz. Geçen ay dondurucu soğuklar başlamadan önce taşları, dış kaplamaları, olukları, damları bitirmiştik.
18: Şimdi hava o kadar soğuk ki Snake Nehri dondu.
19: Biraz soğuk.
18: Ama mega vazife beklemez.
19: Bu büyüklükteki bir işte bir sürü ayrıntı vardır. Bugünün tek amacı sıcak bir yerde çalışmak.
18: Bugünkü en büyük iş, açık mutfak ve oturma alanını kapalı bir odaya dönüştüren cam panelleri yerleştirmek olacak.
19: Camları taktıktan sonra ısıtıcıları çalıştırabiliriz. O zaman verandanın yarısı ısınmış olacak. 1, 2, 3.
18: 78 bin dolarlık temperli cam, Colorado'da özel olarak yaptırıldı ve buraya takılmak üzere 1175 kilometre yol tepti.
19: Çok güzel, tam oturdu. Takıldığını görünce mutlu oldum. Şu anda burayı ısıtacak her şeyin bize faydası oluyor. Hem de bitmeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Izgaramızı buraya koymak için kutudaki parçaları çıkarıyordum. Elektrikliyi deneyeceğiz. Sonra da tabii yemek pişirmek için en önemli şeyi, ateşi kontrol edeceğiz.
18: 6500 dolarlık döner barbekü propana bağlandı.
19: Elektrik var, harika.
18: Son sistem kontrollerini geçerse yakılmaya hazır olacak.
19: Hepsini yakıp çalıştırdığından emin olacağım. Çok iyi. Her şey yanıyor. Bence birkaç dakika hepimiz buraya toplanabiliriz. Burası terasın her yerinden daha sıcak.
18: Barbekü, odunla yanan pizza fırınının yanında duruyor. Onun yanında da tezgah altına giren mini buzdolabı ve 30 şişelik dolap var.
19: Bunlar da eklenince tam teşekküllü bir mutfak oldu.
18: 3 metre yüksekliğinde bir şömine ve 1,5 metre çapında propanla çalışan bir ateş çukuruyla 185 metrekarelik verandanın 2 şöminesi oluyor.
19: Bugün onları yakmak için çok uygun bir gün çünkü ne kadar sıcak olursa o kadar iyi. Gazı açmamız kafi. Gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor. Fazla ısınmasın çünkü orada çalışacağım. Bunların delikten bir tık küçük olması gerekiyor çünkü servis gerekecek olursa kapağı kaldırıp halledebilirler. Bu lav taşlarını böyle kenara dizeceğiz. Böylece aradan hiçbir şey düşmeyecek. Bütün burayı seçtikleri taşlarla dolduracağız.
18: Geri dönüştürülmüş kırık camlar kapağın üstünü kaplayacak. Bakır rengi ateşin altında çok güzel parlayacak. Kırık camlar gaz borularını kamufle edecek ama alev püskürteçlerini açık bırakacak şekilde özenle yerleştirilecek. Bu iş için en önemli araç eldiven.
19: Cam kenarları inanılmaz keskin. Eldiven takmamış olsaydım ellerim kesinlikle parçalanırdı. Evet, deneyelim bakalım. Her şey gayet güzel çalışıyor. Çok güzel bir his.
18: Belki de bu mega terastaki en lüks unsur, ebeveyn banyosunun önündeki iki kişilik kızıl ötesi sauna. Ama ekstra mega yapansa ses sistemi.
19: Bunda CD çalar, MP4 çalar var. Ayrıca telefonunuzdan ya da başka cihazlardan bağlanabiliyorsunuz. Ama sakın ters takmayın. Bu kadar. Deliler gibi eğlenecekler. Ve bir inşaatçının klasik hikayesi. Saunaya ancak elektrik bağlanmadan önce girebiliyorum. Soğuğa dönüyoruz.
18: Öğleden sonra 3'te teras gölgede kalıyor. Hava sıcaklığı en yüksek anda -7 derece.
19: Gerçekten çok soğuk.
18: Bu da ekibe cam panelleri yerleştirmeleri için daha çok gaz veriyor.
19: Şimdi eğlenceli kısma geldik.
20: Birazdan çok ağır camlar taşıyacağız.
18: 8 geniş panel oturma alanını kapatacak ve nihayet ortamı biraz ısıtacak.
19: Tamam, hazır mısın?
20: Hazırım.
19: Tamam, buraya. Harika. Her parça burayı biraz daha ısıtıyor. Yapboz parçaları gibi. Isıtıcılar şimdiden daha iyi çalışıyor. Şimdi ısındı. Şu son deliği de kapatalım. Bitiş çizgisini görebiliyorum.
18: Son rötuşlar Snake Nehri inşaatını zirveye taşıyor.
21: Vay canına. İnanmıyorum.
22: Muhteşem.
18: Mega Teraslar ekibinin Idaho'daki ilk inşaatında Snake Nehri'nde 590 bin dolarlık bir teras için ekip kış boyunca yetecek kadar dondurucu soğuğa göğüs gerdi.
23: Ty ve Kim'in bu evde ömürlerinin sonuna kadar keyifle yaşayacaklarını bilmekten daha tatmin edici bir şey yok gerçekten.
21: Vay
24: canına. İnanmıyorum. Şuraya bak.
22: Çok güzel.
23: Terasınız birazcık büyüdü.
24: Kocaman olmuş. Hem oturma odası hem de mutfağı var.
23: Artık bu harika manzaranın tadını çıkaracak harika alanınız var. Mutfağa bakmak ister misiniz? Hadi bakalım.
22: Evet, tamam. Tabii.
18: Eski terasta bağımsız bir barbekü vardı. Ama yemek yiyecek yer yoktu. Şimdi ise misafir ağırlamak için tasarlanmış lüks bir mutfak var.
23: Pizza fırınını çok istediğinizi biliyorum. O yüzden bu tasarımın tam ortasına dış mekan fırını yaptım. Odun fırını.
22: Süper. Çok lezzetli.
23: Burada çok güzel bir soğutucumuz var. Bir de bu küçük mini buzdolabı.
22: Yemeği dolaptan çıkarıp doğrudan sofraya getirebiliriz.
23: Yeni ızgaraya da bakalım.
24: Süper. Kocamanmış.
23: Benim en sevdiğim ızgaradır. İçinde ışıkları, kızıl ötesi, gaz memeleri
24: buradaki
23: var.
24: Buradaki ilk etimi yemeye gün sayıyorum.
23: Her gece. Gelin şu tarafa geçelim.
24: Tamam.
18: Bu nefes kesen nehir manzarası, taştan bir bar ve oturma yerleriyle tam fotoğraflık.
24: Nehir boydan boya görülüyor.
22: Burada bir şeyler içmek çok güzel olacak, huzurlu.
23: Ayrıca bu camlar kapanabiliyor. Yani kışın burası sıcak ve hoş olacak. Ama asıl güzelliği hep sevdiğiniz bir şeye bakıyor olacaksınız. Gelin yemek alanının ne kadar geniş olduğuna bakalım. Hiç sıkıntı çekmeden bütün aileyi sığdırabilirsiniz.
24: Ben burada mangal yaparken bütün aile oturabilir. Bayıldım.
18: Eski terasın cam yıkamak haricinde hiçbir faydası yoktu. Yeni terasta birkaç oturma alanı var. En başta 3.5'a 2.5 boyutlarında bir tavan penceresi olan katedral model tavanın altında 4 mevsimlik gömme hoparlörlü bir oturma odası var.
24: Vay canına, şuraya bak.
23: Bütün tasarımın en sevdiğim yeri burası. Şömineli korkuluk. Bu sayede bütün panoramik manzaranın alevli bir çerçevesi oluyor.
22: Buraya gelip rahatlayıp bir kitap okumak ya da manzarayı seyretmek için güzel bir köşe.
23: Şuraya da 165 ekran bir televizyon koyduk. Bu şekilde iniyor.
24: Ben de maçları izleyebileceğim yani.
23: Sonra tekrar yerine giriyor.
22: Çok çok rahat.
23: Şu cam duvarlara bakın. Çok iyiler. Bunlar çok ağır cam paneller ama tek bir parmakla kapatabiliyorsunuz. İçeride olduğunuzda rüzgarı da havayı da kontrol edebilirsiniz. Ve evet, ısıtıcılarınız da var. Manzaradan da asla ödün vermedik. Süper. Ebeveyn yatak odasının terasına da bakalım.
24: Tamam.
18: Daha önce terasın öbür tarafında bir sandalyelik bile yer yoktu. Şimdi ise ebeveyn yatak odasının yeni terası huzur, sessizlik ve mahremiyet sunuyor.
23: Bu küçük terasa bayıldım. Küçük ama çok beğeneceksiniz. Bence en seveceğiniz özellik şu şömineli korkuluk.
22: Muhteşem.
23: Hatırlıyor musunuz? Önceden komşuları doğrudan görüyordunuz. Artık mahremiyetinizi sağlayan bir duvar var. Burayı sauna yaptım.
22: Şahane.
23: İnsanı iliklerine kadar ısıtan kızıl ötesi ışını var.
22: Aa, bayağı genişmiş.
23: Bununla yatak odası terasınız eşsiz oluyor.
22: Kesinlikle.
23: Yani terasınız sıradan bir teras olmaktan çok daha öte.
18: Eskiden boş çim bir alanın olduğu yerde artık 185 metrekarelik verandası, iki şöminesi ve jacuzzisi olan geniş bir eğlence alanı bulunuyor.
23: Sizi verandanızın tam ortasına indirecek bu 4 metrelik merdiveni tasarladım. Gelip bakın.
24: Vay canına, şuna bak.
22: Evet, açık havada ateşin başında bu güzel manzarada oturmak çok güzel.
23: En güzel veranda hangisidir biliyor musunuz? Ateş ve suyun bir arada olduğu. Buraya sizin için güzel bir jacuzzi de koyduk. Bütün verandanın son özelliklerinden biri de ateş çukuru. Şu anda 30.000 BTU ile çalışıyor ama 120.000'e kadar çıkıyor. Bu ayarlanabilir.
24: Elini uzatsana.
22: İnanılmaz bir şey. İyi ki bu güzel yere sahip olmuşuz. Artık burası da evimizin bir parçası oldu.
24: Harika oldu. Arkadaşlarımızla oturabileceğiz. Çocuklarımız da çıkabilecek.
0: İndim.
22: Mega terasımızın olması harika.
24: Eski halinden çok çok daha iyi ve çok daha fazla keyif alacağız. Kesin.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Panda'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Panda Sarı Kola hastasıyız.
25: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
26: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
27: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
28: İkisi birlikte çok iyi.
29: Tıpkı bizim gibi.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi'den. Pepsi ile hepsi güzel.
31: Hala etkisindeyim.
32: İnanılmaz bir goldü.
31: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
33: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
31: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
34: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
4: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
3: Nasıl yani?
4: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Bu haftaki bölümümüzde birazdan.
1: Hazır mısınız?
0: Teksaslı bir ailenin Colorado'daki yazlık evi 410 bin dolarlık bir terasa kavuşuyor.
2: Burası muhteşem bir yer olacak.
0: Ama çatılar buzlu.
3: Oh!
0: Ve rüzgar saatte 110 kilometre ile esiyor.
4: İyi yakaladın dostum.
3: Sanki uçuşa geçecek gibiyim.
0: Rocky Dağı'ndaki yazlık evi şahane bir tatil kaçamağına dönüştürüyor.
5: Ha, vay canına.
6: Gerçekten üst düzeyde muhteşem.
1: Temizlik günü geldi millet, hadi.
0: Arka bahçede harikalar yaratmak kolay değildir. Onlar sınırları zorluyor.
7: Uçuruma teras yapmak gibisi yoktur.
2: Biz de bunu yapacağız.
0: Hava koşullarıyla savaşıyorlar.
8: Burayı kapatmazsak tüm evi su basacak.
0: Gelmiş geçmiş en güzel mega terasları inşa ediyorlar.
5: Tanrım, buna bayıldım.
0: Mega teraslar başlıyor. Ashley ve Elsie'nin aileleri Colorado Estes Park'ta bir yazlık satın aldığında buraya teras inşa etmeyi hep birlikte karar verdiler.
9: Jacuzzi'yi nereye yerleştireceğiz?
0: Fort Whitley bu aile için en büyük sorun.
6: Teksas'ta veranda denir. Burada ise teras deniyor.
9: Evet.
6: Adı her ne olursa olsun istiyoruz. İşte böyle. Mevcut teras her yıl giderek büyüyen ailemize küçük geliyor. Herkesin orada rahatça vakit geçirmesini istiyoruz.
10: Bu dağ kesiminde hava durumu çok hızlı değişiyor. Terasta keyif çatmak isteyince sürekli minderleri taşıyoruz.
11: Bunu yapmaktan bıktın mı sandım?
6: Artık bunu yapmamaya can atıyorum.
9: Dışarıda otururken soğuktan donmayacağımız günlerin hayalini kuruyoruz.
7: Burası bir yazlık. Yani her ziyaretlerinde mevsime ya da havaya bakmadan evin keyfini sürebilmeliler.
0: 410 bin dolarlık bütçeyle Andy'nin tasarlayacağı teras bu Teksaslı aileye kendilerini evlerinde hissettirecek.
2: Bu evin her köşesi kırsal bir Colorado evi olarak tasarlanmış. İlk olarak pencereleriyle buranın güneş almasını sağlayan bir üçgen çatı yapacağız. Camlar sayesinde manzarayı izlerken rüzgardan ve hava koşullarından kaçınabilecekler. Harika özel bir yapım taş şömine olacak. Şömine rafı el yapımı şahane bir keresteden olacak. Dışarı çıkınca da cam arkalıklı 2,5 metrelik harika bir ateş duvarı görülecek. Böylece dağ manzarası engellenmeyecek. Buranın çevresinde açık mekan mutfağı, 1 metre derinlikli bir ızgara, aşçıyla sohbet edilmesi için sandalyeler ve hemen yanında da üst kata yerleştirilecek jacuzzi yer alacak. Estes Park'ın tadını çıkarmak için harika bir yer olacak.
12: Bu tasarımın uygulanmasını ben yöneteceğim. Beni biraz zorlayacak iki aşamada inşa etmem gerekti. Çünkü tesisat hattına denk geldi. Terasa bakarsanız tesisat hattı şu anda tam köşeye denk geliyor.
0: İnşaatın ilk aşaması tesisat taşınmadan önce başlayacak.
12: Yıkım işini JT yönetiyor. Terasın üzerinde kalın bir buz tabakası var. Trabzanları çıkarırken dikkat etmeliyiz. Onları keserken terastan kayıp düşmemeliyiz.
13: Pekala, artık teras tehlike arz ediyor. Kayarsanız terastan düşersiniz. Geliyor! Neticede buradayız. Yüksekte çalışıyoruz. Dikkatli davranmak gerek. Sistemli biçimde mümkün olduğunca çok parçayı çıkarmalıyız.
12: Colorado'da kış mevsiminde çalışıyorsanız kardan kaçamazsınız. Kar yağışlı günlerde de hiçbir işi bitiremezsiniz.
0: Öyle ya da böyle bugün çatının iskeleti yerleştirilecek. Üç giriş çatı çevresine yerleştirilecek. Kafes kirişleri de çatıyı oluşturacak.
12: Çok ağır kirişlerimiz var. Kafes kirişleri de çok ağır. Bu yüzden buraya bir vinç getirmeliyiz.
0: Ancak vinç kamyonunun 100 metrelik otopark yolunu aşıp aşamayacağı bir muamma.
12: Otopark yolu karla kaplı ve kürüyemedik.
13: Vinç gelebilecek mi bilmiyorum. Hazır mısınız?
7: Arkaya dikkat edelim.
13: Şu an sınırları zorluyor. Bu kadar gelebileceğini düşünmedim.
7: Şimdi sağa çevir. Yavaşça sola kır.
13: Bu adam harika.
12: Bugün iyi geçiyor çünkü Vinç gerektiği gibi otopark yoluna girdi. Devam edebileceğiz. Yerleştirmemiz gereken 3 giriş ve 7 kafes girişi var. Şöyle yapıyoruz. Bunları içeri sokup kafes girişlerini getiriyoruz. Teker teker yapıyoruz. Vinç operatörü işe koyulunca hazır olman gerekli. Sen hazırsan ben de hazırım. Bağlamaya başlayalım. 3 katmanlı ahşap girişimiz var. Bir tanesinin boyu 9,5 metre, 40 santimetre, 15 santim genişliğinde. Alaska sarı sedirinden yapılma, ağırlığı da 410 kilogram.
0: Katmanlı ahşap birbirine yapıştırılmış çok sayıda ince kereste katmanından oluşur.
12: Şimdi yavaşça indirmeye başlayalım. Harika, dur. Evet, bir sonraki kirişi hazırlayacağız.
0: Vinç kolu 25 metre yüksekliğe dek erişebilir.
12: İndirin, indirin. Tamam, harika. Dur. Evet, işte indir, işte yerleşti dostum. Devam et, indir yavaş. Yavaş yavaş indir. Evet, yavaş yavaş. Birazcık daha. Evet, yarım metre kadar. Devam et. Tamam, çok güzel. Kirişler çok iyi oldu. Şimdi planımız kafes kirişlerini yerleştirmek. Biraz indir. Yavaş ve dengeli biçimde yapın çocuklar. İndir, şimdi dur. Güzel. Pekala, indirmeye başlayın. Evet, durun. Biraz daha. Harika, böyle iyi, tamam. Tamam, dur. Şimdi indir. İşte oturdu. Her şey istediğim gibi gitti. Çatıyı tamamlamaya hazırız.
0: Buzlu tepeler ve güçlü rüzgarlar çatıda çalışmayı riskli hale getiriyor.
12: Burada rüzgar çok güçlü. Tahta kiremitleri uçuruyor. Bu rüzgar gerçekten amansız.
0: Güneş karların üzerinde Colorado Estes Park'ı aydınlatırken çatıdan kar küreme işi başlıyor.
14: Şimdi bütün çatıyı kürüyorum. Estes Park'ta kış böyledir. Büyütmeye gerek yok.
0: Ekip oldukça karmaşık bir çatı montajıyla karşı karşıya. Ama önce doğanın müsaadesini istemeliler.
14: Çatıyı biraz temizleyeceğiz. Sonra güneşin biraz olsun kurutması gerekiyor. Kar eriyince yürümek güvenli olacak. O zaman yukarı çıkacağız.
3: Oo, işte başladık.
14: Aa, evet, çok kaygan. Şu an hiç bitmiş gibi değil.
3: Evet.
14: Snowboard yapıyor gibi görünüyorsun.
0: Çalışma alanı temizlenince Jason işleri hızlandırıyor.
12: Bugün çatı iyice ortaya çıkacak. Bu projenin büyük kısmını çatı oluşturuyor. Yeni çatıyı mevcut çatının üstüne sabitlemeliyiz. Buna üst iskele deniyor. Epey karmaşıktır. İyice düşünmek, hesaplamak gerekir. Ayrıca çok da keyiflidir. En sevdiğim işlerden biridir. Çatıda dolaşırken çocuk gibiyimdir. Çok eğlenceli şeyler yaparım. Açık çatma denilen bir yöntem uygulayacağız. Yeni mevcut iskeletin üzerine yerleştireceğiz. Pekala. Bizim planımız öncelikle bu tarafı tamamen bitirmek. Çak onu.
0: Yeni ahşap çatı yerleştirildi.
12: Evet, bu da bitti.
0: Ama Jason'ın su tahliye sistemini yerleştirmesi gerekiyor.
12: Eğer su buraya doğru inerse nereye gidecek? Burada kalır. Buna izin veremeyiz. Şimdi bir üst iskele daha yapıp bu iki çatı hattını birleştirmeliyiz ve şuraya kadar tahliye sistemi kuracağız. Tüm suyun ve karın oradan çıkması gerekiyor. Her şeyin ortaya akması için bir eğim yaratacağım. Evet, böyle. Kesinlikle. Bu yeni çatımız. Çatı kirişleri ekledik. Hedefimiz suyun şu bölgeye geldikten sonra yaptığım kanaldan aşağı akması. Her şey yolunda gidiyor. Karı atlattık. Şimdi de rüzgar çıktı. Estes Park'ının rakımı 2300 metre civarında. Burada rüzgar çok güçlü eser. Tahta kiremitleri söker. Çöpteki tahtaları alıp kolonlara çarpar. Bu rüzgar hiç aman vermez. Hiç aman vermez. Bugün JT çatı pencerelerinin montajını yönetiyor ve rüzgar var.
13: Çatı penceresi 100-120 kilo ağırlığında. Çatıda o pencereyi taşırken güçlü bir esinti başlarsa başımız derde girebilir.
3: Uçuşa geçecek gibiyim.
12: Çatıya pencereyi yerleştirmeden önce bordürünü yapmalıyız. Pekala, bordürünü yapalım. 5-15'lik parçalardan keserek çatı penceresini yaklaşık 13 santim yükselteceğiz. Hem metal damlalık için hem de padavradan suyun alması için yerimiz olacak. Çatı penceresi karton piyere monte edilemez. O zaman su içine geçer. Bu pencereyi hemen takmak istiyorum.
15: Hem de saatte 50 kilometre hızla esen güçlü rüzgara rağmen...
13: Güzel yakaladın dostum.
15: Montajı bitirme vakti geldi.
16: Kimse sert çekmesin. Pekala, nazik ol rüzgar.
13: Niye öyle dedin ki? Diğerinin tam üstünde. Güzel.
3: Yerleşti, oturdu.

0: Biz oradayken rüzgar dindi. Bu da şansımız oldu. Ürkütücü kısım bitti.
1: Şu kirişi hazırlayalım.
2: İşi bitirmek için koşuşturuyorlar. Ama işler yolunda gitmemeye başlıyor.
1: Tamam, durun.
2: Winch, jacuzziyi kaldırabilecek mi?
1: Bana doğru.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bizim oğlana da yeni bir lisel sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.
9: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepinize iyi gelecek.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Colorado Estes Park'ta 410 bin dolarlık çalışmanın birinci aşaması neredeyse bitti.
11: Pencereyi yerine taktık, tavan yerleştirildi, çatı tamamlandı. Yani teras kısmını tamamlayınca bitirmiş olacağız.
4: Tavana dek uzanan şöminenin iskeleti çelik malzemeden.
5: Kapatalım.
4: Sonra sıvası yapıldı, taş kaplaması döşendi ve keresteden şömine rafı yerleştirildi. İç duvarı ahşap kaplamayla kapatıldı. 3 ay evrak işleriyle uğraşılmasının ardından terasa fazlasıyla yakın olan tesisat da yerinden taşındı.
11: Evet, gün bugündür.
4: İkinci aşama teras alanına 90 metrekare daha ekleyecek. 2 ateş bölümü, bir barbekü ve bir jacuzzi olacak.
11: Dün terasın iskeletinin büyük kısmını tamamladık. Gün sonuna kadar tüm iskelet tamamlanmış olacak. Jacuzzi yerleştirilmiş olacak ve trabzan ölçülerini alacağız. Hadi şu kirişi hazırlayalım. Evet, tuttum. Güzel, neredeyse tamam. Evet. Evet, işte oldu.
1: That's good.
11: Böyle çok iyi.
4: Ön kısma eklenen yeni çelik iskeletin ağırlığı 680 kilogram.
11: Tamam.
13: Evet, tamam, yerleşti.
11: Jacuzzi için platformu yerleştirdik. Şimdi ana terası yerleştiriyoruz. Tüm çevreyi saracak biçimde uzuyor. Sonra jacuzzi için hazır olacak.
4: Estes Park'a gelen iyi haber karın erimeye başlaması. Kötü haberse yağmurun başlaması.
11: Yağmur mu? Yağmur bakış açınıza göre değişir. Önemsemezseniz işimizi engelleyemez.
4: Barbekü bölümü için çatının altına çelik bir iskelet yapmalılar. Yağmurlu terasa çıkarılan barbekü bölümünün iskeletinin İlk burger köftelerini pişirmesine az kaldı. Jason boşlukları hayal gücüyle dolduruyor.
11: Burası sandalyeleriyle birlikte tezgah olacak. Böylece biri ızgara başındayken oturup sohbet edebilir. Merhaba, nasıl gidiyor diyebilir.
8: Güzel değil mi?
11: Evet.
4: 6 ay süren zorlu bir sürecin ardından işin bitmesine çok az kaldı.
11: Bugün ortaya çıkmaya başladı. Duvar ustaları işe girişti. Yapacak çok işleri ve 3 günleri var. Cila ustaları geldi, güzelleştiriyorlar, sonra bitirmeye hazırlanacağız.
4: Hala yapacak ağır bir işleri var. 500 kiloluk jacuzzi 5,5 metre yukarı yerleştirecekler.
11: Vinçle yukarı kaldırabilmek için önce jacuzziyi terasın altına getirmeliyim. 8 kişiyiz, bu jacuzziyi kaldıracağız. Şuraya taşıyacağız. Sırtın nasıl?
8: Gayet iyi.
11: Güzel. Buraya yanıma birkaç kişi gelsin, bana doğru itin. Bir iki sızıntı varmış. İtmemiz gerektiğini anladık. Hazır mısınız? Devam edin. Bu tarafın neden ağır olduğunu anladım. İtmeye devam edin. Hadi devam edin. Tamam. Evet, durun. Evet. Şimdi jacuzzi'mizi kaldırmaya hazırız. Pekala, herkes hazır mı? Biraz daha. Bana doğru. Eve doğru biraz daha ilerle. Tamam, indirelim. İndir. Harika oldu. Jacuzzi yerleşti. Harika oldu.
4: Teksaslı aile Colorado'daki mega teraslarına mutlu bir dönüş yapıyor.
12: Vay canına.
16: Gerçekten üst düzeyde muhteşem.
4: Colorado Estes Park'ta dağ havasının hırpaladığı eski terasın izi bile kalmadı. 410 bin dolarlık bu yeni mega teras, müthiş bir kaçamak noktası olma gayesini artık gerçekleştirebilecek.
20: Böyle müthiş bir yeri daha güzel nasıl yapabilirsin? Her nasılsa Andy'nin tasarımı ve Jason'ın ustalığı bu terası muhteşem hale getirdi.
21: Buraya gelip pek çok anı biriktirecek bir ailenin farklı nesilleri için bir kaçamak noktası yapmak muhteşemdi. Hadi gidip bakın çocuklar.
12: Vay canına, bayıldım.
22: Vay canına, müthiş.
23: Vay canına.
12: Bayıldım.
23: Muhteşem
12: olmuş. Nefis olmuş.
22: Çok büyük bir terasımız oldu.
21: Manzara vardı, güzel bir arazideydik. Ama keyfini sürecek yeriniz yoktu.
12: Keyfini sürmek için şahane bir yer.
21: Bu işe başladığımızda manzarayı da kapsamak istedik. Şimdi ise bir fotoğraf çekmiş gibiyiz. Bu muhteşem bir şey. Çatının tasarımı yerine çok uygun. Dağda bir kaçamak noktası duygusunu gerçekten yaratıyor. Keresteden duvar, çıta geçmeli çatı, çatı penceresi.
12: Çatı penceresine bayıldım.
23: Gerçekten çok güzel.
16: Gerçekten üst düzeyde muhteşem.
21: Pekala, oturma odasına
12: gidelim. Tamam.
4: Önceden terasta geçirecekleri zaman doğanın insafına kalıyordu. Ana etkinlikleri ise yastıkları taşıyıp durmaktı. Şimdi ise rüzgardan ve yağmurdan korunarak çatının altında rahatça oturabilirler. Gazla çalışan ve tavana dek uzanan şömineyle yüksek çözünürlüklü televizyon onları bekliyor.
22: Vay canına.
12: Vay canına.
23: Sanırım şuradaki benim koltuğum.
21: Hadi otur.
12: Şömineye ve şömine rafına bayıldım. Çok güzel.
21: Odanın odak noktası burası. Şömine ve 100 yıllık çam kerestesinden bir şömine rafı. Bence bu muhteşem.
12: Buna bayıldım.
21: Buraya oturup gevşeyebilirsiniz.
23: Bu koltuğa alıştım.
12: Buranın böyle korunaklı olmasını sevdim.
21: En güzel yanı daha da korunaklı hale getirebilecek olmamız. Cam duvarlarımız var, hadi onları açalım. Alice yardım etsene.
22: Tamam, kolaymış.
12: Vay canına.
16: Vay canına.
21: Birkaç saniye sürüyor. Havada buzda değişiyor zaten.
12: Bu gerçekten harika.
21: İşte böyle. Isıtıcıyı açarsanız buranın keyfini istediğiniz zaman sürebilirsiniz.
12: Buna bayıldım.
21: Pekala, gidip yemek bölümüne bakalım.
4: Eski terasta tek yemek alanı açık havadaydı. Şimdi ise kapalı yemek alanı ailenin şıklık ve rahatlık içinde yemek yemesini sağlıyor.
16: Bu evi aldığımızdan beri hiç dışarıda yemek yemedik.
12: Rüzgar esince tabaklar uçuşuyordu. Artık yemeğimizi yerken tabaklar masada kalır. Çünkü mega terasımız var.
21: Ateş duvarımıza da bakalım.
12: Oo, çok güzel.
4: Terasın genişletilen bölümünde gazla çalışan 2,5 metrelik bir ateş duvarı gizli bir oturum alanı sağlıyor. Cam alevleri rüzgardan korurken manzaranın kapanmasını önlüyor.
22: Yarattığı ortama bayıldım. Nefes kesici.
23: Burası benim en sevdiğim yer olacak gibi.
21: Pekala, ızgara bölümünü görmek ister misiniz?
12: Tabii.
21: Hadi gidelim.
4: Eski terasta barbekü yapmak imkansızdı. Paslanmaz çelik ve granit kaplı lüks bir barbekü tezgahı yemek hazırlama sürecinde sohbet edebilmelerini sağlayacak.
16: Vay canına, çok havalı.
23: Burada duralım.
21: Müthiş yemeklerini burada yapacaksın.
12: Burası harika.
21: Gereken her şey var. Buzdolabı, ızgara. İşte burada.
12: Yaşasın.
16: Hem işlevsel hem güzel.
23: Keşke konuşmayı bırakıp yemek yapsak.
22: Bence de.
21: Pekala, şimdi de jacuzziye bakalım.
4: Jacuzzi yıllarca giriş katında durdu. Güneş almıyordu ve teras etkinliklerinden uzaktı. Şimdi ise 1 metrelik özel ateş duvarıyla jacuzzi yaşam alanıyla tamamen bütünleşti.
23: İşte başlıyoruz.
22: Baloncuklar başlasın. Bu mega teras giderek daha da güzelleşiyor.
23: Önemli olan bir atmosfer yaratmak. Ve siz bunu yaratmayı kesinlikle başarmışsınız.
16: Artık çocuklarımın çocukluk anıları burasıyla dolu olacak.
12: Dağ kesiminde böyle bir kaçamak noktamızın olması müthiş.
23: Evet.
12: Dünyada en çok sevdiğim insanlarla olabileceğim. Daha fazlasını isteyemezdim.
0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola.
2: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde tavan fayansı yapmak
1: istedim. Karar ver, listede yapılacak çok şey var.
0: Bugünkü ev sahibimiz Donnie. Kendisi Cork County, İrlanda'da.
1: Memleketi korku temsil edecek bir alan istiyor.
0: Bodrum katını çocuklara verdikten sonra bir daha kullanmamışlar. Şimdi orayı geri istiyor.
1: Bize gelip kendisi için başta yaratamadığı alanı yaratmamızı istedi.
0: Keene Üniversitesi'nin yardımıyla ben ve Jace, Donnie'nin memleketinde meşhur olan yeni bir spor öğrendik.
1: Evet, hadi bakalım, hadi.
0: Hepsi birazdan bu programda. Evet, hadi. Hadi başlayalım, gel bakalım. Başlamadan önce hemen söyleyeyim. Cork odası şişe mantarlarından olmayacak. Değil mi?
2: Değil mi?
0: Evet.
1: Umarım öyledir. Lafın gelişi söyledik. Korklu musun?
2: Korkluyum.
1: Cork, İrlanda, öyle değil mi?
2: Cork, İrlanda.
1: Kendine gurur duyuyorsun, değil mi?
2: Elbette.
1: Buranın da memleketin gibi olmasını mı istiyorsun?
2: Kesinlikle. Bodrum katı aslında pek kullanılmadı. Çocukların oyuncaklarının çoğu aşağıda ama onlar genelde yukarıda oynar. Ziyan olmuş bir alan. Neler yapacağınızı çok merak ediyorum.
1: Söyle bakalım, aklındaki oda nasıl bir yer?
2: Bir barı olmalı değil mi?
1: Aa, buna hayır diyemem.
0: Evet, öyle bir yer olmalı.
2: Evet,
0: kesinlikle.
2: Dediğin gibi bir İrlanda barı çok özel bir mekandır. Çocukken bile ailenle gittiğim bir mekandır. Birileriyle bir şeyler içtiğim bir yerdir. Sosyalleşme ortamıdır.
0: Sorun yaratacak şey odanın dizaynı. Sizi çok büyük bir açıklık karşılıyor. O yüzden içeri girip bir çözüm bulmak gerek.
1: Evet.
0: Oraya bir kapı falan koyamayız. Oraya gitmeli ve ayırmalıyız.
1: Şimdi bu açıklıktan girdiğinde seni o istediğin yere yollayacağız. Oturma alanı, koltukların olduğu yer, arkadaşlarınla takılabileceğin yer olacak. Duvara çok şey koyduk. Hatıra köşesi yaptık. Hatırlamak isteyebileceğin şeyleri oraya koyacağız. Zemin klasik lambri.
2: Evet.
1: Ya da onun deyişiyle lambri kaplamayla odanın her yerini döşeyeceğiz. Tamam mı?
0: Önüne, evet.
1: Ve buradan başlayacağız. Önü tamamen meşe olacak. Bunun meşe olması özelliğini yansıtacak. Arkada iki buzdolabı ve bir fışı soğutucusu olmalı,
2: evet,
1: ve sonra
2: evet,
1: başlayacak
2: evet,
1: şeyler.
2: Özel şeyler.
0: Hayal gücümüz içinde.
1: Pekala. Şunu unutma. Burası seni korka geri götürmek.
2: Evet.
0: Bence takılabileceğiniz bir mekana ihtiyacınız var.
2: Evet.
0: Bu rüya gibi olacak.
2: Beni eve götürün.
0: Seni geri getirecek.
1: Evet. Pekala. Başlamaya hazır mıyız?
2: Başlayalım.
0: Sen hazır sayılırsın.
1: Hadi bakalım.
0: İşe koyalım.
1: Beni izle. Takip
0: hadi
1: et.
0: Hadi bakalım.
2: Tamam.
1: Hadi.
2: Hadi.
1: Donnie ve Francesca bu eve ilk taşındıklarında bodrum katını çocukların oyun odası yapmak istemiş. Yapmışlardı. Ama çocuklar aşağıda hiç oynamamış. Hiç. Şimdi orayı geri istiyor.
0: Dara iyi bir adam. Ufak tefek biri. Ağzını açtığı an burada olmadığı anlaşılıyor.
2: Çöpü ben çıkarıyorum, tamam mı? Çöpü çıkaran bir adam evi idare edemez değil mi? Arkadaşlara yardım ettim.
0: Söylediği birçok kelimeyi anlamıyorum. La la la la la. Reklamlarda 10 saniyede 400 kelime söylemeye çalışan insanlar gibi. Ama kendi memleketi İrlanda'dan gelenler onu anlıyor. Kolay iletişim kurabiliyorlar. Başka gezegenden gelmiş bir sürü uzaylıyla takılmak gibi. Ama biz mi yabancıyız onlar mı bilemedim. Ekip Donnie'nin temalı mekanı için gruplara ayrılıyor.
3: Bunu yukarı ittirelim. Sonra üstünü kapatırız.
1: Pekala, çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklar çubuklarla çerçeveliyor burayı. Genelde böyle yapıyoruz. Önü ve arkasını yapacaksanız genelde 107 santim yüksekliğinde olmalı. Standart yüksekliği bu. Arka tarafsa genelde 92 santim olur. Bu da standart tezgah yüksekliğidir. Arka tarafta çalışacaksanız tezgah yüksekliği daha rahat olur. Buzdolabı ve soğutucu istiyorsanız bunları çerçevelemeye başlamadan planlamak şarttır. Yoksa işin ortasında her şeyi yeniden yapmak zorunda kalırsınız. Odanın öteki köşesinde garajın dışına sürgülü kayar kapı yerleştirdik çünkü bunun sürpriz olmasını istiyoruz. Hadi bakalım, öyle gel adamım. Garajına aşinasın, öyle değil mi?
2: Ha evet.
1: Bak şimdi, bu senin sürgülü kapın ve plandan hatırlarsın. Bu da seninle birlikte inşa edeceğimiz ürün.
2: Evet.
1: Odaları birbirinden ayıracak bu. Sen yapıştırıcı süreceksin. Dur bir işaret koyayım. Yapıştırıcı sürerken bu çizgiyi geçmeyeceksin.
2: Pekala.
1: En iyi yolu zikzak çizmek. Ucuna kadar. Tamam mı? Kenarlardan 2,5 santim mesafe.
2: Her kenardan.
1: Evet. Tezgahına uysun diye meşeden yaptım. Görüntüyü kayar kapıda da kullanmak istedik. Böylece çok uyumlu olacak. Onunla bak şimdi, bu senin sürgülü kapın. Ve plandan hatırlarsın. Bu da seninle birlikte inşa edeceğimiz ürün.
2: Evet.
1: Odaları birbirinden ayıracak bu. Sen yapıştırıcı süreceksin. Dur bir işaret koyayım. Yapıştırıcı sürerken bu çizgiyi geçmeyeceksin.
2: Pekala.
1: En iyi yolu zikzak çizmek. Ucuna kadar. Tamam mı?

0: Biz tüm nerelerdeydiniz?
1: Buraya daha önce gelmeliydik. Uzun evet. Zaman bu dostum.
0: Evet.
1: Şimdi çapraz desteği yapalım. İşte böyle. Oo, burası biraz serinmiş. Şimdi kesim yapacağız. Bu senin destek elin. Buraya sıkıca bastır.
0: Tamam.
1: Baş parmağını içeri çek. Bu güvenliğin için. Ve şimdi çek. Bize lazım olan şey bu. Ne oldu? Elektrik gitti. Ev sahipleri farklı farklı oluyor. Bazen yardımcı oluyorlar, bazen olmuyorlar. Bazen de goose gibiler çıkıyor. Biraz yaklaşırlar, yardım ederler, sonra çekip giderler, yemek yerler. Tamam, hazırız. Güzel. Tamam. Şimdi aynı şeyi bu tarafa yapacağız. Hadi bakalım. Güzel. Pekala. Hadi. Nasıl sığacağına bakalım. Tamam. Buraya yerleştir. Nasıl yapmışız bakalım. Pekala. Aşağıdan nasıl görünüyor?
0: Buradan iyi görünüyor.
1: Harika. Böyle istiyordum. Hadi bakalım.
0: Görüntüsünü sevdim.
1: Şimdi bunu çakıp kalın vidalarla sıkacağız.
2: Erkek odası için Jason'ın listesinde gördüğüm birçok şeyi merak ediyorum. Jason'ın her yerde asılı olan bir listesi var ve hiçbirinde adı yazmıyor. Nasıl oluyor da herkesin adı burada varken seninki yok? Sal ve Chris bunu yapıyor. Steve, Mark ve Freepy. Jason sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yalan söyledin.
3: Ben Francesca.
1: Tanıştığımıza sevindim.
3: Ben de sevindim.
1: Hakkında çok
3: geldiğiniz
1: şey
3: için teşekkür ederiz.
1: Benim için bir zevk.
3: Harika görünüyor. Bunun ne olduğunu
1: bu
3: bilmiyorum.
1: Bu aslında odayı bölen bir kapı. Bu sizin ambar kapınız.
3: Buraya taşındığımızda İrlanda'da bir çiftliğe yerleşmek istediğini düşünürsek harika.
1: Çiftliği buraya getirdim.
0: Evet öyle.
1: Her istediğini yapıp onu şımartacağız.
0: İnşaat hakkında Jason'dan çok şey öğrendim. Püf noktaları, öngörüler, her şeyin nasıl bir araya geldiğini bilmek gibi şeyler. Neyle başlarsın, neleri birleştirirsin, ne olacağına dair nasıl plan yaparsın?
2: Planımız Dani, seni evde yani İrlanda'daymış gibi hissettirmek. Eski stil mekanların havasını yakalamak. İnşaat devam ediyor. Jason ve Dani ambar kapısına son eklemeleri yapıyor. Ekip de tezgah işiyle uğraşıyor. Uzun zamandır bizimleler. Mesela Sal, çenesine köpük bir bardak yapıştırılmış gibi. Yakından bakarsan sakal olduğu anlaşılıyor. Cherry o sakalını neredeyse 40 yıldır uzatıyor. İğrenç. Sonra küçük Freepy var. O da sakal bırakmaya çalışıyor ama onunki olmuyor işte. Suratında bir ada varmış gibi. Bazı şeyler değişti ama hep birlikteyiz. Aha güzel görünüyor. Fazla mesai mi yapıyorsunuz? İşiniz neredeyse bitmiş. Bu mekanların uzmanı olmanın iyi yanı Jason'ı sinir etmek. Burası büyük bir oda değil mi?
1: Bunu yapmıyorsun. Sen Ray'ı yapmıyor musun?
2: Evet.
1: Goose ayaklayama yerini yapıyor. Ona ihtiyacı olan bütün parçaları aldık. Yani bunu sen yapacaksın.
2: Evet. Benim ayağım sığacak. Seninki değil. Gördün mü? Bak bak bak. Barbie ile Ken gibiyiz. Bu erkek işi.
1: Pekala öyle yapıyorsun. Netleştirmek istedim. Kamera evet, kayıtta. Evet, sorun evet. Yok. Ayak ben Ray'ını yaparım. Sen yapıyorsun.
2: Ha, ben yapacağım.
1: Bunu daha önce de duymuştum.
2: Gereken Ray'ı yapma işini bana kakalamak istedi. Ben de kesinlikle sorun değil dedim. Burada Jason'ın yaptığı şey var. Kendim yaptım diyor. İyi iş çıkarmış. Şimdi ise ayak dayama yerini takacağız. Yapmamız daha kolay. Yani oldukça ucuz bir şey. Siyah boru da ucuz. Sprey boyayla boyanabilir. Onu böyle siyah bırakacağım. Erkek odasında her şey birbirine uyumlu olmalı. Eskitme havasının olması gerek. Bu parça bize $50 mal olur. Tamam, bu taraf bitti. Dirsekler de burada. Bunu dirseğe takarsak siyah boru buraya vidalanır ve yeterince alan olur. Tamam, güzel. Yere koyalım. Kalem var mı? Teşekkür ederim. Tamam, onu duvara koy. Bu düz bir parça olacak. Bu bir dirsek olacak. Sonuna kadar gitmesine gerek yok. Yani sonuçta burası erkek odası değil mi? Basit olsun. Karın şikayetçi olursa gelirsin. Ha işte kalem. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle yapacağız. İşte bu. Ne diyorsun? Güzel görünüyor değil mi? İşte ayak dayama yeri.
1: Güzel. İyi görünüyor.
2: Fena değil ha?
1: Hiç fena değil.
2: Bu tarafa gel.
1: Yalnızca ayak parmaklarını koyabilirsin ama.
2: Neden? Eklenti mi istiyorsun? Alt tarafa ayak parmaklarını
1: yo,
2: da yiyeceksin.
1: Yok bu güzel. O kadar yakın koymuş ki ayak desteği değil ancak evet, parmak
2: bak,
1: desteği
2: çok
1: değil.
2: Güzel oldu.
1: Ne var biliyor musunuz? Yapıp bitirdim. Ama evet, biraz ayrı olsaydı iyi olurdu.
2: Bence de çok iyi olmadı ama zaten
1: hayır,
2: yaptığın
1: hayır,
2: şey
1: bence.
2: Yok. Ve bilmediğim şey arkadaki ve öndeki şey için Sal ve Chris yazıyorum. Bu sen Sal ve Chris mi yoksa sadece Sal ve Chris mi? Yani bunu kafam bir türlü almıyor. Jason'ı o ikisine de mi koymalıyız?
1: İzle izle şuna bak.
2: He, tamam peki. Jason diğer... Bekle nezaket evet. Mi yazdın ne nezaketi? Nezaket
1: nezaret.
2: Mi Hadi.

0: İşlere sen mi nezaret edeceksin, ben mi edeceğim? Onu bir çözelim de. Evet. Çünkü boş boş konuşup duruyoruz. Beni. Evet.
1: İzle. Tamam.
0: Evet, bu
1: gördün
0: sensin.
1: Mü? Böyle.
0: Bu sensin.
1: Her şeyi izliyorum. Başka proje istiyorum.
0: Tamam, fayansı senin.
1: Sen de şöyle. Tamam, fayansı isterim.
0: Karar ver, tamam mı? Listede bir sürü şey var.
1: O zaman bir şey seçebilir miyim?
0: Seç hadi bir şey.
1: Fıçı burada mı?
0: Fıçı soğutucusunu seçtin. Yine formdasın Gus.
1: Mekan tamamlanmak üzere. Jason tavan için bir opsiyon göstermek istiyorum.
0: Bodrum katını yaptıran insanların sıkça karşılaştığı bir durumdur. Bodrumu böyle bir oda yapacaksanız mağazalarda hazır paneller vardır. Bu temayı yaratmak istediğinde ne yaparsın? Dekoratif hazır panellerden alırsın. Lastik oldukları için pahalı değiller. Eski panelleri yine kullanacağız ama üstlerine bunları koyacağız. Odaya bambaşka bir görüntü kazandıracak. Koyması da kolay. İlk yaptığımız şey ızgarayı boyamak. Izgara genelde beyaz ya da siyah olur. Panelin görüntüsüyle uyumlu başka bir görünüm istiyorsanız metalik boyamız da var. Önce ızgarayı boyadık. Şimdi tüm o panelleri yapıştıracağız ve bu oldukça kolay. Bunlar koyduğumuz panellerle neredeyse aynı ebatta. Bir odayı değiştirirken oldukça büyük fark yaratırlar. İşte böyle. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Umarım güzel olur.
1: Donny memleketinde İrlanda hokeyi denen bir oyunu oynayarak büyümüş.
0: Nasıl oynanır hiç bilmiyorum.
1: Jason ile Donny'yi götürüp biraz ders alsak ve sonra da bir dostluk maçı yapsak hoş olur diye düşündük. Dave, ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Bunlar tepesini kaybettiğim bir baltayı tutuyormuşsun gibi.
2: Ya da bir kanoda kürek çekiyormuşsun gibi.
1: Evet.
0: İrlanda hokeyi sanırım lacrosse ve hokeyin karışımı gibi bir oyun. Bilemiyorum.
2: Buz hokeyi ve çim hokeyi bu oyundan türemiş. Önemli nokta şu, sopa elindeyken koşabildiğin kadar hızlı koşabilirsin ve elinde topla 4 adımdan fazla gidebilirsin. 1, 2, 3, 4.
3: Çok güzel.
0: Daha önce hiç duymadığım bir sporu tecrübe etmek çok havalıydı.
4: Bu tarafa.
3: Dave bize topu zeminden nasıl kaldıracağımızı ve nasıl top süreceğimizi gösterecek. Gerçek bir oyundaymışız gibi öğretecek.
2: Tam eline, parmaklarına dikkat etmelisin.
1: Müthiş bir oyun. Oynayacaksan formda olsan iyi olur. Benim gibiler oynayamaz. Tamam, buradan hangi tarafa gitmek istersin? Jason tutsana. Aa. Hadi ama. Jason'ı bilirsiniz. Ne zaman bir şey yapsa 160 km hızla yapar. Oo. Gol falan yok ama fena da oynamıyor.
3: Güzel.
1: Oo. İyi defans.
4: Harika.
1: Aa. Jason, her oynadığın oyunu kazanamazsın
0: oğlum. Çelik burunlu botlarla oynuyorum burada.
1: Ben de öyle.
0: Sen orada öylece dikiliyorsun. Ne konuşuyorsun?
1: Birazcık etkilendim. Yani geçtiğimiz birkaç ayda ne yaptı bilmiyorum ama sanki biraz daha sportif olmuş. Birazcık. Bu oyun çok güzelmiş, sevdim.
3: Pekala Jason, hızlıca vurmayı dene.
1: Hadi Jason.
2: İşte böyle.
0: Evet. Woo!
5: İrlanda hokeyi oynayarak büyümediyseniz sonradan öğrenmeniz zor olur. Sağdaki şu iki çocuk, onlar nasıl oynandığını biliyor, öğrendiler. Harika bir el göz koordinasyonları var, hayran oldum.
1: Oho.
5: Aferin.
0: Aa, güzel.
1: Kalenin biraz önünde duracağım.
5: İşte geliyor.
1: Bekle bekle bekle. Kemerimi sıkacağım. Küçük bir teknik aksaklığım.
0: Hop. Ha, bu üç oldu. Harikasın Myers. İşte böyle. Harika. İşte bu.
4: Çok
0: evet,
4: güzel.
0: Evet evet evet bebeğim. Woo. Geri döndük.
2: İşte böyle Tony. Böyle. Ona yardım edin çocuklar. İşte böyle.
0: Hadi hadi. Geri. Geri geri geri geri.
2: Tony, buna asist yapman gerekiyor.
0: Hadi be.
1: Hadi ama.
0: Çok hızlı. Tahmin ettiğimden daha hızlı. Çelik burunlu botlarla oynuyorum. İstediğim kadar çevik olamıyorum. Ama oyun harika. Çok havalı.
3: İlk denemende kaptın.
1: İlk maç için fena değil, değil mi? Ha? Ne dersiniz?
0: Var gücümüzle oynayacağız derken şaka yapmıyorduk. Bir saniye durmadık.
1: Çok iyiydi. İşte
0: gördün mü? Şimdiden alıştın. Ustalar huzursuzlanacak. Pekala. Hadi bakalım, gerçekten keyif aldık.
1: Otobana bu şeylerle çıkalım diyorum.
0: Teşekkür ederiz çocuklar.
1: Ne dersiniz? Teşekkür ederiz arkadaşlar.
0: Görüşürüz.
1: Harikaydınız. Hadi bakalım Dory. Sana ve eşine Cork İrlanda temalı özel bir oda göstermeye hazırız. Özel bir yer. Baştan sona yapılmış bir tatilat. Buraya geldiğimizden beri ne yaptığımızı görmedikleri için şaşıracaklarından eminiz. Geldiklerinde tabii ki Kelly yeşiline boyanmış kendi özel yapım mekanlarını keşfedecekler. Tamamı lambriyle kaplandı. Harika bir oturma alanı var. Televizyon, içecek musluğu, özel yapım bir sürgü ve Jason'ın sürgülü çiftlik kapısı. Onayımı almış bir oda. Umarız Danny ve eşi burayı beğenir. Cork Adası, hadi bakalım. İçeri gelin.
4: Aman tanrım.
1: Buyurun buyurun. Vay. buyurun.
5: Çok tanıdık geldi. Zaman da geriye, İrlanda'da yaşadığım zamanlara gitmek gibi. Çok güzeldi. Her yere lambri döşenmiş. Ama asıl dikkatimi çeken seçtiği fotoğraflar oldu.
4: Muhteşem.
5: Aman tanrım, şuna bakın.
4: Bu gerçekten çok, çok güzel. Tavan renkler ne kadar da İrlanda'daki mekanlara benzemiş. Tam da Domhnall'ın akşamları takılmak isteyeceği bir yer olmuş. Bu kadar gerçekçi olduğunu görünce şoke oldum. Çok güzel. Doğrusu çok beğendim.
5: Burası evet, Cork, burası eski Cork şehri. Şu da Shandonbell, yani Four Faced Liar.
1: Bu planı yaparken sorun yaşadık. Jason, odayı nasıl böleceğimizi bilmiyorum dedim. O da dedi ki çocuklar dışarıda kalsın. Adam ne istiyorsa odasında yapabilir dedi. Hakkını teslim etmeliyim. Erkek işi bir kapı oldu.
0: Yo yo yo, hiç sorun yok. Sadece öyle. Çözüm var.
5: Çözüm
1: kapıyla
5: doğru.
1: Kapıyla ilgili yapmadığımız tek bir şey kaldı. Daha kilidi yok.
5: Peki hala.
1: Ona göre. Tercih senin. Kimsenin girememesi için küçük bir mandal evet. ya da bir kilit konulabilir. Ama
5: evet.
1: kararı sen ver. Sen seçim takacaksın senin. Yani.
4: Domhnall'ın erkek hobi odası için isteyebileceği şeyleri başardıklarına inanamıyorum. Her şeyi tas
5: çok
4: tamam yapmışlar. Diğer
5: evet.
4: erkek hobi odalarından dekor açısından farklı olduğunu biliyorum. Odanın onu ne kadar yansıttığını ve nasıl mükemmel olduğunu görünce şoke
5: evet,
4: oldum.
5: Evet, gerçekten çok iyi yapmışlar. Ne istediğimi çok iyi anlamışlar. Nasıl anladılar bilmiyorum ama
1: bu
5: anlamışlar.
1: Bu tavan bayağı farklı.
4: Tavan harika.
1: Değil mi? Görüntüsü eski bir...
5: Ne bu?
1: Aslında plastik. Ayrıca Jason Lambert'i de koydu.
0: Aslında Lambert'i tüm odayı sarıyor. Mark burada oldukça iyi bir iş çıkardı.
4: Harika.
1: Oturma alanını buraya yaptık. Geniş bir alan değildi. Daha önce çalıştığımız alanların çoğundan büyüktü ama buraya gelip arkadaşlarına takılabileceğim bir alan yaratabildi.
0: Kuz dik durabilip İyiydi böyle yapmıyorsa sorun yok demektir.
1: Bazen sandalyede oturuyorum. Beni o sandalyede oradan oraya götürüyorlar. Tavanın yüksekliği şu kadarcık oluyor.
5: 12'den vurmuşsun. Çok
1: evet.
5: ciddiyim.
1: Ama zemin, renkler, her şeyi beğendim. Bence her şey birleşince güzel oldu.
0: Onu götürelim mi?
1: Hadi esas kısmı görmeye gidelim. Hadi.
4: Aman tanrım.
1: İçeri hadi bakalım.
4: Şuna bak. Benim favorim bar kısmı. Kesinlikle bar. Ahşaba bayıldım. İnanılmaz. Tabureler, renkler ve tabii ki iki tane buzdolabı ve fıçı soğutucu. Yani zarar
5: evet.
4: etmez. Bar inanılmaz.
5: Parçalar birleşip harika bir bütün oluşturmuş. İnanılmaz.
4: Bu kesinlikle umduğumuzdan fazlası olmuş.
5: Umduğumuzdan
4: olmuştu.
5: Oldukça
4: gerçekten
5: fazla.
4: Gerçekten inanılmaz.
5: Bu daha çok eğlence demek
4: evet.
5: değil mi?
4: Evet. Burada harika partiler
1: Jason
4: vereceğiz.
1: Jason bu tezgah konusunda iyi iş çıkardı.
4: Evet.
1: Gerçekten.
0: Evet, bu
1: i̇yi
0: meşera gerçekten
1: mi?
0: Çok iyi.
1: Evet.
0: Arkaya bakarsan duvardan duvara çok güzel bir iş oldu değil mi? Bir sürü yüzey alanı. Tabii ki rafların da var. Sonra televizyon kaç ekran onu bile bilmiyorum. Muhtemelen 52
5: evet,
0: inç. Büyük
5: evet.
0: olsun istedik. İki buzdolabı ve fıçı soğutucusu tabii ki kullanmaz.
5: Kesinlikle.
0: Hepsi senin rahatın için.
5: Kullanıma hazır.
4: Burada bol bol alan var.
5: Kesinlikle. Evet, içeceğini bardağını yavaş yavaş doldurursun.
0: Evet, içeceğini doldurursun. Ayrıca istersen...
5: Keyif yapmaktan bahsediyoruz.
0: Evet.
4: Yeşili de sevdim. Harika görünüyor.
0: Ve
4: yani İrlanda gibi.
0: Buraya getirmemiz gerekiyordu ve yeşil
4: evet,
0: de bunu yapmadan
5: ne biliyor musun? Ekibinizi gördüm. Çalıştıkları detayları ve ikinizin çıkardığı işi. Yani sonuç
0: evet,
5: ortada değil mi?
1: Ailenizi ve arkadaşlarınızı çağıralım. Hadi geliyorum. Hadi gelin bakalım hadi. Bir göz atın. Nasıl güzel ha? İçeri içeri hadi içeri. Benim en sevdiğim kısım korku. İrlanda'yı geri getirmemizdi. Amerika'da büyüdüğüm yeri, bütün arkadaşlarımı, ailemi, mahallemi bırakıp gitmek nasıl bir şeydir tahmin bile edemem. Kendi evinde, kendi odasını asabileceği, o farklı yerlerle ilgili hikayeler anlatabileceği şeyler getirmek harika. Tamam, yapılacak çok oda var. O yüzden bir asma kilit alıp bırakacağız, sonra da gideceğiz. Bu oda onun, tamam mı? Bir fotoğraf çekin çünkü burayı bir daha göremeyeceksiniz. Son görüşünüz. Burada çılgınca şeyler var. Donnie teşekkür ederiz
4: hayatım,
1: dostum. Keyfini
4: bakalım.
1: Çıkar.
4: Teşekkür
1: güle
4: ederiz.
1: Kullanın.
4: Pekala. Çok güzel.
1: Görüşmek üzere.
0: Pekala, tadını çıkarın millet.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
0: Tam da leyslik.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Ev sahipleri bu yeni eve taşındı.
1: İlk kez bu kadar kalabalık bir evde çalışıyoruz.
0: Ve adamın şimdiden özel bir mekana ihtiyacı
1: var. Kafamı dinleyebileceğim, her şeyden uzaklaşabileceğim, sadece bana ait bir odaya ihtiyacım var.
0: Ona yardım etmeliyiz. Bu çocuk odası gibi. Ona erkek mekanı lazım. Umarım yardım edebiliriz. Erkek mekanı
2: i̇şte budur. İşte bu kadar.
0: Ve dahası...
2: Düzenleme işi bende. Odayı temizler, sonra da düzenler. Benim için fark etmez.
0: Bütün bunlar birazdan.
1: Tamam, geri gel, geri.
2: Gelsene.
0: Tamam, geliyorum. Şu çatıdan sarkanlara bak.
2: Hadi. Buzla falan uğraşamayız. Kapı da açıldı işte.
1: Aman tanrım. Hoş geldiniz. Şöyle nasıl gidiyor?
2: Güzel havanın tadı tamam. Çıkar. Pekala. Kapat kapıyı, kapat.
1: İçeri gelin. Gelmek için harika
2: evet,
1: bir gün.
2: Evet, kesinlikle.
0: Çatıdan sarkanlar
2: evet,
0: resmen
2: ölümcül. Evet, bir sürü var.
0: İnanamıyorum.
1: Evet.
0: Elimiz ayağımız buz kesmeden
2: tamam,
0: başlayalım.
2: Tamam, onu buraya yapıştıralım.
1: Tamam.
0: Giderek daha
2: bak,
0: yaratıcı
2: oluyoruz. Buhar çılgınlığı.
0: Buhar çılgınlığı.
1: Bu aile yadigarı. Endüstriyel bir şey gibi. Büyük bir fabrikamız var.
0: Tamam.
1: Gidip görelim isterseniz. Büyük büyük babam New York City'deki fabrikayı 1902'de açmış. Biz işi daha da büyüttük. Telekomünikasyonda ve asansörlerde kullanılan her türlü metal parça ve metal sacları üretiyoruz. Yani metalden ne varsa yapabiliyoruz.
0: Yani fabrikayı erkek mekanına taşı diyor.
2: Şaka mı yapıyorsun? Ben bunu çoktan yaptım.
0: Hadi canım.
2: Evet, her türlü detayı düşündüm. Hadi çocuk. Başlayalım
0: James
2: hadi.
0: Cameron.
2: Hadi. Aşağıda çok havalı bir oda var. Metal parçalar ve borular kullanıyoruz. Buhar çılgınlığı temalı köşemiz bu duvarda olacak. Televizyon dolabımızın her iki tarafında raf ünitelerimiz var. Televizyon dolabıyla fazla oynamıyor.
0: Bu çok iyi.
2: Ama
0: güzel.
2: Yandaki raf üniteleri endüstriyel tarzda olacak. Burada da bir oturma alanımız var. Bu duvarda çok havalı bir detayımız daha var. Tamam mı? Şimdi... Bu tarafa geçtiğimizde ise...
0: Katil sarkıtlar tepemize bir süre daha düşmez. Acele etme.
2: Tabii ki böyle bir tezgah olacak. Buradaki küçük alanın bu tarafı
0: harika
2: için
0: olacak.
2: Şöyle bir
0: düşünsene,
2: şey
0: düşünsene. Burada bir sürü rafın olacak. Merak etme
2: peki
0: dostum. Keyifli bir
2: yer. Asıl olayımız şu. Bu mekanın her santimini değerlendireceğiz.
0: Bir aletleri kullanmayı bilir misin?
1: Evet, ben
0: tamam.
1: Hazırım dostum.
0: Evet. Güzel, harika.
2: Garajda birkaç alet gördüm. Bu işten anlıyor.
1: Tamam.
2: Tasarımı nasıl buldun?
1: Harika, çok beğendim.
2: Yapacaklarımızla ilgili her detayı görmüş değilsin ama sanırım gördüklerinden yola çıkarak.
1: Gözümde canlandırabiliyorum, merak etme.
2: Tamam o zaman.
0: Nerede çalışıyoruz?
2: Hadi.
0: Garajda mıyız?
2: Garajda, evet.
1: Tamam. Pekala.
2: Hadi gidelim bakalım. Hadi.
0: Başlıyoruz. Bu bölümde Mahwah, New Jersey'deyiz. Az önce eve ulaştık. Bodrum kat tamamen boş. Hiçbir şey yok. 6 hafta önce buraya taşınmışlar. Temiz iş olacak. Birilerinin geride bıraktığı bebek oyuncaklarını, ıvır zıvırları taşımamız gerekmeyecek. Hoşuma gitti. Hemen işe başlayabileceğiz.
3: Hadi yapalım.
2: Garajda yer açmaya çalışıyorum. Bana bir çalışma alanı lazım. Garajda çok eşya olursa rahat çalışamıyorum. O yüzden her şeyi kenara itmek ve yer açmak istiyorum. Ve buraya bir de ısıtıcı getirirsek harika bir çalışma alanımız olacak.
0: Bodrum Kat'ta Freaky ve ekibi kolay bir kendin yap projesiyle işe başladı. Duvarlardan birine tuğla kaplama yapıyorlar. Brett aletleri kullanabildiğini söyledi. Bakalım cidden kullanabiliyor mu? Arkadaşlardan ahşap parçaları kesmelerini istedim. El becerisi olan ev sahiplerine pek sık rastlamıyoruz ama Brett becerikli çıktı. Kestirdiğim tahtalarla bir dolap yapacağım. Bazı parçalar kötü kesilmiş. Ama neyse ki hallettik. Bu hata nasıl oldu?
4: Aslında bu tahtanın diğer yüzünü kullanacaktık. Biraz zımparalamak yetecekti ama bu budak yerleri hoşumuza gitmedi. O yüzden diğer yüzünü kullanmaya karar verdik. Yani bunlar sadece yukarıdan görünecek.
0: Şu an ekibe katılalı 5 yıl kadar oldu ve işini iyi yapan bir adam. Ne yaptı? Böyle bir hatayı nasıl düştü bilmiyorum. Belli ki masa testeresiyle değil zincirli testereyle kesilmiş.
4: Bu kısım görünmeyecek. Daha sonra tamir edebiliriz bence.
0: Sağ ol. Jerry, hatanın görünmeyecek bir yerde olduğunu bilmek güzel ama hata olduğunu ben biliyorum. O bana yeter.
1: Kötü kesilmiş.
0: Ne görüyorsunuz?
3: Evet, kötü görünüyor.
4: Biraz macun ve zımparayla
0: macun
4: hallederiz.
0: Macun mu?
4: Hı-hı.
0: Jason şimdi burada olsaydı ne derdi sence?
1: Masa testeresi getirin derdi.
3: Olmaz kardeşim, bu iş böyle yapılmaz
2: merak
3: derdi.
2: Merak ettim
0: kendisi
2: bak.
0: Kendisi de geldi işte.
2: Jason burada olsaydı ne derdi ben de merak ettim.
0: Söyle öyleyse. Bu kabul edilebilir mi?
2: Bunu yapan sen kabul edilebilir.
0: Hayır hayır, ben yapmadım. O yüzden
2: tamam, anlaşıldı. Görünecek bir yerdeyse kesinlikle kabul edilebilir. Ama
1: hayır, görünmeyecek.
2: Tamam, görünmüyorsa kabul edilebilir.
0: Tamam pekala. Beni kızdırdığın için kaldırımdaki karları kürüyorsun, tamam mı? Hadi iş başına.
1: Tamam.
0: Ev sahibinin eline bir şarjlı tornavida tutuşturup işin bir kısmını yaptırmak güzel duyguymuş. Hemen dolabı yaptık.
1: Yandakileri de halledeyim mi?
0: Evet, onları da hallettim. Pekala, tamam mıyız?
1: Evet.
0: O zaman Şan'ı çağırıp zımpara işini yaptıralım. Sonra üstünü
1: tamam,
0: yaparız.
1: Tamam, bana uyar.
0: Hadi gidelim.
2: olacak.
0: Boş oturmayacaksın.
3: Dolabım gelmiş.
0: Evet, az önce bitti. Bu nereye koyuyor?
3: Gel göstereyim. Tasarım hakkında bilgin var mı?
0: Hayır, bilgim yok.
3: Bu bir yataklı bar. Aslında satın alacaklardı ama 2000 dolarmış. O yüzden biz yapabiliriz, gerek yok dediler.
0: Bunu çekiyorsun, 2-15 olacak. Üstüne kontrplak parça geliyor, öyle mi? Doğru mu anladım?
3: Bu sahte bir kapı gibi. Aşağı çekince önce bir kere, sonra iki kere katlanıyor.
0: Mark uzun zamandır bizimle çalışıyor. Her zaman acayip projelerle gelir. Ve ben çoğunu anlamam. Gerçekten. Bu şeyin çalışacağından emin misin?
3: İstediğim kutuyu yaptın. Bence sorun çıkmayacak.
0: Ben üstüne yatabilir miyim?
3: Sen yatamazsın. Seni nasıl taşısın? Şaka yaptım.
0: Keşke satın alsaydık. Daha sağlam olurdu. Neyse, kolay gelsin. Keşke alsaydık.
2: Buraya gel Freepy. Buraya gel. Sen de gel Jerry. Bu programdaki adamlara bakar mısınız? Bilemedim. Ben de... Yani ne bileyim, bende de biraz sakal var ama...
1: Uzatman lazım.
3: Evet, bence
2: evet,
3: de uzat.
2: Uzatabilirim aslında.
1: Şeye kapak yıldızı arıyorlar. Dağ adamı dergisine.
2: Pekala, sen ne yapıyorsunuz orada? Hadi sarılalım.
0: Mark yatak sadece 50 kilo taşır deyince keyfim kaçtı. Jason'a gittim. Durumu ona anlattım. Bunu gördün mü?
2: Evet, evet, ben...
0: Sence Mark bunu yapabilir mi?
2: Ne demek yapabilir mi? Mark ne zamandır bizimle
0: birkaç
2: çalışıyor?
0: Birkaç dolara he? Bunu alabilirdik. Satın alsaydık sıkı bir
2: nasıl,
0: pazarlık.
2: Nasıl ya? Yapabileceğimiz şeyleri satın almamızı mı istiyorsun? İstediğin bu mu yani? Bu programda bunu mu yapalım istiyorsun? Her şeyi satın mı alalım? Var.
0: Yapabileceğin
2: evet.
0: Neyin
2: misin? Ama belli ki sen değilsin. Yüzünde oynayıp durma. Satın alamayız.
0: Artık o yatağın üstünde zıplayamayacaksa kesinlikle kullanamayız.
5: Hey yine ne
2: göreve
5: var?
2: Hazır mısın?
5: Neden her olayda benim
2: adamımız
5: adım göreve geçiyor?
2: Hazır.
0: Yine bir testi olmayan
5: ben sizin ağırlık testi
0: zıpla,
5: aparatınız
0: zıpla,
5: mıyım?
0: Hadi zıpla. Bunu yapamazsa o yatak atılacak.
2: Tamam, anladım. Anlaştık.
0: Brad ve Kristen yeni evlerine taşınmışlar ve Brad bir erkek mekanı istiyor.
6: Brad ve ben neredeyse 10 yıldır beraberiz. Bence buhar çılgınlığı teması harika. Çünkü Brad'in ailesi nesillerdir metal fabrikası işletiyor.
0: Brad gecikirse gece de kalabileceği bir yer istiyor. Mark dünyanın ilk yatağa dönüşen içecek dolabını yapıyor. Dolabın altındaki parça çekiliyor ve içinden yatak çıkıyor. Gece kalma olayına çözüm bulundu ama ben bizim programın adına layık bir ürün olup olmadığından emin değilim. Brad'in ailesinin fabrikasıyla ilgili çok şey duydum ve ziyarete karar verdim.
1: Merhaba, ne haber? Nasıl gidiyor?
2: İyidir.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, erkek mekanı bu da işte.
2: Gerçekten harika.
0: Aslında o fabrikaya gitmek zorundaydık. Çelik, metal, kaynak işleri, bizim adamdan isteyebileceği her tür oyuncak var bu fabrikada. Harika bir yer.
1: Dün gece çizimleri yaptık ve ortaya
2: kare
1: böyle bir şey çıktı.
2: Kare boru ve madeni levha kullanmışsınız.
1: 15 bilimlik kare boru.
0: Harika görünüyor.
2: Evet, harika.
1: Bu tabelayı bodrum katın bir yerine asmayı düşünüyorum
0: kaynak
1: bu arada.
0: Kaynak maskesi nerede?
1: Tony Tick kaynağı yaptı. Bu iş cidden çok zordur. Daha önce yaptın mı?
0: Evet.
2: Daha önce MIG kaynağı yapmıştı ama TIG kaynağı biraz farklı. Bu işlemde bir elinle kaynak telini, diğer elinle kaynak makinesini tutuyorsun. Tony kaynak işinde çok becerikli. Hakkını vermem lazım ama keşke başka işlerde de bu kadar becerikli olsaydı. Artık gitmemiz lazım.
0: Olmaz. Ben burada bu işi tamamlayacağım. Biraz daha
2: ben
0: takılacağım.
2: Gidiyorum o zaman.
0: Tamam.
1: Peki, görüşürüz. Geldiğin için sağ ol.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Size olana da yeni bir lisel sözü verdik ama...
11: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Parodontax.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Parodontax.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Hesap basit, hesap basit.
21: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
23: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Jüri tarafından test edilmiş, dünyanın ilk içecek dolabı yatak yapımında yol kat edildi. Özel mekanda yapılanlar konusunda Brett çok az şey biliyor. Şu anda garajda Jason'a özel tasarım rafları falan yapıyor.
2: Brett, buraya gel. Pekala. Bunlar raflarımız. Brett'le birlikte bir kendin yap projesi olan raf ünitesini yapıyoruz. Malzemelerin hepsini mahallenizdeki bir hırdavat dükkanından alabilirsiniz. Boruların geçeceği yerleri hazırlayacağız. Tamam mı? Rafların borulardan güzelce geçebilmesi için delikleri çok düzgün ve doğru açmamız gerekiyor. Birbirleriyle uyumlu olmalı. Sana doğru mu kaydı?
3: Jason harika bir adam. Hiç bilmediğim şeyleri onun sayesinde öğrendim. Benim için harika bir tecrübe oldu diyebilirim.
2: İşe Forstner matkap ucuyla başlayalım. Forstner uç böyle bir şey. Bununla başlamak işini kolaylaştırır. Gördüğün gibi çok güzel kesiyor.
3: Evet, bence de güzel oldu. Evet.
2: Evet. Bu çam kerestesi, o yüzden kolay kesiliyor. Fazla sert değil. Biraz itebilirsin ama fazla değil. Çok az. Konveyör bantla yapılan kesim işlemi gibi. Tamam, delik açıldı. Sıradakine geç. İhtiyacınız olan tüm parçaları hazır ettiğinizden emin olun. Notlar alın. Biz 2 santimlik değil 3 santimlik kereste kullandık. Kalın olması daha iyi. Bu tip raf ünitelerinde çok daha güzel görünüyor. İnce kenarlı raflar bu kadar güzel durmayacaktır. Tamam, iyi. Diğer yüzü parçalamak istemiyoruz. Şimdi kenara düzelteceğiz. Bu bir el frezesi. Buradan başlayıp sonuna kadar gideceksin. Yavaş yavaş it. Ve sonra bu tarafa doğru gel. Bu tarafa.
4: Brett çok becerikli bir adam. O kadar şanslıyım ki ne zaman evde bir şey kırılsa ya da bir tamirat işi olsa ona güvenebileceğimi biliyorum.
2: Denemek ister misin? Brett'le birlikte garajda çalışırken Kristen'ı gördüm. Basamaklarda durmuş bizi seyrediyordu. Gözlerini dikmiş, merakla bize bakıyordu. Belli ki o da çalışmak
4: denemek
2: istiyordu.
4: Denemek isterim.
2: Eğlenceye sen de katıl. Ne olursa olsun bunu sakın elinden bırakma.
4: Tamam. Tamam mı? Koruyucu gözlük takmam
2: evet,
4: gerekiyor mu?
2: Evet, tabii ki gerekiyor. Benimkini kullanabilirsin. Al bakalım.
4: Çalıştırıyorum
2: evet,
4: ve
2: rahat tutabiliyor
4: bu şekilde
2: musun?
4: Kavrıyorum.
2: Tamam, güzel.
4: Evet.
2: Böyle iyi.
4: Buraya mı koyuyorum?
2: Tamam, tam buraya koyacaksın. Evet, şimdi bu elinin baş parmağını buraya koy. Parmağın hiçbir şekilde yerinden kalkmasın. Şimdi bu tarafa doğru ilerle. Tamam mı? Hey, şu hale bak. Konsantrasyon mükemmel. Lazer ışını gibisin.
4: Jason gerçekten harikaydı. Onunla çalışmaktan çok keyif aldım. İşini gerçekten çok iyi yapıyor. Hiçbir detayı atlamıyor ve bize çok şey öğretiyor. O gerçekten harika biri.
2: Ben bırakıyorum. Kontrol sende. Tamamen sende.
4: Rafların kenarlarını düzeltme işlemini beraber yaptık. Ayrıca raflara açılması gereken deliklerin bazılarını da ben açtım.
2: Tamam, çalıştır hadi. O tetiğe sonuna kadar bas. Tamam. Şimdi tetiğe bas ve yukarı doğru çek. Harika.
3: Vay canına.
2: Güzel, ne yaptığını biliyor değil mi?
3: İşimi kaybettim anlaşılan.
2: İşini ona kaptırdın ama. Sürece onun da dahil olması çok iyi oldu. Hey, hiç fena değil.
1: Jason garajda takılırken ben programın ağır toplarından biriyle Bodrum'dayım. John bizim için müthiş tasarımlar yaptı ama bu kez kendi başımıza bir dolap tasarımı yapmaya kalkıştı. Devasa bir televizyon bu dolabın içine girip çıkabilsin istiyoruz. Yani teoride böyle olmalı. Nasıl?
5: Merhaba Tony. Son kabloları da bağladık mı tamamdır. Güç kaynağı ve kumanda kutusu burada olacak.
1: Biliyorum. Bu programda bunlardan çok yaptık ve hiçbirinde bu parçalar dolabın dışında değildi. Sistemin en güzel tarafı bağlantı ayaklarının çıkarılabilir olması. Televizyon bu ayaklara vidalanıyor. Her televizyonda vida deliği var zaten. Buraya takıyorsun ve montaj tamamlanmış oluyor. Nasıl monte edildiğini anlatsana.
5: Televizyonu iki vida ile sabitliyoruz. Tamam. Sistemi biraz yükseltmek için altta bu tahta bloğu koyduk. Çünkü televizyonumuz çok büyük ve yere kadar iniyor. Evet. 165 ekran televizyon 28 saniyede inip çıkabiliyor.
1: Eline sağlık Can.
2: Sırada televizyon asansörünün konacağı dolabının yapılması işi vardı. Sal ve Jerry harika bir iş çıkardılar. Önce dolabın gövdesini, sonra da üstteki kapak tablosunu yaptılar. Aynı malzemeden, yani meşe kerestesinden yapılan kapak menteşelerle gövdeye tutturuldu. Televizyon yukarı doğru çıkarken böylece kapak da açılıyor. Dikkat edelim. Hepsi aynı olmalı. Tamam. Bu arada ben de dolabın iki yanına konacak raf ünitelerini yapmaya devam ettim. Rafların montaj detayları çok titiz bir planlama gerektiriyordu ama sonuç muhteşem oldu. Diğerlerini de vidala. Dolaptan asansörle çıkan televizyon olayı harika bir şey. Bekle. Acele etme. Affedersin. Burada neyimiz var? Çok güçlü bir sound bar var, öyle değil mi?
6: Evet, ses sistemine benziyor. Televizyon seyrederken bile insanlar müthiş bir deneyim yaşamak, sesleri falan tam hissetmek
2: televizyona bağladın, öyle değil mi?
6: Evet, aynen öyle. Arkasındaki bağlantı şeridi taktı.
2: Güzel yöntem. Birkaç metal şeritle halletmişsin.
6: Evet. Ses sistemiyle televizyon bağlantı aparatının aynı genişlikte olması işine yaradı.
2: Evet, doğru.
6: Direkt aşağı inebildin.
2: Evet, çok aşağı kolay inebildin.
1: Brad buhar çılgınlığı temasını tam anlamıyla yansıtan bir mekan istiyordu. Üretim istediği o endüstriyel tarzı yaptığımız ünitelerle yaratmaya çalıştık. Televizyon dolabının üstünde bizim tabelamız insanlara sanki hiçbir şey göründüğü gibi değildir diyor. Duvarlardan birini tuğlayla birini hurda tahtayla kapladık. Aile şirketinin logosunu taşıyan bir oturma alanı çek yat yatak temalı özel bir içecek dolabı oldu. Umarım Brad ve Kristen buraya gizlice bakmamıştır. Sürprizlerimizi görmelerini hiç istemem. Gözler kapalı, gözler kapalı bakmak yok. Tamam, şimdi bakın. Nasıl, farklı mı?
4: İnanamıyorum.
1: Nasıl?
4: Aman,
1: hadi gelin.
4: Tanrım.
2: Evet, bakalım şöyle gel.
1: Tamam,
2: evet.
1: Burada dur.
3: Nereye geldik biz böyle?
1: Eskiden,
4: aman Tanrım.
1: Eskiden böyle değildi galiba, değil mi? Benziyor mu?
2: Biraz benziyor.
1: Şu duvar tuğla değil miydi?
2: Aman Tanrım, tuğla duvar mı?
1: Şuna bak.
4: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Şuna bak, dili tutuldu.
2: Evet.
4: Benim de tutuldu. Hayatımda böyle bir şey görmedim.
3: Muhteşem olmuş.
1: Güzel.
4: Gerçekten
3: harika.
4: Bayıldım.
3: Böylesini hayal bile edemezdim. Kendimi başka bir eve girmiş gibi hissettim.
4: İnanamadım. Bu bizim bodrumumuz olamaz dedim. Gerçekten muhteşem. Çok mutluyum. Tanrım.
1: Buhar çılgınlığı dedin. Metal, boru, fabrika ortamı. Bu tuğla duvar mekana eski bina havası katıyor. Zamanda geçmişe yolculuk havası yaratmak da pek mümkün olmayabilir ama bu tuğla duvar asırlardır buradaymış gibi görünmüyor mu?
3: Müthiş görünüyor.
1: Hadi,
3: evet.
1: Benimle şöyle devam edelim. Bu tarafa.
4: Burasının bizim bodrumumuz olması imkansız. Hala inanamıyorum. Böyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. Bodrumumuz gerçekten muhteşem olmuş. Bayıldım.
1: Kaynak işine benim de katkı verdiğim erkek odası tabelamız
2: şey
1: işte burada.
2: Şöyle kaynağında çok başarılı bir iş
1: fena
2: çıkardım.
1: Değil ha?
2: Evet.
1: Raflar da fena değil. Bunlar Jason'ın eseri. Test edildi
2: evet,
1: mi?
2: Evet, bu adam da yardım etti.
3: Buna sen bile tırmanabilirsin bence.
1: Kesinlikle sağlam
2: ortaya
1: görünüyor.
2: Ortaya müthiş bir şey çıktı.
3: Evet.
2: Çok
1: harika
2: memnunum.
1: Olmuş. Şimdi bu bir televizyona dönüşüyor. Ve artık
2: biraz küçük
1: bir
2: evet. Daha büyüğünü koyamadık maalesef.
1: Evet, ben bunu onay veremem.
2: Evet, evet, ben de veremem.
1: Hayır. Kumanda bende. Yapmanız gereken düğmeye basmak
4: tamam.
1: Ve dinlemek.
3: Ne?
2: Oo, bunu tamamen unutmuşum.
3: Bir tane daha var.
2: Televizyona dönüşmüyor.
4: Şuraya
2: bak. 65 ekran televizyonunuz var.
1: Bu bizim programın ismi değil mi Jason?
2: Evet.
1: Harika.
3: Gerçekten muhteşem. Bayıldım.
4: Aman Tanrım, bayıldım. Harika.
3: Evet, sevdim. Bu odada en sevdiğim şey kesinlikle o televizyon oldu. Gizlenmişti ve bir anda karşımıza 165 ekran bir televizyon çıktı.
1: Burada mükemmel bir oturma alanı var. Lambalar çok havalı. Dönüyorlar. Bu da uzaktan kumanda. Her şey programlandı. Televizyon, ses sistemi hepsi. Her aleti kumanda edebiliyorsun.
3: Tam hayallerimdeki
4: gerçekten
3: gibi.
4: Gerçekten harika.
1: Bence de. Tamam, diğer tarafa
2: şu
1: geçelim.
2: Şu küçük mekana mı?
1: Evet, senin
2: tamam,
1: mekan.
2: Gidelim.
1: Hadi.
2: Tamam. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: İşte bahsi geçen küçük mekan. Sana bir de tezgah lazımdı ve ateşli bir şey yapmak istedim.
1: Evet.
2: İlk kez böyle bir şey yaptım.
4: Oh, ateş gerçekten harikaydı.
3: Kediler ateşi görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Korkacaklarından
4: eminim. Bence çok korkacaklar.
3: Evet, kesinlikle.
2: İçeride bir su tankı var. Çeşme suyuyla dolduruyorsun. Çalıştırdığında buhar çıkıyor ve lamba yandığında buhar ateş
4: müthiş
2: gibi görünüyor. Tabii işte burada böyle bir şey de var.
1: Evet, ama şişeler için yeterince yerin var. Mini buzdolabı bile koydum. İleride buz makinesi falan istersen ufak bir boş alan da var. Daha bitmedi. Diyelim ki biraz partilemek istediğin
2: evet,
1: yatağa
2: işte ihtiyacı var. Burayı açıyorsun.
1: Evet.
4: Yok artık.
2: Kapak aşağı iniyor. Böyle bir çözüm bulduk. Ve Mark harika bir iş çıkardı.
4: Oo.
2: Bunu bu şekilde açıyoruz.
1: Harika görünüyor.
2: İçinden böyle bir şilte çıkıyor. Al
4: nasıl?
2: Sana. Küçük bir
3: yatağa kalan arkadaş olursa burada oynayabilir bence.
1: Hemen tepende de
3: duruyor. Bardan uzaklaşmadan.
2: Bir deneyim.
3: Öyle değil mi?
2: Aa, harika.
1: Evet. Mark yatağı yaptıktan sonra Jerry'i üstüne çıkardık. Yani test edilip onaylandı. Bunu yapabileceğine inanmamıştım ama başardı. Tebrik ederim Mark. Eski haline pek benzemiyor ha. Gelin hadi nasıl olmuş bakın hadi hadi. Hadi ama.
4: Aman tanrım.
1: Kumanda nerede Brad? Ufak bir gizli televizyon olayımız var da. Bunu kendi evime götürsem mi acaba?
2: Evet,
1: nasıl beğendiniz
2: mi? Evet bu kapak açılıyor.
4: Aman
2: evet,
4: tanrım.
2: Değil mi?
7: Bu harika. Bu gece burada yatıyorum galiba.
3: İşte senin yatağın bu işte.
2: Bu
3: öyle değil
2: mi?
3: Kesinlikle doğrudayım.
2: Özellikle de böyle genç çiftlerin ilk tepkilerini
4: çok
2: görmek.
4: Çok güzel.
2: Tamam.
7: Harika.
4: Buna bayıldım.
2: Herkes dışarı. Biraz uyumam lazım. Emeği takdir ediyorlar. Emeğin kıymetini biliyorlar. Aşağı indiklerinde resmen gözleri parladı. Bence böylesini hiç beklemiyorlardı.
1: Eğlenip takılabileceğiniz bir mekan yapmaya çalıştık. Umarım beklentinizi karşılamışızdır.
3: Açtınız.
1: Açtık mı?
3: Kesinlikle açtınız.
1: Harika harika. Ekip olarak harika zaman geçirdik. Her şey için teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Her şey için tatlı.
2: Hadi bakalım keyfini çıkarın.
1: Jason'ı buradan çıkarmak lazım. Dışarıda kar yağıyor.
2: Rica ederim.
1: Bekleyen ufak bir iş daha var. Gitmeliyiz.
2: İlk kez böyle bir yere ayakkabılarımı çıkararak girdim. Hoşuma gitti. Evet. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Asansör yok diye canı sıkıldı.
2: Görüşmek üzere.
1: Daha büyük görünmeye çalışıyor. Görüşürüz. Eğlencenize bakın.
4: Güle
1: hadi
4: güle.
1: Takılın.
4: Teşekkürler.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bakın. Sevgiyle büyütülen özenle yetiştirilmiş.

0: Bir saniye. Bu Loppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Loppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Birlikteliğin tadı

0: Teşekkür ederim. Tamamdır. Her bir litre yağmur suyu bir kilodur. Broadhead'lerinde 280 metrekare çatısı var. 2,5 santim yağmur bile yağsa 6800 litreden fazla su gelir. 6800 litre su da 6800 kiloya tekabül eder. 2,5 santim yağsa bile çok fazla su.
1: Burayı deliyorum.
0: Peki bunca su nereye mi gidiyor? Bütün su çatının kenarından yere ve evin içerisine giriyor. Ne zaman 2,5 santim su yağsa 7 tona yakın su gidiyor.
1: Yağmur suyunu kaybettiğim yeter. Bunu yapacağımız için heyecanlıyım.
0: Tamam. Sen orayı sabitle, ben burayı kaldırırım.
1: Tamam, başlıyorum.
0: Başla hadi.
1: Bu sadece çamur mu?
2: Bu toprak ve samanlı kumlu kil.
3: Garaj tarafında Marty, kerpiçe benzeyen bir karışım kullanarak tekerleklerden oluşan duvarı kapatmaya odaklanıyor.
0: Bütün çatlakları ve yarıkları bununla doldurun.
2: Tamamdır, çatlakları ve boşlukları bununla dolduruyoruz. İçerisindeki samanda yapışmasını sağlıyor.
0: Bu ev yaz aylarında çok sıcak oluyor. Ancak tekerleklerin hepsini kerpiçle kapladıktan sonra ev daha serin olacaktır.
2: Evet, bu güzel, işe yarıyor. Harika.
0: Zamanımız tükenmek üzere. Evin tamamını kaplayıp, içerisini soğutup yaşanılır hale getirmek için 2 günümüz kaldı. Zaman daralıyor. 740 metrekare daha kaldı.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı

0: götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma bil.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
5: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
9: Burada boş duran su varmış. Burayı şu tarafa doğru tırmıklayabilir misin? İlk yükü boşaltacak yer gerekli. Şu an Wendy'nin hendeği çamur, su ve küfle dolu. Bu alanı ilk başta tasarlandığı gibi bahçeye dönüştürmemiz gerekiyor. Eczacılık için gerekli olan bitkileri buraya ekebilir ve ailesini besleyecek sebze de yetiştirebilir.
10: Ah, burada semender var. Şurada.
9: Canlı mı?
10: Evet.
9: Aman tanrım. Neden bu kadar büyük?
10: Belli ki burada mutluymuş. Ne yediğinden emin değilim.
9: İnanılmaz. Bakabilir miyim? Ne?
10: Sarı benekli semender.
9: Hadi canım. Baktığın zaman mutfağınızda amfibi hayvanlar yaşıyor.
10: Evet.
9: Bu iyi bir şey değil. Böyle bir şey evden çıktığı için tüylerim diken diken oldu. Bu durum gerçekten de iyi değil. Çünkü çok iğrenç ve doğru değil. Çok sağlıksız. Wendy semenderi ormana salarken ben de çakılları dökeceğim. Yine ev hanımı mı olacaksın?
10: Evet.
9: Evet. Plan bu mu yani?
10: Planımız bu, evet. Liseden mezun olduktan sonra Camden'ın bana ihtiyacı olacak ve gün boyu okulda olmayacak. Burada olmam gerekecek. Cam'e iş bulmasında yardım etmem gerekecek. Ev tam anlamıyla yaşanılır olmadan önce yerleştik çünkü en genç çocuğumuz Camden liseye başlayacaktı. Lisede geçirdiğim her yıl başka bir yere taşınmak zorunda olmak benim için oldukça zordu ve onun da böyle bir şey yaşamasını istemedim. Ancak şu an için burada yaşamak çok güç. Çünkü hem ev inşa edip hem de inşaat alanında yaşamak gerçekten zor. Yapacak çok fazla iş oluyor. Eğer işleri bitirebilirsek burada daha rahat bir hayat yaşayabiliriz. Burada hayatta kalmaya odaklanmaktansa burada olmaktan zevk almaya başlayabiliriz. Ancak her gün inşaatla geçirdiğimiz stresli günler olmasına rağmen henüz istediğimiz noktaya varamadık. Burada bu ekim alanında sadece temel besinleri yetiştirmeyi hedeflemiyoruz. Salatalık olsun, domates olsun ama aynı zamanda iyileştirici merhemler ve yaptığım tedavi edici ilaçlarda kullanacağım bitkileri de ekmeyi planlıyoruz. Umarım bunda başarılı olabilirim.
9: İş içindi değil mi?
10: Evet, evet. Burada yapmak istediğim şeylerden biri insanların geleceği bir iş yeri açmak. Şifalı bitkilerle bir şeyler yapacağım. Eğer bu işin temellerini atabilirsem çok büyük şeyler başarabilirim diye düşünüyorum.
9: Evet. Bence çok iyi oldu. Oğlu mezun olmadan önce elinde olan kısa zaman aralığında işini başlatmak istiyor. Böylece para kazanabilecek. Buradaki ekim işlerine başlamamız ve bahçeyi kurmamız onun için çok önemli. Burada sebze yetişecek.
10: Çok güzel.
9: Bir bahçe yapıyoruz.
10: İlk toprağımızı bahçeye attık.
1: Ormanda Matt ve Brotet çocukları hayvan tuzağını kontrol ediyor.
11: Beni takip edin. Çok fazla iz var.
1: Matt, 3 aşamalı bir strateji kullanıyor. İnşaat sırasında duvarda kalan haşerelerden kurtuldu bile. Hayvanların evin çevresinde yaptığı yuvaları yok etti. Ve şimdi geri dönen hayvanları yakalamak için evden 50 metre uzaklıktaki noktalara tuzak yerleştirdi.
11: Şu izlere bir bakın. Çok fazla var. Ama ne yazık ki hiçbir şey yakalayamamışız.
12: Hiçbir şey yok.
11: Belki de onlar istediğimiz şekilde çekememişizdir. Ne dersiniz?
12: Ton balığını sevmemişler.
11: Pekala, gizli kameramız burada. Bir şeyler yakalamış olmalı.
12: İşte orada.
13: Şuna baksana.
12: İşte orada.
11: Güzelmiş. Rakun çok büyükmüş.
12: İyi beslendiği belli.
11: Baba rakun gibi duruyor değil mi? Şuradaki şey tuzağımız. İçine doğru giriyor. Bu rakunu tuzağımıza sığacağından bile emin değilim. Artık neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ve bence şimdi daha büyük ve daha iyi bir tuzak yapmamız gerekiyor. Evet, tuzak yapmaya geri dönüyoruz. Umarım bunu biraz daha güçlü yapabiliriz.
12: Öncekinden daha büyük olduğu ortada.
11: Bunun son derece sağlam olmasını istiyoruz. Çünkü rakunlar yeme ulaşmak için bunları devirebiliyor. Bunu biliyorum. Geldiğimiz bu noktada evdeki bütün istenmeyen canlılardan kurtulduk. Ancak artık ormandan eve gelmek için kullandıkları yolu yok etmemiz gerek.
12: Bunu sabit tutmak için aklıma gelen en iyi şey bu demirleri esnek yapmak.
11: Evet, beğendim.
12: Doğanın içinde büyüdük. Ailemiz bizi doğaya ve vahşi yaşama saygılı yetiştirdi. Bu yüzden onları öldürmenin taraftarı değilim. Boşuna ölmüş olurlar. Onları tuzağımıza çekip sonrasında evleriyle birlikte başka bir yere atabilirsek, ormanın derinliklerinde kendilerine yeni yuva kurabilirler.
11: Bitti. Şimdi bunları kuralım. Umarım bu sefer başarılı oluruz.
12: Tamam.
14: İyisin.
1: Marty kaplama işine bir ara veriyor ve ön bahçeyi düzleştirmeye geçiyor.
14: Ev yapımı oluklarını yerlerine monte ettik. Artık her yağmurda 280 metrekarelik çatıya düşen her damla yakalanacak. Yağmur suyu su tankına aktarılacak. Böylece aile duş alabilecek ve bahçeyi sulayabilecek ne zaman isterlerse.
10: Şu an büyük bir çamurluk gibi duruyor. Son hali nasıl olacak kestiremiyorum. Hayal etmeye çalışıyorum ancak ormanın evimizin dibinde olmaması gerçekten iyi bir şey.
14: İçme suyunu ödünç alabilir miyim?
10: Kesinlikle.
14: Test edelim. Su eve mi gidecek yoksa su evden uzağa mı gidecek? Görelim bakalım.
10: Yani sanki şu tarafa gidecek gibi duruyor. Başlıyoruz.
14: Ne tarafa gidiyor tatlım?
10: Evden uzağa gidiyor.
14: Tamam, artık her yağmur yağdığında, her fırtınada, eriyen her kar tanesinde su artık sonsuza kadar evinden uzağa gidecek. Artık evinin altından içeri su girmeyecek.
10: Mükemmel.
14: Ve salonda su olmayacak.
10: Kesinlikle.
14: Ön bahçeyi düzelttiğimize ve olukları yerleştirdiğimize göre su artık hiçbir zaman evin altından içeri sızmayacak. Yani artık küf olmayacak, artık bakteri olmayacak, artık nem olmayacak. Bunların hepsi sonsuza kadar bitti.
10: Harika oldu Marty. Burada doğa dersi vermek istiyoruz. Böylece doğa severler buraya gelecek ve burayı kullanacak. Bu iş için evin bu köşesindeki bölgeyi kullanmayı düşünüyoruz. Ekstra bir şey ama aklımdaki iş için imkan sağlayacak. Ve parti gibi şeyler için de yer açılacak.
14: Bu zekice, beğendim.
10: Öyle.
14: Bunu ne zaman yapmayı planlıyorsun?
10: Olabildiğince erken. Marty yaptığı kazı işlerini benimle pek paylaşmıyor. Arazimin büyük bir kısmına girmem yasaklandı. Bakalım şapkasından neler çıkaracak.
14: Brotetler harika bir aile. ve sadece birkaç gün içerisinde iyi dost olduk. Wendy bana şöyle bir soruyla geldi. Ne yapabilirsin? Hayalini gerçekleştirmek için elimden geleni yaparım dedim.
1: Son günlerine kadar Marty duvarları kaplamayı tamamlamak için bir plan buluyor.
14: Eğer işimizi tamamlayıp evi bitiremezsek, Brotet ailesine on binlerce dolar ceza kesilecek. Ve ev tehlikeli çöplük olarak nitelendirilecek.
10: Tekerlekleri kaplama işini tamamlamak için ailemizden, birkaç arkadaşımızdan ve komşularımızdan yardım istedik. Geldiğin için çok mutluyum. Umarım şansımız yaver gider de işi tamamlarız.
13: Köpekleri eve kapat, işe başlıyoruz.
14: Bu tekerleklerin her bir noktasının kaplanması gerekiyor. Çok fazla iş var. Çok fazla kaplama var. Tamamlamak için çok fazla insan gerekiyor. 11. saatteyiz ve herkes durmadan çalışıyor.
11: Pekala, bu bölgede çok fazla yaban arısı gördüm.
12: Evet.
11: Bu 300 tekerlek balyasında yaban arısı bulmak tam anlamıyla samanlıkta iğne bulmak gibi. O yüzden biraz zor olacak. Ama içinde çok fazla hareketlilik olduğunu biliyoruz. Hava girip çıkıyor. Benim planım şu. Bu kamerayı yerleştireceğim ve belki de senin yerleştirdiğin su şişelerinin içindedirler. Belki de çatlağın oradadırlar. Ama eğer derindeyseler çok çılgın yöntemler deneyeceğiz. Tamam mı? Pekala. Kamerayı deliklerden içeri sokacağım.
12: Orada bir delik olduğunu görebiliyorum.
11: Bu çılgınlık. İçi çok dar. Tamam, burası çıkmaz sokak. Derinlere inebildim. 40 santim kadar girebildim.
12: Tamam.
11: Devam ediyoruz. Tamam. Burada bir yuva var. Yok artık. Kamerayla girişi kapatıyor olabilirim. Yaban arısı kameraya geliyor. Orada kesinlikle bir yuva var. Ve oradan onu çıkaracağız. Bakalım kesebilecek miyim? Yaban arısı çıkarma kiti. Acil.
12: Poşet. Pense.
11: Tamam, oldu. Bu iş gerçekten hiç kolay değil. Bana taşlamayı getir. Böyle çok yavaş oluyor.
12: İşler büyüyor.
11: Bu metalden. Bakalım yuvaya ne yapacak?

0: Sinirlenmediler bile. Hiç değilse bu kadar ilerleyebildik.
1: Az bir şey gittik.
0: Tamam, bu sadece bir kutu gazoz. Bu böcekler şekeri çok seviyor. Gazozun içinde de bolca var. Birinde babamla Tanrı'nın unuttuğu bir yerde çalışıyorduk. Gazoz içiyorduk. Hava çok sıcaktı. Herkes terlemişti. Babam içmeye gitmişti. Gazozu bir süredir dışarıdaydı. Ve içine eşek arısı girmişti.
1: Yok artık.
0: Ve devasa bir yudum aldı. Sonra dedi ki arı ağzının içini sokmuş. Ağzının arkasını sokmuş ve aşağı inene kadar soktuğunu hissetmiş. Çok korkunçtu. Ben bile hissettim.
1: Aman Tanrım.
0: Evet, mottosu hiç kimse canımı yakamazdı. Ama iddiaya girerim ki bu çok rahatsız ediciydi. Şu şeyi çıkaralım artık. Ne dersin? Hadi. Umarım yuvaya ulaşabilirim. Dikkatli olmalıyım, çok küçük. Umarım etrafına üşüşürler ve nazik bir şekilde hepsini şuraya yerleştirebilirim.
1: Tamam.
0: Söylemesi kolay tabii. İçeridekiler hiç mutlu olmayacak gibi. Bunun hoşlarına gitmesine imkan yok.
1: Yakaladık mı?
0: Bu çok iyi, başardık. Galiba kraliçeyi de yakaladık. Şu büyük olanın kraliçe olduğundan eminim. Şuna baksana. Artık yerlerini değiştirebiliriz. Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Buraya bırakacağım ve ters çevireceğim. Ardından deliğe sokacağım.
1: Tamam.
0: Bu yuvayla etkileşim halinde oldukları sürece sorun olmayacaktır.
1: Tamam.
0: Hazır mısın?
1: Kraliçe hiç hoşnut değil.
0: Kraliçe benimle eğleniyor musunuz diyor.
1: Harika.
0: Gidiyor der. Kraliçe çıkıyor. Kraliçe çıkıyor. Oynatma sakın. Tamam. Başardık. Gidelim hadi.
1: Tamam.
2: Elinize sağlık. Evet.
3: Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde bir sağanak kaplama işlemine ara vermelerine neden oluyor. Sağanak yeni oluk sistemini test etmelerini sağlıyor.
4: 280 metrekarelik çatıya 2,5 santimlik yağmur 6800 litre su demektir. Çatıdan ne kadar su çıktığını görebilirsiniz. Binlerce, belki on binlerce litre su çatıdan akıyor. Ama ben burayı göstermek istiyorum. Çatıdan akan su evin altına girip içeri su basmıyor. Gördüğünüz gibi burası kuru. Bütün kenar kupkuru. Neden mi? Çünkü eğim artık evden aşağı doğru. Az önce sürpriz bir sınav olduk ve bence mükemmel notla da geçtik.
0: Yağmur yüzünden her yer çamur olmuş.
5: Biliyorum, çamurdan nefret ederim.
0: Çocuklar, keseli sıçan yakalamışız.
5: Hadi be.
6: Harika.
5: Güzel sıçan.
0: Başka bir şey görmüyorum.
5: Merhaba ufaklık.
0: Sonunda bir şey yakalayabildiğim için çok mutluyum. Evet, keseli sıçanımız var. Buradaysa sanırım buna hiç kimse girmek istememiş. Durumlar nasıl?
5: Ona bir isim bulmaya çalışıyorum.
6: Öyle mi?
0: Ona isim buluyorsun değil mi?
5: Evet.
6: Onu eve almayacağız.
0: Bu yaptığımız, bu çocukların ev işi olarak halledebileceği bir şey. Bunu yapmaya devam ettikçe etraftaki istenmeyen hayvanların sayısı azalacaktır. Sorun son bulacaktır. Tuzak kurduk, profesyonel tuzakları modifiye ettik. Ama bunun iyi yanı artık bu işin nasıl yapıldığını biliyor olmanız, öyle değil mi? Bu sizin rakunla ya da keseli sıçanla son karşılaşmanız olmayacak. Ama artık ne yapılacağını çok iyi biliyorsunuz. Sıfırdan bir tuzak kurmayı öğrendiniz. O yüzden şanslısınız. Ve herkes bu işi yapamaz.
3: Bir hafta önce Brotet ailesinin evini rakunlar, keseli sıçanlar, yaban arıları ve diğer tehlikeli hayvanlar ele geçirmişti. Duvarın içindeki istenmeyen hayvanlar artık yok. Ve Matt çocuklara nasıl tuzak kuracağını öğretti. Bütün bunlar sadece 200 dolara mal oldu.
6: Bir hayvansever olarak vahşi hayvanlara uzaktan saygı duyuyorum. Kendi taraflarında kalmaları gerekiyor. Böylece biz de kendi bölgemizde güvende olabiliriz.
5: Ona bir isim buldum.
0: Neymiş o?
5: Kilit.
0: Kilit mi?
5: Evet. Kilit anahtar gibi.
0: Evet, çok beğendim. Benim onlara gösterdiğim şey umarım ufuklarını genişletebilir. Van Nuys'ten geldiler. Ama artık Ohio'nun yabanında yaşıyorlar. Ve buna göre hareket ediyorlar. Pekala, halletmemiz gereken keseli sıçan var. Uzaklaştıralım buradan, hadi.
2: Bu da ne? O mürver ağacı. Sürpriz.
7: Aman tanrım. Teşekkür ederim.
2: Sürpriz. İş kurmaya hazır mısın?
3: Evdeyse Wendy ve Misty yeni bahçeye bitki ekmeye koyuluyor.
2: Tıbbi bitkiler var, sebze var, çiçek de var.
7: Bu harika.
2: Wendy bahçıvanlığı iyi biliyor. Bütün hayatı boyunca bunu yaptı. O çiftlik evinde büyüdü. Ancak nedense bunu burada yapmıyordu. Bir sürü farklı çeşit var. Sanırım buradaki şeftali ağacı. Ne düşünüyorsun? Buraya bir şeftali ağacı yakışır mı?
7: Yakışır.
2: Kendi yemeğinizi yetiştirmenin hissi apayrıdır ve bence bu Wendy için çok heyecan verici. Çünkü bu onun için sadece yemek değil. Bu sayede hem ailesini besliyor hem de işini. Ve son derece sağlıksız bir çamur yığınını bu güzel, etkileyici bahçeye dönüştürdü. Gerçekten iyi iş çıkardı.
7: Bunlar aynı zamanda evinizdeki havayı da temizliyor. Ellerimi kuma sokup bitki ekmek harikaydı. Ellerimi toprağa soktum. Bu benim için bir terapi niteliğinde. Bitki yetiştirebileceğim bir yerimin olması benim için harika.
0: Çok güzel olmuş.
6: Ben de görmek istiyorum.
1: Aman tanrım.
0: Vay canına.
2: İçeri gelin.
6: Aman tanrım.
2: Ne düşünüyorsunuz?
6: Çok güzel olmuş.
0: Çok başarılı olmuş.
3: 6 gün önce Brotet ailesinin salonunun kenarında uzun ve sönük bir siper yatıyordu. Bakteri, küf ve istenmeyen hayvanlar için üreme alanıydı. Artık sadece $200'lık bahçe toprağı ve sıkı çalışma sayesinde ailenin yepyeni sıra dışı bir serası oldu. Burada sadece yemek yetiştirmekle kalmayacaklar, aynı zamanda Wendy'nin işi için gerekli ürünleri de yetiştirebilecekler.
5: Yemek için hazırım.
2: Yemek mi istiyorsun?
5: Evet.
2: Güzel.
7: İlki senin. Domates çok sever.
2: Tadı nasıl?
0: Nasıldı?
2: Daha güçlü oldu.
7: Evet, artık daha güçlü.
0: Tadı güzel miydi?
5: Kesinlikle.
7: Gelecekte daha büyük bahçeler inşa edeceğiz. Ama yediklerimizin bir kısmını bile kendimizin yetiştirecek olması büyük bir mutluluk kaynağı.
2: Eline sağlık Wendy.

0: This place, it stays with me.
1: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
2: makbul, makbul. Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
5: Finans. Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
8: bebekler Ebebek'le büyürler.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben
12: bilirim. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
16: Sarı kola!
17: Fanta sarı kola canım o.
15: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
18: Paranın kıymetini bilenler.
19: Biziz.
20: Biziz.
21: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
22: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
23: Tam o anda bir yürü.
24: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
25: Damla?
26: Bence çok eğlenceli.
25: Yok, ben almayayım.
27: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
28: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
27: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
29: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
30: İstersen neon bir.
31: Bu otel harika.
32: Evet ve geceliği sadece 13.500.
31: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
33: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
34: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
35: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
36: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
37: Çok kötü kokuyor.
38: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
39: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
40: Gencecik adamlarsınız ya.
41: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
42: Ter kalıyor bunlara.
43: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
44: We'll be right back.
0: aile ve arkadaşları kaplama işini bitirmek için yarışırken Marty evin kenarındaki Brotet ailesine büyük bir sürpriz getiriyor.
1: Misty ve Matt'i takip edin. Çiftlik evinde işleri nasıl kolaylaştırabilirdim? Çok belli. Evin içinde bir tuvaletle. Hadi gelin.
2: Yok artık.
3: Aman tanrım. Nedir bu?
4: Morgan nerede? Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Bu bir septik tank, tamam mı? Bu çiftlik evi için ayarlayabileceğimiz en iyi septik tank. Betondan yapılandır. Brothead ailesi bunu hak ediyor. Neden mi? 5 kişi dışarıdaki tuvaleti kullanıyor. Her gün bu lazımdı.
4: Tankı görmek ve ne için olduğunu anlamak şaşırtıcıydı. Teşekkür ederim. İçeride bir tuvaletimiz yoktu. Bu yüzden evin dışındakini kullanıyorduk. Gecenin bir yarısı yatağınızdan kalkıp çıkmak eğlenceli değildi. Özellikle kışın -10 derece olduğunda.
5: Diyecek söz bulamıyorum. İçeri bir tuvalet getirdiklerine göre tesisatı da buna göre ayarlayabiliriz. Duşumuzu, her şeyimizi bu septik tanka bağlayabiliriz. Çok büyük bir rahatlık.
1: İşe geri dönelim. Pekala çocuklar, ne düşünüyorsunuz? Tam olarak bitmedi ama olayı anlayacaklardır, değil mi?
36: Evet.
1: Brotetler!
0: Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde Marty, Brotet ailesine bir başka gizli projesini daha açıklıyor.
5: Bunu sonunda görebilecek miyiz?
1: Beğenmezsiniz diye endişeleniyorum. Ne olduğunu siz anlayın.
4: Pekala.
1: Ne kadar eşsiz olduğunu görün. Siz kayaların üzerine gidin ve ne gördüğünüzü söyleyin.
5: Evet, bu merdivenler çok başarılı.
36: Merdivenler, evet.
5: Yok artık. Bu çok güzel. Bunlar en güzel
4: aman
5: merdivenler.
4: Aman tanrım, inanamıyorum. Kalp şeklinde.
5: Kalp şeklinde mi?
1: Ohio'da dolaştığınız zaman etrafta bir sürü gölet görürsünüz. Ve onların hepsi aynı şekildedir. Böyle. Ben de o şekilde biraz oynayıp buna çevirmek isterim. Beğendiniz mi?
5: Bayıldım.
36: Bu harika.
5: Daha önce hiç göletimiz olmamıştı. Hissettiğim şeyleri anlamaya çalışıyorum. Burası artık gelmek için heyecanlandığım bir ev oldu. Gerçekten çok güzel.
1: Beğendin mi?
5: Harika olmuş.
1: Gerçekten
5: harika. Çok başarılı.
0: Bir hafta önce bakımsız yamuk zemin, Brotet ailesinin çiftlik evi hayallerinin önüne geçiyordu. Başarısız kanalizasyon eve zarar veriyordu. Artık parça olarak $150 ucuz olan zemin düzeltme ve oluk sayesinde Rainiler fırtınadan gelen suları kalp şeklinde bir gölete dönüştürecek su sistemini oluşturdu.
6: Buraya ne iyi gider biliyor musun? Ağaca bir salıncak iyi gider.
4: Evet.
36: Evet.
3: Ya da şuradan bir çelik alat.
36: Gölete doğru.
1: Bu kalp şeklindeki göletin suyla dolacağından eminim. Ama içilebilir su olmayacak. Peki en iyi içme suyunu nereden bulabilirler? Ve şimdi bu çiftlik evi için üçüncü ve son sürprizimiz şurada. Şimdi çok dikkatli dinleyin. Ne duyuyorsunuz?
4: Kamyon sesi gibi.
3: Yok artık.
4: Aman tanrım, aman tanrım. Bir kuyu bu.
0: Martin bölgede kuyu kazan bir şirketle iletişime geçti ve bölgede güvenilir bir su kaynağı bulmaları için onları çağırdı.
5: Her zaman en büyük endişemiz suyu nereden bulacağımızdı. Gerçekten şaşkına dönmüş durumdayım.
1: Kenneth'le tanışın. Komşunuz, bu adam bunları size bağışladı.
4: Size sarılabilir miyim? Koca kamyonu görüp ne için geldiklerini anladığım anı tanımlayacak kelime yok.
1: Daha önce ne kadar derine kuyu kazdınız?
7: 200 metre.
4: Vay canına.
7: Ama burada kazdığım kuyular çoğunlukla 15 metre.
36: Evet, hiç fena sayılmaz.
7: Hadi vinci kaldıralım ve kazmaya başlayalım.
4: Evet.
1: Evet.
36: Evet.
1: Bir çiftlik evinin başına gelebilecek en önemli şey nedir? Sudur. O gün geldiğinde, evinizdeki musluğu açtığınızda ya da tekerlek evinizdeki musluğu açtığınızda su geliyorsa o gün hayatınız değişmiş demektir.
4: Yeri kazmaya başlayacak.
3: Tam şurayı.
4: Nereye?
0: Nereye? Amaçları tepedeki toprak katmanını ve suyu delmek, toprak, kum ve çakıl dolu katmanları geçip yumuşak kayaya vararak su katmanına ulaşıp oradan suyu çekmek.
4: Temiz içilebilir su çok önemli çünkü almamız gereken su son derece pahalı. Bu yüzden bu kuyu bizi çok heyecanlandırıyor.
5: Umarım şansımız yaver gider.
36: Bir süre buradayız.
1: Hey, ne kadar derindesiniz? Beklediğiniz derinliğin iki katı. 32 metredesiniz. Beklediğiniz derinliğin iki katı.
7: 15 metre dediysem en az 15 metre demektir.
1: Hiç gece kuyu kazdın mı?
7: Birçok kez.
1: Bu da onlardan biri olabilir.
5: Ben endişelenmeye başlıyorum.
4: İnmemizi düşündüğüm derinlikten çok daha aşağı indik ve hala su yok. Kuyu kazma sürecinden hiç anlamam ama bu kulağa hoş gelmiyor. Bizi biraz endişelendiriyor.
7: Suyu bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Ana damara geldi.
4: Harika.
1: Ne dersin? Dakikada kaç litre geliyor?
7: Büyük ihtimalle dakikada 200 litre.
5: Ne dedin? Saatte mi 200 litre?
1: Dakikada 200 litre.
5: Dakika mı? Ortalama kaç litre çıkar?
7: Ortalama dakikada 30-35 litre çıkar.
5: 30-35 mi?
7: Evet.
1: Buraya gel. Bu sizin suyunuz. Hadi.
39: Bu harika.
5: Evet, su çıktı. Harika.
4: Aman tanrım, çok soğukmuş.
2: Kesinlikle.
5: Dakikada 200 litre. Bunun bizim için ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Sadece çok fazla su olduğunu biliyorum.
1: Suya ulaşmak hayat değiştiren bir şeydir. Evet! Çiftlik evinde bu petrolden daha değerli.
4: Evet öyle. 30 metrede biraz endişelenmeye başlamıştım. Bir şey bulamayacağımızı düşünmüştüm ama yerden çıkan temiz suyu görmek inanılmaz bir şeydi. Bu bizim için normal bir hayat demek. Bu hafta gerçekleşeceğini düşündüğümüz şeylerin çok ötesinde bir şey bu. Savaş boyası gerekiyor.
5: Tamam, yap hadi. Harika.
0: Artık herkes günün sonuna kadar tekerlekleri kaplamak için durdurak bilmeden bir çalışma içerisine giriyor.
36: Ne kadar güzel bir şey. Biraz çamur ve saman alıyorsun, su ekliyorsun, kerpiç oluşturuyorsun ve...
1: Çevre korumanın kabusu olan bir şeyi alıp...
36: Eve dönüştürebiliyorsun.
0: Dört gün önce Brotet ailesinin evinin duvarını oluşturan 30 bin kullanılmayan tekerlek tamamlanmamıştı. Üzerinde vahşi hayvanları çeken çöplerle doluydu ve hava koşullarına maruz kalıyordu. Artık sadece 350 dolara Marty evin arka kısmını kaplamayı başardı. Ve geri kalan yerleri de kerpiçle kapladı. Böylece duvarlar güvenli ve izole oldu. Aynı zamanda ev ilk defa fırtınalara karşı korunaklı oldu.
1: Elimdeki bir termal kamera. Çıplak kalan lastiği doğrultunca...
5: Evet, henüz kaplanmamış bölgeler. Oralar parlak.
1: Ve parlaklığın anlamı ne?
5: Sıcak.
1: Kesinlikle. 32 derece civarında. Bir de şuraya bak. Mor, görece daha serin. Buradaki derece de 25 derece civarında.
5: Sıcaklık çok keskin bir şekilde değişiyor.
1: Morgan ve Wendy'nin kerpiçle kaplamamız sayesinde evlerinin yıl boyunca yaşanılabilir sıcaklıkta olacağını görünce şaşıracağını biliyordum. Görüyor musun?
5: Çok serin.
1: Kamera yalan söylemiyor.
36: Bu acı tatlı bir an. Veda edeceğim için üzgünüm ama bunun senin için sadece bir başlangıç olduğunu biliyorum. Gerçekten. Buna inanıyorum.
4: Teşekkür ederiz.
6: Her zaman büyük bir aileyi ziyaret etmeyiz değil mi? Ve bu büyük bir aile.
1: 4 çocuğum olduğunu hayal bile edemiyorum.
6: Buradakiler ailemizin yarısı. Biz de büyük aileyiz değil mi? Biz gelmeden önce gerçekten etkileyici şeyler yapmıştınız. Ve bizim burayı bir evi, bir yuvaya dönüştürebilmemiz, bölgeyi duvarları tırmalayan vahşi hayvanlardan arındırmamız sizin için gerçekten harika bir şey olmuş olmalı. En azından ben öyle düşünüyorum.
4: Kesinlikle öyle.
36: Bu dönüşüm bile başlı başına çok heyecan vericiydi. Çünkü siz elinizde bir tane bile hayati bir şey olmayan bir aileydiniz. Bir tane bile yoktu. Barınak, yemek, su gibi temel şeyleriniz bile yoktu. Hiçbir şeyiniz yoktu. Bir sürü projeye başlamıştınız ama hiçbiri tamamlanmamıştı. Herkesin el atmasıyla birçok şey tamamlandı. Çok parlak bir geleceğiniz var. Senin işinin tutacağına inanıyorum. Babamın yaptıkları da son derece sıra dışıydı.
6: Evet, burası çok güzel bir yer oldu. Burada yaptığınız her şey sonuna kadar inancım tam. Cidden harika bir şey bu. Bunu birlikte yaptık.
4: Evet.
6: Çok güzel.
1: Bu ev türünün tek örneği. Milyonda bir rastlanılan bir ev. Ve bu sizin hakkınızda bir sürü şey açıklıyor. Sizin aileniz ve eşsizliğinizi anlatıyor. Çok güzel. Biz bu işe dört kolla sarıldık. Ohio'lular beni son derece etkiledi. Siz nasıl diyorsunuz?
7: Ohio'lular.
1: Ohio'lular. Çok etkilendim çünkü aileniz, her bir aile üyeniz, eyaletteki insanların çok güzel bir temsili oldu. Dürüst, sıkı çalışan, harbi insanlar. Bu da bizi daha sıkı çalışmamız için motive etti.
36: Sakin ol.
1: Yapma tatlım.
36: O sarılmaz.
4: Biliyorum.
1: Olamaz.
5: Ama hepinize sarılacağım.
1: Orada kal. Dur, dur bakalım.
5: Sizi ağırlamak bizim için zevkti.
4: Marty'ye benim için de sarıl.
5: Sizi gerçekten çok özleyeceğiz.
4: Kurtulamayacak.
1: Topluca sarılacağız.
5: Vizyonum geri geldi. Bu evin nasıl bir yer olması gerektiğini hatırlamama yardımcı oldunuz. Rainy'ler gelmeden önce bitik bir haldeydik. Ama bütün bu yaşadıklarımız ve atlattıklarımız sanırım hepimize rahat bir nefes aldırdı. Artık yapmak istediğimiz her şeyin mümkün olduğunu görüyoruz.
2: Bir şey demek istiyorum.
36: Tamam.
2: Karanlık bir gelecek görüyordum. Bir ışık görüyordum. O ışık sizdiniz. Çünkü siz benim meleklerimsiniz. Çünkü sizi seviyorum.
36: Artık herkes ağlıyor.
5: Aman tanrım.
7: Misty de ağlıyor.
6: Gelin hadi.
7: Ailem son birkaç yıldır çok fazla şey atlattı. Sadece ev bile onlara çok fazla stres yükledi.
36: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
7: Onları birlikte sıkı bir şekilde çalışırken görmek çok güzel geldi. Çok uzun zamandır bu kadar mutlu olmamışlardı. Teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz.
36: Sizi seviyoruz.
4: Teşekkür ederiz.
0: Sekiz hafta sonra.
5: Merhaba kırsal ekibi. Hepimiz buradayız.
4: Bahçemiz çok iyi gidiyor. Domatesleri görebilirsiniz. Birkaç tane bitkisel sabun yaptım.
5: Harika bir tahliye sistemi var. Bütün kaplama da tamamlandı. Bu yılki kış bizim için çok daha rahat geçecek. Bunun için minnettarız.
4: Yağmur suyu göleti harika bir şekilde doldurdu. Muhteşem oldu.
5: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederiz.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: böyle istik. Sevince.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: kalgonla. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Damla?
11: Bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ay. Ne
19: 11? Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bu uzun zamandır gerçekleştirmek istenilen bir rüya.
1: Bir hiçliğin ortasındayız. Söylesene siloyu neden tepeye yapmaya karar verdik? Bu biraz riskli olabilir. Bir terslik olduğunda birine ulaşmak çok zor olacaktır.
0: Başlıyoruz. Dikkat et.
2: Hayır.
0: Daniel, kafanı uçurmasın sakın.
1: Ne yaptığımı bilmiyorum. Bir B planımız yok.
2: Bekle, dur.
0: Hayallerimiz bir anda paramparça oldu.
1: Aman Tanrım.
0: Bu ağaç siloya çarparsa projeden vazgeçmemek işten bile değil.
3: Çekil oradan.
2: Çekil oradan.
4: Yaman evlere hazır mısınız?
1: En iyi alanı bulalım hadi. Ne düşünüyorsun tatlım?
0: Bilmiyorum. Şu ana kadar gerçekten çok zorlandığımız birkaç şeyi inşa edebildik ve bir şekilde atlattık. Bol güneş alan bir yer bulmalıyız ama her şeye rağmen ağaç kesmek
1: burası
0: zorundayız.
1: Burası biraz açık bir alan gibi.
0: Biz evleneli üç...
1: Dört.
0: Hayır, biz evleneli üç yıl oldu, dördüncü yıla gireceğiz.
1: Evet, önümüzdeki ay giriyoruz işte.
0: Henüz girmedik. Dereyi görmeden paçayı sıvamam.
1: İnanılmaz.
0: Ben April.
1: Ben Daniel.
0: Muhteşem yaban evimizi destansı Blue Ridge dağlarında inşa ediyoruz. Bize ne kadar alan lazım?
1: Bu kadar.
0: Çok mantıklı.
1: Ne düşünüyorsun Seysey?
0: Buraya park edeceğiz. Aslında evliliğimizin her yılında yeni bir yer inşa ettik. Önce küçük evimizi yaptık ki çok eğlenceliydi. Sonra ağaç evi inşa ettik. Aynı zamanda küçük evimizin yanına kümes diye adlandırdığımız bir konuk evi daha yaptık.
1: O araziler hala bizim ama genişletmek istiyoruz. Gitgide daha da büyüyoruz ve yaptığımız inşaatlar birbirinden eşsiz oluyor. Yani zorluklara kesinlikle hazırız.
0: İnşaatımız Ringgold, Georgia'da yer alıyor. Blue Ridge Dağları, Chattanooga'ya yaklaşık 30 dakika mesafede. Sence siloyu tekrar buraya getirebilir miyiz?
1: Zor olacak, bu kesin. Bir şekilde halledeceğiz. Oldukça sapa bir yer. Bu yüzden malzemeleri getirmek, işler ters giderse yardım almak son derece zor olacaktır.
0: Bu beni biraz geriyor. Hazır? Evet. Aferin sana. Küçük evimizi inşa ettiğimizde Daniel'la ikimiz içindi. Sonra Jude geldi. Köpeğimizi seviyorum. Sonra... Uyumaya hazır mısın? 2 yıl sonra güzeller güzeli kızımız Sela doğdu. Küçücük evin içinde yavaş ama emin adımlarla büyüyoruz. Fakat şu anda kapasitesini aşmış durumda. Gün be gün daha da küçük geliyor. Yani bize bir ev gerek. Nazar değmesin. Bu fikri bulduğumuz yöntemlerden biri de sadece beyin fırtınası yapmamızdı. Ben bir kule silo istiyordum. Daniel, Sera istiyordu. Bir şekilde ikisini birleştirdik ve epey biçim
1: Sera
0: değiştirerek...
1: Sera ve kule silo.
0: Bize göre küme oluştu. İnşaatımıza doğru geldiğinizde arka tarafta yükselen kocaman bir kule silo ile Sera göreceksiniz. Ahşap bitişli devasa metal kapılardan içeri giriyorsunuz. Bir duvarda küçük bölmeli pencereler olacak. Sol tarafta dönüştürücü bir depo yer alacak. Tam yanında kocaman duş tekneli bir banyo olacak, mutfak olacak ve arkada tam köşede ise büyük bir silo yer alacak. Silonun alt katında kocaman bir yaşam alanı mevcut. Merdivenler sizi çatıdaki yatak odasına çıkarıyor. Tepede ise gökyüzünü göreceğiniz harika bir gemi penceresi var.
1: Bu yapıya dahil edeceğimiz şebeke dışı özelliklerden biri metan gazı oluşturmak için atıkların bir kısmını kullanan anaerobik bir dönüştürücü olacak ki bunu ısınmak, yemek yapmak hatta propan jeneratörü çalıştırmak için bile kullanabiliriz. Ayrıca binamıza su basan bir kuyu var. Dahası kazacağımız ve alternatif bir güç kaynağı olarak enerji sağlamak için jeneratör ekleyeceğimiz bir hidroelektrik havuzumuz da olacak.
0: Daha önce böyle bir şey inşa etmedik. Bu yaratıcılığımızın sınırlarını zorluyor. Bununla birlikte epey zorluk yaşayacağız. Bakalım
1: evet,
0: ne olacak?
1: Şu anda çok heyecan verici. Sonrasında muhtemelen zorlayıcı olacak.
0: Evet. Bunun için bütçemiz 45 bin dolar. 3 ay içinde tamamlamamız gerek. Yeni doğan bebeğimizle gerçekten çok zor olacak. Ama yapabiliriz.
1: Evet.
0: Kış bastırmadan yapmak istiyoruz. Başlıyoruz.
4: Birinci hafta.
0: Temel atma
1: İlk
0: törenimiz
1: gün.
0: Çok
1: Birinci
0: heyecanlı.
1: Gün. Evet, eğlenceli olacak.
0: Hadi yapalım. En azından dağa çıkabildi.
1: Evet.
0: At şu temeli oğlum.
5: Merhaba. Kazmaya başlayıncaya kadar neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
1: İşte bu görmek istemediğimiz şey. Gördüğün gibi taşlı toprağı kazmaya çalışıyor. Umarım en sert kısmı burasıdır. Sese göre hareket edeceğiz.
0: Bu ses hiç hoş değildi.
5: O bir kayaydı. Her yer taş dolu.
0: Birkaç saattir zemini kırıyor, düzleştiriyoruz ve temelimizi kazıyoruz. Çok büyük kayalar bulduk ama bu şahane makinenin halledemeyeceği bir şey değil. Bunun için minnettarız, yoksa elle kazmak zorunda kalacaktık. Aslında bir süredir bunun hayalini kuruyorduk. Hayalini kurduğumuz bir şeyin temelini attığımızı görmek çok iyi hissettiriyor. Bu gece rahat bir uyku çekeceğiz kesin.
4: Üçüncü hafta.
0: Kule silomuzu aldık. Bir kule silo bulmak çok zor oldu. Kentucky'de bir tane bulduk.
1: Evet.
0: Oraya kadar gittik. O bulduğumuzu kamyonete yükledik ve eve getirdik.
1: Eve getirdik.
0: Evet, eve getirdik. Uzun bir yoldan geliyoruz. Dağın yamacına getirmeyi başardık. Şimdi indirme zamanı. Daha iyi olabilirdi tabii.
2: Kırıldı mı?
0: Kule siloyu Kentucky'den getirmek işin kolay kısmıydı. Zor kısmı ise 70 parçayı teker teker ve yaya olarak şantiyeye götürmek. Brogan, bunu yapmak zorunda mısın?
6: Sanırım.
0: Bu adamların seni geçmesine izin vermem.
1: Şu anda insan gücüne ihtiyacımız var. Bugün arkadaşlarımız Brogan ve Casey'yi çağırıp bize yardım etmelerini istedik.
0: Oo, şuna bak.
2: İşte bu.
1: Söylesene, siloyu neden tepeye yapmaya karar verdik?
2: Daniel ve April koca bir siloyu dağın tepesine taşımamı rica ettiğinde tam bir delilik olduğunu düşündüm. Siloyu dağa çıkarmamızın pek çok farklı yolu var.
1: Ormanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyoruz. Arazi epey bir kayalık. Sırf bu malzeme bir acayip, ağır ve kenarları keskin. Yani çok dikkatli olmalıyız. Burada kaç parça var?
2: 77.
0: Arazi bunca malzemeyi taşımak için epey zorlu. Bir daha yapmak istemiyorum. Çok ağır ama bir çözüm yolu buldum. Bu parçaları alırsınız ve üzerlerinde kayabilirsiniz.
2: Hayal kırıklığı oldu.
0: Sayılır, sayılır.
1: Son parçayı da tepeye ulaştırınca...
2: Hepsi tamam.
1: Herkes bu işin bittiğine memnun oldu bence.
0: Çok şükür. Şimdi ne? Geri götürmeyeceğim.
1: Hadi siloyu inşa edelim. Siloyu inşa etmenin en iyi yolu bir makara sistemi kurmak olacak. Makara sistemini birkaç ağaca bağlayacağız ve bir kule silo inşa etmek için bir tekerlekle kaldıracağız. Makara sistemi için planımız şöyle. Siloyu inşa etmek için birbirine yakın 3 ağacın her birine kablo bağlayıp çatının üstünü yukarı kaldıracağız. Altına da peş peşe gelen katmanları yerleştireceğiz. Planladığımız şey bu işte. Bu bizi çok zorlayacak. İlk adım ağaca tırmanmak olacak. Kabloları oraya çıkarmamız gerekiyor. Makara ile birlikte her şeyi hazırlamalıyız. Boyu yaklaşık 8 metre olacak. Ben diğer tarafa geçeyim.
0: Daniel bir ağaca kolay bir şekilde tırmanabiliyor ama artık bir fark var, o bir baba.
1: Evet.
0: Daha tedbirli olmak zorundasın.
1: Evet. Sanırım ağaçtan ağaca atlamak konusunda tedbirli olacağım. Kaç metredeyiz?
2: Burası 7.92.
1: Tamam. Beyler. Anlaşılan fırtına geliyor. Hızlı hareket etmeliyiz.
2: Tamam, çek.
1: Hissediyor musunuz? Evet. Yağmur çiselemeye başladı. O anda işi çabucak bitirmek peşindeydik ki kayganlaşmadan aşağı inebileyim.
2: Ninja gibisin.
1: Tamam, biri bitti, kaldı iki. Nasıl gidiyor Casey?
2: Az kaldı.
1: Şunu bağlar mısın? Güzel. Bu işe yarayacak.
2: Tamam.
1: Çok güzel. Tamam, sen makarayı çek. Ben vinçe biniyorum. Vinç monte edildikten sonra April devreye girecek ve küçük bir testten geçecek. Hazır mısın?
0: Hazırım. Bu benim anım.
1: Tamam, hadi deneyelim. Bu bizim A planımız ama B planımız yok yani. Umarım işe
0: mutlaka
1: yarar.
0: Mutlaka işe yaramalı.
1: Evet, bağlandık. Makara sistemi 4500 kilodan fazlasını kaldırabilir. Yani April'ı yukarı kaldırmak zor olmamalı.
0: Bir şey olmuyor.
1: Ha, kıpırdım.
0: Buradan her yeri görüyorum.
1: Harika. İşe yaradığını gördük artık. Harika.
4: Dördüncü hafta.
1: Makara sistemi artık çalıştığına göre siloyu inşa etmenin zamanı geldi. Burası içi, burası da dışı. Burası iç, burası da dış kısmı, evet.
0: Siloyu getirmek için Kentucky'ye gittik. Bir sürü parçayla geri geldik, hiçbiri sıralı değil. İkinci el olduğu için hepsi eğilmiş. Üzerlerine delik açmak biraz güç olacak. Nasıl olacak göreceğiz.
1: Sanırım harika.
4: Dördüncü hafta.
1: Makara sistemi artık çalıştığına göre siloyu inşa etmenin zamanı geldi. Burası içi, burası da dışı. Burası iç, burası da dış kısmı, evet.
0: Siloyu getirmek için Kentucky'ye gittik. Bir sürü parçayla geri geldik.

0: geldik ama başımıza çok daha fazla iş açtık. Buraya bir parça daha koyacak mıyız?
1: Evet. Evet. İlk adımımız birinci halkayı oluşturmak olacak. O da en yüksek halka olmalı. Tamam. Şimdi buna birkaç parça daha koyalım.
0: Hadi yap. Matkapla çalışman kontrolü kaybettiriyor. Civatalarımı sıkıştırman bana iyi hissettiriyor.
1: Pekala.
0: İyice sıkıştırman gerek bebeğim.
1: Karımla bu yüzden çalışamıyorum.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Şimdi tekerleği biraz indirmemiz gerek. Böylece çatıyı istiflemeye başlayabiliriz. Ardından vinçle kaldırırız.
15: O şeyi yükseltmeye can atıyorum.
14: Yükseltmek mi, kaldırmak mı?
15: Yükseltmek. Bu tür sözcüklerden hoşlanmıyorum.
14: Evet. Örneğin oink.
15: Evet, tamam.
14: Kaldırmak.
15: Ya da...
14: Nemlenmek. Eklenmek.
15: Berbat işte. Baraka. Çok tuhaf geliyor. Kafamda iğrenç bir şey yankılanıyor.
14: Maraka? Böyle bir kelime var mı bilmiyorum bile. Taraka?
15: Bence artık dur.
14: Pekala. Umarım bu ekstra parçaların bir kısmını çıkardıktan sonra lastiğin üzerine yerleştirebiliriz. Böylece işte bu parça en iyi kat parçalarını vidaladığımız bölüm olacak. Evet, hepsini bu şekilde yapacağız.
15: Bu beni mutlu ediyor.
14: Şu anda ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Çok güzel. Tamam, oraya.

0: Bırakalım.
1: Bir tane koyalım.
0: Tamam. 1, 2, 3 kaldır.
2: O kenarını diğer tarafa çevirelim.
1: Bu kenar
2: evet,
1: mı?
2: Evet.
1: Ah. Aa, Daniel. Kafanı uçurmasın sakın.
0: Bunun civatalarını takmamız gerekiyor.
1: Hangi civataları istiyorsun?
0: Uzun olanları. Burada bir torba dolusu var. Bana sadece aletler gerekli.
1: İşte.
2: Çıkarmadığın bir şey var mı?
0: Evet ama bana kalırsa yeterince uzun civatamız yok.
1: Yağmur geliyor. Acele edip çatıyı taksak iyi olur yoksa Silobu'yu hamurda çatısız kalacak. Bu iyi olmaz. Evet, çok uzun civatalar lazım. Diğer taraftan
2: altından
1: çıkmıyor
2: bile. Altından bile çıkmıyor, öyle değil mi?
1: Berbat bir şey.
0: Tam da işler daha kötü olamaz, yeterince uzun civatamız yok derken bir anda sağanak başlıyor. Yani günümüz saçma sapan bir hal aldı.
1: Yağmur ve civatalardan ötürü inşaatta paydos dememiz gerek. Hava şartlarından dolayı korunmaya çalışıyorduk ve bir anda dahiliğim tuttu. Oraya koştum ve nasıl olacağını bildiğimi söyledim. Bunu üstüne yerleştirmeye çalışıyorsunuz.
0: Altına
1: ama
0: yerleştirmemiz
1: altına
0: gerekiyor. Evet, tamam peki, bu mantıklı.
1: Peki neye battı civata ihtiyacım?
0: Bizdeki civataların aynına ihtiyaç var.
1: Peki dahi kim? Kim? Adımı söyleyin. Temelde başlık tepede olmalı. Ona başlık deniyor. Evet. Bu şekilde pizza dilimleri vardı ve başlığın pizza dilimleri üzerine konması gerekirdi.
0: April başlığı tepeye koymamız gerektiğini çözdükten sonra onu en kısa sürede tepeye kaldıracağımızı umuyoruz.
1: Sayemde rayına oturttuk. İşim bu. Onun altını geçin ve kaldırın. Ardından bu tarafa doğru yöneltin.
0: Tamam, yükselelim mi?
1: Evet.
0: Şimdi çatı parçalarının hemen hepsini monte ettik. Şimdi sırada kaldırıp yerleştirmek var.
1: Bu konuda gerginim. Bu vinç sistemi sağlam mı bilmiyoruz. O şey uçacak mı yoksa çökecek mi bilmiyoruz. Burası açık kalıyor.
2: Dur. Bekle.
1: Brogan'a dikkat et. Brogan, iyi misin?
0: İyi misin Brogan?
2: Evet.
1: Zavallı Brogan. Oraya nasıl sıkıştı bilmiyorum ama kendisine öğle yemeği ya da birkaç yudum bir şey ister misin diye sordum.
0: Su falan.
1: Onunla ilgilenmeye çalışıyoruz.
0: Aslında çok daha iyi bir fikrim var.
1: Son parçayı koymak.
0: Evet, en son parçayı koymak. Bu sadece başarıya giden yolda birkaç fiyaskodan biri olacak.
2: Sanırım oldu sayılır. Evet.
1: Pekala, iki tarafa birer tane koyup çekelim. Daha iyi, daha iyi oldu. Büyük an geldi, siloyu kaldırıyoruz. Meleklerin şarkısını duyuyorum ama birdenbire... metal origami misali... Şöyle ve hayallerimiz bir anda yerle bir oluyor. Tamam tatlım.
0: Tanrım.
1: Bir iki damla gözyaşı dökmek istiyorum.
0: Biliyorum, bitmesini istedin, ben de istedim. Tekrar gelip halledeceğiz, tamam mı?
1: Silo'yu dün yapamadık. Her şeyi söküp en baştan başlamamız gerekti. Ama bugün silo uzmanımız Casey Johnson yardımıyla bu işi halledeceğiz.
3: Bu civatanın bu deliğe girmesi gerek.
0: Şuna ne dersin? Yekpare parçaların hepsini civatayla bağlayalım. Tutturunca da ve gereken yere yerleştiririz.
1: Gece boyunca çalıştık. Sabahtan beri ise çok daha iyi bir çalışma yapıyoruz.
2: Tamam.
1: Biraz daha yaklaştırman gerek.
0: İşte oldu.
3: Yukarı it Brogan.
1: Evet. Şimdi delikler hizalandı.
3: Tamam, çalıştırıyorum. Evet. Hazır mısın?
1: Çatıyı yaptık. Şimdi bir gövde lazım. Hadi şunu yukarı kaldıralım.
0: Tamam, oluyor işte.
3: Tutma. Hayır, bırak onu.
0: Tamam, dur.
3: Bana kalırsa buraya bir panel koymamız gerekiyor.
0: Evet, hemen hallederiz.
3: Ağırlığın bir kısmını alır.
0: Aynen, tamam. Evet. Tamam. Hava şartlarını yenmeliyiz. Siloyu kaldırır kaldırmaz fırtına yaklaşmaya başladı.
1: Hadi şimdi.
3: Tamam.
0: Ah. İşe şu anda son verme seçeneğimiz yok. İkinci katmanın yarısını hallettik bile. Yarıda bıraksaydık her şeyi eğri büğrü olurdu. Bu güvenli olmaz.
1: Hey.
0: Devam et, devam et.
1: Hizalanmadı.
0: Devam et.
1: Ben de.
0: Evet, yağmurda çalışmak emniyetli olmasa da zorlanmamız gerekiyor.
3: Çalıştır.
0: Son parçayı takacağız.
3: Yaşasın.
0: Harika.
1: Parmaklarına dikkat et.
0: Oldu mu?
2: Evet. Pekala.
0: Pekala beyler,
2: iyi.
0: Paydos. Bugünlük bu kadar.
4: Beşinci hafta.
0: Silo'nun çatısını ve ilk iki halkasını tamamladıktan sonra ertesi gün geri geldik. Silo sabit durumdayken son üç halkayı da monte edeceğiz.
1: Çok iyi görünüyor.
0: Makara sistemiyle işimiz bittiğine göre siloyu kaldırmak için kullandığımız o ağaçlara ihtiyacımız artık kalmadı. Onları oradan çekmemiz gerekiyor ki inşa edeceğimiz sera için gereken gün ışığını olabildiğince alalım. Bu da birkaç büyük ağacı kesmek demek. Üç ağaç silonun tam önünde yer alıyor. Gerekmediği halde bir şeyleri paralamadan yapılabilecek mi bunu göreceğiz. Arkaya doğru devrilirse diye bu alanı boş tutmaya bak sen, tamam mı?
1: Bugünün moral bozucu olma olasılığı epey fazla.
0: Bence en zoru bunu kesmek olacak. Gördüğünüz gibi tam arkasında silo var.
1: Onu kesmeden yapmanın bir yolu var mı?
0: Winch sisteminde Casey, Brogan, Corbin ve Andrew yer alıyor.
3: Daniel orada keserken biz bu halatı gergin tutacağız ve böylece ağacın istediğimiz yöne devrilmesini sağlayacağız. Zira silo'ya çarpmasını hiç istemiyoruz.
0: Halatı gerdiniz mi?
3: Hem de çok fazla.
0: Sakın önünde durmayın.
1: Bu ağaç silo'ya çarparsa projeden vazgeçmemek işten bile değil.
0: Çek, çek, çek.
3: Dikkat. Dikkat et.
0: Geliyor.
3: Çekil oradan.
1: Çekilin.
3: Kaç, çekilin kaç oradan.
0: Iskaladı.
1: Gerçekten yalayıp geçti. Hatta bir dal siloya çarptı ama neyse ki hasar vermedi. Ama siloyu gerçekten ıskaladı. Çok iyi bir ekip çalışması.
0: Bravo beyler.
1: Şimdi çok rahatladım. Saray için harika bir gün ışığımız var.
0: Evet.
1: Her şey çok daha iyi görünüyor.
4: Altıncı hafta.
1: Şu anda bir göretimiz olacağı için heyecanlıyız. Hayallerimizden biri de buydu. Şimdi uygulamada görmek gerçekten heyecan verici.
0: Toprak çok iyi görünüyor.
5: Bence umut verici.
0: Evet.
1: Arazimizde birkaç doğal su kaynağı var. Bu iş için en elverişli olansa dağın aşağısında, seranın ve silonun alt tarafında olan kaynak. En ideali değil ama harika bir gölet olacak. Bu göledi çeşitli amaçlar için kullanacağız. Birincisi evimiz için gereken ve hidroelektrik kaynağı ile birlikte bize yedek güç kaynağı sağlayacak. İkincisi her şey bittikten sonra sallanma halatı bağlayacağız. Sallanmak için kutlayacağız.
0: Silo yüzünden programın bir hafta gerisindeyiz. Karkası çabuk yapmamız gerekecek.
1: Öncelikle heyecanlıyım. Projenin en sevdiğim kısmına geldik. Yapının bir şekil alıp bir araya geldiğini görmek beni çok heyecanlandırıyor.
3: Apple şunu tutmak ister misin?
1: Neden bana kolay işleri veriyorsun?
3: Ona yardım edelim mi dersin?
1: Yardım etmeyin. Bana yardım etmeyin.
0: Bırak onu da
3: yanlış yaptığını söylemek için biraz daha bekleyelim
1: ne,
3: mi?
1: Ne?
3: Onu öteki tarafa döndürmelisin. Evet.
1: Birlikte döndürebiliriz. Sadece taşımaya yardım ediyorum.
0: Çok etkileyiciydi. Müthiş. Etkileyici.
1: Sera'nın ilk duvarı tamamlandı. Harika bir his. Şekil almaya başladığını görüyorum. Ama daha bir sürü duvar var. İlk iki duvar hızlıca bitti. Bence başarılıydı. Şimdi işe devam etmeliyiz. Merhaba Düt, seni şaşkın. Burada en çok emek veren sensin.
6: Ooh.
1: Küçük ev hayatını seviyoruz ama hızla büyüyoruz. Yani burası dar gelmeye başladı. Daniel henüz eve gelmedi bile. Şu anda burada sadece ben ve Sey bebek var. İşler karışıyor. O yüzden geri sayım başladı. Yakında taşınmalıyız. Göleti kazmamızın üzerinden zaman geçti. Şu anda hidroelektrik jeneratörünü bekliyoruz. Dolması zaman alıyor. Ama internette çok hoş bir boya buldum.
0: Evet.
1: Burası çamurlu çukura benziyor. Boyayı Daniel'a verdim. Kullanma talimatlarını uyguladı. Koca bir poşeti içine attı ve şu anda dağın birkaç metre ötesindeki bahamalarda gibiyiz. Oldu. Hatta maviden daha mavi.
0: Jeneratörü yerine yerleştirdik. Suyu açtığımızda elektriğin çalışacağını umuyorum.
1: Deneyelim.
0: Şimdi hidroelektrik jeneratörünü monte ettik. Ve onu yerine yerleştirmek için ki aslında Pelton su çarkının doğrudan su akışının karşısına gelmesi gerek. Böylece Pelton su çarkının tam karşısına gelince jeneratörü çalıştıracak ve umarım elektrik üretecek.
1: Çalıştığını görmek istiyorum. Elektrik!
0: Harika değil mi?
1: Şimdiye dek gördüğüm en mavi su.
0: Su akıyor, çark dönüyor. Yedek elektrik kaynağımız var.
1: Yolunda gitmesi harika.
0: Bebek.
1: Babası mı gelmiş?
0: Bebek. Hazır mısın?
1: Sizden çok daha öndeyim.
0: Sırada pencere duvarına ikinci el aldığımız pencereleri monte etmek var.
1: Sakın kırmayın.
0: Bugün yanımızda Jamie Johnson ve Casey Jones var ve yardım ediyorlar.
1: Bravo beyler. Bravo. Bu pencereler dağ yamacında olduğu kadar güzel görünmemişti hiç.
0: Bu pencereler daha çok yapboz yapmak gibi bir şey. Her pencerenin ebadı farklı. Umarım sorunsuzca bunu halledebiliriz.
1: Bana yardım etmeni seviyorum. Oldukça romantik. İşte. Oh. İlk pencereyi taktık. Harika oldu. Tahmin edemiyorsunuz, hayal etmeye çalışırken görüyorsunuz ve evet, heyecanlıyım. Beyler tüm pencereleri monte etmekle uğraşırken ben de biraz ateşle oyalanacağım. Çok şık bir şey öğrendim ve denemek için can atıyordum ama telaffuz etmemi beklemeyin. Shugi. Neydi?
0: Bilmem.
1: Boya ve eskitmeden daha kolay. Hatta ahşabı böceklerden koruyor ve ateşe daha dayanıklı hale getiriyor ki bu çok tuhaf. Ama böyle.
0: Şu bir bam.
1: Hayır. Görüntüsüne bayıldım. Ağacın damarlarını ortaya çıkardı. Çok hoş oldu.
0: Japonlar tarafından keşfedilen ahşap yakma sanatı.
1: Shoshugi. Sonu bam değil, ban.
0: Peki.
1: Ama ortasını bilmiyorum. Shushugiban. Shushugiban. Buldum. Shushugiban. Erkeklerle ilgili bildiğim bir şey varsa o da rekabeti sevdikleridir.
0: Evet.
1: İşler bir türlü düşündüğüm kadar hızlı ilerlemiyordu. Bu yüzden...
0: Doğru.
1: Belki manipülasyon taktiği iyi olur diye düşündüm. Yarışma yapmaya karar verdim. Pencerelerin takıldığını görmeye
0: Takımlardan
1: hazırım.
0: Takımlardan biri A takımı yani biz.
1: Evet.
0: Bu da...
1: Biz.
0: Ben yani.
1: Diğer takım Jamie
0: evet,
1: ve Casey'yi.
0: En iyi olan izler. Kazansın diyelim.
1: Evet.
0: Hazır?
1: Hazır şimdi.
0: Hadi. Onu öyle tut. Yerleşti mi? Hayır. Dur biraz.
1: Acele et. Onlar birini taktı bile.
0: Hala tamam. Evet hadi. Evet.
3: İyice it. Tamam. O tarafı içe doğru tak.
1: Ver şu çekici
3: Pekala.
1: Bana.
0: Jamie. Yoksa benim pencerem sende mi?
3: Öyle
5: Pencerem
3: olsa
5: nerede ne bileyim.
3: Bu pencere tamamen farklı.
1: Hile yaptıkları kesin. Bu arada Daniel ve ben başka bir projeyle ilgilenirken bütün ölçümleri onlar yaptı. Ardından önümüze yanlış ebattakileri koydular. Sakladınız. Verandanın arkasına sakladınız. Ah buldum.
0: Olmuyor.
1: Yok artık. Buna hile denir. Çabuk.
5: İşte
3: evet,
5: bu.
3: Budur.
5: Hadi bebeğim budur.
3: Bırak.
5: devam edelim.
1: Kendimi ezik gibi hissediyorum. Ama pes etmeden devam edeceğiz ve pencereleri takarak kazanacağız. Gerçekten iyi görünüyor. Hem de çok iyi.
4: 11. hafta.
0: Şimdi burayı bir yuvaya dönüştürme zamanı geldi. Hadi bakalım. Çömel, işe digestörü getirmekle başlayacağız.
1: Tamam.
0: Ayağa kalk. İlk olarak bu tankları getirmeli ve yerlerine yerleştirmeliyiz. Tuttun mu?
1: Onu öptüm.
0: Seni göremiyorum ki.
1: Hiçbir şey göremiyorum.
0: Bunu kullanma amacımız tüm atıkları toplayarak ürettiği metan gazıyla ısınma, pişirme ve elektrik ihtiyacını karşılamak olacak. Böylece adeta midede gaz oluşur, ardından mesaneden çıkan gübreyi elde edersiniz. Mide metan gazını oluşturur. Ardından da buradaki filtreleme sisteminden geçer. Burada çamaşır suyu var ve bununla sodyum hidroksiti eliyorsunuz. Burada bir kondansatörümüz var. Ayrıca burada çoğu kirleticiyi bertaraf eden bir çelik talaşı filtresi var. Sonuncusuysa nemi kurutan, büyük bir balona alan silikon jel boncuklardan oluşuyor ve gaz orada birikiyor işte.
1: Çok iyi. Şebeke dışındayız.
0: Evet.
1: Evet.

0: alırsın gel.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Hazırsanız son ses açıyorum.
6: Özgüvenin
7: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
9: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
10: Volkswagen.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
14: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
16: Break. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
18: Damla bence çok eğlenceli.
19: Yok ben almayayım.
20: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
21: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
20: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
22: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Sport'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
1: Sırada keyifli ufak tefek detaylar var. Önce ventilatörden başlayacağız. Oldukça büyük.
2: Ventilatör kanadını verir misin?
1: Evet.
2: Tamam, pekala.
1: Son parça.
2: Son parça.
1: Sarayı havalandıracak, bizim güzel bitkilerimiz için hava sirkülasyonu yaratacak. Ventilatörümüzü monte ettiğimize göre şimdi jeneratör elektriğini test etmemizin zamanı. Hazır mısın?
2: Oh. İşte bu ışık da yandı. Şahane.
1: Bir sürü bitkimiz ve hepsinin bir yuvaya ihtiyacı var. Onları serada görmek için sabırsızlanıyorum. İşin zor kısmı onları dağa çıkarıp tekrar aşağı inmek. Başladık, yapacak çok işimiz var. Elimizde kakao bitkisi, yanı sıra çay bitkisi var.
2: Aa, bu portakal ağacı.
1: Muz ağaçları. Geliyorum, geliyorum. Keman yapraklı kauçuk, limon otu. Öne geçiyorum. Limon ağacı, mandalina, elma ağacı, armut ağacı, kiraz ağacı, fikus, benjamin, böğürtlen, ahududu, tüm böğürtlenler. En çok kakao bitkim için sabırsızım. Çikolata.
2: Ben sanırım en çok şeftaliler için sabırsızlanıyorum.
1: Şeftali ağacımız yok. Hmm. Olmayan tek ağacımız.
2: Kiraz. Şeftali kirazı. Kiraz şeftalisi. Ben hepsi için sabırsızım.
1: Şimdi sırada banyomuz var. Banyoya lavaboyu, duş başlığını, klozeti, her şeyi taşımamız gerekiyor. Bugün yarısını bitireceğiz.
2: Bir haftamız kaldı. Bu da uzun saatler ve gece çalışmaları demek. Kendimizi biraz zorlayarak küçük evden çıkabilir ve buraya taşınabiliriz.
1: Ufukta bitiş çizgisi göründü. Taşınmak ve bu siloyu yeni yuvamız haline getirmek için can atıyoruz. Çok heyecanlıyız. İnşaatımız bitti. Küçük evden taşınıyoruz ve o saraya yerleşiyoruz.
2: Evet.
1: Orası yaklaşık olarak 4 küçük ev büyüklüğünde.
2: En az
1: belki
2: 6.
1: Daha fazla. Bu uzun zamandır hayalini kurduğumuz şeydi. Ben hep bir silo istiyordum. Daniel bir saray istiyordu. İkisini karıştırıp birbiriyle evlendirdik. Şimdi bitmiş halini
2: evet.
1: Görüyoruz. Çok güzel.
2: Bütçemiz 45 bin dolardı. Biz 46 binle üstüne çıktık ama... Tam zamanında yetiştirdik. Tamamen bitirmemiz 3 ayımızı aldı. Ve taşındığımız için çok heyecanlıyız.
3: Kolaymış.
2: Bugün evimizi Matt ve Aliyah'a göstereceğiz. Onlar en yakın arkadaşlarımız. Onları seviyoruz. Şimdi bu silo serayı onlara göstermek için sabırsızlanıyoruz.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız bakalım?
4: Aman tanrım.
3: Oo, tanrım.
4: Arkadaşlar burası olağanüstü.
3: Burada kocaman bir sera yapmışsınız. Pencerelere bayıldım. İkinci el mi bunlar?
1: Evet, ikinci el.
2: Pencerelerin hepsi ikinci el.
3: Tavşanlar. Tanrım. Demek tavşanlar orada.
4: Peki isimleri ne?
1: Flopsy, Mopsy ve Pancake.
4: Hayran kaldım. Bunu inşa etmenize inanamıyorum.
2: Tek başımıza yapmadık. Gerçekten çok... Büyük yardım aldık.
4: Oo. Tamam gösterin bize. Hadi.
2: Peki
4: hadi,
2: tamam
4: hadi.
2: Tamam.
3: Tanrım.
4: Arkadaşlar burası peri krallığı gibi.
1: Peri krallığı mı?
3: Siloyu bunun içine inşa ettiniz. Ben burayı
2: evet,
3: evin içi sandım ama aslında ön veranda.
1: Burası
2: evet, sera burası.
1: Ön veranda gibi evet.
2: Burası havadar bir sera misali.
4: Aman tanrım
3: her bir parçaya
4: harika.
3: Bayıldım.
4: Tanrım pencereden şu manzaraya bakar mısın?
3: Çok güzel.
4: O pencereler muhteşem.
3: Burası olağanüstü. O nedir?
2: Orası anaerobik çürütücü oda. Tavşan dışkılarını oraya alıyor ve elektrik enerjisi üretiyoruz.
4: Anlamadım.
3: Tavşanlarınızın dışkılaması için ve oradan elektrik mi
2: evet.
3: sağlıyorsunuz?
2: Güçlü bir dışkı.
3: Güçlü dışkı mı?
2: Evet.
3: Tavşanları neyle besliyorsunuz?
2: Bilmek istemez. Bu bitkilerin çoğu yenebilir.
4: Evet. Tanrım mutfak için büyük potansiyel.
2: Tabii.
4: Bir sürü
2: evet,
4: keyifli malzeme var.
3: İçeri girebilir.
2: Evet,
4: banyoya
2: bakın,
4: bakmamız
2: tabii.
4: Gerek. Aman tanrım burası çok güzel.
3: Düşündüğümden daha büyükmüş.
4: Duş başlığı kocaman. İkisi nereden geliyor?
1: Arazinin içinde kuyumuz var. Oradan sağlıyoruz.
4: Bu harika.
3: Gerçekten çok güzel.
4: Kapıyı nereden aldınız?
2: Aslına bakarsanız bu kapı siloya aitti.
4: Gerçekten
2: evet.
4: mi?
2: Evet. Biz ahır kapısına dönüştürdük.
4: Çok güzel.
2: Evet.
1: Gelin size mutfağı göstereyim.
4: Tamam.
1: Aa, mutfaktayız.
3: Güzel.
4: Bayıldım.
1: Çok basit ama dışarıda gerçek bir pişirme terminalimiz var. Burası sadece hazırlık alanı.
2: Buzdolabı.
1: Ayrıca muhteşem buzdolabımız ve dondurucumuz, bir de kahve barımız var. Hadi size salonu göstereyim.
4: Vay canına, harika. Burası çok güzel.
3: Bu oda çok güzel kokuyor.
4: Evet. Bu oda çok güzel kokuyor.
3: Ahşap kokusu. Tanrım.
4: Şu muhteşem kirişe bak. Peki o pencereler seraya mı açılıyor?
2: Evet.
1: Açayım.
2: Evet.
1: Kuşlara şarkı söylerim. Burada oturup takılabiliriz. Burası yayılma alanımız.
4: Evet, çok güzel.
3: Burada klima için yeterli elektrik enerjisi var mı?
2: Var tabii.
3: Evet. Çok şaşırtıcı.
4: Tavşanlardan mı?
1: Güçlü dışkı dedik ya. Hadi yukarı çıkalım, size rahat yatağı göstermek istiyorum.
3: Oo, vay canına.
4: Aman tanrım. Olamaz. Burası inanılmaz.
3: Muhteşem bir desen yapmışsınız. Bunlar da mı ikinci?
1: Hepsi ikinci. Hatta 1800'lü yıllarda inşa edilen çok eski bir ahırdan çıkma. Yatağa kuğu dalışı yapmak istiyorum.
3: Onun dışında bir de beşik var.
4: Çok
1: güzel. Seyseyin kendi alanı var.
3: Çok güzel bir salıncak.
1: Diğer yerleri görmek ister misiniz? Tamam, hadi görelim. Dışarıya bakmak ister misiniz?
4: Evet.
1: Burası benim en sevdiğim yerlerden biri.
4: Burası harika. Şu manzaraya bak.
1: Gün batımı manzaramız.
3: Evet.
1: Bu da mangal manzaramız.
3: Harika.
2: O patikanın aşağısında kendi kazdığımız bir gölet var. O göleti hidroelektrik jeneratörümüzü bu ev için yedek güç kaynağı olarak çalıştırmak amacıyla kullanıyoruz.
4: Harika.
3: Müthiş.
4: Kusura bakmayın ama ben şurada biraz oturacağım.
1: Ben de.
4: Tadını çıkaracağım.
1: Ben de.
4: Arkadaşlar, bu muhteşem. Serasilo tek kelimeyle müthiş. Ne beklediğimi bilmiyorum ama bu tüm beklentilerin çok ötesinde.
3: İki farklı dünyanın karışımı. Onların karakteri eve adeta sihirli ışıklarla harmanlanmış gibi. Yani gerçekten olağanüstü.
1: Şebeke dışında inşaat çok zordu ama sonuçta çok güzel bir evimiz oldu. Uzun zamandır bunun hakkında konuşuyorduk ve bu gerçekten harika bir his. Önümüzdeki pek çok geceden sadece biri.
2: Hayalimiz gerçek oldu. Daha mutlu olamazdım.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
7: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
6: Yani?
7: Seni düşündürmeyen teknoloji.
0: Damla.
8: Bence çok eğlenceli.
0: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Albayrak Finans.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
15: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayatta kalmak için çoğu zaman savaşmak gerekir. Ve savaşmak için kendini kirletmek zorundasın. George Orwell.
1: Odun getirmem gerek. Bu kadar ilerleyip hala uzun vadeli bir barınak yapamamış olacağımı hiç düşünmemiştim.
2: Orada bir dişi geyik var. Onları kaybettim. Biz yapacaktık. 4 tavşan.
3: Bu 4 tavşanlık gün için çok minnettarım.
4: Lanet olsun. Vücudum artık bana ihtiyacım olanı vermiyor.
1: Resmen pes ediyorum. Buradan sonra nasıl devam edeceğimi bilemiyorum.
4: Barınağımda yangın çıktı. Lanet olsun.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: Çok zor olacak.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
6: Ah, kahretsin! Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Evet.
7: Hayır, hayır.
6: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
3: Donmuş gibi görünüyor.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Barınağımı buldular.

0: 40. gün, saat 19.48. 6 kişi kaldı.
1: Aman Tanrım. Barınağım alev aldı. Hayır. Olmaz. Hayır. Bu olamaz. Hayır. Lanet olsun. Olamaz. Barınağım. Hayır. Hayır. Git başkasını yak lanet şey. Lanet olsun. Barınağım gitti. Aman Tanrım. Sanırım bu kendi kendine söner. Evet, bu da başıma geldi. Evet. Artık barınağımda bir parça eksik. Hala buradan duman çıkıyor. Olan şey şu. Bu iz kurumuş yosunlara ve kurumuş çam iğnelerine yapışıyor. Bir kıvılcım sıçradı ve her şeyi tutuşturdu. Üstelik rüzgar da çok güçlüydü. Yani bu oldukça ilginç bir gece.
0: Hava sıcaklığı -10 santigrat derece.
1: Yangını lanet olası çıplak ellerimle söndürdüm. Dostum, ben böyle pes etmeyeceğim. Olmaz. Tanrım, olamaz. Hayır. O an çok panikledim ama durdurmam gerekiyordu. Yoksa her şey biterdi. Hikayem burada sona ererdi. Yarın bunu düzelteceğim. Artık bir numaralı öncelik bu. Burada çok dikkatli olmak zorundasın. Tabii ki bu sefer aynı malzemeleri kullanmayacağım.

0: 41. gün. Saat 8.12.
1: Max şu an konuşamıyor ama daha 14 aylık. Ama kafamda onun sesi var. Her sabah bana baba kalk diyor ve ben de hemen kalkıyorum. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ama bu beni mutlu ediyor. Dün gece en soğuk geceydi. Çünkü barınağımda kocaman bir delik var. Yani biraz tadilat yapmamız gerekiyor. Kurutma rafını sökerek başlayacağım. Burada kalmak ve sona ulaşmak istiyorsan ne gerekiyorsa yapmalısın. Daha Kasım bile gelmedi. Burada olmak çok zor. 7/24 çalışıyorsun. Yani zaten bunu bekliyordum ama devam etmeye çalışacağım. Bu brandayı sökmek ne kadar zor olacak bilmiyorum. Muhtemelen brandayı bu kısmın üzerinde kullanacağım çünkü kıvılcımlar brandayı yakmaz. Ayrıca is brandaya kolay yapışmaz. Yapışsa bile temizlemek kolaydır. Yalan söylemeyeceğim. Şu an oldukça yorgunum. Biraz mola vereceğim. Ellerimi ısıtacağım.
0: 41. gün. Saat 12.07.

0: Çok fazla esneme yapamıyordum. Düz bir zemin yok. Yerde yuvarlanamazsın ama yine de idare eder. Şöyle yapayım. Ah, kolları esnet. Ah, omuzları gevşet. Boynu biraz eğ. Parmakları uzat. Ah evet. Şimdi sıra omuzlarda. Omuzları iyice döndür. Ah, göğsünü aç. Bu arada hiç yoga dersine gitmedim. Ama yoga yapan sevgililerim oldu. Yani genelde böyledir, değil mi? Şu an barınağa çok emek veriyorum. Ama denge zor. Önceliğim kendimi hava koşullarından korumak ve aynı zamanda yeterli miktarda et bulabilmek. En iyisi yağlı et bulup kilomu korumak. Besleniyorum. Bolca tavşanım var. Bu beni şimdilik idare eder ama yoğun çalışırken yetmeyecek tabii. Başından beri kilo verdiğimi hissediyorum. Ne kadar yesem de kilo veriyorum. Çok enerji harcıyorum ve zorlaşmaya başladı. Ya aşırı yorgunluk ya da kramplar oluyor. Evet, biraz dinlenmeliyim. Tamam, mola zamanı. Oyunun bu safhasında bu kadar erken kilo vermek canımı sıkıyor. Sürekli yapılacak bir iş var. Ağaç kesmek, kütük taşımak, barınak için çalışmak. Zayıflayan vücudumla kendimle yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Buraya gerçekten iyi kütükler getiriyorum. Şu gördüklerine ek olarak 3 tane daha hazır. Bu da yaklaşık yarım metre daha yükseltecek. Ama bu barınağı yapacak gücüm olduğu sürece ve kendimi besleyip sıcak tutabildiğim sürece pek sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. İşler benim için iyi gidebilir.
1: 41. gün, saat 14.52.
0: Bu küçük bir baston olabilir. Döndüğümde belki de konuşuyor olacak. Zaten birkaç kelime söylüyordu. Geri döndüğümde baba diyecek. Ben de ne artık konuşuyor musun diyeceğim. O da evet diyecek. Hava biraz keskin. Sanki iyice soğumuş, hatta toprak biraz daha karla örtülmüş gibi. İzlere bakacağız. Bu sabah geçen bir şey varsa göreceğiz. Son birkaç gündür aç hissediyorum. Daha az balık yiyorum ve vücut yağımı kaybediyorum. Uzun vadede dayanabilmek için daha yağlı yiyeceklere ihtiyacım var. Onu bulmam gerekiyor. Yani balığım var ama ne kadar yetecek ki? Onu hiç bilmiyorum. Burada yeni bir iz yok. Ama şu patikayı kullanıyorlar. Şimdi buraya tuzak kurayım. El Salvador'da büyürken kırsalda iguana tuzakları kurardım. Avlanmayı orada öğrendim. Bunu da denemek istiyorum. Ters bir düğüm attım. Düğümle sıkışan bir ilmek atıp tuzağı kurdum. Tamam, deneyelim bakalım. Buradan bir şey geçmiş. Tilki gibi görünüyor sanki. Barınağın hemen yanında. Bu iyi değil. Bölgede çok rekabet var. Birçok hayvan yemeklerimi ele geçirmek isteyecektir. O yüzden gözümü üstünde tutacağım.

0: This place, it stays with me.
1: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
2: makbul. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri

0: Kendini gel aşka.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
0: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
0: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Tam o anda bir yudum.
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
10: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Saat 19.39.
5: Mağara televizyonunun keyfini çıkaralım. Bu akşam harika bir program var. Mızrak yapımı. Bir mızrağım yok. Ve başından beri yapmak istediğim şeylerden biriydi aslında. Eğer büyük bir yırtıcı barınağıma yaklaşırsa, en azından kendimi savunacak bir mızrağım olsun istiyorum. Çünkü böyle şeyler bir anda olur, saniyeler içinde.

0: Tuzakta bir tavşan olabilir. Hızlı olmalıyım. Eminim şu an bir tilki onu arıyordur. Hadi. Buralarda bir yerde bir tilki kokusu alıyorum. Biraz keskin bir koku. Hadi. Neredesin? Buradasın. Vay be, ne heyecandı ama. İlk tuzağım. Evet, daha fazla yemek. Daha fazla yemek. Daha fazla gün demek. İşte bu.
1: İkinci gün, saat 9:24.
2: Günaydın. Ne çiğnediğimi tahmin et. Ladin ağacı çiğnemeyi seviyorum. Dişlerimi onunla temizliyorum. Harika ve şimdi ağzım temiz ve ferah. Teşekkür ederim Ladin. Tamam, temiz ağız. Güne doğru başlamalısın. Hadi keşfe çıkalım. Göl çevresinde yeni izler var mı merak ediyorum. Çok tavşan yakalıyorum ve iyi besleniyorum. Ama yine de kilo veriyorum. Tavşanlarda çok fazla yağ yok ve bu beni endişelendiriyor. Yeterince yağ alamamak. 100 güne ulaşmak için yağ gerekli. Bakalım burada ne varmış? İzler. Tamam sanırım. Bu bizim dostumuz Bay Kirpi. Kirpilerde çok yağ bulunur. Bu kış için bana enerji sağlayabilir. Bir dakika, başka bir iz hattı daha var. Ve bu çok daha ilginç. Hem de çok ilginç. Şuna bak, başka kim var tahmin et. Kurt. O yüzden kirpiyi takip etmek istiyorum. Ama aynı yönde giden bir de kurt var. Umarım onu yakalayabiliriz. Burada yemek için çok rekabet var. Tüm hayvanlar yemek istiyor. Peki, hadi bakalım. Hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımdan emin olmam gerekiyor. Burada olmak bana sanki başka bir zamana geri dönmüşüm gibi hissettiriyor. Atalarımı sık sık düşünüyorum. Özellikle hava soğudukça ve zorlaştıkça. Çünkü onların çok zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. Ama onlar devam etti. Bırakıp gitme şansları yoktu. Devam etmek zorundaydılar. Bu bana güç veriyor. Burada iz sürmek daha zor. İşte izler. Biraz ilerlemiş, üstü kapanmış. Bunlar hep tavşan izleri. Kirpinin nereye gittiğini göremiyorum. Onu göremiyorum. Lanet olsun. Umutluydum ama başka bir kirpiymiş. Buraya tekrar gelebiliriz ve yeni izler bulmayı umabiliriz. Bu arada buraya birkaç tuzak daha kuracağım.
1: 42. gün, saat 12:13.
0: Bugün yapacak işlerim var. Dün gece dışarıda bir kaos oldu. Neyse ki doğru şekilde hallettik ama şimdi bir tavşanı işlemem gerekiyor. İşte bu. Hadi işe koyulalım. Tuzakta tavşan yakalamak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu oyunda iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum. Bir tilki. Tavşanın kokusunu aldı. Git buradan tilki. Seni öldürmek istemiyorum.

Benden korkmuyor. Benden yaklaşık 3 metre uzakta. Sakın git buradan, git buradan. Git dedim. Buradan. Umursamıyor. Gözümün önünden hiçbir şey yokmuş gibi geçmesine inanamıyorum. Evet. Tavşanı burada yakalamıştım. Buraya geri gelme. Tavşan benim. Buradan. Umursamıyor. Gözümün önünden hiçbir şey yokmuş gibi geçmesine inanamıyorum. Evet.

0: Bir tavşan silahı yaptım. Bu seni öldürmez ama canını yakar. Yemeğime geri gelme. Ciddiyim. Hadi ama gelme. Bu lanet olası tilki. Kusura bakmayın ama bu tilkinin benim için tehlike olabileceğini düşünmeye başlıyorum. İşte böyle. Dinlemiyorsun ki. Buraya geri gelme. Fazla yaklaştı. Sanırım o karşılaşma onu insanlardan biraz daha korkar hale getirmiştir. Ama etrafımda dolanıp beni takip etmesi çok fazla. Gündüz vakti vahşi doğada bir yırtıcıya bu kadar yaklaşmamıştım bile. Ya daha büyük bir hayvan gelip yemeğimi çalmaya çalışırsa? Bu biraz gerçeklik kontrolü oldu. 100 gün boyunca bu hayvanların arasında hayatta kalmaya çalışmak uzun bir süre. Bu yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor.
1: 42. gün, saat 13.44.

0: Tek gün vahşi doğada geçirdiğim en uzun süreydi. O da Dave'le birlikteydi. Ama yalnız olmak çok farklı. Hiç hoşuma gitmedi. Dave'le 8 yıldır evliyiz. Birlikte bir çiftlik kurduk. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İşimizi de aynı bu şekilde kurduk. Ah, onun sarılmalarını özlüyorum. Ona sarılmalarını özlediğimi söyleyin. Hayatımın en önemli deneyimlerinden birini onsuz yaşıyorum. Bu gerçekten de çok zor. Evet, yalnız hissediyorum. Sadece meşgul kalmam gerekiyor. Hadi tuzakları kontrol edelim. Son bir tavşan kaldı. Daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Benim hikayem hep başarısızlıklarla dolu oldu. Geyiği kaçırdım, balık tutamadım. Tekrar geyik kaçtı, yine balık tutamadım. Arada sadece birkaç tavşan yakaladım. İradem zayıflıyor. Tamam. Şimdi tuzakların oraya geldim. Oh. Burada izler var. Yuvarlak izler. Bu bir vaşak. Ne oluyor? Kahretsin. Kötü haber. Biri avımı bulmuş. Geriye sadece bağırsaklar ve kürk kalmış. Oh, derisini yüzmüş. Şuna bak. Kahretsin. Biraz daha bakayım. Tane daha. Bak. Lanet olsun. Bu insanın bakış açısını değiştiriyor, değil mi? Durumun ciddiyetini gösteriyor. Şimdi diğer tuzaklarım da tehlikede. Artık motive olmakta zorlanıyorum.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık?

0: Kalenin Belek.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
2: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Elimi tutacak kimse yok. Her şey yoluna girecek diyecek kimse yok. Yol gösterecek kimse yok. Sadece ben varım. Ve bu çok korkutucu. İlk kez gerçekten eve dönmek istiyorum. Bir tavşan kaldı. Hadi ama.

0: bunun çok garip olduğunu biliyorum. Ben çok temas seven biriyim. Sarılmayı, el ele tutuşmayı, öpmeyi severim. Ama burada dokunduğum tek canlı şey onu öldürmek üzereyken oluyor. Hiç. Hiç. Hiç fiziksel temas yok. Ve bu yavaş yavaş oluşan bir boşluk gibi. Bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsun.
1: 42. gün. Saat 16:01.

0: Keşke biri takılmayan bir fermuar icat etse. Çünkü neredeyse her 5 seferden birinde fermuar bir yere takılıyor. Ama burada üstümü değiştirmek için temiz ve kuru bir kayanın olması gerçekten büyük lüks. Zemini böyle büyük, düz taşlarla kaplamak istiyorum işte. Amacım, buradaki ilk süpürülebilen barınağı inşa etmek. Gidip tuzakları kontrol edeceğim. Belki bir tavşan vardır. Aa, bir tavşan var, evet. Bu gerçekten güzel bir tavşan. Tam ideal boyutta. Donmuş tabii. Bunu cebime koyup yola devam edeceğim. Aha, bir tavşan daha. Aa, bu sabah bir tane daha. Lanet olsun. Maalesef bunu burada öldürmem gerekecek. Bu kısım hiç hoş değil. Sevmiyorum. Bir can almam gerekiyor ama minnettarım ve bunun bir amacı var. Yemek zorundayım ve yiyecek depolayabilmek büyük bir şans. Tamam, son tuzağa da bir bakalım. Bir tane daha. Aman tanrım. 4 tavşanlı bir gün. Vay canına be. Ne kadar da şanslıyım. Gerçekten güzel bir gün. Bunu duyabiliyor musunuz? Lanet olsun. Bu... Burada başka ne tür şeyler olabileceğine dair birçok ihtimali aklıma getiriyor. Kurtlardan korkmalı mıyım? Buraya tavşanlarımı almaya gelirler mi? Yırtıcılarla uğraşmak tehlikeli olabilir. Güvenliğim için tehdit oluşturma ihtimalleri var. Ama yapabileceğim en iyi şey, o duruma gelince düşünmek ve eğer gerekirse o hayvanı öldürmek. Bir kurdu öldürmek benim için tabii ki çok zor. Ama bunu belki 1 milyon dolar için yapabilirim.
1: Kırk üçüncü gün, saat 9:58. 6 kişi kaldı.
0: Biraz önce çok tuhaf bir rüyadan uyandım. Babamla gittiğim kalkış yarışlarındaydım. Ama pistin sonu seyircilerin olduğu yerde bitiyordu. Orada diğer yarışmacılarla birlikteydim ve herkesin 100 güne ulaşıp ulaşamayacağını konuşuyorduk. Bu yaşadıklarımın yansıması. Ve bu çok kötü. Midemin bu protein açısından zengin yemekleri sindirmesinin çok uzun sürdüğünü hissediyorum. Dışarı çıkıyorum ve enerjik olmam gerektiğini düşünüyorum ama bir anda çöküyorum. Ah, evet. Bu ne şimdi? Neler oluyor? Midemden gurul gurul sesler geliyor. Bana resmen gidip yatmalısın Joe diyor. Git ve yat. Ah, bir değişim oluyor. Giderek halsizleşiyorum. İşte olan bu. Şu anda bu durumu tavşan etine bağlıyorum. Sindirirken enerjimi alıyor. Aklıma gelen en mantıklı tez bu. Yapılacak çok fazla ağır iş var ama bunları enerjim yoksa yapamam tabii. Bu mümkün değil. İşin özü bu ve bunun sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum.
1: 43. gün, saat 16:13. Hava sıcaklığı -6 santigrat derece.
2: Ellerim ısındı. Ayak parmaklarım üşüyor. Parmakları oynat. Hadi şimdi egzersizi yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Lanet olsun. Burada kafayı yiyorum. Barınağımı tamir ediyorum. Çok enerji aldı. Vücudum bitmiş durumda. Her şeyden yorgunum. Yapacak çok fazla iş var. Yani getirisi de var. Yanlış anlamayın. Şu an evime bakınca mutlu oluyorum. Ama konuşacak kimse yok. Burada tek başına oturuyorsun. Düşünmeye başlıyorsun. Neden? Bunu neden yapıyorum? Aslında yapma sebebim pes etmemek. Ama her gün daha da zor geçiyor. Çok yorgunum. Gerçekten çok fazla yorgunum. Fark ettim ki gittikçe daha çok acıkıyorum. Ve yiyeceğim var ama açlıktan ölüyorum. Açım, bilmiyorum. Sanki açlığı durduramıyorum. Sana şöyle anlatayım. Kahvaltıda balık yedim. Kuru balık. Koca bir fileto. Hatta bir fileto değil, neredeyse yarım balık. Rasyon yapmaya çalıştım ama yemeye devam ediyorum, yemeye devam ediyorum ve devam ediyorum. Sanki doymuyorum. Yani durum iyi değil. Tabii ki çok düşündüm ve diyorum ki, hadi, hadi kafanı toparla, oyuna gir. Elinden gelen bu ama burada kalmak için her şeyimi vermeye hazır mıyım, emin değilim. Kulağa kötü geliyor değil mi? Gerçekten kötü. Çünkü mesele şu, asla pes etmemek ama her şeyi özlüyorsun. İstediğin her şeye zaten sahipsin. Bu güzel bir his. Gerçekten güzel. Yani bilmiyorum. Umarım yarın daha iyi olur. Bakalım ne olacak? Yarın göreceğiz.
1: ...44. gün... ...saat 10.21.
3: İnsanların yalnızlıktan neden öldüğünü anlıyorum. 100. gün... ...hala çok uzak görünüyor.
0: Şu ihtimalle artık yüzleşmem gerek. Burada son kalan kişi olma ihtimalimin... ...aslında pek yüksek olduğuna inanmıyorum.
2: Vücudumu çok iyi tanıyorum ve onu zorluyorum. Ama bu artık sağlığım için endişelendiğim noktaya geldi. Buraya gelip kendime zarar verecek kadar zorlamak, gururumu oğlumun önüne koymak demek.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
5: getir. İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Damla önce çok eğlendim.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
17: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
16: Bambim var benim.
17: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
16: Nazarlar değmesin.
18: Sadece durulalım.
19: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo valla.
22: Sen de sadece durula.
17: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
16: Bambim var benim.
17: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
16: Nazarlar değmesin.
23: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
24: Bize huzur lazım.
25: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
26: Benim. Fotoğrafımızı çeksene ya.
27: Kişilik kalkama.
28: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
26: Hazırsanız son ses açıyorum.
29: Özgüvenin
30: ses getirdi.
31: Teşekkürler.
29: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
30: Volkswagen.
32: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira.
33: Ben bilirim.
34: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
35: Kim var?
34: Kim var?
36: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
37: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
38: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
39: Aramaya devam etmelisiniz.
38: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
40: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
41: Hayal kırıklığına uğratmadım, değil mi? Merhaba. Kendimi küçülüp zayıflıyormuş gibi hissediyorum ve günler epey zorlaştı. Vücudum ihtiyacı olanı alamıyor gibi. Ben %100 kendim olmak istiyorum. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde ayrılmak istiyorum buradan. Aileme ve arkadaşlarıma eksiksiz dönmek istiyorum. Yani parayla ya da parasız. Tabii ki kazanıp ayrılma fikrini çok sevdim. Hep şöyle düşündüm. En yakın arkadaşım geliyor, beni tebrik ediyor ve ben 1 milyon doları kazanmış oluyorum. Barınağı kurma şeklimin uzun vadede doğru olduğunu düşünüyorum. Ama o projeyi sürdürebilmek için daha fazla enerjiye ihtiyacım vardı. Ama şu an gerçekçi bir şekilde ilerliyorum. Gururdan dolayı kendini fiziksel olarak çok fazla zorlayıp kendine zarar veren biri olmayacağım. Bunu yapmayacağım. Asla.
0: ...44. gün... ...saat 11.42... ...5 kişi kaldı...

0: kitaplar.
1: Kuzey Labrador hakkında yazılan bazı güzel kitaplar insanı oraya gitmeye özendiriyor. Böyle zorlukları seviyorsan. Labrador'un Büyüsü diye bir kitap var. Şirketimizin ismini oradan aldık. Kuzey'in Büyüsü. Kuzey hakkında böyle hissediyoruz. Bir çekimi var. Dikkat etmezsen seni mahveder ama aynı zamanda ihtiyacın olanı da sana verir. Bugün devam etmem lazım. Enerjim biraz düşük ama enerji üretmek için enerji gerekir. Yalnızlıkla ilgili söylediklerim. Sanırım sadece hissettiklerimi kabul etmem ve bunun geçici bir an olduğunu anlamam gerekiyordu. Doğru yolda doğru bir dönüş yaptım. Bir tuzağın düştüğünü görüyorum. Şuradaki bir tuzağa bakacağım. Bu tavşan mı? Bu ne? Harika. Bir tavşan. Demek ki hala yaşayan tavşanlar var. Güne iyi bir başlangıç. Stoacılık hakkında düşünüyorum. Özellikle stoacılık eylemle ilgilidir ve engelleri aşmak için kendini hazırlamakla. Sonra da dayanma ve sürdürme iradesiyle. Vay canına. Tamam arkadaşlar, bir tane daha buldum. Bugün iki oldu. Fena gitmiyorum. Bir de o engeli aşmak için elinden geleni yapmak. Yapamazsan da kötünün içindeki iyiyi görmek. Hey karamba, bir tane daha buldum. Vay canına, bugün üç oldu. Çok minnettarım. Gerçekten minnettarım. Benim için stoacılık budur. Bugün tuzaklar iyi iş çıkardı. Üç tavşan.
2: Kırk dördüncü gün, saat 15.18.
3: Hiç kendi kendinize konuşur musunuz? Yani şöyle olur, dur. Bugün ne yapmam gerek? Tamam, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Falan falan. Kendinle konuşursun. Ben bunu hep yaparım. Ama dün orada oturup kendimle tartışıyordum. Sonra bu normal mi diyorsun bilmiyorum. Ama deliren herkes kendini normal sanır, değil mi? Bunu Max için yapıyorum ama burada uzun zamandır mutsuzum.
4: Mutlu kalmaya çalışıyorsun ama kendinle biraz fazla konuştuğunu fark ettiğinde gülmüyorsan ve eğlenmiyorsan bu seni yıpratıyor.
3: Max dostum, bu çok zor ve üzgünüm ama eve yanına geliyorum. Bundan dolayı üzgün değilim. Benim Mark, ben resmi olarak çekiliyorum. Tilki, bana teşekkür etmeye mi geldin? Seni serbest bıraktığım için, değil mi? Evet, rica ederim. Çok iyi şeyler yaptım. Ve çok yoruldum. Tavşanları tilkiye bırakıyorum. Hey, o tarafta. Batıya doğru devam et. Evet. İşte buradayız. Sizi görmek hem acı hem tatlı bir an. Bu deneyim benim için Max'le ilgili. Kaçırdığım çok şey oldu. İlk yürümesi, konuşması, yeni şeyler söylemesi. Bu yaşta ondan uzak olmak zordu. Bunu yapmamın sebebi oğluma zor bir şeyi yapmanın ve pes etmemenin nasıl olduğunu göstermek. Ama aynı zamanda şunu da bilmesini istiyorum. Sağlığın için endişeleniyorsan bırakmak sorun değil. Ne zaman duracağını bilecek kadar akıllı olmalısın. Kendini zorla ve sonra verdiğin karardan emin ol. Buraya geldiğimde ölmek pes etmekten iyidir demiştim. Hayır. Yaşamayı tercih ederim. Geri dönüp daha önce değerini bilmediğim küçük şeylerin kıymetini bilmek istiyorum. Acı, zorluk, sıkıntı. Yeterince yaşadım. Evet, bitti.
2: Dördüncü gün, saat 16:48. 4 kişi kaldı.

0: Şaka mı şeker mi? Ben bir kirpiyim. Cadılar Bayramı kutlu olsun. Kirpiyi onurlandırıyorum. Çünkü burada beni ilk o karşıladı ve bana yiyecek verdi. Bu yüzden Cadılar Bayramı'nda bir kirpiyim. İyi akşamlar ve mutlu bayramlar. Kirpi yok ama tavşanlar için çok minnettarım. Gerçekten bana büyük destek oldular. Benim için Cadılar Bayramı, yaşam ve ölüm döngüsünü kutlamak ve ataları onurlandırmak demek. Ölüm hayatımda büyük bir yer tuttu. Çünkü iki erkek kardeşim de öldü. Bir şeyi kaybettiğinde onun kıymetini daha iyi anlıyorsun. Ailemi çok seviyorum ve bugün hala aklımdalar. Tavşanlarla ve kirpiyle bağ kurmak, kardeşlerimle ve vefat eden tüm arkadaşlarım, ailem ve hiç tanımadığım atalarımla bağ kurmak gibi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı, arabamla, takoma,
2: değerinde Trinksat. Burası

0: oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
1: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 450

0: hızlı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Kahvaltıların vazgeçilmezi A101'e geldi. Kavrulmuş fındık, eşsiz kakao lezzeti ve benzersiz kıvamıyla Nutella şimdi tüm A101'lerde. Sadece
2: durladım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
8: Neon birdeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen neon bir.
9: Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
10: Taşıdık halkama.
9: Olsun oğlum, çek
10: sen. Sen de kalk, çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle. Oğlum
11: çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
12: Şöyle oturayım hepiniz alt.
10: Hadi çek bakalım.
12: Hepimiz alıyoruz.
10: Ay çok güzel çıkmışım çok güzel.
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
16: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Bu çok güçlü bir farkındalık. Tüm bu konfor, bütün bunlar çok güzel. Ama bir şey eksik. Eksik olan şey de tam burada. Bağlantı, ilişki, derinlik. İşte burada, bu tavşanda, bu ateşte, bu toprakta kendimi hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum. Çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum, ailemi seviyorum ama bu yalnız zamanı da seviyorum. Ne kadar uzun ayrı kalırsam tekrar gördüğümde o kadar değerli olacak. Bu derine inme fırsatı. Vahşiliğin derinine, kendi derinliklerime. Ben sonuna gitmek istiyorum. Gidebildiğim kadar derine gitmek istiyorum. Tamam, bu bana iyi bir akşam yemeği gibi görünüyor. Bu gece parti var. Ah evet. Sevdiğim ve önemsediğim çok insan var. Ve onlar için iyi şeyler yapmak istiyorum. Ödül parası sadece benim için değil, aileme ve arkadaşlarıma da fayda sağlar. Ne kadar söylesem az. Burada daha yeni başlıyorum.
3: Tek başına Arktik'ten masallar.
2: Hoş geldiniz. Tek başına da bakalım bu hafta neler oldu. Ben Colby Donaldson. Burada Mark Kelly, Joe Amos ve Kaydin'le birlikteyiz. Konuşacak pek çok şey var. İki pes etme. Kurtlar. Amos'un tilkiyle karşılaşması. Ama öncelikle Mark, şu barınak yangınını bir konuşalım.
7: Yukarı baktım. Barınağımın yandığını gördüm ve dönüp hemen söndürmeye başlamak istedim. Ama kamerayı aldım. Kapıya geldim. Sonunda ipi çözdüm. Dışarı çıktım. Kamerayı kara fırlattım ve şans eseri açı yeterince iyiydi. Ne olduğunu görebilirsiniz.
4: Bu olamaz. Git başka yeri yak.
2: Mark, Bir noktada bu benim hikayem olurdu dedin. Tam olarak ne demek istemiştin?
7: Tamamen yansaydı tüm ekipmanım giderdi. Güvenlik ekipmanım olmadan devam edemezdim. Hala cayır cayır yanıyor. Yani bu benim hikayem olurdu. 40. günde bitmiş olurdum.
2: Evet. Kelly, artık yırtıcıların izlerini daha fazla keşfediyorsun. Kirpi izlerini gördün, ardından kurt izlerini fark ettin. Bu noktada yiyecek için rekabetin artması sence bir tesadüf mü?
8: Bence tesadüf değil. Kış sert bir şekilde geliyor. Tüm vahşi hayvanlar bu baskıyı hissediyor. Kuzey Kutbu kışında hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. O yüzden bulabildikleri her yiyeceği almak istiyorlar. Yani daha fazla yırtıcı izi görmemiz şaşırtıcı değil.
2: Amos, gerçekten cesur bir tilkiyle karşılaştın. Bize biraz anlatır mısın? O an kafandan neler geçti? Onun davranışlarını nasıl yorumladın? Bildiğin gibi senden pek korkmuş gibi görünmüyordu.
20: İnsanlardan hiç korkmadı. Gitmiyordu. Bir noktada tam önümdeydi. Ama tilki ve oradaki herkes yiyecek peşinde. Orada taze bir av olduğunu biliyordu. O yüzden orada kalmasını istemedim. Daha önceki katılımcıların tilki gibi yırtıcı hayvanlara çok yiyecek kaptırdığını gördüm. O yüzden bunu yaşamak istemedim.
2: Evet, o küçücük silah ona iyi bir darbe vurdu. Bir an yere serildi. Darbeyi kesinlikle hatırlayacaktır.
20: Sana acıyacak demiştim. Beni dinlemedin.
2: Kalin, sen de hayvanların tuzaklarındaki tavşanları almak istediğini, hatta aldığını gördün. Nasıl sinir bozucu bir durum, değil mi?
21: Evet, aslında daha önce olmamasına şaşırdım. O yol üzerinde 200'den fazla tuzağım vardı. Ve neyse ki kampta zaten bir tavşanım da vardı.
2: Evet, bir an vardı ki orada söylediklerin beni ve eminim ki izleyen pek çok kişiyi de derinden etkiledi. Oradaki hayatı anlatırken canlı bir şeye sadece onu öldürmeden hemen önce dokunuyorsun dedim. Bu seni hem zihinsel hem de duygusal olarak nasıl etkilemişti?
21: Ben bağ kurmaya çok önem veriyorum. Toprakla, hayvanlarla ve insanlarla bağ kurmaya. Yani kameradan başka konuşacak birine ihtiyacım var gibi hissediyordum ve o tavşan bana kendimi hatırlattı. O tavşanın patisini tutmak bana bir tür rahatlık verdi. Çok güzel bir duyguydu.
2: Anlıyorum. Peki, Joe, bu noktada barınak konusundaki ilerleme eksikliği seni zorlamaya başlamıştı. Bu dengeyi kurarken hata yaptığını ne zaman fark ettin? Yani barınağa belki gerekenden fazla zaman ayırdın. O zamanı bambaşka şeyler için de kullanabilirdin ama olmadı.
22: İşin doğrusu, enerjim düşmeye başladığında o ağır kütükleri taşımanın artık eskisi kadar sürdürülebilir gelmediğini fark ettim.
2: Geriye dönüp bakınca her şey kolay görünüyor. Ama her şeyi baştan yapacak olsan farklı yapacağın bir şey olur muydu?
22: Zaman açısından bazı şeyleri değiştirebilseydim, ağımı daha erken kurup daha fazla yiyecek stoklamak isterdim. Ama her şeyi baştan yapsam kararlarım çok farklı olmazdı ve ayrılma kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü fazlasıyla yıpranmaya başlamıştım.
2: Aradan aylar geçti. Hala çekilme kararınla barışık mısın?
22: Barışığım. Tabii ki şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye düşündüğüm çok oldu. Ama sonunda ayrılma kararımı verirken en büyük etken kendimi tamamen tüketmek istemememdi.
2: Seni bu programda görmek güzeldi. Mark, 40 günü aşkın süredir oradasın ve biraz kafayı sıyırmaya başladığını söylüyorsun. Bize biraz bundan bahsetsene.
7: Orada ne kadar uzun kalırsan o kadar kendin oluyorsun. Yani daha çok şaka yapıyorsun ama kendimle tartıştığımı fark ettiğimde dedim ki dur bir düşün. Bu iyi değil. Küfretmeyi bırakacağım. Buna gerek yok. İyi bir adamsın. Neler oluyor?
2: Kelly, peki bu noktada geçen 40 küsur günün ardından psikolojik olarak seni etkileyen şeyler oluştu mu?
8: Ah evet, ama bunun olumlu bir şey olduğunu ve memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Bu çok büyük bir dönüşüm süreciydi ve o zihinsel duruma girmeye başlamak için yaklaşık bu kadar zaman gerektiğini düşünüyorum.
2: Mark, bu deneyim sanki senin için sadece oğlunla ilgili değil gibiydi. Aynı zamanda denizcilikten arkadaşlarınla da ilgiliydi. Hatta yemininin 5 paragrafını oymuşsun daha önce. Hiç görülmemiş görüntülerimiz var. Bir bakmak istiyoruz. Bakalım neler var.
7: Bir denizci jack yaptım. Aynı kolumdaki gibi. Denizcilikte bunu ancak hak edenler alabilir. Bu benim işaretim. Keskin nişancı simgesi. Böyle küçük şeylere bakıyorum ve diyorum ki bunu sadece kendin için yapmıyorsun. Ben de denizcilik yeminini ahşaba uyuyorum. Bir keşif deniz piyadesi olmak için kabul ettiğim ilkeleri asla unutmayacağım. Onur, azim, ruh ve yürek. Büyük, küçük, tüm engelleri aşacağım. Asla pes etmeyeceğim. İşte burada denizcilik yemininin 5 paragrafı. Tahta tabletlere oyulmuş. Benden önce gelenlerin büyük itibarını her zaman korumaya çalışacağım.
2: Bunları izlerken neler hissediyorsun?
7: Oradayken seni motive edecek şeyler yapman gerekiyor. Oğlum birinci öncelik ama aynı zamanda askeriyede başardıklarım da var. O yemini bıçakla oydum ve ona sadık kalmak istedim. Çünkü sadece kendimi değil, denizcileri ve keskin nişancıları da temsil ediyorum.
2: Peki bu yeminin tek başına deneyimi açısından anlamı nedir sence?
7: Asla pes etmemek, başarısızlığı kabul etmemek, üstesinden gelmek.
2: Orada iyi gidiyor gibiydin ama sonra bir anda yorgun ve bitkin olduğunu söylemeye başladın. Bir kırılma noktası falan mı oldu? Orada bir miktar kötüleşme olduğunu biliyorum. O süreci biraz anlatır mısın?
7: 35. gün benim için fiziksel olarak büyük bir dönüm noktasıydı. Enerjim düştü, nefes almak zorlaştı. Sırtımın sağ tarafında ağrı vardı ve görüşüm gidiyordu. Diyetimden kaynaklı sandım ama bu tempoyla devam edemeyeceğimi anladım. Ve kendimi yeterince tanıyıp doğru zamanda bırakabilmek de iyi bir deneyim.
2: Ana kampa döndükten sonra süreç bitmedi. Tahliyeden sonra bize neler olduğunu anlatabilir misin?
7: Karaciğerim ve dalağım büyümüş ve enfekte haldeydi. Sağ akciğerimin arkası sıvı dolmuş. Kalbim kalp krizi geçirmiş 87 yaşında bir adamınki gibiymiş. Trikinozis olmuşum, bir parazit. Önemsiz de olabilir ama 4 ila 6 haftada öldürebilir. O zaman doğru zamanda ayrıldığım için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Burada oturabiliyor ve oğlumu her gün görebiliyorsam çok şanslıyım. Kararımdan daha mutlu olamazdım.
2: Vay, kesinlikle doğru kararı vermişsin. Böylelikle bir tek başına bölümünün daha sonuna geldik. Mark, Kelly, Joe, Amos ve Carly'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden kaçırmayın. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi gelecek bölümden kısa bir ön izleme geliyor. Hoşçakalın.
0: Bir sonraki bölümde.
1: Pekala, sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Oh, lanet olsun. Balık tutmam gerekiyor. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Bu çok riskli.
6: Oh. Lanet olsun. Her yerde mis gökyüzü var.
23: No.
24: Barınağımı buldular.
0: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
25: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
26: Burası tavuk dünya.

0: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
1: Bebekler Ebebek'le büyürler.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
6: Haydi gel!
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Fotoğrafımızı çeksene ya.
12: Taşıdık halkama.
13: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de.
14: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
3: Çifte Kurtuluş'ta bu bölümde...
14: Dostum, ayrılmalıyız.
3: Matt ve Joe zorlu bir durumun içinde kalıyorlar.
14: Beni seçerlerse kurtulursun. Seni seçerlerse de şansına küs.
3: Texas-Meksika sınırında kaçırılmaktan nasıl kurtulacaklar? Ve çölde hayatta kalma becerilerini nasıl sonuna kadar kullanacaklar? Arkalarında hiç iz bırakmamaları gerekiyor.
14: Hiç iz bırakmamalıyım.
3: Eski özel harekatçı Joe Tedai ve ilkel avcı toplayıcı Matt Graham. Farklı hayatta kalma stratejileriyle iki adam bu zorlu topraklarda hayatta kalmaya ve takipçilerinden kaçmaya çalışıyor.
7: Eğer adam silahlı ve tehlikeli ise canını kaybedersin.
3: Kurtulabilecekler mi?
14: İyi mi kötü mü bilmiyorum.
3: Texas-Meksika sınırı, 2000 kilometre boyunca uzanan kurak çöl, taşlı platolar, tozlu ve çorak nehir yatağından oluşuyor.
14: Burası ıssız bir yer. Pek bir şey yok. Her yer kayalık, dağ ve pek su yok. Mahsur kalmak için kötü bir yer.
7: Hava çok sıcak olduğundan her şey gece ortaya çıkıyor. Akrepler, yılanlar ve örümcekler ortada geziyor. Sanki doğa adımına dikkat et diyor.
3: Ama bu zor koşullar, buradaki tehlikelerin yalnızca bir kısmı.
8: Açın polis!
3: Yoğun uyuşturucu karteli aktivitesinin yanı sıra, bölgedeki insan kaçırma oranı da gün geçtikçe yükseliyor. 2013'te bu sayı neredeyse 1700 kişiye ulaştı.
14: Kartelin insan kaçırdığı burada bilinen bir şey. Hızlı ve kolay para demek. 10 bin, 20 bin dolar için bunu yapıyorlar. Zengin olmana gerek yok.
7: Burası çok hızsız bir yer ve onlar da bundan avantaj sağlıyor. Çünkü gerçekten de yakalanma riskleri çok düşük.
3: Bu bölümde Joe ve Matt kaçakçıların elinden kaçıp kurtuluyorlar ve kendilerini bu çorak topraklarda yaşam mücadelesinde buluyorlar. Yeniden yakalanmadan kurtulabilecekler mi acaba?
14: Bu işin iki yüzünü de biliyorum. Kovalayan da oldum, kovalanan da. Ve hayatın pahasına kaçışta olmak gerçekten korkunç bir his. Savaşçı zihniyetini benimsiyorsun. Böyle bir durumda ölü sayılırsın. Bu adamlarla aramızdaki mesafeyi mümkün olduğunca çabuk kaçmalıyız. Böyle bir durumda yapman gereken iki şey var. Hayatta kalmak ve kaçmak.
7: Evet.
14: Önce takipçilerle arana zaman ve mesafe koymalısın. Başka türlü buradan kurtulabilmenin imkanı yok diyebilirim. Mümkün olduğunca ilerlemeliyiz. Güneş orada. Orası güney, yani Meksika sınırı o tarafta kalıyor.
7: Kuzeye gidelim.
14: Dostum, ayrılmalıyız. Güven bana. Sen o tarafa, ben bu tarafa.
7: Çok riskli. Birimiz yaralanırsa burada mahsur kalırız.
14: Başka çare yok ama dostum. Hangi yöntemin iyi olduğunu tartışma vakti değil. Bana güvenmesi gerekiyor. Bu durumda daha önce de bulundum çünkü. Adamların bir seçim yapması gerekecek. Seni mi, beni mi takip edecekler? Beni seçerlerse kurtulursun.
7: Evet.
14: Eğer seni seçerlerse şansına küs. Zorlu bir iş.
7: Doğru.
14: Başka çare yok.
7: Ayrılacaksak buluşmak için plan yapalım.
14: Evet, şöyle yapacağız. Şuradaki dağ hattını görüyor musun? Uzaktaki zirveye bak. Tepesinde iki kaya var gibi duruyor.
7: Evet.
14: İşte orada buluşalım.
7: Böyle bir durumda ayrılmak hiç iyi fikir değil. Ama Joe'ya güveneceğim. Bu durumlarda uygulanacak taktik ve prensipler üzerine eğitimi var. Ve bildiklerini öğrenmek isterim. Bakalım ne yapacağız?
14: Yarın öğleden sonra buluşalım.
7: Pekala.
14: Bu stratejiye patlayan yıldız deniyor. Yani aynı yıldız patlamasındaki gibi farklı yönlere gidiyoruz.

0: Bir kaç yüz metre koştuktan sonra gizlenip şu kelepçelerden kurtulmak için mükemmel bir yer buldum. Ve devam ettim tabii ki.
1: Joe ve Matt bu senaryodan bıçakları olmadan kurtulmaya karar verdiler. Kelepçelerden kurtulmak için başka yollar bulmaları gerekiyor.
0: Özel harekattayken birçok okula gitme şansım oldu. Bunlardan birinde de kelepçe, ip ve kablo gibi bağlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Ve bu şu an gerçekten çok işime yarıyor. Basit bir teknik kullanacağım. Bağcıklarım 550'lik ipten yapılmış. Bunlarla da plastiği kesebilirim. Kelepçelerden kurtuldum. Şimdi onları gömmem gerekiyor. Öylece burada bırakamam. Biri beni takip edebilir. Bunu hiç istemem. Tamam. Üzerinizdeki tüm takıları çıkarın. Kolye, küpe, herhangi bir şey. Saati çıkardım. Güneşte yansıma yapıp yerinizi ele verebilir çünkü.

0: Galiba arayı açtım. Şunlardan kurtulacağım. Burası iyi. Kayanın çok sivri bir köşesi var. Kelepçeleri burada kesebilirim. Güzel. Devam etmeliyim.
1: Böyle bir durumda yapmamanız gereken zirve çizgisinde ilerlemektir. 20-30 metre aşağıda askeri sırt dedikleri bölgeden ilerlemelisiniz. Dürbünle izleyen birinin sizi görmesi bu şekilde çok daha zor olacaktır. Biraz daha ileride adına iz tuzağı denilen çok yumuşak toprağa denk geldim. Burada ayak izi bırakmamak imkansız. Etrafından dolaşamam. Çok uzak görünüyor. Yapmam gereken çoraplarımı botlarımın üzerine giymek. Böylece tabanı yumuşatarak ayakkabının bıraktığı izi azaltmış olacağım. Şimdi ayağımda çorap yok. Yani ayağım su toplayabilir ama yapacak bir şey yok. İşte bu çok iyi oldu. Böyle bir kaçış senaryosunda ne kadar şaşırtmaca yaparsanız o kadar iyidir. Kasten üzerine giymek, böylece tabanı yumuşatarak ayakkabının bıraktığı izi azaltmış olacağım. Şimdi ayağımda çorap yok. Yani ayağım su toplayabilir ama yapacak bir şey yok. İşte bu çok iyi oldu.

0: Ama daha sonra suyun içine girerek oradan ilerleyeceğim. Çünkü hiç kimse suda iz süremez. Böyle bir durumda risk ve mükafatı tartmalısınız. Böyle açık bir su kaynağından su içmem imkansız.
1: Bir kaçış senaryosunda zaman çok önemlidir. Bu yüzey suyunu kolayca işleyemeyeceğinden su içmek Joe'ya sudan bulaşan bir mikrop bulaştırabilir. Ve bu yalnız bir yolcu için oldukça tehlikelidir.
0: Üzerimdekini, ellerimi ve ensemi bir miktar ıslatacağım.

0: Etrafımda bu avize çiçeklerini görüyorum. Şu an biraz nem kazanmak için tek şansım.
1: Kurak iklimde su kaybı da artar. Matt bu avize çiçeklerinin öz suyunu çıkarıp içecek.
0: Şimdi çiçeğin öz suyunu çıkaracağım. İlkel bir su çıkarma aleti yapıyorum. Bütün çiçeklerin iyice ezilmesi için çevirerek ve vurarak çiçekleri eziyorum. İşe yaradığını görüyorsunuz. İşte bakın. Bütün çiçekler ezildiğinde ve kumaş ıslandığında sıkarak öz suyunu içeceğim. Evet, iyi görünüyor. Ağzımın biraz ıslanması iyi oldu. Bu çiçeklerin iyi yönü hem nem kazanıyorum hem de vücuduma biraz şeker, vitamin ve mineral giriyor. Ve bu elektrolitler kaslarımı düzgün çalıştıracak. Ağzımı daha kuru ve bedenimi daha iyi hissettirecek.
2: Şuna bakın. Sınırı geçen birileri bırakmış. Meksika'da Birleşik Devletler'e geçişin en yoğun yapıldığı yerdeyim. Ve bulduğum bir çöp yığını. İşe yarar bir şey var mı diye hızlıca bir göz atacağım. Bu tenekeyi alıyorum. Bir çivi, bunu da alacağım. Birkaç şey alıyorum. Bir parça alüminyum folyo, bir bira kutusu ve işime yarayabilecek büyük bir çivi. Şimdi gidiyorum.

0: Şuna bakın. Karman çorman bir çalılık. Ben bile içeri girmek istemiyorum. Ama geceyi geçirmek için harika bir sığınak. Buraya bir erken uyarı sistemi kuracağım ama ip lazım. Yanımda her zaman ip vardır. Yani bot bağcıklarım. Tamam. 550'lik ip içinde 7 tane ince iplik vardır. Çekiyorum. Dışındaki kaplamayla botlarımı geri bağlayacağım. Şimdi ise bu parçaları birbirine bağlıyorum. Derisi yüzülmüş ipim hazır. Şimdi küçük bir taş arıyorum. Tenekenin içine koyuyorum. Şimdi yapmam gereken bu girişin önüne ipi germek ve tenekeyi de dala asıp sallandırmak. Biri gelirse buna takılacak ve teneke düşecek. Biri bu kadar yakınsa kaçmam gerekir.
1: Kendimi bu küçük kanyon gibi bir yerde buldum ve orada büyük bir duvar var. İçinde küçük bir yarık görüyorum. Eğer içinden geçebilirsem çok zaman kazanırım.

0: fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam
1: net. Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
2: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
3: makbul, makbul. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigorta

0: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Texas-Meksika sınırının çorak topraklarında Matt ve Joe kaçırılmış ama kurtulmayı başarmış iki kurbanı canlandırıyor. Bir araya gelmek için askeri bir kaçış tekniği kullanıyorlar. Belirlenmiş buluşma noktasına doğru ilerlerken Matt'in yolu zehirli bir yılan tarafından kesiliyor.
5: Çok dik bir kaya. Yılanın etrafından geçmem gerekiyor. Yaklaşık bir metrelik bir çıkıntı var. Umarım bu yeter. Deneyince göreceğiz. Saldırmaya hazırlanıyor. Kusura bakma.
4: Joe güvenlik sisteminin son kontrollerini yapıyor ve gece nasıl gizleneceğini anlatıyor.
6: Hava hızla kararıyor. Sistemi kurup çalılara çekilme vakti geldi. Zifiri karanlıkta kalmak istemiyorum. Eğer burada büyük bir delik olursa biri gelip kontrol etmek isteyebilir. Gece karanlıkta görmenin imkanı yok. Çalılardan koca bir duvar gibi görünecek. Şimdi de 50 metre kadar yürüyeceğim ve geri döneceğim. Arkamda biri varsa buradan geçip gitmişim gibi görünecek. Buradan da onları duyacağım.
4: Kaçış durumlarında düşük görüşle ilerleme ve gece avlanan hayvanlarla karşılaşma tehlikesi karanlıkla birlikte iyice artar.
5: Kuzey yıldızı orada. Bu yıldız her zaman sabittir. Bunu görmem çok iyi. Çünkü Meksika sınırının tam tersi yönüne gittiğimi biliyorum. Hava sıcaklığı düşüyor. Serinledi. Dinlenecek bir yer bulma zamanı geldi.
4: Matt sığınak bulmak için var olan topografyayı nasıl en iyi şekilde kullanacağını gösteriyor.
5: Bu kayayı sevdim. Uyuyabileceğim düz bir alan da var. Ayrıca buradan uzak mesafeleri de görebilirim. Kaçacak yerim de var. Hava daha soğuyacak. Şimdi iyiyim. Çünkü hareket halindeydim. Ama sıcak kalmam gerekiyor. Soğuk toprak tüm vücut ısısını çeker. Eminim orduda birçok kural vardır. Ama kendini de düşünmelisin. Şu anda güvende hissediyorum.
4: Matt ve Joe, belirledikleri tepede gün ortasında buluşacaklar. Ama önce Joe orada olduğunu belirten bütün izleri temizliyor.
6: Birinden kaçarken geceyi geçirdiğin yeri sonrasında temizlemek çok önemlidir. Etrafı temizlemelisin. Orada olduğunu belirtebilecek her türlü izden kurtulduğuna tamamen emin olman gerekiyor. Kontrollü olmakta fayda var. Tenekeye artık ihtiyacım yok. Onu bırakıyorum. Bugün Matt'le buluşacağım. Erken uyarıya ihtiyacım olmayacak çünkü iki kişi olacağız. Bu %50 güvenlik demek. Tabii ki de bunları bırakmayacağım. Doğada hayatta kalmaya çalışıyorsanız arkanızda iz bırakırsınız. Böylece birileri sizi arıyorsa daha rahat bulabilir. Ama bu durumda hiç iz bırakmamalıyım ki beni asla bulamasınlar.
7: So
5: Bu bir inek kafatası. Boynuz gevşek görünüyor. İnek canlıyken boynuz birçok doku ve damarla bağlıdır. Öldüğünde ise bu doku ve damarlar kurur. Bu boynuzu çıkarmak için yeterince eski. Su bulabilirsem bunu bardak gibi kullanabilirim. Biraz kokuyor. Aslında ileride birilerini görürüz diye bundan işaret düdüğü de yapabilirim. Genelde boynuzu alet ve bıçak sapı için kullanırım. Ama şu an bir işaret düdüğü yapmak mantıklı görünüyor. İşe yarayabilir. Uç kısmını çıkarıp ses çıkarabilirim. Buradaki uç kısmı kesip çıkarırsam, çıplak sesimden çok daha yüksek sesle işaret verebilirim. İleride seslenmek isteyebileceğim biri olabilir. Böylece ona sinyal verebilirim. Daha uzaklara sesimi gönderebilirim. İlk olarak bir kısmını kazımaya başlıyorum. Pek oynatmama gerek yok. Bu kaya çok uygun. Çünkü kenarları çok keskin ve sabit olduğu için küçük bir taşla kazımaya uğraşmama gerek yok. Taştan alet kullanmanın avantajı bu. Teknik geliştiriyorsun. Çelik bıçak kullandığında tembelleşiyorsun ve pek düşünmüyorsun. Bıçak olmadan buradaki kayalar ve taşlarla kolayca bu boynuzu kesebilirim. Neredeyse bittiğini görüyorsunuz. Çok az kaldı. Çıkarmayı deneyeceğim. Evet, güzel oldu. Kenarları biraz daha törpüleyip düzelteceğim. Ama artık gitmem gerekiyor. Yanıma alıp daha sonra devam edeceğim. Pekala. Artık buluşacağımız tepeye yaklaşmış olmalıyım.

0: Buraya öğleden önce varacağımı biliyordum. Matt daha önce varır sanıyordum. Benden hızlı koşuyor. Benden önce geleceğine emindim. Umarım iyidir. Askeri bir operasyonda en zoru buluşmaktır. Doğru yerdeyim, biliyorum, %100 eminim. Ama Matt ortada yok. Herhangi bir yerde olabilir. Sorun şu ki Matt'in kıyafetleri toprak rengi. Kamuflajı çok iyi. Bu onun için iyi tabii ama benim için pek sayılmaz. Böyle bir durumda buluşmaya çalıştığın kişi orada yoksa bu biraz sinir bozucu olabiliyor. Gelmiş olmalıydı. Durum şu ki Matt gelmezse iki seçeneğim var. Onu arayabilirim ya da devam edebilirim. Geldiğim yerde arkanda kimseyi bırakmazsın.
1: Baksana. Onu gördüğüme sevindim. Başardım. Buna benzer bir durumda ortağından ayrılırsan onu bir daha göremeyebilirsin. Merhaba.
0: Hoş geldin.
1: Söyleme.
0: Niye?
1: Adamları yakaladın, kelepçeleyip teslim ettin ve benimle buluşmaya geldin. Öyle değil mi?
0: Hayır, pek değil. Hayır. Yeniden buluştuk. Bu sevinilecek bir şey ama bu tepede fazla duramayız. Güneş ve rüzgarda kolay hedefiz. Yerimizi gizlememiz gerekiyor. Burası iyi bir gözlem yeri ama çok uzun kalamayız, değil mi?
1: Evet.
0: Kaçmaya devam etmeliyiz bence. Zaman çok önemli.
1: Su bulmamız gerekiyor dostum.
0: İkimiz de kaçış modunda olmamıza rağmen buraya gelmek için vücudumuzdan çok su kaybettik. Ve bunu acilen telafi etmemiz gerek. Şuraya bak. Pek iç açıcı değil ha? Bir fikrin var mı?
2: Özellikle çöl ikliminde bir kaçış senaryosunda kişi bir saatte vücudundaki suyun yaklaşık dörtte birini kullanır. Yani dinlenme süreleri ve sıvı ihtiyacı minimumda tutulmalıdır.
0: Böyle bir iklimde su bulmak gerçekten çok zor.
1: Şuradaki ağaç kümesine bir bak şurada. O kadar ağaç varsa su da olmalı. Orada bir yerde su var. Yüzeye yakın mı değil mi bilemiyorum ama orada su var.
0: Çok aşağıda. Gün batımından önce varabilir miyiz?
1: Umarım.
0: Başka çare yok. Oraya gidelim dostum. Bu taraf kuzey.
1: Orada suya ihtiyaç duyan ağaçlar var. Oraya gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim dostum.
0: Evet.

0: Nedense buna hiç şaşırmadım.
1: Karşımıza çok dik bir geçit çıktı ve etrafından dolaşamayacağımız kadar da uzun.
0: Evet Matt, etrafından dolaşamayız. Burada yakalanmak istemiyorum, kapana kısılırız. İçinden geçmeliyiz.
1: Tırmanacak yer var. Bakalım aşağı inebilecek miyiz? Tek şansımız içinden geçmek. Geçit çok dik ve oldukça tehlikeli görünüyor.
0: İlerideki taşlar pek sağlam görünmüyor.
1: Evet, öyle görünüyor. Joe! Sizi kovalayan biri varsa aranızı açmanız gerekir. Yaralanırsanız aradaki mesafe çok çabuk kapanır.
0: Devam edelim. Burada biraz emeklemek gerek. Ağaçlara dikkat et, her yerine batıyorlar. Kolayca kaçamayacağımız bir yere girmek istemiyorum. O yüzden geri tırmanıyoruz. Dostum şuna bak. Bu kesinlikle gördüğüm en dengesiz ve kolay kırılan kaya.
1: Bu kayalar gevşek ve kırılıyor. Biraz yanıltıcı. Uzaktan bakınca basamak gibi görünüyor. Ama bastığınız anda yerinden çıkıp aşağı dökülüyor.
0: Hey, Matt!

0: This place, it stays with me.
1: Guarantee, BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
1: bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
4: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin
8: dürümü. Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Batı Texas'ın çorak topraklarında Joe ve Matt oldukça zorlu bir kaçış ve hayatta kalma senaryosu canlandırıyorlar. Kuzeye doğru ilerlerken yolları sarp bir kanyonla kesiliyor.
16: Hey, Matt!
17: Attığın her adım kayaları yerinden kaydırıyor. Yani arkanda biri varsa kolayca yaralanabilir.
16: Matt, iyi misin?
17: Evet, evet iyiyim. Oldukça tehlikeli.
16: Evet, şuna bak.
17: Halledebilecek misin?
16: Evet.

0: Şurada bir sürü Hint inciri var.
1: Onlardan nefret ederim.
0: Şaka mı bu? Harika bir şey. Enfeksiyon, güneş yanığı, bir sürü şeye iyi gelir. Biraz toplayıp güneş kremi yapalım dostum.
1: Ama onlar toplanmak istemiyor ki.
0: Bu doğru. Hint incirinin içi sulu ve yumuşaktır ama dışı dikenli.
1: Dostum bu nasıl bir iş böyle?
0: Üzerinde dikenli ve sert bir kabuğu vardır. Yapmanız gereken taşlarla yavaşça iğneli kısmı ovmak. Bıçaktan bile daha iyi çalışır. Gel buraya, bunun yarısı senin. Baksana içi ne kadar da sulu. Temizledikten sonra yarıya kesip içteki yumuşak etli kısmı birkaç saatte bir sürebiliriz. 30 faktör krem gibi değil ama yanmanı engeller. Biraz bronzlaşırsın sadece. Bunları saklayalım. Eğer su bulabilirsek yiyebiliriz de.
1: Bunu daha önce çiğ yedim, midemi bozuyor.
0: Evet, pişirmen gerekiyor çünkü.
1: Evet.
2: Kaktüs yemek sindirim sistemini çalıştırır. Bu da vücudun su kullanması ve atması demektir. Şimdi yapılacak en iyi şey, ileride su bulana kadar kaktüsü yemeyip saklamak olacaktır.
0: Dostum, işte aradığım şey.
1: Neymiş o?
0: Deve dikeni. Büyük miktarda nem barındırır. İçebilirsin bile. Seni hayatta tutacaktır. Deve dikeni bulduğum için çok mutluyum. Gerçekten onu arıyordum. Avize çiçeklerinden su çıkardım ama bunlarda daha çok su var. Harika olacak. Ağzın sulandı mı?
1: Taşı her vurduğunda salyalarım akıyor.
0: Öyle mi?
1: Ses ve ışık kuralı dostum. Muhtemelen 15 kilometre öteden duyuluyor. Böyle uğraşmadan çiğneyip yesek olmuyor mu?
0: Aslında sapını çiğneyebilirsin de. Sadece lifleri tükürmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama bu şekilde daha çok sıvı alacağız, bu yöntemle. Bu kısmı daha sessiz. Böyle bir kaçış senaryosunda çok ses çıkarmamalısın ama sıvı dağılmalısın.
1: Hadi bakalım. Evet.
0: Aman tanrım, bu harika.
1: Hmm, çok iyiymiş dostum. Bir tane sap versene.
0: Evet.
1: Yürürken çiğneyim. Hadi yolumuza bakalım. Gidelim.
0: İz bırakmayalım.
1: Bu bitkiyle biraz susuzluğumuzu giderdik. Ama artık gitmemiz gerekiyor. Hala kaçışta olduğumuzu unutmamak gerek. İyi taktik Matt.
0: Tabii ki.
1: Beğendim.
0: Kimden öğrendik?
1: Gidelim.
0: Burası iyi görünüyor. Dinlenecek bir yer mi bulsak?
1: Evet, bana uyar Matt.
0: Gözden uzak, görüş açısı iyi ve korunaklı birkaç seçenek görünüyor. Burayı sevdim. Dinlenebileceğimiz bir sürü kuytu köşe var. Diş budak ağaçları var. Su bulabiliriz. Ağaçların rengi açık ve parlak yeşil. Yani muhtemelen yüzeye yakın su var. Biraz derinde olsa bile, eminim biraz kazarsak, toprak çakıllı olduğu için yüzeye su çıkacak.
1: Hey Matt, bekle.
0: Dostum, bence kesin kırıktır.
1: Hayır. Kırık değil.
0: İşe yarayabilir, iyi iş.
1: Yürümeye devam edelim, sığınak bulalım, geç oluyor.
0: Evet, doğru.
2: Hayatta kalma mücadelesinde sığınak ararken dış etkenlerden korunaklı bir yer ararsanız, buna bir kaçış senaryosu eklendiğinde güvenlikli ve kaçış yolu olan bir sığınak bulmalısınız.
0: Şuraya bak, orada. Kuytu bir köşe. Çok iyi. Hem gizli hem de korunaklı.
1: Evet, burayı sevdim. Kaçmak gerekirse kayaların arasından sıvışırız. Umarım düz bir zemin vardır. Ama
0: evet,
1: gidip
0: evet,
1: bakalım.
0: Evet.
1: Sevdim burayı. Matt güzel bir kaya çıkıntısı buldu. İyi görünüyor. Uygun mu diye gidip bakacağız.
0: Evet. Çok güzel. Bence uygun. Zemin düz ve üst kısımda korunaklı. Evet, burası harika. Aşağıyı da görüyor, baksana.
1: Normalde arkam bloke olsun istemem. Ama iyi görünüyor. Uygun bir yer, evet.
0: Arkanın kayalık olması, oradan tehdit gelmeyecek olması demek. Önümüzde de 180 derecelik bir görüş açısı var. Yani eğer biri gelirse, sağa veya sola kaçabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki dal parçalarıyla küçük bir ateş yakabilirim mesela.
1: Bundan pek emin değilim.
0: 20 dakikalığına yakıp hemen söndürebiliriz.
1: Küçük bir ateş bile çok uzaktan görünebilir. Hala kaçış modundayız. Bütün olay gizli kalmak. Şimdi ateş yakmanın sırası değil. Bu aptalca olur.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Hazırsanız son ses açıyorum.
5: Özgüvenin
6: ses getirdi.
7: Teşekkürler.
8: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
9: Volkswagen.
10: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben
11: bilirim. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
13: Sütaş hayran, sütaş hayran.
14: Çiğ köfteyi gördüğün an
15: sütaş hayran.
14: Gelsin sütaş hayran.
13: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
14: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
18: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Batı Teksas'ta Joe ve Matt hem muhtemel takipçilerinden gizli kalmaya çalıştıkları hem de hayatta kalma mücadelesi verdikleri bir senaryo canlandırıyorlar. Ama bir anlaşmazlık içindeler.
0: Buradaki dal parçalarıyla küçük bir ateş yakabilirim.
1: Küçük bir ateş bile çok uzaktan görünebilir. Eğer biri bizi görürse yerimiz hemen belli olur. Yakalanabiliriz ve işimiz biter. Gel ortada buluşalım. Ateşi gizlemek için bir çukur kazayım, olur mu? Ne dersin?
0: Tabii ki.
1: Olur değil mi?
0: Evet, iyi olur.
1: Ateşe iki sebepten ihtiyaç duyarsınız. Gece sıcak kalmak için, çünkü sıcaklık -1'e kadar düşebilir ve eğer su bulursak onu işleyebiliriz. Çukuru kazmak hem ateşi hem de dumanın bir kısmını saklayacaktır. Yani işimize gelecek.
0: Ateşi yakmak için sopa arayacağım.
1: Ben de çukur kazmaya başlayayım.
0: Tamam.
1: Bu işe yarayabilir. Keşke bıçağım yanımda olsaydı. Ama bu bira şişesi var. Çok kullanışlı olabilirdi ama şimdi kesici bir alete ihtiyacım var. Şişenin dibini çıkarmak için iyi bir teknik var. Önceden bulduğum çiviyi bunun için kullanabilirim. Yapacağım şey çiviyi şişenin içine koymak ama sivri kısmı değil. Baş kısmı aşağı bakacak. Ve sallıyorsun. Hareketin dairesel olması daha iyi. Bu şekilde şişenin dibinde küçük çatlaklar oluşuyor. Sallamaya devam ettikçe dibi düşecek. İşte oldu. Kesici bir alet elde ettim. Kazı aletimi yapmak için harika bir alet oldu. Yanımızda bıçağımız yok, yani kesici bir alet olması ikimiz için de çok iyi. Şişeyi de kullanabiliriz. Bu kısmı çok keskin. Tıraş bile olabilirsin. Bunu kullanabilirim. Bu kazı aletini yapmalıyım. Şişeyi kırmış olabilirim ama yerine başka bir şey elde ettim. Şimdi yapmam gereken bu dalı keserek bir alet yapmak. Biraz işi var ama bence çok sürmeyecek.
5: Joe kazı aletiyle uğraşırken, Matt de ateşi yakmasına yardım edecek keskin bir kenar bulmak için elindeki imkanları kullanıyor.
0: Çok güzel. Bir bıçak yaptım. Güzel keskin bir kenarı var.
1: Sanırım hazır. Gayet güzel, iyi oldu. Antik çağlarda bu alet farklı şekillerde kullanılmış. Ekin dikerken bunu kazmak için çapa gibi kullanmışlar. Ayrıca çukur kazmak için ve silah olarak da kullanabilirsin. Bu şekilde fırlatarak. Ayrıca bunu birinin kafasına da indirebilirsin. Yani iyi bir araç. Yapması çok uzun sürmedi. Ve çukur kazarken çok işime yarayacak. Klasik bir ateş çukuru yapmak istedim. Ama bu zemin çok kuru ve kum gibi. Bu yüzden içine çöker. Yani biraz değişiklik yapacağım. Normal bir ateş çukurunu U şeklinde birleşmiş iki ayrı delikten oluşturacağımı biliyorum. Aralarındaki hava akışını sağlamak için üzerine bir taş koyacağım. Şimdi ise çukurun etrafını taşla dizerek kapatıyorum. Bu tarafta ateş yanacak, bu taraftan da hava gelecek. Bu sayede ateş sönmeyecek.
0: Çukuru kazabildin mi?
1: Merhaba. Evet, iyi zamanlama.
0: Harika. Evet, iyi olmuş.
1: Sen ne yaptın bakalım?
0: Birkaç güzel dal parçası buldum. El işini sana bırakıyorum. Kabuksuz parçalar buldum. Dumanı azaltmak için.
1: Güzel. Gidip su bulmaya çalışayım ben de.
0: Bol şans.
1: Sağ ol.
0: Gerekirse Çin'e kadar kaz.
1: Tamamdır.
5: Elle ateş yakarken ince bir uzun dal parçası daha kalın ve yassı diğer dal parçasına bastırılarak sürtülür ve bu sürtünmede ortaya közü çıkarır.

0: Gayet iyi görünüyor.
1: Su bulmam gerekiyor. Aradığım şey suyun eskiden olduğu ya da toplandığı yere ait bir iz. Burası daha alçakta, yani su çekilmeye başladığında aşağıya buraya gelmiş olmalı. Şuna bakın. Kazmak için iyi bir nokta. Evet, şuna bak. Toprak nasıl da ıslak. Aradığım tam burası. Evet. Alüminyum folyoyu taşıma kabı olarak kullanacağım. Suyun içinde bir sürü şey var. Bandanamı kullanarak büyük parçaları süzmekte başarılı olabilirim. Evet, biraz su doldurduk. Bu vücudumuz için yeterli. Şuna bakın, bir hayvan yapmış olamaz yani. Bunu kapatmalıyım. Biri arkamızdan gelirse bunu görmemeli.
0: Etraftaki otlar çok iyi. Yerin soğuğundan korunmak için buraya sereceğim. Birkaç büyük taş var. Onları dışarı koyacağım. Ateşi biraz daha saklayıp sıcak havanın bize gelmesini sağlayacak. Evet, iyi oldu. Bunu sevdim.
1: Dostum, dere yatağının biraz aşağısında su kaynağı buldum.
0: Evet,
1: işte.
0: Güzel.
1: Bandanamla birazını süzüp buraya getirdim.
0: Çorapla değil mi?
1: Hayır.
0: Güzel. Tamam.
1: Geldiği yerde daha fazlası var.
0: Güzel.
1: Sen ne yaptın?
0: Orada kaktüs var.
1: Peki.
0: Yiyecek bir şeyler de var.
1: Evet.
0: Joel su bulmayı başardı. Ayrıca biraz besin kaynağımız da var. Sen hiç böyle bir durumda risk altında kaldın mı? Ha?
1: Evet, maalesef kaldım. Yurt dışına seyahatlerimden birinde, çok detaya girmeyeceğim ama, ifşa edildik. 77 saat uyumadık. Sürekli kaçış halindeydik. Döndüğümde 8 mermim kalmıştı. 8.
0: Başta kaç tane vardı?
1: 180 tane vardı. Kendin hakkında çok şey öğreniyorsun. Bu berbat bir his.
0: Hayatın pahasına kaçmak lafını gerçekte çok az kişi tam anlar. Sen de onlardan birisin dostum. Başardığına sevindim.
1: Ben de öyle.
0: Evet.
1: Şimdi seninle takılıyorum.
0: Maceralara atılıyoruz.
2: Texas-Meksika sınırında gün doğumuyla Matt ve Joe'nun izlerini kapatma vakti geliyor ve hayatta kalma ve kaçış senaryosuna devam ediyorlar.
1: İkimiz de bu kampı temizlemeden buradan ayrılacak kadar aptal değiliz. Şimdi de bunu yapıyoruz. Şuraları temizleyip yola çıkalım.
0: Ben bu otları götürüp saklayacağım.
1: Tamam, ben de bu çukuru bozayım bari.
2: Medeniyete ulaşmak için yola düşmeden önce, Joe orada olduklarını belirten izlerden kurtuluyor.
0: Şuradan biraz etrafı gözleyip nerede olduğumuzu anlamaya çalışalım dostum.
1: Evet, iyi bir fikir. Dere yatağını bir süre takip edip sonra nerede olduğumuza bir bakacağız. Bakalım kurtarılma şansımız mümkün mü?
0: Aşağıda görüşürüz.
1: Evet. İzlerini kapatırken yapmaman gereken şey toprağa bir yöne taramak. Hafifçe vurmalısın. Bu kimsenin fark etmeyeceği doğal bir görünüm yaratıyor.

0: Siyah kamyoneti şarkı. Gördün mü?
1: Lanet olsun, kayanın arkasına geç hemen. Kimseyi gördün mü?
0: Galiba orada bir adam var dostum.
1: Araçta kimse var mı? Görünmüyor. Çok uzakta.
0: Evet, bilmiyorum. Tek kişiymiş gibi duruyor, baksana.
1: Evet, aracın önünde duruyor. Bozulmuş mu? Lastik mi değiştiriyor? Ne yapıyor?
0: Bilmiyorum. Kaput kapalı duruyor.
1: Keşke yanımda dürbün olsaydı. Tek bildiğim, kim olduğunu bilmediğimiz adamın birinin aracının önünde duruyor oldu. İyi mi kötü mü bilmiyorum.
0: Ne yapmak gerekiyor?
1: En kötüyü düşünmelisin. Yani adam kötü. Kalkıp da aracın yanına gidemezsin. Bir hayvana gizlice yaklaşmıyorsun. Bu bir geyik değil. Bu bir insan. Yani taktiksel hareket etmeliyiz. Gardımızı düşürmenin vakti değil. Bulunduğumuz arazinin avantajı bizde. Hareketlerimizi gizlemek için aşağı inelim. Oraya doğru. Tamam mı?
0: Tamam.
1: En dipteki kayayı gördün mü? Oraya varınca şuradaki çıkıntıya doğru ilerleyelim.
0: Evet, iyi bir yer.
1: Sen orada kalırsan ben arkadan dolaşacağım. Şu ağaçları görüyor musun? Oraya gideceğim.
0: Şu çıkıntıda durmamı mı istiyorsun?
1: Kesinlikle. Ağaçların arkasına geçtiğimde tam karşıda olacağım ve beni görebileceksin. Özetle L düzenine geçiyoruz.
0: Evet.
1: Aynı anda ikimize de konsantre olamaz. Yolunda gitmeyen bir şey görürsen bağır veya el salla.
0: Evet.
1: Ve buraya dön. Burası buluşma noktamız. Her şey yolundaysa araca doğru gideriz. L düzeninde bir taktik uygulamayı önerdim. Bu bize bu tarz bir savunma operasyonunda avantaj sağlar. Adam kötüyse ona yaklaşmadan Matt bunu görebilir. Sorun var mı?
0: Yok.
1: Tamam.
0: Yapalım şu işi.
1: Evet, başlayalım.
0: Bu taktik çok mantıklı görünüyor. Dikkatlice uygulamaya başlıyoruz.
1: Sorun var mı?
0: Hayır, iyiyim.
1: Tamam. Ben o tarafta olacağım.
0: Evet, tamam.
1: Harika. Evet. Yan taraftan yanaşıyorum. Matt adamın tam karşısında. Ben yol kısmındayım. Böylece bir şekilde ifşa olsak bile ikimize birden müdahale edemeyecek.
0: Geyik takibinde kullandığım birkaç teknik uyguluyorum. Ritmik bir şekilde koşup izliyorum. Fark şu ki, avlanırken hayvanı korkutursan eve aç dönersin. Buradaysa adam silahlı ve tehlikeli ise canını kaybedersin.

0: Polise benziyor.
1: Bu bir polis. Şapkasını taktı. Joe ile konuştuklarımıza göre aşağı yürüyeceğim. Vücut dilimden her şeyin yolunda olduğunu görecektir.

0: Hello.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Hayatta kalma mücadelesi zorlu olabilir. Ama pes etmeyin. Çünkü insan da bir zamanlar doğanın bir parçasıydı.
0: Hayatta kalma taktik ve becerileri kişinin onları deneyimlediği kadar iyidir. Albert Einstein'ın dediği gibi, tek bilgi kaynağı deneyimdir.
2: İyi misiniz?
0: Evet, sadece biraz susadık.
1: Evet, su çok iyi olur.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Burası tavuk dünya.

0: Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da. Bak bak Mondium'a
2: bak. Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcılarının yeni bölümünde toplamda 60 yıla yakın deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'deki kır evleri uzmanı Alistair Dryburg geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena parça değilmiş ha?
2: Güzel, gayet şık.
1: Galler işi, çam, taverna bankı.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt'ın iç mekan tasarımı konusunda mükemmel bir gözü var.
3: Bu markayı çok severim. Tek kelimeyle harika.
0: Londra'daki Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından toplanan retro tasarım ve endüstriyel hurdaların tam bir tutkunu.
2: Bunlar ünlü bir üretici tarafından yapılmış ve bu bir genel postane modeli.
0: Erkek kardeş Jay ise yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak, bozulacak hiçbir parçası yok. Bu yüzden sonsuza dek dayanıyorlar.
0: Birlikte en iyi antikaları, dekoratif hurdaları bulmak için ülkeyi karış karış geziyorlar. Bu bölümde...
2: Hop!
0: Galler'deki bir malikanede Alistair ve Serkan bir çift eski masa yüzünden çıldırıyorlar.
2: Birer tane alalım mı?
1: Öyle yapacağız artık değil mi?
2: Kavga edecek halimiz yok.
0: Bir otomobil tutkununun koleksiyonunda Serkan tehlikeli keşifler yapıyor.
2: Daha önce bundan hiç görmemiştim. Sırf bu yüzden alıyorum.
1: Sakın bunu lambaya çevirme.
0: Serkan ve restoratör kardeşi Jay, İngiliz bir panayır ailesinin sanatsal yetenekleri karşısında büyüleniyorlar.
2: Bu bir ork mu?
5: Evet, boyasını biz yaptık.
2: Mike, çok yeteneklisin, cidden. Çok güzel bir parça.
0: Kökleri Batı Galler'e dayanan Alistair Dryburg, nadir halk sanatı eserleri, geleneksel tabelalar ve yöresel antikalar konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir satıcı. Onu yönlendiren şey, gizli kalmış hazineleri bulmaya yönelik ömürlük tutkusu. Alistair, en dikkat çekici parçalarını bilginin, yeteneğin ve eserlerin nesilden nesile aktarıldığı köklü aile işletmelerinde gün yüzüne çıkarıyor.
1: Aile işletmelerine gitmeye bayılıyorum. Bir satıcının gözünden bakarsak buralar mal almak için en iyi yerler. Çünkü herkesin bu tür yerlere girme şansı olmuyor. Ama bunların dükkan malı olmadığını unutmamak gerek. Bunlar işletmenin veya ailenin yıllardır içinde olan eşyalar. Zaten satın almak isteyeceğiniz şeyler de bunlar. Aile işletmelerine gitmem istendiğinde heyecanlanıyorum.
0: Bugün Alistair Galler'de kalıyor. Aile yadigarlarıyla ve tarihi kalıntılarla dolup taşan büyük bir kır evine özel giriş izni kopardığı güneydeki Powys'e doğru yola çıkıyor. Bu gezide ona Londra'dan gelen arkadaşı ve meslektaşı Serkan Yumakçı eşlik ediyor. 20. yüzyıl ve endüstriyel parçalar konusunda uzman olan Serkan, bu işin geleneksel yönü hakkında daha fazla şey öğrenmek için can atıyor.
1: Bugün Galler'deyiz.
2: Tamam.
1: Bracken Beacons'ta.
2: Evet, yani senin çöplüğündeyiz.
1: Benim çöplüğüm. Harry ile buluşacağız.
2: Tamam.
1: Kendisi Glanks Malikanesi'nin 9. kuşak sahibi oluyor. Aslında büyük bir temizlik yapıyor. Gidip bir göz atacağız.
2: Harika. Böyle yerlere gelirken insanın kafasında bazı ön yargılar oluyor. Acaba kraliyetten biriyle mi, bir lordla mı yoksa kontla mı tanışacağım diye düşünebiliyor
1: Sen
2: insan.
1: Sen kafanda malikanenin lordu olacağının hayallerini kurdun herhalde.
2: Evet, bir gün o da olabilir. Bir yerlerin lordu olacağım kesin ama bu malikane olur mu bilemem.
0: Bracken Beacons'taki Usk Nehri Vadisi, Galler'in en büyük özel kır mülkü olan Glanusk'a adını veriyor. 1826'da sanayi devriminin çelik devlerinden biri tarafından kurulan malikane, 200 yıldır aynı ailenin elinde. Glanusk şu anda kiralık tatil evleri ve karavan parkıyla bir işletme olarak yönetiliyor. Ancak ana bina ve eklentileri hepsi 9. kuşak varis Harry Legburk'un gözetiminde olan aile hikayeleri ve tarihle dolu.
6: 1850'lerde arazi yaklaşık 400 bin dönümdü ve ahırları, çiftlikleri, etrafı duvarlarla çevrili bahçeleri ve eski konağıyla tamamen kendi kendine yeten bir yerdi. Ancak savaş sırasında Amerikalılar buraya el koydu. 1944'ün o soğuk kışında ne yazık ki askerlerden biri Normandiya çıkarmasından döndü ve odalardan birinde şömineyi yaktı. Tabii savaş boyunca kimse bacaları temizlemediği için alevler tüm evi sardı ve küle çevirdi. 1953'e gelindiğinde savaştan sonra evi, çatıyı ya da başka bir şeyi yeniden inşa edecek ne para ne de malzeme vardı. Bu yüzden de büyük annem binayı havaya uçurdu.
1: Şuna bak.
2: Kaç kişinin kendi arazisinde bir köprüsü vardır ki?
1: Çok özel. Geldik sayılır.
6: Daha önce kimse buraya birazdan olacak şeyleri yapmak için gelmemişti. Buradan neler çıkaracağını görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Günaydın.
7: Günaydın.
1: Günaydın.
7: Nasılsın?
1: İyiyim, sen?
7: Seni görmek güzel. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
7: Ayağınıza sağlık. Yolculuğunuz iyi geçti
2: evet.
7: mi?
2: Evet.
1: İyiydi, evet. Es köprüsünün üzerindeki yani o köprünün gerçekten
2: Londra'ya benzemiyor değil mi?
7: Hayır, Londra değil. Londra gibi değil.
6: Sizi görmek ne güzel. Umarım size gösterecek bir sürü şey buluruz. Burası ahır avlusu. Şunlar eski fayton evleri. Burası 80 yıldır ailenin çöplüğü.
2: İlk defa bir kır evine geliyorum. Ben tam bir Londra insanıyım. Uğraştığım aydınlatmaların çoğu belli bir döneme ait. Burası ise 9 nesil geriye gidiyor. Kendi tarzıma uygun bir şeyler bulabilecek miyim emin değilim. Yine de ufkumu genişletmeye ve yeni şeylerle risk almaya çalışıyorum.
6: Burada tam olarak ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Resim çerçevelerinden tablolara, eski piyanolardan meşe parçalarına ve rahmetli akrabalara kadar her şey var. Ne ararsanız
1: tamam,
6: var.
1: Harika. Şurada bir şey var. Gidip bakabilir miyim?
6: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
2: Çık bakalım.
1: Burada bir büst var.
6: Öyle mi?
1: Evet.
6: Babam, iyi buldun. Yalnız onu alamazsın.
1: Düşürme.
2: Düşürmem, merak etme.
1: Tuttun mu?
6: İşte. Altında ne
1: onun
6: yazıyor?
1: Onun olduğunu bilmiyor muydun?
6: Bilmiyordum. Pardon, o
1: baban,
6: değilmiş.
1: Değil o zaman satılık mı?
6: Bu Asteğmen Bailey.
1: Anladım, peki.
6: Büyük amcam. 16 yaşındayken Jutland Savaşı'nda HMS Victory gemisinde hayatını kaybetmiş.
1: Öyle mi? O zaman burada kalması gerekiyor değil mi? Böyle yerlerin olayı da bu. Eşyaları bir köşeye atıyorlar ve öylece unutulup gidiyor. Ama biz onu bulduk. Kurtarılmış oldu. Arazideki kiliseye konacak. Bu çok güzel. Serkan.
2: Efendim.
1: Burada eski aydınlatmalar
2: bakayım,
1: var.
2: Evet.
1: Buraya gelmek hiç niyetin yok değil mi?
2: Evet, oraya gelmekten çekiniyorum diyebilirim.
1: Hepsini şimdi sana getireceğim. Bekle orada.
2: Evet. Aman bir sonrakine yorulma. Ben bakabilirim.
1: Tamam. Aldın mı? Şu ayaklı pirinç olanları sevdim. Onlardan bir çift var. Kutusunda gerçekten çok hoş bir çift lambası var. Çoğu kaliteli bir marka tarafından yapılmış.
2: Bunlar gerçekten harika parçalar. Çiftine 100 sterlini kabul eder misin?
6: Evet, ikisine 100 kabulüm. Teşekkür ederim.
2: Harika.
8: Bunlar gibi şık pirinç lambalar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında lüks tren vagonlarını süslüyordu. İngiltere'nin önde gelen sanat ve zanaat aydınlatma tasarımcısı William Arthur Smith Benson'ın izlerini taşıyan bu zarif çift koleksiyonerler için çok değerli. Serkan restore edildikten sonra 520 sterlin edebileceğini düşünüyor.
2: Şuraya da bir bakalım mı? Şöyle bir göz atalım, ne dersin?
1: Ah. Bu güzelmiş.
2: Gerçekten güzel.
1: 1970'ler.
6: Bence daha eski. Çünkü ofiste duruyordu.
1: Deri mi?
2: Evet, evet deri.
1: Altında bir şeyler yazıyor bak.
6: O babam içindi. Şöyle yazıyor. Londra Borsası'nın yönetim kurulu odasından.
2: 1991.
6: Babam borsadan emekli olduğunda evet. vermişlerdi. Eskiden oturduğu sandalyeyi ona hediye ettiler.
2: Çok çok şık bir parça.
1: Evet.
2: Yeniyken nasıl göründüğünü tahmin edebiliyorum. Buna 50 sterlin versem kabul eder misin?
6: Evet, öderim.
2: Harika. Ahşap iskeletli, deri kaplamalı bir sandalye var. Kaliteli olduğu her halinden belli. Deriye dokunduğunuzda anlıyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir deri. Bütün tasarımıyla gerçekten harika bir parça.
6: Bir tane daha bak, var.
2: Kesinlikle çok güzel bir sandalye. Üstelik tek kelimeyle kusursuz.
6: Harika. Yani onlardan iki tane
1: bir
6: var.
1: Çift
6: bir
1: bulduk.
6: Çift oldu.
2: Evet, aynı fiyata verir misin? Hadi ama Eric.
6: Tamam, anlaştık.
2: Ahşabı temizle, ahşabı yağla, deriyi sil. Hepsi bu kadar.
6: İlginizi çekebilecek birkaç şey daha var.
1: Burada bir şey gördüm. Şu evrak rafının görünüşü hoşuma gitti.
6: Altında büyük bir kutu var. Umarım içinde hala tapular durmuyordur. Şunun önünde ne yazıyor?
1: Buckinghamshire.
6: Buckinghamshire, Herefordshire. Demek ki eski arazinin bir parçasıymışlar.
1: Evrak en altta da tuhaf bir kutu var. En köşede üzerinde iki tane evrak kutusu olan bir evrak rafı vardı. Bunlar satar. Avukatlar bunları ofislerinde dekorasyon amaçlı kullanıyor. İnsanlar evlerinde içeceklerini koymak için alıyor. Aklında bir rakam var mı?
6: 60.
1: 60 mı? Hayır, daha fazlasını veririm.
7: 100.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
12: Çekiyorum.
13: Evet.
12: Harikasınız
14: ya.
13: Nasıl oldu?
14: Bakalım.
13: Hemen.
15: Hadi bakalım. Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
17: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
18: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
19: Sadece dururlar.
20: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
21: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
22: Bravo vallahi.
21: Sen de sadece durula.
23: Dip soslara bir twist lazımsa.
17: Pratik ama.
18: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
19: Sadece durula.
20: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme.

0: lira arasında 5 litre Vera ayçiçek yağı 409 lira, 5 kilo Petek toz şeker 184 lira 50 kuruş.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi.
3: Ne 11?
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
11: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide Elite tabanı kolayca kayar. Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
21: Alistair Dryberg ve Serkan Yumakçı Galler'in kalbinde 200 yıllık aile mobilyaları ve yadigarlarıyla tıklım tıklım dolu Glanus malikanesinin müştemilatını keşfediyorlar.
22: Şurada bir büst var.
23: Öyle mi? İyi buldun ama onu alamazsın.
21: Alistair eskiden Glanus'un tapu ve diğer yasal evraklarını muhafaza etmek için kullanılan antika bir evrak rafı ile kutularını gün yüzüne çıkardı.
22: Aklında bir rakam var mı?
23: 60.
22: 60 mı? Hayır, daha fazlasını veririm.
23: 100?
22: Daha fazla.
23: Cidden
22: sana
23: mi?
22: 200 veririm.
23: Anlaştık o zaman, çok teşekkür ederim.
22: Meslekten olmayan birinden mal alıyorsanız size bir fiyat verdiklerinde ve sizin için uygunsa kabul edin. Bugün burada olmak bizim için bir şans. Bu yüzden o parçaya 60 sterlin veremezdim. Çok daha fazlasını hak ediyor. İnsanlara karşı mutlaka adil olun.
21: Kilitlenebilir evrak kutuları 18. ve 19. yüzyıllarda varlıklı evlerde önemli belgeleri saklamak için sıkça kullanılırdı. Bu örnekler orijinal durumunda ve günümüzde çok rağbet görüyor. Parçaların Glanus'a ait olduğu kesinleştiği için Alistair 20. yüzyıl başlarına ait bu örneğin 650 sterlin edebileceğini düşünüyor.
22: Ne buldun?
24: Bu, evet. Eski bir gaz lambası öyle değil mi?
23: Evet, bu büyük annemin eski evinden veya köşkten filan gelmiş olmalı.
22: Tamam.
23: Pirinç galiba değil mi?
24: Evet.
22: Pirinç ve bakır.
23: Pirinç ve bakır mı?
24: Evet.
23: Ne güzel parça. Tüm bunları nereden buluyorsunuz böyle? İnanılmaz.
24: Bizden önce senin bulman gerekirdi. Aklımda bir marka var ama bu pirinç ayaklı lambaları yapan çok ünlü bir firma.

0: firma üretmiştir herhalde. Kusursuz bir şekilde restore edildiklerinde çok aranan ve çok değerli parçalar olabiliyorlar. Ne kadar istersin?
1: Bir fiyat ver.
0: Peşin 70 sterlin sayarım.
1: Doğrusu bu konuda hiçbir şey bilmediğim için çok şanslısın.
0: Tamam, güzel.
1: Anlaştık.
0: Harika. 70 sterline şansımı denedim. Eğer düşündüğüm firma ürettiyse turnayı gözünden vurdum demektir. Öyle olmasa bile yine de iyi.
1: Gelin sizi diğer fayton evine götüreyim. Korkarım burası da başka bir çöplük.
2: Şuradaki içecek arabasına bakın. Epi hoşmuş bir içecek arabası var. Bambu, iki katlı. Sanırım üstteki cam kat değiştirilmiş çünkü alt taraf buzlu cam, üst taraf değil. Ben 100 yıl ortası eşyalar pek almam ama bunun dokusu tam da hoşuma giden cinsten. O yaşanmışlığı, aşınmayı ve yıpranmışlığı seviyorum çünkü tüm bunlar bir hikaye anlatıyor. Size ben eski parçayım, şuna bir bak diyor. Ne kadar istersin, aklına ilk gelen rakamı söyle.
1: 50 sterlin. Kurtar beni şundan.
2: Bunu 50 sterlini havada kapmam lazım değil mi? Güzel bir görünümü var ve kullanışlı. Herkes parti verir. Geçmişte burada kim bilir kaç parti verilmiştir. Kullanılmış, hakkı verilmiş. O yüzden bu halde en az 50 sterline kaçırmamak gerek, öyle değil mi?
1: Üst kata hoş geldiniz. Şöyle bir etrafınıza bakın. Belki bir şeyler bulursunuz.
2: Bunlar güzelmiş.
0: Baksana üstünde topu bile duruyor.
3: So they win.
0: Oh. Yani bu...
2: Tamam tamam, sorun yok.
1: Eşyamı kırıyorsun tanrım.
2: Bunlar eskilerden. Üstelik çift.
0: Alistair bu muhteşem masaları gözüne kestirdi. Gerçekten iyi yapılmış, çok ağır taş gibi parçalar. Öyle süs eşyası değiller. Bunlar tam profesyonel işi. Profesyonel bir yerde de bunlardan birini görürsünüz. Kesinlikle inanılmaz. Gerçekten çok güzeller.
2: Bunlarla ilgili bir şeyler hatırlıyor
1: musun?
2: Bunlar
1: partilerde kullanılırlardı. Hafta sonları yemekten önce biraz eğlenmek için. Bir de bağış davetlerinde falan hep bunlarla oynardık.
2: Kaliteleri
0: gerçekten çok iyiler, çok güzel parçalar. Birer tane alalım mı?
2: Öyle yapacağız artık değil mi?
0: Evet, yapacak bir şey yok. Bunlar için kavga edecek halimiz evet. Yok. Hedister'la beni biliyorsunuz. Biz iyi dostuz ve böyle şeyleri paylaşırız.
2: Kendi payın için ne ödemek istersin?
0: O ne teklif ediyor ki? Senin teklifin ne?
1: Ne mi düşünüyorum?
0: Ne düşünüyorsun?
1: Biz bunları kullanmıyoruz. Tanesine 75-80 sterlin civarı bir şey diyebilirim.
2: Tanesine 70 versek.
1: Tamam, anlaştık. Çok teşekkürler. Harika.
2: Bu masaların en iyi yanı üzerlerinde üretici damgaların olması. Çok yıpranmışlar. Fransa yazısını zar zor seçebildim. Bunlarla ilgili biraz araştırma yapmam gerekecek ve sonrasında fiyatına karar vereceğim.
0: Yeşil çuha örtüyü
1: evet,
0: de alabiliyor muyuz
1: de
0: peki?
1: Yalnız birkaç güve olabilir.
0: Harika. Hangisini istiyorsun Alistair?
2: Topu olanı. Harry kendine has bir karakter. Harika bir deneyimdi. Ayrıca ne kadar şanslıyız değil mi? Birçok satıcı böyle yerlere girme fırsatı bulamaz. Aldığımız onca eşya yıllarını burada geçirmiş ve şimdi biz onları buradan çıkarıyoruz. Onları temizleyip yeniden kullanıma kazandıracağız. Zaten bütün olay da bu. Olay bu eşyaları yaşatmaya devam etmek.
0: Bugüne diyecek laf yok. Çok iyi mal aldık. İkimiz de aldığımız bu eşyalardan çok iyi para kazanacağız. Harika da vakit geçirdik.
1: Bugün gerçekten harikaydı. Burada var olduğundan bile haberimin olmadığı, aslında bilmem gereken şeyler keşfettiler. Benim dönüp ikinci kez bakmayacağım o eski Prinç aydınlatmaları Serkan'ın bulup çıkarması çok hoşuma gitti. 80-90 yıldır buradaydılar. Yani onları bulmaları gerçekten çok sevindirici. Sizi görmek güzeldi.
0: Benim geldiğim yerde böyle malikanelerde gezinme şansım pek olmuyor. Benim dolaştığım araziler
1: çok
0: buradan
1: güzeldi.
0: Çok daha
1: yine
0: farklı.
1: Bekleriz.
2: Bak ne diyeceğim, harika parça bulduğumuz yetmezmiş gibi Harry de muhteşem.
0: İnan bana, bugün mal bakmaya çıktığım en keyifli günlerden biriydi diyebilirim sana.
2: Açık ara, cidden
0: evet,
2: mi?
0: Evet, açık ara. Evet, inan bana çok eğlenceliydi.
4: Glanusk Malikanesi'ndeki harika keşiflerinden aldıkları cesaretle Al ve Serkan doğuya, 240 kilometre uzaklıktaki bir Buckinghamshire aile çiftliğine doğru yola çıkıyorlar. 1980'lerden bu yana çiftlik sahipleri, araç restorasyonu ve anı eşyaları alanına yönelerek kıskanılacak bir koleksiyon oluşturmuşlar. Bizimkiler bu koleksiyondan muhteşem parçalar çıkarmayı umuyorlar.
2: Tuckett kardeşlerden Neil'i ziyarete gidiyoruz. Bir koleksiyoner.
0: Tamam.
2: Bir restoratör ve bir nevi model T satıcısı.
0: Bildiğimiz o ilk modellerinden.
2: Evet, böyle yerlere gittiğinde kıyıda köşede kalmış bir şeyler mutlaka
0: evet.
2: Çıkar. Emaya tabelalar.
0: Otomobil antikaları.
2: Evet, arabalarla aran
0: nasıldır? Ben daha çok 70'lerin ve 80'lerin sedan arabalarını seviyorum.
2: Seni onlardan evet. değil, çok iyi hayal
0: Şu
2: edebiliyorum dostum.
0: Şu krom tamponlu
2: dostum.
0: Camları Kesinlikle. Filmli olanlardan bahsediyorum.
2: Fiyakalı bir zevk dostum.
0: Bilmiyorum, yaşım ilerledikçe sanırım 80'lerin arabalarına karşı daha bir nostaljik hissediyorum.
2: Beni şimdiden sıkmaya tamam. başladın.
4: North Marston köyü yüzyıllar boyunca tarımla iç içe oldu. 1,5 kilometre ötede Tuckett kardeşlerin 1000 dönüm ekilebilir toprağa sahip çiftliği bulunuyor. Tohum ve traktör hangarlarının arasında marka tutkunu Neil Tuckett'ın 40 yılı aşkın sürede biriktirdiği eski otomobil eşyaları, yıpranmış tabelalar, hurdaya dönmüş parçalardan oluşan devasa bir koleksiyon yatıyor.
5: Biz Model T uzmanlarıyız. 1978'de amcam, daha doğrusu büyük amcam, beni arayıp Londra'dan Brighton'a gitmek istediğini söyledi. Kendisinin bir T model minibüsü vardı. Mekanik olarak bitik durumdaydı. Amcam bana, bunu tamir etsen iyi olur dedi. İşte her şey böyle başladı. Eskiden sık sık Amerika'ya gider, paslı demir dediğimiz parçalardan konteynerler dolusu getirirdim. Ve 30-40 yıl boyunca bu stoğu böyle oluşturdum. Günaydın.
2: Nasılsın?
5: Marston Fils'e hoş geldiniz.
2: Ağırladığın için teşekkür ederim.
5: Evet,
2: ben
5: memnun
2: Alistair.
5: Oldum.
2: Ben de.
0: Merhaba, ben Serkan. Memnun oldum.
5: Ben de memnun oldum.
2: Bize etrafı gezdirmek ister misin?
5: Size çevreyi göstereyim.
2: Vay canına, şuna bak.
5: Biz aslında tam anlamıyla çalışan bir tamam. müze sayılırız. Eminim burada işinize yarayacak güzel şeyler bulabilirsiniz.
0: Tahminimce asıl ekmek tekneniz Model T'lerin restorasyonu.
5: Evet, restorasyon ve tamir.
0: Yani onlara talep var.
5: Evet. Neredeyse her hafta bir tane satıyoruz.
0: Vay canına. Ben daha çok spor araba severim.
5: Bu da eski bir spor araba sayılır.
0: evet. Bu evet. bir bakıma ilk nesil evet. spor araba gibi bir şey
2: Pekala.
0: Yani.
2: Pekala. Yani satılık birkaç parçan
5: tamam.
2: var. Tamam.
5: Ama onları bulmanız gerekecek. Üstünüz başınız kirlenecek.
2: bah, Seni fena kirleteceğim. Bana Üstünü başını olmaz. Batıracağım evet. dostum. Bu otomobil koleksiyonerleri her şeyi oraya koyarlar. Başka bir şeyi şuraya atarlar ve sonra da tamamen unuturlar. Çünkü sürekli yeni eşya gelir. Burası tam da derinlere inip eşelemeniz gereken türden bir yer.
5: Şurada bakmak isteyebileceğiniz bir kutu var. Yakın zamanda geldi. Biri tarafından restore edilmeyi bekliyor.
2: Ne diyor? Marka ismi var. Oto ampul yazıyor. Her
0: lambaya.
2: Her otomobildeki her lambaya.
5: İçini açıp bakmaya Aa, değer.
2: Evet, bak. Güzelmiş.
0: Amerikan farları, Fransız marka farları.
2: Buranın silinmiş olması yazık
5: evet,
2: olmuş.
5: Evet, rengini biraz ortaya çıkarmak için yağlamak gerekiyor.
2: Bu satılık mı?
5: Evet, satılık.
2: 50 sterlin.
5: Az olmadı mı?
2: Az mı? Sıra sende.
5: 125 fena olmazdı.
2: Eğer... Bence şurası daha belirgin olsaydı evet. ve bunların hepsini görebilseydik son bir teklif yapacağım.
5: Söyle
2: 80
5: bakalım.
2: Sterlin.
0: Bence bunun ederi 80'dir. Şahsen böyle düşünüyorum.
2: Sanırım bu fiyata anlaşabiliriz. Anlaştık.
5: Evet.
2: Teşekkürler.
5: Ucuza kapattım.
2: Ön tarafı tamamen bitmiş durumda ama asıl güzel olan şey iç kısmı. Hepsi meşeden yapılmış küçük bölmeler var. Güzel bir parça, çok para eder mi dersiniz? Bu kondisyonla muhtemelen o kadar da etmez ama kesinlikle almaya değer. Gözüm sürekli onlara takılıyor.
5: Ahşap çerçeveli, içi tuval bezli.
2: Mumlu branda gibi şeyler mi?
5: Sanırım mumlu tamam. branda. Hikayesi de şu. Bunlar gündüzleri bir Model T minibüsünün üzerindeymiş. Adam eve gittiğinde, yani şoför hafta sonları eve gittiğinde patronu minibüsünü kullandığını bilmesin
2: Gerçekten
5: diye
2: mi?
5: Bunları çıkarırmış.
2: Yani 1910'lardan kalma.
5: Muhtemelen 20'ler.
2: 1920'ler.
5: Evet, evet.
2: Peki bunlar için ne istiyorsun?
5: Fiyatı sen belirle. Sonra
2: Daha
5: da ya anlaşırız ya anlaşamayız.
2: Daha önce hiç branda tabela almamıştım. Evet. 700 veririm.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
7: kurdu. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
8: Bak ne var orada.
7: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
9: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez, 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
9: Bambim var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
9: Nazarlar değmesin.
11: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
10: makbul, makbul. Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
9: Bambim var benim.
10: Şimdi Bambi

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Kalıcı koku made in mad.
3: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Alistair ve Serkan Buckinghamshire'de 50 yıldır aynı ailenin elinde olan, hala işleyen bir çiftlikteler. Arazilerinde eski tabelalar, otomobil ana eşyalarıyla dolu tam bir define mağarası yatıyor.
10: Ben daha çok spor araba severim.
11: Bu da eski bir spor araba sayılır.
10: Evet.
9: Alistair muhtemelen 1920'lerden kalma ve bir zamanlar Model T teslimat kamyonetlerinin yan taraflarına takılan, nadir rastlanan bir çift mumlu branda tabelayı gözüne kestirdi.
12: Bunlar için ne istiyorsun?
11: Fiyatı senin belirlemeni isteyeceğim. Sonra da ya anlaşırız ya anlaşamayız.
12: Daha önce branda tabela almamıştım, evet. 700 veririm.
11: Aklımdaki rakam da aşağı yukarı buydu. Evet, bu fiyata anlaşabiliriz.
12: Çift için 700 anlaştık
11: evet,
12: mı?
11: Evet,
12: evet. Mi?
11: Evet. Normalde bu kadar çabuk kabul etmem ama tam 12'den
12: evet,
11: vurdun.
9: 1920'lerde tüketim çılgınlığı patladığında hırdavatçılar minibüslerini seyyar pazarlama makinelerine dönüştürmek için sağlam ve sökülebilir branda tabelalar kullanıyorlardı. Ticari aracı kişisel kullanıma uygun hale getirmek için tabelalar çıkarılabiliyordu. Bu tarihi parçaların çok azı günümüze ulaşabildi. Al, bu çiftin yaklaşık 1800 sterlin edebileceğini düşünüyor.
12: İddialı konuşacağım ama bunlar uzun zamandır gördüğüm en iyi tabela çifti. Renkleri çok iyi. Otomobil dünyasıyla böyle bir bağ olması gerçekten muhteşem. Tabii kusursuz değiller. Birinin kenarı yırtılmış ve sadece dikilmiş. İnanın o dikiş bile harika görünüyor. Bu bir hikaye anlatıyor. Bir yaşanmışlığı var. Bugün bu tabelaları alabildiğim için çok şanslıyım ve bu tek kelimeyle akıl almaz bir şey. Çok iyiler. Vay canına.
11: Burası tamamen gelişigüzel bir depo. Neyin nerede olduğunu bir tek
10: kardeşim
11: ben bilirim.
10: De tıpkı böyledir. Ona hep atölyeyi topla derim. Organize kaos.
11: Evet.
10: Burası da tam böyle bir yer.
11: Böyle şeylerin mutlaka başka bir kullanım alanı vardır. Şu an işe yarayabileceği bir şeyler mutlaka
12: evet,
11: vardır.
12: Evet. Oraya çıkabilir miyim?
11: Ne demek? Tabii çıkabilirsin.
10: Yardıma ihtiyacın
11: evet.
10: Var mı? Seni kucaklayıp oraya koyabilirim. Arka tarafa geçtik. Orada alüminyum bir reklam panosu vardı. Eskiden kabloyu bunun üzerine koyarlarmış. İnsanlar da gelip kabloyu istedikleri kadar çekerlermiş. Alt tarafında küçük bir kesme aleti var. Kabloyu kesip alıyorlar. Yani sadece bir reklamdan ibaret değil, aynı zamanda işlevsel.
12: Buna ne kadar istiyorsun?
11: Sen bir rakam söyle.
12: 80 sterlin.
11: 100 ver, senin olsun.
12: Hem reklam hem otomotiv sektörüyle ilgili hem de koleksiyonluk. Tek kelimeyle harika bir parça. Eğer bir otomobil tutkunuysanız, koleksiyonerseniz ve klasik araçlarla dolu bir garajınız varsa size göre. Tabelalarınızın arasına koyun. Bunlar metal oldukları için normalde yıllar önce hurdaya gitmiş olurlardı.
11: Tamam. Ofiste neler bulabileceksiniz bir bakalım.
10: Bu satılık mı?
11: Ne buldun? Evet, o satılık. Karıştırmayasın diye özellikle üçgen şeklinde yapmışlar.
12: Cam şişeler gibi hepsi tırtıklıdır çünkü
11: evet.
12: Sonuçta bu bir zehir.
11: Hoş, ilginç bir parça değil mi?
10: Ofise girdik. Köşede üzerinde çok güzel bir el yazısıyla zehir yazan sevimli üçgen teneke bir kutu duruyordu. Daha önce hiç böylesine denk gelmemiştim. Bu da muhtemelen nadir bir parça olduğu anlamına geliyor. Muhteşem görünen bir şey. Cidden sırf şekli bile yetiyor. Bıraktığı o his tek kelimeyle harika. Neil'ın da ona bayıldığını görebiliyorum. El isterdin?
11: 100'e senin olur. Ben buna 100 fiyatmıştım. Yoksa burada kalır.
12: Bu çok hoşuma gitti.
11: Evet.
10: 90 olmaz mı?
11: Hayır, 100'de kararlıyım.
10: 100'de kararlısın ya.
11: Evet.
10: Neil, 100'e alıyorum.
11: Senindir.
10: Fiyatı biraz kırmaya çalıştım ama oralı olmadı. Tok satıcı. Biz öyle değiliz. Biri bir malı satmaya çok hevesli değilse tok satıcıdır. Tavırları ise ister al ister alma şeklindedir. 100 sterlin diyor. Bunu burada bırakamam gerçekten ama gerçekten güzel bir parça. Şimdi buna bir fiyat biçeceğim ve bakalım ne olacak.
12: Daha var mı? Peki bu ne?
11: Ne buldun?
12: Yine birkaç tabela. Bu güzelmiş. Lütfen köpeklerinizi tasmalı tutun. Av koruma alanı. Bir fiyat ver.
11: 50.
12: Güzel. Bu emaya bir tabela değil. 1950'lerden kalma dökme alüminyum. Ama rağbet gören bir parça. Neden bilinmez ama bir tabelanız varsa ve üzerinde köpek kelimesi geçiyorsa yüzünüz güler. Onu almak zorundayım. Sırf üzerindeki köpek kelimesi yüzünden bunu almalıyım.
11: Bu ünlü bir marka tarafından yapılmış tam donanımlı bir yarış arabasıydı. Buna benzer bir arabayla Alfred Moss yarışmıştı.
12: Göreceklerimiz bitti mi?
11: Aşağı yukarı.
12: O zaman eşyaları yükleyelim, parasını ödeyelim.
10: Evet, parasını ödeyelim.
12: Ve eve gidelim.
11: Bana uyar.
12: Çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten çok iyi geçti. Bugün buraya gelmek ve o tabelaları almak pastanın üzerindeki çilek gibi oldu. Daha önce hiç bu kalitede tabelalar almamıştım. Bunlar nadide parçalar, eşsizler, harika bir gündü.
10: Burası tarih kokuyor. Günü böyle güzel arabalara bakarak geçirmek için insanın eline kaç fırsat geçebilir ki? Alistair iyi iş çıkardı, çok güzel parçalar aldı. Ben de gerçekten çok iyi parça aldığımı düşünüyorum, epey farklı bir şey. Ama bugün tek kelimeyle muhteşem bir gündü.
11: Kirli, tozlu, eski köşeleri eşelerken epey eğlendik. Ama sevdiklerini belli eden birkaç parça bulup çıkardılar. Bazılarının yeni evlerine gidecek olmasından memnunum. Başka biri de alıp keyfini sürebilir.
12: O iyi adam.
10: Bence de. Yaptığı işte de çok iyi, öyle değil mi?
12: İşin kurdu.
10: Benim aldığım o zehir kutusuna ne demeli peki? Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim.
12: Ben de. Sırf şekli bile yetiyor dostum.
10: O branda tabelaları da gerçekten çok sevdim.
12: Onlar öyle satmak için acele etmek istemediğim türden şeyler aslında.
10: Katılıyorum.
12: Üzerlerine evet. Biraz eğilip ufak bir araştırma yapmak istiyorum.
10: Evet, bence onlarda iyi kar var.
12: Evet. Aslında çok mutluyum dostum. İyi iş çıkardık. Üstelik kırsalın da harika bir bölgesi değil mi?
10: Buralara daha önce geldiğimi hiç sanmıyorum. Zaten Watford'dan sonrasında başım dönmeye başlıyor.
13: İnanılmaz parçalarla dolup taşan minibüsüyle Alistair Galler'e doğru yola çıkıyor. Serkan ise kardeşi Jay ile birlikte Kuzey Londra'ya dönüyor. İkili iş bölümü yapıyor. Serkan alışveriş işlerine bakarken Jay restorasyon üzerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlık alanları ise 20. yüzyıl endüstriyel vintage ürünleri.
10: Kardeşimle birlikte okulda kantin işletmekten, Patrick Oat Lane'de turistik tişörtler satmaya kadar çok genç yaşlardan beri hep birlikte çalıştık. Ama son 15 yılda bu işi antika sektörüne çevirdik. Bu bizim bir aile işi, ailevi bir mesele oldu. Bu yüzden bir aile işletmesi olan başka yerlere gitmek insanın gerçekten içini ısıtıyor. Size şöyle şeyler anlatıyorlar. Büyük babam bunu şu amaçla yaptırmıştı. Evet, babam bunu şu sebepten ötürü oraya koydu. Yani arkasında hep bir hikaye oluyor ve bu hikayeler gerçekten harika. İnanmazsınız ama çoğu zaman müşteri gelip bir şeye bakar ve sırf dış görünüşüyle ilgilenir. Ama sonra onlara parçanın arkasındaki aileyi ve tarihi anlattığınızda İş bitmiş demektir. Satın alıp götürürler. Sadece o eşyayı alıp götürmekle kalmazlar, o hikayeyi de satın alırlar aslında. O tarihin bir parçasını da alıp götürürler.
13: Bugün Kuzey Cambridge'e doğru yola çıkıyorlar. Orada nesillerdir panayır işleten bir aileyi ziyaret edecekler. Birikmiş Luna Park oyuncakları, dekorlar, kardeşlere gerçek panayır sanatını gün yüzüne çıkarmak için bulunmaz bir fırsat sunacak.
10: Rule ailesi Luna Park'ından Mike ve Joe ile görüşmeye gidiyoruz. Üçüncü ve dördüncü nesil bir Luna Parkçı aileyi temsil ediyorlar. Bu gerçekten önemli.
14: Güzel.
10: Eskiden bir sürü panayır düzenliyorlarmış. Artık daha çok gösteri ve sergi yapıyorlar. Birçok restorasyon işi yapıyor ve görünüşe göre sanat konusunda da epey maharetli bir aile.
14: Tamam.
10: Yani adam bir sanatçı ve umarım onda bu sanata dair birkaç parça vardır.
14: Güzel.
10: Minibüsü doldururuz.
14: Bir bakarız, merak etme. Günün sonunda kararı ben veririm.
9: Eagleton köyü Essex ve Cambridgeshire sınırında yer alıyor. Domesday kitabında kayıtlı 250 sakiniyle adı geçen köyün nüfusu bugün yalnızca bunun 3 katı. Tabii Rule ailesinin atlı karınca atları ve diğer panayır malzemeleri koleksiyonunu saymazsak.
14: Sen bir palyaço olduğun için panayırları seversin.
10: Kendime palyaço demezdim. Evet. Daha çok bir sunucu diyelim. Ben daha çok ne derler ona, sirk müdürü gibiyim. Benim statümde daha uygun bir tanım bu. Kesinlikle.
14: Palyaço kılığında bir sirk müdürü.
10: Hangisi daha kötü, palyaço mu yoksa peşinden giden palyaço mu?
9: Ülkenin dört bir yanına kiraladıkları o eski usul panayır eğlencelerini ve geleneksel panayır oyuncaklarını Mike Rule ve oğlu Joe işletiyorlar.
15: Victoria dönemi tarzı Luna Park oyuncaklarını işletiyor ve restore ediyoruz. Genellikle atlı karınca olarak bilinen o dört nala koşan atlar gibi şeyler. 1950'lerden kalma bir dönme dolabımız var. Geleneksel deniz feneri tarzı sarmal bir kaydırağımız var.
16: Açıkçası boyalarımızı kendimiz yapıyoruz. Ahşap işçiliğiyle de epey uğraşıyoruz. Her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Hatta kaynak yapıp sıfırdan parça çıkarabiliyoruz.
15: Bu becerileri korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün elimizde biraz ortaya karışık şeyler var. Birkaç ilginç tabela, güzel dekore edilmiş paneller var. Yani çocukların bakabileceği bayağı çeşit var.
10: Nasılsın?
15: Merhaba, memnun oldum.
10: Ben de memnun oldum.
14: Merhaba.
16: Nasılsın?
10: Bence. Çok memnun oldum.
15: Peki yani.
14: Merhaba.
15: Evet. Evet.
10: Evet, önce buraya
16: mı girelim? Buyurun.
15: Evet, hadi.
10: Tamam, bir bakalım.
14: Hadi bakalım.
15: Evet.
10: Vay canına, şunlara bakar mısın? Bunlar eski mi yoksa siz mi restore ettiniz?
16: Bunlar orijinal atların fiberglass kopyaları. Ama 1960'larda yapılmışlar ve şu an yeniden boyanıyorlar.
10: Bakınca fiberglass olduklarını hayatta anlayamıyorsunuz.
16: Evet, ama şöyle bir tıklarsanız
10: evet,
16: anlarsınız.
10: Evet, evet, evet. Tam bir klasik atölye. Her yer boya içinde. Organize kaos. İnanılmaz derecede güzel atları var. Bunlar biraz daha yeni ama o klasik Victoria dönemi atlarına çok benziyorlar. Bu kaliteyi görünce Mike'ın bize göstereceği şeyler konusunda sabırsızlanmaya başladım. Şu at kafası ne kadar güzelmiş.
15: Maalesef satılık değil çünkü benim malım
10: evet,
15: değil.
10: Evet, çok güzel.
15: Orijinal bir parça ama onu restore ediyoruz. Yelesini altın tamam. Varakla kaplayacağız. Kulaklarının içini ve burnunu boyayacağız.
10: Aileniz çok ne kadar zamandır bu işin içinde peki?
15: Benden önce babam ve büyük babam vardı. Ben de 40 yılı aşkın süredir boya işleriyle uğraşıyorum.
16: Ben boya yapmaya aşağı yukarı 13 yaşında başladım.
10: Anladım. Peki sizin de el vereceğiniz birileri
16: var
10: mı?
16: Benim de iki küçük oğlum var. Çok hevesliler.
10: Evet. Bu harika.
16: Bazen benden bile hevesli oluyorlar.
10: Evet, bunu duymak gerçekten güzel. Evet. Pekala. Bize önden yol gösterin de evet. Devam edelim.
15: Şunlara bir bakabilirsiniz. İlgilenirseniz iki küçük tabela var.
10: Aslında epey güzel.
15: Kendilerine has bir havaları var.
10: Evet, şunda birazcık hasar var. Bir de diğerine bakayım. Evet. Onda da bir küçük
15: evet,
10: buruk
15: var. Evet, heyecanlı çocukların darbelerinden nasibini almışlar biraz.
10: Evet, ama yine de çok güzeller.
15: Yani tabelacılığın çok güzel bir örneği. Harflerin belirginliği, o küçük kıvrımlar.
10: Tanesine 30 veririm.
15: Tanesine evet, 30.
10: Eğer hasarsız olsalardı 50 verirdim.
15: Tamam, bu fiyata anlaşabiliriz. Tamamdır,
10: çok
15: harika.
10: Çok teşekkürler.
15: Ne demek?
17: Ne klasik.
10: Bunlar klasik parçalar. Üstelik peynir ekmek gibi satan parçalar. Girilmez, boş bırakın, temiz tutun, çimlere basmayın gibi tabelalara insanlar bayılıyorlar. Anneler mutfaklarına asar, erkekler garajlarına koyarlar. Bunlar gerçekten yok satarlar. Vay canına, şuna bak. Bu bir ork mu?
15: Evet.
10: Öyle mi?
15: Şu anda restore ediliyor. Restorasyonun bitmesi için sadece birkaç parça kaldı.
10: Restorasyonu da siz mi yapıyorsunuz peki?
15: Hayır, bunu yapan ustalarımız var. Biz boyasını yaptık. Şu papağanları ben baştan yaptım. Geri kalan her şey de
10: Mike,
15: benim
10: çok
15: elimden çıktı.
10: Cidden sen mi yaptın? Vay canına.
15: Evet.
10: Çok güzel bir parça Mike.
15: Evet.
10: Şöyle aşağılara doğru bir bakalım ha.
15: Olur.
10: İşe yarar bir şeyler var mı görelim.
17: Şist.
10: Aa, şu heykellere bakar
16: mısın?
15: Onlar Hollanda işi. Hollandalı iki çan çalıcı. Mavi olanın kafası düşüyor. Dikkatli olun.
10: Tamam.
15: Ama diğeri tam takım. Hasarsız.
10: Hangarda harika bir ork vardı. Avrupa'da özellikle Almanya ve Hollanda gibi yerlerde benzer orklar görmüştüm. Her pazarda veya şehir merkezinde bunlardan bir tane mutlaka bulunur. O ork 1960'larda restore edilmiş ve o çan çalan kadın figürleri de üzerindeymiş. 1960'lardan öncesine ait olduklarını kesin olarak biliyoruz. Çok güzel parçalar. Gerçekten çok iyi yapılmışlar, harika görünüyorlar. Boyutları da gerçekten ideal. Böyle bir şeye ne kadar istersiniz?
15: Bilmem, tanesi muhtemelen 150 falan eder.
10: Şunun kafasının düştüğünü de hesaba katarsak 250 uyar mı?
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Hazırsanız son ses açıyorum.
20: Özgüvenin
21: ses getirdi.
22: Teşekkürler.
23: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
24: Volkswagen.
25: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

0: kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira.
3: Ben bilirim.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambi var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Cambridgeshire'de Serkan ve kardeşi Jay dükkanlarını doldurmak için kaliteli halk sanatı eserleri arıyorlar. Serkan gözüne ahşaptan yapılmış muhteşem boyanmış bir çift ork figürü kestirdi.
12: Onlar Hollanda işi, Hollandalı iki çan çalıcı.
13: Bunu ne kadar istersin?
12: Bilmem, tanesi muhtemelen 150 falan eder.
13: Şunun kafasının düştüğünü de hesaba katarsak ikisine 250 uyar mı peki?
12: 275.
13: Tamam, 275'i kabul ediyorum.
12: Harika, çok güzel. Teşekkür ederim.
14: Harika.
12: Teşekkür ederim.
11: Panayır orglarının geçmişi, atlı karınca ve dönme dolap gibi oyuncaklara yüksek sesli müzikle eşlik ettikleri 1830'lara kadar uzanıyor. Zengin işlemeli kasalarında genellikle kolları müziğe göre hareket eden veya çan çalan insan figürleri bulunuyordu. Hollanda işi olabilecek bu örnekler 19. yüzyılın sonlarından kalma. 550 sterlin edebilir.
13: Panayır desen.
12: Evet, renkleri çok hoş,
13: evet,
12: öyle değil
13: öyleler. Bunlar nereden çıkma?
12: Bir dönme dolaptan söktük ama sanırım bunların takılı olduğu kısımlar muhtemelen başka bir oyuncaktan. Belki bir ahtapot veya benzeri bir oyuncaktan.
14: Tamam.
12: Muhtemelen 60'lardan veya 70'lerden kalmalar. Çok ustaca
13: bu. Bunların her biri için ne istersin?
12: Kaç tane var? 8 tane şey. Tanesi 25'ten. Hepsi için 200.
15: Onların üzerinde evet. Ciddi bir el emeği var.
13: Tanesi 20 desek?
12: Ne ediyor? 160. 175'e ne dersin?
13: Anlaştık, tamam.
12: Harika. Mükemmel. Teşekkür ederim.
14: El boyaması olmaları, bir tarihe, bir yaşanmışlığa sahip olmaları müşterilerin tam da duymak istediği şeyler. Arkasında bir hikayesi olan, bir hayat yaşamış olan parçaları istiyorlar. Duvarınızı asmak veya eve götürmek için çok güzel parçalar. Böyle şeyler her zaman iş yapar. Fuardayken dükkana veya standlarımıza her zaman insanları çekerler. Şunu da al.
16: Peki.
14: Dört tane var.
13: Evet.
12: Evet.
13: Bunları da satar mısın?
12: Bir teklif yaparsan neden olmasın?
13: Dördüne 200.
12: Anlaştık.
13: Harika. Çok teşekkür evet. ederim Joe. Sana da teşekkürler. Çok güzeller.
14: Teşekkür ederim.
13: Panayır'ın tüm ruhunu taşıyorlar. O tabelalarda ciddi bir yaşanmışlık var. Pek çok insan da bunu hissedecek ve işte bu sayede satılacaklar. Bütün bunları minibüse yüklersin.
14: Sen de ödemeyi yap.
13: Tamam, sakin ol.
15: Ben size yardım edeyim.
13: Evet, harika. Teşekkürler. Bugün harika şeyler buldum. O muazzam el boyaması tabelalar ve iki adet çan çalan heykeller gerçekten özel parçalar. Üzerlerinde çok fazla işçilik gerekmiyor ve içlerinde epey kar var.
12: Memnun olduk. Bu eşyaların kullanılacağını ve değer göreceğini bilmek harika. Ne de olsa atölyemizin zemininde öylece yatmaları onlar için de pek iyi değildi herhalde.
13: Çok teşekkürler.
12: Teşekkür ederiz. Çok memnun
13: biz
12: olduk.
13: De.
14: Teşekkür ederim Mike.
12: Teşekkür ederiz.
13: Kendinize iyi bakın.
15: Görüşürüz.
12: Yolunuz açık olsun.
15: Kendinize iyi bakın.
13: Kendinize iyi bakın.
14: Yaptıkları işi sevdikleri her hallerinden belliydi. Ortaya çıkardıkları iş harikaydı.
13: Evet, biz de harika parçalar aldık. Evet. İki ahşap oyma, şu çan çalanlar tek kelimeyle muazzamdı kesinlikle.
14: Fena değiller.
13: Fena değiller de ne demek Jay? Kusursuzlardı.
14: Şu üç ördek tabelası.
13: Satışa 4 tane olarak çıkacaklar. Sen kendi evine istediğin kadar asabilirsin.
14: Biri benim olacak.
13: Onları evine asabilirsin ya da...
14: Merdivenlerden çıkarken duvara.
13: Evet, ama bir gün eve geleceksin ve orada bomboş bir alan göreceksin. Güneşin duvar kağıdını soldurduğu bir boşluk olacak.
17: Kuzey Londra'daki merkezlerine dönen Jay atölyesinde hiç vakit kaybetmeden Serkan'ın Alistair ile Glanus'la yaptığı gizli aldığı dekoratif pirinç vagon lambalarının restorasyonuna başlıyor.
14: Abimin geçen gün aldığı bu lambaları o başka bir marka sanmıştı ama inceleyince üzerlerinde damgası olduğunu gördük. Yani ünlü bir İngiliz üreticiye aitler. Bilmediğim bir şey vardı, o da delikler. Abim vagonlardayken hareket etmemeleri için oradan cıvatalandıklarını söyledi. Bu şekilde sabitlenebiliyorlarmış. Dikkat çekici bir özellik.
17: Jay uzman dokunuşlarıyla lambaları temizliyor, parlatıyor, eski ihtişamına kavuşturuyor.
14: Her defasında biraz sürüp yavaşça ovalayacağız. Bu bildiğimiz normal bir metal cilası. Çoğu otomobil tutkunu klasik arabalarındaki krom parçalar için bunu kullanır. Üzerindeki o eski yaşanmışlık izlerini hala görebiliyorsunuz. O da aynen böyle tüm o küçük izleriyle kalmasını istiyor. Göz kamaştırıcı olacaklar. Şu an harika. Evet, bunlar bitti. Gayet güzel görünüyorlar.
17: Jay vintage görünümünü korumak için lambaların kablolarını örgülü kumaş kaplı bir kabloyla yeniliyor.
14: Abimin siyah istediğini biliyorum ama bence bordo pirinçle çok daha uyumlu olacak. Madem ben restore ediyorum, son sözü de ben söylerim. Her zaman parçanın kendi orijinal kısımlarını kullanmaya çalışırım. Aslına sadık kaldığınızda çok daha güzel göründüğüne inanıyorum. Evet, bitti. Geriye sadece birkaç eski abajur tutucusu takmak kaldı. Abajurların 3 çubuğu olur. O 3 çubuk bunların üzerine oturur ve abajuru ayakta tutar. Tamam, şunu kapatalım. Şunları da bir çalıştıralım bakalım. İşte oldu. Harika.
13: Muazzam görünüyorlar. Şuna bakar mısın? Bordo kablo takmışsın.
14: Evet, bence bordo ile daha güzel duruyor.
13: Evet, cidden harika olmuşlar. Şuna bakar mısın? Evet. Çok güzel.
17: Jay'in usta işçiliği sayesinde lambalar artık satışa hazır. Nesilden nesile aktarılan bu çifte değer verecek yeni sahibini bekliyor.
18: Serkan'la yollarda geçen harika bir hafta oldu. Aile işletmelerini ziyaret etmenin önemini ve işlerinden ne gibi hazineler çıkabileceğini kanıtlar nitelikteydi. Bunlar sıradan mallar değil, bunlar kişisel eşyalar. Mesela Glanks, oradaki o evrak kutuları. O mekanın tarihinden bir parça satın alıp eve getirebilmek harika. O muhteşem model T tabelaları tek kelimeyle akıl almaz. Bence tüm bunlar bir antika satıcısı olmanın ve herkesin giremeyeceği o kapılardan içeri adım atabilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Harika bir gün, harika bir hafta. İnsan bunun tekrar tekrar yaşanmasını istiyor. İki mutlu adam.

0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
2: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
4: akımını boost'la. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da. Bak bak, Mondiom'a
6: bak. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones sahiplerinin unuttuğu kıymetli eşyayı aramak üzere eşya depolarını geziyorlar.
15: Birazdan Bigsis büyüklerle oynayacak. Belki de gidip kendini eğitmen gerekiyor.
16: Sahi mi?
17: Pocahontas ve arkadaşı gelmiş.
15: Olamaz. Ve işler kötüye gider.
18: 1000 veren var mı?
15: Evet. 1500.
18: 3000.
15: İnanılmaz. Lanet olsun. Ancak biraz iyi şansla.
17: Evet.
15: Bu şeyler rahatça 10.000'in üzerinde eder. Aklımızı kaçırmamak için tek bir şansımız var.
17: Atlayacağım.
15: Hayır Tom.
17: İşte başlıyoruz.
19: 550 var, 575, şimdi 600.
15: Her gün Amerika'da binlerce kullanılmayan eşya açık artırmayla satılıyor.
19: Satıldı.
18: Sattım, 500'e.
20: Bizi aldınız, 1850 dolara.
15: Evet.
17: Bu güzelliler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
19: 250 bin dolar.
15: Oo. Ben Alan Hart.
17: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
15: Neler bulduğumuza
17: ve
15: harika. İnanamayacaksınız.
17: 17 bin dolar.
20: Anlaştık.
17: Ve ne kadar eski ise o kadar pahalı.
15: Aman tanrım. Evet. Dostum, Mission Hills bebek. Unutma, ben orada başlamıştım.
17: Oraya bayılırım. Daha iyisi olamazdı.
15: Zengin bir tarih.
16: Siz şimdi açık arttırmaya gideceksiniz. Ben de burada bekleyeceğim, öyle mi? Bu işte 15 yıldır çalışıyorum. Daha önce hiçbir açık arttırmaya gitmedim. Bu işi kabul etmemdeki tek amaç bu çocuklardan bir şeyler öğrenmekti. Dükkan idare etmeyi biliyorum ama açık arttırma hakkında bir şey bilmiyorum.
15: Biliyor musun Ton? Bu işe Mission Hills'de başladım. İşte bu gördüğün adam orada yetişti. Belki de gidip kendine eğitmen gerekiyor. Böylece bunun bir oyun olmadığını anlarsın.
16: Öyle mi?
15: Tom, bunu söylemekten nefret ediyorum ama dükkanın giderleriyle beraber bu işin yarısını bilen bir çalışanı karşılayamayız. Demek istediğim, ya bir gün onu açık arttırmaya göndermek için
20: çalışırsak? Rekabetten ölümüne mi yakınacak?
16: Biz siz bunu kazanacağız.
15: Hiçbir şey kazanmayacaksın. Gidersen senin orada gözcü olmanı istiyoruz. Hiçbir şey satın alma. Hiçbir şey yapma. Hatta ağzını bile açma.
16: Tamam. Bakın, yapmam gerekenleri biliyorum ama bu kendi açık arttırma imparatorluğuna sahip olmak için ilk adım.
15: Bizimle orada buluş. Böylece sonra dönüp dükkanı açabiliriz.
16: Dikkat et Jordan. Kobe geliyor.
20: Ve bugünün önemi neydi? Hala dükkanın adını duyurmaya çalışıyoruz. Müşteri kitlesi yaratmak zaman alıyor. O yüzden bir süre daha az nakitle geçinmek zorundayız.
15: İşte tamamen bu yüzden Mission'a isteki bir açık arttırmaya gidiyoruz. Ne zaman oraya gitsek büyük parayla dönüyoruz.
20: Şom ağzını açma. Buna ihtiyacımız var. Burası bayağı kalabalık.
15: Ciddi biri var mı peki?
20: Oo, Pocahontas ve arkadaşı gelmiş.
15: Ha, o elemanlar.
20: Uzun bir gün olacak.
15: Bu açık arttırmalar aşırı yerel ve rekabetçi olur.
20: Bu elemanlar yeni rekabetimizin en kötü örnekleri. Her şeyi kişisel alıyor ve fikirlerini kanıtlamak için gereğinden çok fazla uğraşıyorlar.
18: Aa, vay canına.
21: Ne, bu adamları her yerde görecek miyiz artık?
18: Sorun nedir beyler? Neden sürekli bizim bölgemizde dolaşıyorsunuz?
15: Bize odaklanmayın. Biz bizimkileri alacağız, siz sizinkileri. Sizin parçaların bizimkilerden daha iyi göründüğünden emin değilim.
21: Bizim depolar zaten daha iyi görünüyor. Evet, güvenin bana.
20: Birbirinizin depolarını gördünüz mü?
18: Tanrım.
21: Aman tanrım.
20: Bu çok şey açıklıyor.
22: Günaydın.
15: İşte orada.
22: Bugün 4 depomuz var gibi görünüyor. Evet, birazdan başlıyoruz. Sorunuz varsa çekinmeyin arkadaşlar. Hadi.
16: Bütün hayatım boyunca kullanılmış eşya alıp sattım. Bunu babamdan öğrendim, babam da babasından. Burada olduğum için memnunum çünkü bu iş hakkında öğrenebileceğim her şeyi öğreniyorum.
15: Seni tanıyor muyum?
16: Bunu bilgi toplama göreviymiş gibi yapacağım. 00 Bix'siz.
20: Elimizde ne var?
15: Bunlar DVD. Takasla falan satabilirsin. Aslında biraz para ederler.
20: Ne fazla var?
15: Bu şeyler parça başına 5 dolardan satılabilir. Bir kutuda kaç tane var?
20: 30.
15: Burada potansiyel binlere bakıyoruz.
20: Evet.
15: Burada kendi video dükkanımızı açmamıza yetecek kadar DVD var ama muhtemelen Hermosa kardeşler de aynı şeyi görecektir.
20: Limitimiz 2400. Erkenden fiyat verme savaşına girmeye ihtiyacımız yok.
21: O adamlardan sıkıldım. Daha fazla oyun oynamak istemiyorum. Ne fiyat verirlerse daha yükseğini vereceğim. Bugün para kaybetmeye razıyım, tamam mı?
18: Onları kasabadan yollayalım.
21: Bu elemanların sağlam ünleri var ama bu işte biz yeni nesiliz.
18: Gösteri yapmak istediler ama onlara tek bir kuruş bile kazandırmayacağız.
22: Pekala, muhtemelen ihtiyacınız olacak bütün videolar için 100 dolar var mı acaba?
15: Evet,
22: 400 dolardayız. 400 artıracak olan var mı? 425 oluyor. 450, 475, 500 oldu. Pekala, var mı artıran?
15: 600.
22: 600 geliyor. 700 oldu.
15: Evet.
22: 750'deyiz. Artıran var mı acaba? 750 dolardayız ve 800 oluyor. 825, 900. Pekala, var mı artıran?
15: Evet.
22: 900 dolardayız.
15: 1500.
22: 2000 dolara geldik. Pekala, 2100 dolar.
15: Evet.
22: 2200 dolar. 2200 dolardayız. 2300 dolara geliyoruz. 2400 dolar.
21: Orada.
22: 2500 dolardayız.
15: Ayrını gör.
22: Evet katılımcılar, 2500 dolardayız. Var mı artıran? Satıyorum. Sattım. 2500 dolara senindir.
15: Lanet olsun. Bunu kaybetmek kötü oldu. Alacakaranlığı bir süre daha beklemek zorundayım dostum.
20: Lanet şey.
18: Bize elektrik süpürgesi deyin çünkü hepsini süpüreceğiz. Bu biziz.
20: Bir sürü büyük mobilya. Antika var mı?
15: Söylemek zor ama bahse girelim. Hermosa kardeşler bunu da isteyecek.
18: Bu depoyu kesinlikle alıyoruz.
15: Bu işin dışında mı kalalım?
18: Evet, aslında isteriz.
21: Bu adam hoşuma gitmiyor.
20: Depo hakkında ne düşünüyorsun?
15: 5 para etmez, bırakalım.
20: Anlaştık. Bu adamlar küçük olabilir ama büyük cüzdanları.
15: Eğer bugün bir depo istiyorsak bu adamlara bu depo için para harcatmalıyız.
22: Pekala, elimizde mobilya var ve olası diğer hazineler. 100 dolar veren var mı? Geliyor, pekala. 110 dolar oldu. 120 dolar, 130 dolardayız.
15: Ton, sence arttırmalı mıyım?
22: 500 dolara geldik ve 600 dolar.
15: Ton, arttırmak istiyorum.
21: 650.
15: Kontrol edemiyorum. Sana fiyat arttırmayı yasaklıyor.
22: 675 oldu. 700 dolar.
21: 1000.
22: 1000 dolar geliyor, pekala.
15: Evet.
22: 1100 dolar ve 1200 dolar geldi. Teşekkür ederim.
15: 2000.
22: 2000 dolar dedi. 2000 dolardayız. Arttıran var mı? 2100 dolar oldu. 2200 dolar. 2300. 300.
15: Evet.
22: 2400'deyiz. Artıracak olan,
21: evet.
22: 2500 geliyor.
15: Pekala.
22: 2500 dolardayız. 2500 artıracak olan var mı? 2500'e satıyorum. Sattım. 2500 dolara senin. Bu.
20: Aldılar.
0: İş son. Bir yerlerde Hobbit bankamatikleri olmadığı sürece bugün az paraları kaldı demektir.
20: Öyle olsa iyi olur. Çünkü eğer yakında bir depo almazsak bugün patlayan biz olacağız.
0: Paranız bitmedi mi hala?
19: Hayır.
0: Arkada bir mobilya var.
20: Bir buzdolabı. Yepyeni görünüyor. Ve bir de egzersiz aleti.
0: Ve şu kolilere bak. İnce porselen.
20: Noel.
0: Güzel resim çerçeveleri. Bir dakika bekle. Bu Tiffany. Yeşil kutuya bak. Nane yeşili olanı görüyor musun?
20: Evet.
0: Şamdanlar ki bunlar gümüş. Ne yapmak istiyorsun? 2000 dolar eder burası. Benden söylemesin.
20: Bir fikrim var.
0: Bu da tam isteyeceğimiz türden bir depo. Çeşitlilik bize göre paramızı geri kazanmak için farklı yollar.
20: Ama bunu şansa bırakamayız. Zaman savaş sanatı zamanı.
22: Herkes hazır mı? 304 numara, mobilya, egzersiz ekipmanı, 100 dolar açılış fiyatı var. 100 dolar
20: 2000.
22: Veren 2000 mi?
16: Dostumu Vegas'ta olmak gibi yüksekten uçanları iş üstünde görüyorum. Sonunda biraz iş yapacağız. Evet.
22: Harika, 2000 dolar. Şimdi 2100
20: oyun oynamaktan sıkıldım.
22: 2100 var mı acaba?
0: Göre bir depo ne oldu?
22: 3000. 3000 dolar dendi.
20: Şaka mı yapıyorsun?
22: 3100 var mı? 3100 diyen var mı acaba? 3000 dolardayız. 3000 dolara satıyorum. Sattım, 3000 dolara sizindir.
0: Gerçekten ne oluyor burada? Sırtımızda hedef tahtası mı var?
20: Fena morartılıyoruz. Olan biten bu.
0: Bu çok saçma.
20: Bu iyi gitmiyor.
0: Lanet olsun. Biraz daha.
22: 150, 800 var mı?
19: Yürümeye devam edin.
0: Sert bir açık artırmadan
20: sonra. Bu şekilde dışarı çıkmıyorum aynasızlar.
0: Ton 12'den vuruyor.
20: Atlayacağım.
0: Bu kulağıma güvenli gelmiyor.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Kalenin Belek.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
4: Finans. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
9: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Niye burada olduğumuzu bile bilmiyorum dostum. Bu iş gittikçe saçmalaşıyor.
1: Herhangi bir iş planıyla hareket etmiyorlar. Bunu çözmemiz gerekiyor.
0: Daha çok değil, daha zekice çalışmalıyız.
1: Pekala, sen bizim gizli asımızsın. Bizimle olduğunu bilmiyorlar. Eğer sana ihtiyacımız olursa sana haber vereceğiz ve sen de fiyat arttıracaksın. Bize karşı artır. Ben geri çekileceğim ve onlar beni yendiklerini sanacaklar. Bu arada sen de depoyu alacaksın, tamam mı?
2: Tamam. Hadi yapalım.
1: Bu ahmaklar belli ki son kuruşlarını da bölgelerini bizden korumak için harcayacaklar.
3: Sıkı bir temizlik oldu.
1: Onlara karşı tek cevabımız Vixis'i onlardan çalması için göndermek.
4: Bu sonuncusu. Elimizde ne varmış?
1: Epey ciddi bir plastik sandığa benziyorum.
0: Kutunun üstüne bak. Kutunun üstüne. Tam şu.
1: Evet.
0: Tüfek dipçiğine benziyor. Ne olduğuna göre değişir ama burada en az 1500 dolara bakıyor.
1: Küçük dostlarımızı geçmeliyiz. Bu bizim depo almamız için son şansımız. Vixis devreye girecek ve yangın çıkacak.
4: Bugünlük sonuncusu. Bunda her türden servet var.
2: İtiraf etmeliyim, çok gerginim. Bu işi batırmasam iyi olur. Bu seferki ciddi.
4: 100 dolar alabilir miyim acaba? 100 dolar. Kimse yok mu? 100 dolar geliyor. 350 oldu. 400. Pekala. 400 dolar değil. 100. 600 dolar geliyor. 650. 650 geldi. Artıracak olan 650 dolardayız. 650 artıran var mı acaba? 700 dolar dediler. 750. 750 geliyor. Teşekkür ederim. 750 dolardayız. 750 doları artıracak olan kimse var mı? 750 dolara satacağım.
3: 750 dolara satacağım. Hanımlar, yürümeye devam edin.
4: Sattırmayacak mı? Satıyorum. Satıyorum. 800. Pekala. 850 geliyor. 850 dolardayız. 850 artıracak olan. Pekala. Satıyorum. Satıyorum.
3: Hepsi senin güzelim.
4: 800 dolara sattım.
2: Teşekkür ederim.
5: Haydi harekete geçelim artık.
2: Alan, kilidi alabilir miyim?
3: Ne dedin?
0: İşte bu.
3: Şaka mı bu?
1: Gördün mü? Sana onun içinde olduğunu söylemiştim.
2: Evet.
0: İçinde ne varsa dışarı çıkmaya çalışıyormuş gibi duruyor. En azından bir depomuz oldu.
2: Ciddi bir iş bu. Ciddi.
1: Vixis'in dükkana dönmesi gerekiyor ama Mission Hills'in yine bize döneceğini umuyoruz. Heyecanlı mısın?
0: En ufak fikrin yok.
1: Biliyorum. Koş ona Tom. Koş ona.
0: Evet.
1: Merhaba güzelim.
0: Bu da ne böyle?
1: Bu gerçek silah değil.
0: Oho, bu gerçek silahtan da iyi. Vay canına.
1: Bir biber gazı silahı mı yoksa?
0: Aynen öyle.
1: Gerçekten.
0: Bu sanırım 37 milimetrelik bir fırlatıcı. Diğer bir deyişle isyan silahı.
1: Ve basitçe içinde biber gazı olan bir mermi fişeği.
0: Biber gazı, ölümcül olmayan mühimmat. İçine gaz fişeği, plastik mermi falan koyabilirsin.
1: Şunu kokla, zamanında bir şeyler ateşlenmiş.
0: Aha, iyi hissettiriyor değil mi?
1: Evet öyle, bunu satabilir miyiz, bu yasal mı?
0: Sorabileceğimiz birkaç tanıdığım var.
1: Duyuyor musun? Siren sesi, seni yakalamaya geliyorlar. Hiç sahip olmaman gereken bir şeye sahipsin.
0: Çünkü ben hazırım.
1: Hayır Tom.
0: Öylece teslim olmayacağım aynasızlar.
1: Hayır Tom, yaşayacak çok şeyin var.
0: Minik dostuma merhaba değil.
1: Hayır. Gerçek olma ihtimali olmasa komik olabilirdi. Şimdi umursadığım bir şeye gelebilir miyiz? Dikkat et. Bu ahit sandığı olabilir.
0: Tabii. Transpalet üzerinde mi?
1: Ya da termit çadırı.
0: Lanet olsun.
1: Evet.
0: Evi açlayan kimi tanıyoruz?
1: Bu yüzden internet denen bir şey var dostum. Sıradaki...
0: Oh, dostum.
1: Oh,
0: dostum.
1: Dostum, bu bir karnaval tartısı. Amerikan tartı şirketi. Daha önce onların tartılarını satmıştık ama böylesine değil. Bu kesinlikle 1930'lardan kalma. Bunu buradan anlayabilirsin. Fazla sanatsal dekorasyonu yok. Şanslı dili bu. Bu sadece kilona değil, aynı zamanda geleceğine de bakıyor. Oh, 88. İşte geleceğim. Ne? Borçtan korkanlardansın ama hep borçlu olacaksın. Bu küçük düşürücü. Hadi sen çık.
0: Devam edecek mi? Lanet olası.
1: Senin geleceğin ne?
0: Kin tutan bir tipsin. Seni lanet olası pislik.
1: Ne yazmıştı? Kin tutuyorsun. Tıpkı bir fil gibi.
0: Bunu unutmayacağım. Sence ne kadar eder? 500, 600?
1: Bunu dükkana koyup gurur duyalım. Hey! Bu güzel bir şey. Hem klasik hem deri. Aman tanrım. Leopold. Bu fena değilmiş. Bakalım nasıl duruyor. İyiymiş.
0: Kız ceketi gibi duruyor dostum.
1: Hey, ne diyorsun ha? Tam bir haydut ceketi bu.
0: Topuklu ayakkabı, fular, ceket, pembe gömlek.
1: Bunun içinde yakıyorum.
0: Hala kız ceketi.
1: Buna bayıldım. Bunu dükkana koyuyoruz dostum, 500 dolara. Çok iyi durumda.
0: Kız ceketi.
1: Görünüşe göre hep iyi şeyler almışız ama bu parasını çıkaracağım.

0: anlamına gelmiyor. Hala içerideyiz. Hey, ganimetleri getiriyoruz. Burası en sevdiğim kısım.
1: Adamım bak bugün ne yaptık? Bixi size nasıl kazandırdı ama?
0: Potansiyelin var.
1: Artık hayatım hakkında heyecanlıyım.
2: Gün henüz bitmedi. Dışarı çık da karıştırmayı bitir. İşin henüz bitmedi.
1: Ya hiç takdir yok. Eğer ben olmasaydım elleri boş dönerlerdi. Bir dahaki sefere ben açık arttırmayı hallederken bu ikisi dükkanda oturabilir.
2: Pekala, hadi şu ilaçlama çadırına bakalım. Bir saniye. Bu sanırım termit çadırı değil. Dostum,
0: bu da ne?
2: Bu bir şişme yastık.
0: Şişme yastık nedir?
2: Şişiriyorsun, suyun üstüne koyuyorsun. Sonra bir ucunda zayıf biri çıkıyor. Genelde şişman olan bir tarafa atlıyor ve ve suya.
0: Yani bu su üstünde bir zıplama platformu.
2: Evet. Bunu denemeliyiz.
0: Bu bana güvenli gelmedi.
2: Müthiş olacak. Tam burada şişireceğiz ve deneyeceğiz. Bu iyi olacak.
0: Bu şey tehlikeli duruyor.
2: Dostum, ben sorumlu bir iş adamıyım. Malını satmadan önce iyi bilmelisin. Pekala. Ben bu ucunu atlayacağım. Eğer işe yararsa kukla diğer uçtan zıplamalı, anladın mı?
1: Bundan emin misin dostum?
2: İşte başlıyoruz.

0: lanet olsun.
1: İşe yaradı mı?
0: Evet, yaradı.
2: Parlak fikrin için teşekkür ederim. En azından artık şişme yastığı internet üzerinden satabileceğimizi biliyoruz. Ama bugün hala tek bir kuruş bile kazanamadık. Neyse ki dostumuz Şahan elimizdeki silaha bakmak için bize uğradı. Elimizde tam olarak ne olduğunu söyleyebilirim.
1: Dua edelim bu silah bir banka dolusu para etsin ki gidip bir tane soymak zorunda kalmayalım. Şu belalıya bir
3: bakalım burada ne varmış. Ramo 37 milimetrelik fırlatıcı. Vay canına. Güzel.
1: Sıkı tüfek.
3: Çalışıyor mu?
2: Bilmiyoruz.
3: Sanırım elimde bunun için bir şey var. Gidip getireyim. İşte.
1: Evet.
3: 37 milimetrelik eğitim mermisi. Plastik mermiler. Silahları test etmek için bu tarz mermi kullanırız.
2: Bu hafif olanla mı antrenman yapıyoruz?
3: O içindeki talaş daha az darbe için.
2: Seni bununla vurmama izin verir misin?
3: Kesinlikle vermem.
2: Peki bununla başkasını vurur musun?
3: Kesinlikle vururum.
2: Anladım.
3: Biz bunlara uzun menzilli darbe silahları diyoruz çünkü birine değnekle vurmaya benziyor.
2: Oo.
3: Kanuni olarak bu silahın 3 kullanım şekli var. İsyan müdahalesi, biber gazı gibi kimyasal madde yayma ya da kapı falan kırmak için patlayıcı madde.
1: Bu muhteşem.
3: Bununla ilgilenebilirim çünkü öğrenciler için iyi bir eğitim silahı olur.
2: Şimdi sen gelmeden önce biraz internet araştırması yaptık. Anladığım kadarıyla bunlar normalde 10.000'in üzerinde
3: aslında
2: ediyor.
3: Aslında son model altılı sıfırların sıfırının bile 3.500 dolar olduğunu görürsek...
1: Yapma be.
3: Fiyatı epey düşmüş olmalı. Ben 500 dolar veririm size.
2: Olmaz.
1: 1.500.
3: Size verebileceğim en fazla fiyat 900 dolar. Daha fazlasını veremem.
2: Bu adam bir alem.
3: Bakın öncelikle bunun çalıştığından emin olmalıyım. Dükkanınıza vurabileceğimiz...
1: Eski fotoğraf çerçeveleri var. Birinin camını çıkart, pencerenin içinden vurmak gibi olur.
2: Şunu 1350 yapalım. Üstelik bu şeyle beni vurabilirsin.
3: İlginç.
2: Biraz etli butlu sayılırım. Bunu kaldırabilirim. Halledebilirim.
3: Bunu hissedeceksin.
2: Ne kadar acıtabilir ki? Hadri meydan.
3: Tamam, şöyle yapalım. 1200 dolar ve Ton'a seni vurması için izin vereceğim.
1: Tabii ki anlaştık.
3: Bana göre
1: güzel zamandı.
2: Bir dakika, az önce neyi kabul ettin?
1: Acımayacak.
2: Öyle mi dersin?
1: Hayır, feci acıyacak. Zaman.
2: Ha, beni rezil etme zamanı.
1: Evet, öyle.
2: Seni hadi herif. Bundan biraz fazla zevk alıyoruz.
1: Bu sadece para için.
2: Tabii.
1: Bunu yapmaktan kesinlikle zevk almıyorum.
2: Bunun içinden güzel görünüyor ha? Etli, etli bölgelere ha.
1: 200 dolar
3: çalışırsa çalışmazsa 100 dolar.
1: Anlaştık.
2: Ton, Pat Benatar'ın sözleri adına en iyi atışını yap.
1: Hazır ol Buttercup. Üç deyince. Bir, iki, üç.

0: Evet.
1: Aa, olamaz. Hadi herif.
0: $1200.
2: $1200 iyi alışveriş.
0: Teşekkür ederim. Biraz yürü. Az önce biraz para kazandım.
2: Yaşayacak.
1: Çok sıcak hissediyorum.
0: Takım adına yaptığın fedakarlık için teşekkür ederim.
1: Bir şey değil demeyeceğim. Morarmış kalçam bir yana Mission Hills'de para kazandık. İsyan silahını 1200'e, şişme yastığı da internetten $1500 sattık.
0: Senin çok sevdiğin mükemmel ceket gibi diğer sattığımız eşyalar içinde...
3: Telefonda bunun bir erkek ceketi olduğunu söylediniz ama bu bir kadın ceketi.
0: $3250 kazandık.
1: Depo için $800 harcadık ve içindekileri inanılmaz şekilde $5950 sattık. Bu $5150 kar demek.
4: Bir bakalım. Ah, bu yalan olmalı, kesin yuvarlıyorlar. Çoğu zaman dinlemen gereken yerde konuşuyorsun. Bu da ne böyle? Bu tam bir yalan. Lanet şey.

0: This place, it stays with me.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Albayrak Finans.
14: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
15: makbul. Hazırsanız son ses açıyorum.
16: Özgüvenin
17: ses getirdi.
18: Teşekkürler.
19: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
20: Volkswagen.
21: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
22: Kredi kartım hadi.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
25: Aman tanrım.
26: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
27: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
28: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
29: Aramaya devam etmelisiniz.
28: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
26: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl terk edilmiş hazinelerin peşinde yüzlerce sahipsiz depoyu inceliyor. Bunlar onların en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Birazdan. Bakın sorun çıkarmak için kim geldi?
2: Sattığımdan beri pek araba sürmüyorum.
1: Ben de yapabilirdim. Onlarla mı savaşıyoruz yoksa birbirimizle mi? Bu 1500 dolarlık bir de.
3: Belki 500 dolar.
1: Eğer bu bile sana iyi görünmüyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Sinirler gerilebilir. Bu depo düşündüğümden kötü çıktı ama gözüm ucağım. Oh Tanrım. Bundan nefret ediyorum. Dört ayak üstüne düştü.
4: 550-575 oldu. Teklif 60'tı.
1: Her gün Amerika'da depolarda binlerce terk edilmiş eşya açık arttırmaya çıkıyor.
4: Satıldı. Satıldı 500'e. Satıldı.
3: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
4: 50 bin.
1: Oo. Ben Alan Huff.
3: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antikavcılarıyız. Bulduğumuz
3: ve sattığımız şeylere...
1: İnanamayacaksın.
3: 17 bin dolar.
5: Anlaştık.
3: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Aman Tanrım!

0: Kimler Reseda'ya gitmeye hazır?
1: Merhaba, günaydın.
0: Ne oldu? Kim öldü?
2: Dükkanın nasıl iş yaptığını konuşuyordu. Bu ara pek satış yapamadık. Barutlu silahlar ve kılıçlar gibi antik silahlar satmamız gerekiyor. Bunları satamıyoruz.
0: Böyle telefonları satarak üniversitede okudum ben.
2: Sen okula 20'li yıllarda mı gittin? Çünkü bunlar cebe sığmıyor.
0: Pekala. Hey, işlerin son günlerde iyi gitmediğini kabul ediyorum, tamam, ama o kadar da kötü değil bana göre.
2: Az antika çok silah satalım diyorum.
0: Buranın adı Half Ton. Ton'un silah dükkanı değil.
2: Ton'un silah dükkanı. Bunu sevdim.
0: Hadi gidip bir şeyler kazanalım. Bu seni genellikle neşelendirir, öyle değil mi?
2: Arabada olacağım.
0: Biraz şeker al. Bu adam. Dikkatli olun, çünkü bugün ya da yarın sipariş ettiğim bir paket gelecek. İçindeki bu somurtkan arkadaşımızı neşelendirecektir. Tamam mı? Pekala.
1: Pekala, iyi eğlenceler, iyi işler.
2: Bugün Reseda'da iki depoluk bir açık arttırmaya gidiyoruz. Dükkanı donatacağız. Anahtar kelime havalı parçalar. Tamam mı kardeşim?
0: Anladım. Kafaya yapılmış dövmeler gibi mi havalı?
2: Evet. Ne, yine bunlar gelmiş. Tatile falan çıksalardı keşke.
0: Sakin ol, sakin ol. Bununla başa çıkabiliriz.
2: Hadi gidip bakalım nasıllarmış.
3: Merhaba
4: çocuklar. Bizim aileye hoş geldiniz.
3: Tom ve Alan'ı buralarda görmek çok güzel. Onlar yokken daha kolay oluyor ama eğer buradalarsa onları yenip gününü göstereceğiz.
2: Araban nasıl?
3: İki hafta önce sattığımdan beri sürmüyorum.
0: Ne?
3: Evet, ödediğimin iki katına yakın para kazandım.
4: İlan gazetede bir saatten kısa süre kaldı ama.
0: Pekala. Kötü olmuş, çünkü eğer açık pazarda satılacağını bilsem satmazdım. Bunu yapabilirdim.
3: Hayır, tabii ki satmadım. Ben sarışınım ama aptal değilim. Gidip kendilerine yeni bir araba bulmalarını söyledim.
4: Dükkanın raflarına sığmazdı zaten.
2: Ah, dostum. Carolyn'le yaşadığımız onca şeyden sonra bize böyle mi yapıyor?
0: Hey, en iyi hesaplaşma paralarını almakla olur. Şimdi güzel parçalara odaklanıp açık arttırmaları kazanmaya bakalım.
5: Bayanlar ve baylar, Roseda'ya hoş geldiniz. Bugün satış için iki güzel depomuz var. Ödemeler nakit olacak. Güzel bir açık arttırma yapıp eğleneceğiz ve para kazanacağız. Hadi başlayalım.
2: Sadece iki depo ve dişli rakiplerimiz varken işimiz zor olacak.
0: Dükkanı alırken kolay günlerin geride kaldığını biliyordum.
2: Vay canına. Çocuk partilerinde falan çalışman gerekiyor. İnsanları neşelendirmeyi iyi biliyorsun. Bunu almak istediğine emin misin? Bu tür eşyalara ihtiyacımız
0: var. Bir şey var. Bu bizim yaptığımız iş. Bu kadar. Hayır. Bunlar nostaljik. Bu bir İngiliz parçası. Bir parçası eksik gibi görünüyor ama deponun içinde olmalı. Kesinlikle içeridedir.
2: Bunlar çok yer kaplayacaktır.
0: Dostum, bu 1500 dolarlık bir depo.
2: Ben buna 500 dolar veririm. Bu depo berbat. Bizim dükkanda toz toplayan çöplerden.
0: Gözlerine baktırsan iyi oldu. Çünkü bu depo parayla dolup taşıyor. Güven bana.
2: Bunları alacaksan tek başına alırsın.
0: Evet, dolarları da kendime alırım. Vahşi batı tarzıyla hem de.
2: Bunu almak istediğine emin misin?
0: Bir şeyler ters gidiyor.
2: Bu tür eşyalara ihtiyacımız yok.
0: Orada bir şey var.
2: Ne var?
0: Bu bizim yaptığımız iş. Bu kadar.
5: Pekala millet, incelediniz mi? Kim başlamak ister? 500 dolar. 500 dolar geldi.
0: 1000 dolar.
5: 1000 dolar. 1100 var mı? 1100 dolar bekliyorum. 1000 dolardayız ve 1100 dolar geldi.
0: Güven bana, 1500'e zarar etmemize imkan yok.
5: Bayanlar ve baylar,
0: işte burada.
5: 1200 dolar oldu. 1200 dolardayız ve 1300 diyor bayan. 1300 diyor. Kırmızılı bayan 1300 dolar dedi ve 1400
0: orada
5: geldi. 1400 dolardayız. 1500 diyor.
2: 1500
5: hanımefendi
2: ya.
5: 1500 dedi. 1500 dolara bu depoyu
0: eğer
5: satabilirim.
0: Başkası olsa almasına izin verirdim.
5: Artırmak isteyen var mı?
0: Evet.
5: 1600 dolar geldi. 1700. Artırmak isteyen var mı? Hala bir artırma şansınız var.
0: Nasıl gidiyor? Aldınız mı?
2: Yine teklif verecektim.
5: 1700 dolara satıyorum. Ve sattım. Tebrikler. Sizindir hanımefendi.
0: Önümüzü kesiyor. Gördün mü?
2: Limitimizin üzerine çıktın.
0: Ve sen de bizi bu paradan ettin. O gördü. Depoda ne gördüğünü Ton'a söylesene. Çünkü bana inanmıyor.
3: Arkada iki tane 800 dolarlık parça.
2: Üzerinde nostaljik havalı eşyalar yazan mı, yoksa büyük anne eşyaları yazan mı bir tabelanız
3: var? Bilmiyorum.
2: Var.
3: Ben o dediklerini satmıyorum. Piyasası çok kötüymüş.
2: Dostum, ikimizin de dükkan için iyi parçalar istediğini biliyorum. Ama her nostaljik parça para etmiyor.
0: Ama onlar öyleydi.
2: Değildi.
0: Değil miydi? 90'lardan kalmaydı. Çok havalılardı.
2: Dostum, köşeye bak.
0: Mantar mı?
2: Evet.
0: O zaman görünüyor.
2: Hepsi orada gibi görünüyor. Bunlar hep televizyon kağıtları. Bahsevarım, bunlar televizyon programlarından kalma eşyalardır.
0: $2000 verebiliriz.
2: Katılıyorum. Ya da ben $3000 diyorum.
0: Neden?
2: Bunlar o şeyi şişirmek için gereken dev fanlar.
0: Çalıştığını mı düşünüyorsun?
2: Evet.
0: Alalım mı yani?
2: Eğer pervane çalışmasaydı ikisini birlikte koymazlardı.
0: Bize pahalıya patlayacağına dair bir his var içimde.
2: $3000.
0: O havalı yatağı $3000 mı? Sen delirdin
2: dostum,
0: mi?
2: Dostum, sana söylüyorum. O parça buzdağının görünen kısmı. Ortada harika başka parçalar olmalı. Diğer depoda sana güvenmemi istemiştin. Ben de burada bana güvenmeni istiyorum.
0: Ben sana güveniyorum. Ama matematiğe de güveniyorum ve pek iyi görünmüyordurum. Birbirimize hep ne deriz ha? Sadece gördüklerine para ver. Ve o dev havalı yatak çalışsa bile kaç para eder ki?
2: $5000'dan fazla eder.
0: Kullanılmış mı?
2: Evet.
0: Yenisi $20000 mı?
2: Evet.
5: Pekala, herkes iyice baktı mı? $100 verecek var mı? $100'la başlayalım.
2: $200
5: geldi. $200'dayız. $300 oldu. Arttırmak isteyen var mı? $400 geliyor.
2: $1000.
5: $1000.
4: $1500.
5: $1500 oldu.
2: $2000.
5: Ve $2000'dayız. $2000. $2000'ı geçmek isteyen var mı? Arttırmak isteyen var mı? $2500.
2: $3000.
5: Ve $3000 oldu. $3000. $3100 var mı? $3100'ü bekliyorum. Satıyorum. Satıyorum.
4: 3600
5: geldi.
0: Tamam, onların olsun.
5: 3700 var mı?
2: 4000.
0: Biraz daha. İşler zora girince bu depo tahmin ettiğimden de kötü. Ben gideyim. Oh, tanrım.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Deluxe Golf Belek.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıkı yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben
8: bilirim. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak. Tam o anda
9: geliyor. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: 3000. 3000 dolar. 3100 var mı? 3100 dolar. Artırmak isteyen var mı?
1: 3600.
2: Tamamdır.
0: 3600 dolar.
2: Onların olsun.
0: 3600 dolardayız. Artırmak isteyen var mı? 3600 dolar.
1: 4000.
0: 4000 dolar geldi. 4100 var mı? 4100 var mı? Şu anda 4000. 4000'e satabilirim. Satabilirim. Satıyorum. Ve 4000 dolara sattım.
1: Orada para var.
2: Sana güvenmemi söylüyorsun ve ardından limiti 1000 dolar arttırıyorsun. Eğer o şeyi satamazsak battık demektir.
1: Sadece o değil. Orada başka iyi parçalar da var. Hissedebiliyorum.
2: Hissedebiliyor musun? Medyumlar depo işine girsin o zaman dostum.
1: Bekle ve gör. Burası para dolu.
2: Bu bir zamanlar 4000 dolarmış. Şunu alayım çünkü bu durumda bize para kazandıracak her şeye ihtiyacımız olacak. Bu televizyon ne kadar eski söyleyeyim sana. HD'nin H'si bile yok bunda. Bu sadece D. Evet dostum. Şuna bakar mısın? Vay canına yanılmışım. Bu depo tahmin ettiğimden de kötüymüş. Eğlence sektöründe çalışan birine ait gibi görünüyor.
1: Bak bakalım yanında penisinin de var mıymış? Bu para demek. Ağır iş pervaneleri.
2: İki tane var.
1: Gerçekten iyi para demek.
2: Ben kaderime razı oldum zaten.
1: Henüz bulduklarımız arasında para edebilecek tek şey o dev yastık.
2: Oo, bu bir yangın kasası.
1: Nasıl açılıyor? Böyle.
2: Ve içinden de bunlar çıkar değil mi? Kağıtlar. Market kuponları. Kendini kesinlikle affettirdin.
1: Komikmiş. Bu?
2: Evet, iyi bir parça değil, eski. Kuzeyden sanatsal bir çömlek. Para edecek gibime geliyor ama etrafta boş kovalıyoruz. Ve bu üzücü.
1: Bugün güzelleşmeye devam ediyor. Bu ilginçmiş.
2: Ne buldun?
1: Seher Yıldızı'nın günümüze uygun yapılmış hali.
2: Fena değil ha?
1: 20 dolar eder.
2: Evet. Sandalye sana gülüyor şu anda. Depo berbat görünüyordu. Sana söylemiştim demem için çok mu erken? Evet, çok erkenmiş.
1: İşte budur. Bunun için geldik. Bu bize para kazandıracak.
2: Sen öyle diyorsan.
1: Biliyorum. Eminim. Daha önce de böyle gösteriler izledim. Ve bu modeli kullanıyorlardı. Binanın üzerinde bir adamı vurup aşağı attıklarında bunun üzerine düşüyor işte. Bu yastığın üzerine düşmeden önce kesip asfalta yapışmış halini ekliyorlar. Bu paramızı 3'e katlar. Belki 4'e.
2: Bu şey çok yıpranmışa benziyor dostum.
1: Kullanılmış tabii ki.
2: Evet ama sorun şu ki Kaliforniya'da bir depoda kim bilir ne zamandır bekliyor. Elastikliğini yitirmiş olabilir. Yani bilmiyorum ama
1: bana pek
2: şaşırıcı görünmedi dostum. Yani bunun tamiratına para vermek istemezsin. Seni tebrik etmek isterdim dostum ama görünüşe göre sen bu işin ustasısın diyemeyeceğim. Sen bu işin kralısın diyemeyeceğim sana Tom.
1: Gayet açık konuştun. Kendini öğretmen, beni de öğrencin sanıyorsun. Ortaklık böyle olmaz.
2: Her şeyde değil tabii ki. Bu bayağı güzel. Koca olan depo kötü çıktığı için sinirli. Fakat bu işletme ikimize ait. Bu yüzden para kazanmamız ikimiz için de önemli.
3: İyi temizledik. Tertemiz oldu.
4: Banyo daha temiz olabilirdi. Oraya girip temizleyebiliriz. Farkına varırlar mı dersin?
3: Bunu sonra konuşuruz.
4: Tuvalet temizlemiyor musun? Neden? Hey, nasıl gidiyor?
3: Gelene bak. Merhaba Tom.
1: Meşgulüm.
4: Bu da neydi?
3: Merhaba Alan.
2: Merhaba. Nasılsınız?
4: Onun sorunu ne?
2: Dinlenmesi lazım. İnterneti koymanızı istediğim bazı parçalar var. Bu arada benim paket geldi mi?
3: Henüz değil.
2: Gidip şu dev yastığı satmaya çalışacağım.
1: Bir alıcı buldum bile.
2: Ne yaptın?
1: Atlama yastığımızı görmek istiyor.
2: Sanırım satmam gereken bir atlama yastığı var.
3: Temizlik yaptığımızı fark etmediler bile.
4: Aralarında ne var anlayabilmiş değilim. Biraz garip.
1: Şehir merkezine inip Joe ile buluştuk. O profesyonel bir dublör ve bu parçaya bakar bakmaz 6000 doları cebimize koyacağından eminim.
2: Bilmiyorum dostum, bu bizim para kazanmak için tek şansımız ve şu ana kadar pek iyi görünmedi.
1: O şeyi denedik mi paralar akacak, görürsün.
5: Demek bir havai hastanız var.
2: Evet.
5: Harikaymış. Renklerine bakınca Lifepack markaymış gibi göründü.
2: Lifepack mi? Nedir o?
5: Bunlardan üreten bir firma. İlk başta yangın kurtarma operasyonları için kullanılıyorlardı. Başta battaniyeler kullanılırdı ama sonra bunlara geçtiler. Çünkü battaniyeler tehlikeliydi. Ardından itfaiye ringlerine geçtiler. Hatırlıyor musun?
1: Evet,
6: evet.
1: Evet, o da
6: bir
1: şey olmamış.
5: İnsanlar üzerinden sekiyordu.
2: Pekala, bu kuvveti absorbe ediyor ve canınızın yanmasını da engelliyor.
5: Evet, burada kullandığımız renk teması farklı.
2: Bu renk teması ne zamanlarda kullanılıyordu?
5: 80'lerin sonlarında, 90'larda diye tahmin ediyorum.
2: Bu kadar dayanıklı mı bunlar?
5: Görünüşe göre buna iyi bakılmış, iyi katlanmış.
2: Yapıştırılmış bantlar neyin nesi?
5: Ufak sıyrıklar olabilir.
2: Biri üzerindeki delikleri düzgün şekilde tamir etmek yerine bantlamış mı yani? Bu öyle bir şey mi?
5: Evet.
1: Neden böyle yapıyorsun dostum? Satmaya çalışıyoruz.
2: Bu şeyin tarihini öğrenmeye çalışıyorum. Üzerinde bant var diye almamazlık yapmayacaktır.
1: Dostum.
5: Önemli olan tarafı burası. Burası bir yerden atladığınızda düştüğünüz kısım ve burada herhangi bir tamirat yapıldığını sanmıyorum.
1: Hedef bölgeniz burası.
5: Harika.
1: Bu şeyin yüksekliği nedir?
5: 2,5 metre.
1: Büyük bir hedefmiş.
5: 20 metreden atlayan insanları kurtarmak için.
2: Para konuşacak olursak ne kadar eder?
5: Bunun tarihini bilmiyorsunuz değil mi?
2: Hayır.
5: Buldunuz sadece. Evet. En az birkaç bin dolar eder.
2: Birkaç bin dolar mı?
5: Test ederseniz bu fiyatı yükseltmeye açığım.
2: Ne kadar yükseltiriz?
5: Belki 3 bin.
1: 4 bin.
5: Önce çarpış anını görelim.
1: Böyle bir şeyin ağırlık limiti nedir?
5: 113 kilogram deniliyor. Evet.
2: 113 kilogram.
5: Evet.
2: Bunun için fazla büyüksün.
1: Ama sen değilsin.
2: Lütfen.
1: Şişirelim de bir bakalım. Dedektifimiz karar versin.
5: Pekala.
2: Eğer yaralanırsam ne olur biliyor musun?
1: Çeneni kapatır mısın?
2: Hayır. Ahbap, senin çeneni kapatırız. Senin çenen bizi bu işin içine sok.
1: Senin paran ha? Bizim paramız değil.
2: Eğer ortağın beni dinleseydi burada para kaybetmeyecektik. Çünkü burada olmayacaktık bile. Kaç kez seni kurtardım ben? Kaç kez ha? Kaç kez?
5: Bayağı yüksekmiş.
1: Benim seni kurtardıklarımın onda biri kadar etmez. Alan'ın bunu sorun yapmasına inanamıyorum. Ninja olduğunu iddia eden birinin böyle bir şey atlamak istememesi çok garip.
5: Bu şişirdiğim en güzel hava yastığı değil. Ortası biraz garip duruyor.
2: Ortası garip.
1: Sence bu çalışıyor mu?
2: Son, baksana gözümüzün önünde hava kaçırıyor.
1: Hava kaçırıyor gibi görünmüyor. Test et, 4000'i alalım.
5: Test ederse 3500 verebilirim. Buna 4000 dolar vermek istemiyorum.
1: Ders giden ne olabilir?
5: Ne yanlış gidebilir? Eğer tamamen şişmeden atlarsa havayı boşaltabilir.
2: Yaralanmayı göze alıyorum. Ve paramızı karşılamayacak olmakla kalmayacağız. Üstüne bir de işe yaramazsa para bile alamayacağız.
1: En kötü ihtimalle havası boşalır dedi. Ve orada seni sağlam tutacak miktarda hava var zaten. Yaparsın bunu. 3500 dolar.
5: Test.
1: Anlaştık. Bu dükkanı ne kadar sevdiğini bize göster.
2: Ne var biliyor musun? Bunu yapmak istemiyorum ama o çatıya çıkacağım. Belki bu benim ortağıma takım oyunu oynamanın ne olduğunu anlatır. Pekala. Bu lanet çatıya nereden ve nasıl çıkıyorum?
5: Şu merdivenden. Sana göstereyim.
2: Oo, tanrım. Şimdi atlayayım mı?
1: Evet. Yeter ki para kazan. Gerçekten de atlayacak.
2: Bunu yapmaktan nefret ediyorum.
1: Atlıyor.

0: Başardı.
1: Başardı.
2: Good.
0: İyi misin?
3: İyiyim.
0: Hava yastığı da iyiymiş. Evet, çok iyi çalıştı. Ki bu da beni şaşırttı. Gerçekten iyiydi.
1: Vay canına. 3500 dolar.
0: Anlaştığımız gibi. Bunun için teşekkür ederim.
1: Güzel. Teşekkür ederim.
0: Size de teşekkür
1: ederim. Atlamış olduğuna inanamıyorum.
3: Başka seçeneğim var mıydı? Ne yapsaydım? Parayı mı kaybetseydim? Canımı tehlikeye attım. Yine. Hadi gidelim.
1: Bu tripler niye?
3: Berbat bir ortak gibi davranıyorsun. Farkında mısın?
1: Gerçekten.
3: Evet. Ve çok da sinir bir arkadaş olmaya başladı. Hadi gidelim.
1: Hayır. Buna değmez. Tatilim şu anda başladı.
3: İşte yine başlıyoruz. Hey koca bebek, buraya gel. Tom yine tonluk yapıyor. Dediğim belki biraz ağırdı ama gerçek şu ki bugün para kaybettiğimiz için üzgün. Bunu hepimiz yaşadık. Tom.
4: İyi bari gelmişsin. Kılıçlar, bıçaklar, silahlar, mızraklar. Tom'a ait her şey gitmiş. Gel bak.
3: Para almış mı?
4: Biraz. Kendi payını almış. Bu arada senin paketin geldi.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Burası tavuk dünya.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
2: bebekler Ebebek'le büyürler.
3: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece durula.
16: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben bilirim.
17: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
18: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
20: Çok kötü kokuyor.
21: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
22: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
23: Gencecik adamlarsınız ya.
24: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
25: Ter kalıyor bunlara.
19: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
26: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
27: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
26: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Programımızın bu bölümünde. Cave Creek, Arizona'daki Amaro Pizzeria, leziz İtalyan yemekleriyle tanınıyor. Ama müdür Tim'in tatsız hareketleri var.
1: Yarın gece kulüpteyiz. Yarın gece.
0: Mekan sahibi Frank endişeli. Tim'in kadın çalışanlarla aşırı flörtleri ve ayrımcılık yapması...
2: Bana taciz davası açılmasını asla kaldıramam.
0: İş yerini kaybetme riskini getiriyor. Kılık değiştirip burada yaşananları ortaya çıkarmak Restoran Sırları ekibine ait.
3: O benim kızım pislik çuvalı.
2: Mide bulandırıcı biri.
0: Bir restoran sahibi olmak kolay değil. İyi yemekleriniz, güzel bir atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama umursamaz çalışanlar...
4: Burada istenmiyorsun.
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran Sırları ekibi de işte bu noktada devreye giriyor. Charles Dice sorunlarını belirlemede ve onlara yardımcı olmada öne çıkıyor. Ekip üyelerinin yardımı sayesinde...
5: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
0: Restoran sahiplerine onlar ortada yokken neler olup bittiğini gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun.
7: Aa, hayır. Burası benim evim, benim iş yerim.
6: O yemek benim hayatım.
2: Benim adım Frank Vairo. Cave Creek, Arizona'da bir işletme sahibiyim. Bir restoran açmak istedim. Çünkü büyük babamın New York'ta bir restoranı vardı. O benim kahramanımdır. Amaro bir İtalyan restoranı. Adı yanıltmasın, sadece pizza yapmıyoruz. Fazlasıyla yetenekli bir şefim var. Gerçekten çok iyi İtalyan yemekleri yapıyoruz. İyi bir restoran sahibi olmaya çalışıyorum. Bunun için de restoranımı işletecek sonuna kadar güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Bana rahat hareket edip işimi büyütme imkanı verecek. Tim adında bir müdürüm var ve ona hiç güvenmiyorum.
8: Ben Tim, buranın müdürüyüm. Gece nasıl geçiyor?
9: Aman tanrım, kesinlikle şahaneydin.
2: Benim için 6 aydır çalışıyor. Bazı şeylerde sorun çıkarmaya başladı. Sürekli kadın hosteslerimle, kadın garsonlarımla konuşmaya çalışıyor. Çok flört eder gibi davranıyor.
8: Yalnız görünüyorsun.
2: Restoran konusunda Tim'e güvenebileceğimden emin olmalıyım. Aksi takdirde işimi büyütmek bir yana, devam bile ettiremeyebilirim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor Charles Stiles, restoran sırları?
2: Frank Vairo.
3: Kızım Destiny.
9: Memnun oldum.
3: Pizzadan çok daha fazlasını yapıyor gibisiniz.
2: Kesinlikle. Kendi ekmeğimizi yapıyoruz, makarna yapıyoruz, başlangıç yemekleri yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Ve büyük babamın New York'ta restoranlar işlettiğini söylemek istiyorum ve ben burayı onun öldüğü gün
3: Güzel.
2: Açtım. Ve restoranımın müdürü Tim'le kötüye gittiğini düşünüyorum.
9: Onunla ne tür sorunlar yaşıyorsunuz?
2: Çekici bulduğu kadınları kayırıyor. Sürekli kadın hosteslere ve garsonlara asılıyor. Bir müdür olarak pozisyonuna uygun hareket etmiyor. Burada çekici hostesler ve garsonlar çalışıyor. Fakat bir müdürseniz buradaki tüm programı siz yönetiyorsunuz demektir. Bence Tim bu konunun içinde kayboluyor ve burada asıl önemli olan
3: İşe alımları kim yapıyor peki?
2: Tim'in yakın zamanda aldığı garsonlar benim aradığım standartları karşılamıyor. İnsanlar personelimi çok çekici buluyor ama servis kalitesi çok düşük. Bu da işi olumsuz etkilemeye başladı.
3: Planımız şu Frank. 2 tane gizli görev gerçekleştireceğiz. İlkinde Tim'in işe alım sürecini nasıl yaptığını öğreneceğiz. Tamam. İkincisinde Tim'in çalışanlara karşı tavrının nasıl olduğuna tamam. bakacağız. Bunun için de Destiny'yi görevlendireceğiz. Yeni bir çalışan adayı olacak.
2: Mükemmel.
9: Hazırlıksız ve niteliksiz biri gibi rol yapacağım. İşe uygun olmayan bir şekilde giyineceğim. İş almak istemeyeceğiniz biri gibi davranacağım.
2: Tamam, iyi duruyor.
0: Restoran Sırları ekibi bu gizli görevde flörtü seven, kadın personeli kayıran restoran müdürü Tim'e odaklanacak.
3: Bize restoranı gezdirsene, kameraları koyacağımız yerlere karar verelim.
2: Gel, mutfaktan başlayalım.
0: Bu görev için Amaro'nun kilit öneme sahip noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Kamera 1 ve 2 ana yemek alanına yerleştirildi. Kamera 3 ve 4 bara yerleştirildi. Kamera 5 garson alanına yerleştirildi. Kamera 6 ve 7 mutfağa yerleştirildi. Restoran Sırları ekibinden Destiny ve Sarah aynı iş için rekabet eden iki garson rolü yapacaklar.
2: Umarım Charles'a ulaşmış olmam sonuç verir ve ben yokken burada neler yaşandığını öğrenebiliriz. En kötüsüyle karşılaşmayı bekliyorum.
3: Frank, içeri gel.
2: Tamam.
3: Kontrol merkezimizi buraya kurduk.
2: Burası casus merkezi olmuş.
3: Pekala Frank. Sen dün Tim'in yapması için iki görüşme ayarladın. Kızım Destiny tecrübesiz bir garson rolü yapacak. Sarah ise çok tecrübeli bir garson rolü yapacak.
2: Evet. Tim'in daha nitelikli, daha tecrübeli garsonu seçmesi gerekiyor. Bunun kim olduğu ortada.
3: Görüşmeler başlamak üzere. Bakalım neler olacak.
2: Tamam.
3: Sarah içeri giriyor.
8: Kazanmasını mı kaybetmesini mi istiyorsun?
10: Merhaba, ben Sarah. Görüşme için geldim.
8: Evet, nasılsın?
4: Merhaba.
8: Seni buraya ne getirdi?
4: Ben yeni bir işe başlamak istiyorum. Buraya daha önce de geldim. Müthiş pizza yapıyorsunuz. Çok beğeniyorum.
8: Peki seni farklı kılan şey ne?
4: Ben birçok farklı eğitim aldım. Mesela geceleri bir takım kurslara gittim. İtalyan mutfağıyla ilgili çok geniş bir bilgi birikimim var. Ben İtalyan bir aileden geliyorum. Menünüz İtalyan yemeklerine dair bildiklerimin bir özeti.
8: Kişisel bir sorum var. Kaç yaşındasın?
2: Bunu soramazsın.
3: Yasa dışı.
2: Yaş soramazsın.
4: 35.
8: Tamam. 30'lu yaşların sonlarına doğru olduğunu düşünün. Bizim personelimiz daha genç çünkü.
4: Hı hı.
8: Bundan rahatsız olmayacağından emin olmam gerek.
4: Tabii hiç sorun değil.
8: Peki.
4: Gerçekten.
8: Tamam.
2: Bu utanç verici.
8: Yani özgeçmişi incelemem gerekiyor.
4: Tamam.
8: Bunu konuşacağız ve sana haber vereceğim.
4: Zaman
8: tamam mı?
4: Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
8: Tamam. Ne demek?
2: Gördüğüm şey beni şok etti. Sarayı hiç şans vermeden eledi.
8: Tanrım, bunu gördün mü? 35 yaşındaymış. Burada anne gibi kaldı.
3: Kararını Sera kapıdan girdiği an verdi. Ne doğru. Derse desin onu kesinlikle işe almayacaktı.
8: İşe alınmıyor değil mi?
10: Gülünç.
8: Tamam.
3: Ve Destiny geliyor. İşte orada.
11: Merhaba.
8: Merhaba, nasılsın?
11: Müdür sen misin?
8: Evet, ben Tim.
11: Merhaba.
8: Destiny mi?
11: Destiny, memnun
8: harika
11: oldum. Ben restoran sırlarıyla büyüdüm. Daha küçük yaşta babam beni yanında götürmeye başladı. Bundan dolayı da mesaide olayım ya da olmayayım bir restorana girdiğimde hizmeti değerlendiriyorum.
8: Mekanı iyi buldun mu?
11: Evet, doğrusu daha önce de geldim. Buraya bayılıyorum. Beni görüşme için bir koltuğa oturttu. Profesyonelliğe hiç uygun olmayan bir hareket.
8: Yani yakınlarda mı oturuyorsun?
11: Evet, birkaç sokak ötede.
8: Yani harika, yer bana çok ben uygun. Ben de o tarafta oturuyorum. Gece kulübüne gidiyoruz.
11: Şahane. Evet. Ben de dışarı çıkmayı, dans etmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum.
8: Harika.
11: Evet.
3: Sadece 30 saniyedir konuşuyorlar ama ona kulüplere gitmekten söz ediyor.
2: Burada insanlara yemek servisi yapıyoruz. Dans kulübü değiliz.
8: Biraz iş tecrübenden bahsedin.
11: Bazı özel etkinliklerde çalıştım.
8: Ne tür özel etkinliklerde çalıştın?
11: Düğünler, o tür şeyler. Tabii çok büyük şeyler değil.
8: Doğrusu seni çok da tecrübeli olman gerekmiyor. Önemli olan arkadaş canlısı olman. Bunların konuklarla ilgili konularda çok yardım oluyor.
11: Teşekkür ederim.
2: Ben burada gerçekten işine odaklanmış garsonlar arıyorum. O ise eğlenecek kızlar arıyor.
3: Bak onun ellerine ne kadar yaklaştı.
8: Ne kadar iyi görünürsen o kadar çok bağış alırsın. Bu iş
11: doğru.
8: Böyle.
3: Gördün mü, dizine dokundu.
11: Dizime dokunarak sınırı aştı. Bu cinsel tacizdir.
8: Kime işe alacağıma dair kararım, seninle konuştuk ve isterim senin burada şahane olacağını söylüyor.
11: Mükemmel, harika olur.
8: Destiny, tanıştığımızda çok memnun
11: çok
8: oldum.
11: Memnun
8: seni
11: oldum.
8: Kapıya kadar
11: tamam
8: geçin.
2: Ben iş görüşmelerimin sonunda el sıkışıp teşekkür ederim. Bu tamamen farklıydı. Seyretmek kolay değildi.
8: Mehmet, sen de bil isterim. Bir kişiyi daha işe aldım. Sen de gördün. Harika.
3: Yeni tanıştığı birine böyle davranıyorsa...
2: Doğru.
3: Personele nasıl davranıyordu? Tim'in kadınlara yaklaşımı mide bulandırıcı.
2: Evet.
3: Tim tecrübeli birini değil, kızımı işe aldı. Bakalım iş sırasında neler yapacak.
2: Evet.
3: Destiny'yi işe almış olsa bile restorana gidip ona Sera'nın özgeçmişini beğendiğini ve bu gece ikisinin de işe başlamasını istediğini söyle.
2: Tim'in Sera'yı seçmesi gerekirdi. Onun tecrübeli olduğunu biliyordu. Destiny sadece güzel bir yüzdü. Tim sadece kendini düşündü.
8: Ne haber Frank?
2: Nasılsın? Her şey aynı. Bu ara oldukça yoğun duruyoruz. Ben de bundan dolayı bugün görüştüğün iki kızı birden çağırdım.
8: Yani Sera gelecek mi?
2: Evet, ikisi de.
8: Tamam.
2: Özgeçmişini beğendim. Bakalım nasıl olacak. Bana fikrini söylesene.
8: Sera ile ilgili hislerim iyi değil
2: bakalım
8: ama...
2: Bakalım kimi işe alacağız.
8: Tamam, tamam.
2: Lütfen.
8: Tamam.
2: Peki.
8: Adamımsın.
2: Çalışırken ikisine karşı tepkilerini görmek istiyorum. Sera'ya ilgi duymamıştı. Ona nasıl davranacağını öğrenmek istiyorum.
3: Pek mutlu görünmüyordu, öyle değil mi?
2: Sera'nın geri gelecek olması onu kesinlikle heyecanlandırmadı. Çok ilginç olacak.
0: Birkaç saat sonra Amaro'da akşam yemeği vakti geliyor ve gizli görev başlıyor.
3: Mekan dolmaya başladı. Müdavim müşterilerin geliyorlar. Sera'yı çağırma zamanı geldi. Böylece vardiyasına vaktinde gelmiş
2: tamam
3: olacak. Ama Destiny'yi 10 dakika kadar bekleteceğim.
2: Mükemmel.
3: Yani işe geç kalmış olacak.
2: Harika.
3: Sera, hadi içeri gir ve çalışmaya başla artık.
4: Tamam. Benim garson olarak bu görevdeki stratejim işimi yapmak ve ona kusur bulacağı hiçbir açık vermemek. Merhaba.
8: Merhaba
4: seni
8: Sera.
4: Seni tekrar görmek güzel.
8: Seni de.
4: Başlayacağım için heyecanlıyım.
8: Sana şurada bir masamız var.
4: Pekala.
8: O masayla başlayabilirsin.
4: Tabii. Bir önlük tamam falan var mı?
8: Sana bir havlu getireceğim.
4: Ah tabii. Beni masaya yollamadan önce hiç eğitim vermemesine gerçekten şaşırdım. Hoş geldiniz. Adım Sarah. Sizinle ben ilgileneceğim.
3: Ona eşlik edip Sarah bizim yeni garsonumuz falan demeliydi. Size bu gece o servis yapacak demeliydi.
2: Sarah, açıklam olmadan başla.
4: Başlangıçlarınıza karar verdiniz mi?
9: Ben salata ve çorba istiyorum lütfen.
4: Mükemmel.
10: Ben çorba ve kalamar alacağım.
4: Harika.
3: Ve şimdi Destiny'yi çağıralım.
2: Çok iyi.
3: Destiny, hadi sen de içeri girip vardiyana başla.
11: Tamam.
3: 10 dakika geç gelmiş oldu.
11: Merhaba, üzgünüm. Çok geç kaldım, aramadım
8: sen
11: bile. Çok
8: etme.
11: Üzgünüm.
8: Hiç sorun değil.
11: Güzel, tamam.
8: Tamam. Tamam. Her zaman bir şeyler çıkabiliyor.
11: Evet.
8: Bu gece hazır mısın?
11: Evet.
3: En azından niye geç kaldın, ne oldu demeliydi ama yapmadı.
2: İlk gününde bunu yapan bir ay sonra neler yapar?
3: Ama Tim ona sorun yok diyor. Sarah'ı hiç eğitim vermeden, yardım etmeden masalara yolladı. Bakalım Destiny'ye farklı davranacak
2: evet.
3: mı?
2: En azından yanına gidip yardımcı oluyor.
11: Ben Destiny, sizinle ben ilgileneceğim. Sipariş vermeye hazır mısınız?
12: Ben fırında peynirli makarna alacağım.
11: Tamam.
13: Ve fırında ezilmiş patates.
8: Tamam. İyiydi. Seninki masa 44, tamam mı?
11: Tamam.
8: Tamam. Başlangıçlar işte burada.
3: Tim herkese eğitim vermeli.
2: Doğru.
3: Müdür olarak, restoranın başı olarak bu onun Doğru. görevi.
11: Bu kadar mı?
8: Evet, doğal yeteneği var. İyi iş çıkardın.
3: Sarah yemek almak için arkaya gidiyor.
2: Bakalım Tim ona yardım edecek mi?
4: Tim, bana yardım edebilir misin bunları taşımaya?
8: Sarah, öncelikle peçete kullanmalısın. Pisellerin tamam. yemekleri değsin istemiyorum.
3: Bu da ne böyle? Ona yardım etmeli.
2: Onun üstüne gidiyor.
4: Şu ikisi.
8: Profesyonel garson yardım mı istiyor?
4: 5 tabak var. Yardım etsen harika olur.
3: Emin ol, orada Destiny olsa bu şekilde konuşmazdı. Ona sarılıp tamam tatlım derdi.
2: Destiny'den başkasına yardım etmek istemiyor.
8: Yemeğinizin tadını
4: evet,
8: çıkarın.
4: Getirebileceğim evet. başka bir şey var mı?
9: Çorba kaşığı lütfen.
4: Çorba kaşığı tamam, hemen getiriyorum efendim.
8: Çorba kaşıklarını oraya koyman gerekiyor.
4: Tabii üzgünüm, onu atlamışım.
8: Sersem.
4: Tim her hareketimi eleştirmeye karar vermişti. İşi berbat etmemi bekliyordu.
8: Sarah, seninle konuşmalıyım.
4: Evet.
8: Ben garsonların müşterilerden bir adım önde olmasını bekliyorum. Çorba kaşığı isteneceğini bilmen gerekiyor. Kumaş malzemeleri tanımalısın, hijyenik olmalısın.
4: Tamam.
8: Her zaman bir adım önde ol, tamam mı?
2: Çok agresif yaklaşıyor. Ona yardım etmesi gerekir ama onu zorluyor ve muhtemelen huzursuz ediyor.
3: Kesinlikle.
8: Menüye bakabildin mi?
11: Kısaca baktım. Tekrar bakabilirim. Buradaki nedir? Ne bu?
8: Şefin günlük spesiyali.
11: Aa, demek o anlama geliyor.
3: Destiny menüyü inceliyor. Güzel.
8: Bu gece harika görünüyorsun.
11: Teşekkür ederim. Tim bana flört eder şekilde yaklaşıyordu. Başımdan ayrılmayıp bana yakınlaşmaya çalıştı.
8: Bu arada saçın çok güzel.
11: Bu ne demek? Hindistan cevizi. Evet.
3: Uzanıp Destiny'nin saçını kokladı.
2: İğrenç.
11: Kullandığım yağın kokusu.
8: Kokuyabilir
11: Tabii.
8: miyim?
11: Evet.
8: Tanrım güzel
11: Boşuna
8: kokuyor.
11: Boşuna kullanmıyorum.
8: Öyle mi?
11: Babam da izliyordu. Aklından neler geçtiğini hayal bile edemiyorum. Muhtemelen müdürüm bana asılmasından hoşlanmamıştır ama bu da işin bir parçası.
3: O benim kızım pislik çuvalı.
2: Az sonra.
8: Belki iki var diye orada çalışırsın
2: Aman
8: diyordum.
2: Aman tanrım.
3: Yeni bir işten mi söz ediyor?
2: Tacizle ilgili şikayetler alıyorum.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
15: sigortam Net. İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul.
16: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
15: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç
17: kalp. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
20: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
21: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
22: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
23: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
24: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
25: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
24: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
4: Şahanesin Gemini.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
0: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın

0: gizli kameralar ve restoran sırlarının ekip üyeleri sayesinde...
1: Destiny, memnun oldum.
0: Amaro Pizzeria'nın sahibi Frank Vero, müdür timin hem çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını...
2: İyi çıkardın. Pis ellerin yemeklere değsin istemiyorum.
0: Hem de garsonlarla uygunsuz şekilde flört ettiğini öğrendi.
2: Bu arada saçın çok güzel.
1: Bu ne demek? Hindistan cevizi.
2: Hindistan cevizi mi?
3: Uzanıp Destiny'nin saçını kokladı.
4: Bu iyi değil.
1: Kullandığım yağın kokusu bu.
2: Koklayabilir miyim?
1: Tabii.
2: Tanrım güzel
1: kokuyor. Başına kullanmıyorum.
2: Öyle mi?
4: İğrenç.
3: O benim kızım pislik çuvalı.
4: Demek ben yokken bunlar oluyor.
2: Bir şeye ihtiyacın olursa söyle.
0: Destiny'ye uygunsuz şekilde davranan Tim, daha sonra hala lisede olan hostes Riley'e yaklaşıyor.
2: Riley! Yalnız görünüyorsun.
1: Yalnızım.
2: Hafta sonu nasıldı?
1: İyiydi.
2: Ne yaptın?
1: Hava suya gittim.
2: Mayo mu giydin?
1: Tabii ki.
2: Öyle mi?
1: Evet.
3: Herkese yanaşmaya çalışıyor.
2: Bu gece bir şeyler içeceğiz. Destiny'nin ilk gecesi. Sen parti seversin. Geliyorsun değil mi?
1: 18 yaşındayım. Bana alkol yasak. Hı.
2: Belki bir şeyler ayarlarız.
3: Yaşı tutmayan birinin onu almasına yardım mı
4: edecek? Bana saygısı olmayan yasaya da uymaz. Kız onun neredeyse yarı yaşında. Ondan 13 yaş falan küçük. Bu beni de ilgilendiriyor. Burası benim restoranım. Bu iğrenç bir şey. Tim'e yapmasını söylediğim, Amaro'da olmasını istediğim her şeye zıt.
2: Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
1: Evet.
2: Biliyorum burada haftada iki vardiya çalışıyorsun. Erkek kardeşimin Scottsdale'de bir mekanı var. Hoş, akıllı, güzel bir hostes arıyoruz. Belki orada çalışırsın diyorum.
4: Bu ne yapıyor? Aman tanrım. Bu saçmalık.
3: Yeni bir işten mi söz ediyor? Başka bir yerde iş mi teklif ediyor?
4: Benimle ilgisi yok. Hem hostesimle flört ediyor ki bu kendi başına zaten yanlış. Hem de ona erkek kardeşinin restoranında yeni bir iş teklif ediyor. Bu kötü bir şey.
2: Teklif şimdilik masada kalsın. Frank'e bundan bahsetme. Onu kızdırmak istemem. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Sonra konuşuruz.
1: Hoşça kal.
3: Aramızda sır olarak kalsın. Sorun yaşamayayım dedi. Ne yaptığının kesinlikle farkında. Bunun yanlış olduğunu çok iyi biliyor.
2: Johnny, nasıl gidiyor?
5: Tim, nasılsın dostum?
3: Bu şef mi?
4: Evet.
2: Dün gece maçı izledin mi?
5: Hayır.
2: İzlemedin mi?
5: Hayır, çok meşgulüm.
2: Santini ortalığı dağıttı. Bu arada erkek kardeşimin mekanına henüz uğramadın.
4: Bunu daha ne kadar izlememiz gerekiyor?
3: Bir iki dakika daha gitsin.
4: Bir iki dakika.
3: Bakalım neler diyecek.
2: Gideceğini söylemiştin.
5: Biliyorum. Belki gelecek hafta sonu.
2: Belki menüyü hazırlamamıza biraz yardımcı olur. Bir iki şey eklemek istiyoruz.
5: Öyle mi?
2: Senin damak tadın mükemmel.
5: Beni tanırsın.
2: Evet.
5: Ben biraz...
2: Sadıksın, anlıyorum.
5: Sadığım.
2: Biliyorum, anlıyorum.
5: Burada devam etmeliyim.
2: Bıkarsan para kazanabileceğim bir yer var. Gelecekte dostum, seni bekliyorum.
3: Hostesi çalmaya çalışmakla şefi çalmaya çalışmak aynı şey değil. Şef bir restoranın en kritik bileşenidir. Şef olmazsa iş batar.
4: Personelimi çalmaya, onları erkek kardeşinin mekanına götürmeye çalışması benim için, iş yerim için yıkıcı bir şey.
5: Bu konuları kiminle konuştuğuna dikkat et.
2: Biliyorum, aramızda tamam.
5: Renk'i tanırsın.
2: Biliyorum, biliyorum. Sen bir şey söylemezsin.
4: İnanılmaz. Oraya koşup onu boğmak istedim. Bunu izlemeye devam edemem. Oraya gidebilir miyim?
3: Yeterince
4: lütfen.
3: İzledik. Git lütfen. Getir. Onunla burada
4: hemen
3: yüzleşeceğiz.
4: Hemen getiriyorum. Teşekkür ederim. Hayatın içinde farklı farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Bazıları fırsatçı çıkıyor. Tim tam öyle biri. Yani o kötü biri. Saygısız. Sadece kendini önemsiyor. Tek derdi kendine fayda sağlamak. Buna bir noktada son vermek zorundayım. Bu kadar yeter. Benimle gel hemen. Konuşmalıyız.
2: Gerçekten mi?
4: Evet, hemen. Sana bir şey göstereceğim. Etrafına bak. Hepsine bak. Gizli kameralar sayesinde burayı nasıl idare ettiğini
3: izledim. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı bir şirketten geliyorum. Birleşik Devletler'in her yerinden restoranlarla çalışıyoruz. Frank bizi aradı çünkü işleriyle ilgili endişeleri vardı. Bu gece burada oturup 2 saat restoranı izledim.
2: Gece boyu burada mıydı?
3: Bugün işe 2 yeni garson başladı. Onlar garson rolü yapan ekip üyelerimiz.
4: Evet, Sarah ve Destiny.
3: Evet, onlar bizim ekibimizdendi.
4: İdare tarzıyla, servisle, tacizle ilgili şikayetler alıyorum. Ne yapman gerekiyor? Onları aramak zorundaydım. Görüyorsun.
2: Onları evet. Araman mı gerekiyordu? Oturup niye benimle konuşamadın mı yani?
4: Niye kimseyi dinlemiyorsun?
3: İş görüşmelerini izledik. Sarah'ın özgeçmişi eksiksizdi. Böyle bir restoran için isteyeceğin her meziyete sahipti.
4: Sana sorular
3: sahipti.
4: Sordu. Senden yardım istedi. Ama onu başından savdu.
3: Öte yandan
4: bir şey
3: Destiny
4: sormadı,
3: hiç
4: halde
3: tecrübe
4: Destiny'ye
3: sahibi değildi.
4: Destiny'ye asıldın.
2: Bak,
4: Sarah'ı yolladın. Sen Sarah'ı yolladın.
2: Tek yaptığım buydu.
4: Biz
2: tamam,
4: burada ne yapıyoruz?
2: Şey yapmadım.
3: Destiny benim kızım. Orada yaptığın şey sadece arkadaş canlısı.

0: davranmak değildi. Hostes ise 18 yaşında ama ona seni içmeye götüreceğim diyorsun. Hepsinin de üstüne personeli çalmaya çalışıyorsun. Erkek kardeşimin restoranında tam zamanlı işe ne dersin dedin.
1: Sana ihtiyacım vardı. Sana güvenebilmem gerekiyordu. Burada olmana bile dayanamıyorum.
2: Asıl ben buna dayanamıyorum. Buraya bir günlüğüne
1: kameraman
2: gelip
1: olmasa üstüne atlardım. Seni yani yere sererdim dostum. Şey tamam mı?
2: Frank, benimle derdin varsa karşılıklı konuşabilirdin.
1: Dinlemiyorsun.
2: Buna ihtiyacım yok. İşi bırakıyorum. Tamam mı? Hepsi bu kadar.
1: Mükemmel.
2: Beni
1: yok,
2: çok özleyeceksin.
1: Hoşça kal. Görürsün.
2: Evet.
0: Boş
1: teşekkürler.
0: Ver.
2: Doğrusu benim buraya ihtiyacım yok. Erkek kardeşimin bir restoranı var. Bir tane daha açmayı planlıyoruz. Biz işleri Frank'in aksine karşılıklı çözeriz. Yani hiç sorun olmayacak. En çekici personel bizde olacak. İyi zaman geçireceğiz.
1: Bana 6 aydır yaptığı
0: evet,
1: en büyük
0: işi bıraktı. İşsizlik parası
1: evet
0: ödemen gerekmeyecek.
1: Evet.
0: Bırak bu şeyle erkek kardeşi uğraşsın.
1: Sabırsızlanıyorum. Gittiği için minnettarım. Ama o benim hayatım. Tim gelip burayı kendi flört mekanına çevirdi. Bunu çok kötü bir şey yaşanmadan durdurabildiğim için çok şanslıyım. Charles benim onları fark etmemi sağladı. Şimdi yola devam edip yapmam gerekenleri artık yapabilirim.
3: 4 ay sonra. Tim'le erkek kardeşinin restoranı birkaç ay sonra kapandı. Şu an ikisi de iş arıyor. Frank, Amaro'ya tecrübeli bir müdür aldı ve ikinci mekanını açmaya hazırlanıyor.
4: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde. Arizona Scottsdale'deki bu restoranın sahibi Sean Halpin, restoranın işletmesini oğlu Gray'e bırakmak istiyor. Ancak yıllardır mutfak şefi olan Tom, Gray'e hiç saygı göstermiyor.
1: Ne istediğine karar ver. Ön tarafa mı bakayım yoksa mutfağa mı? Karar ver abi.
0: Daha da kötüsü Tom, Sean'ın yanında hiç böyle davranmıyor.
1: Hepsini birden yapamam.
0: Sean ortalıkta yokken neler döndüğünü bulmak da bize düştü.
2: Tom, konuşmamız gerek.
0: Restoran işletmek kolay bir iş değil. Yemekler, atmosfer ve müşteriler harika olsa da özensiz çalışanlar...
3: Burada istenmiyorsun.
0: ...her şeyi mahvedebilir. İşte burada biz dahil oluyoruz. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulma ve çözmede onlara yardımcı oldu. Gizli ajanlarının yardımıyla...
4: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
0: ...restoran sahiplerine onlar etrafta yokken neler olup bittiğini gösteriyor.
5: Hırsızlık yapıyorsun.
6: Aa, hayır. Burası benim evim, benim iş yerim.
5: O yemek benim hayatım.
7: Merhaba, ben Sean, bu da oğlum Gray. Birlikte Arizona Scottsdale'deki bu restoranı işletiyoruz. Burası yerel bir mekan, basit ama güzel tatlar. Yılın en sevdiğimiz zamanı bahar ayları. Çünkü o zamanlarda San Francisco Giants takımı sokağın hemen aşağısında antrenman yapıyor. Ve yılın 6 haftası buralar karnaval alanı gibi oluyor. Bu bizim için finansal açıdan çok mühim. Oğlum Gray hep aile mesleğine daha çok katkı sağlamak istiyordu. Ben de onu ortağım ve müdürüm yaptım. Onun yanımda olması benim için harika.
2: Ben burada büyüdüm. Bebekliğimden liseye kadar hep buradaydım. Şimdi de babama bu restoranı tek başıma işletebileceğimi ve bir gün patron olabileceğimi göstermek istiyorum.
7: Gray ve ben birçok konuda aynı düşünüyor ve uzlaşıyoruz. Ama görünüşe göre mutfak şefimiz Tom'la aralarında uyumsuzluk var.
2: Tom benim baş düşmanım.
7: Ben etraftayken Tom gayet düzgün davranıyor.
2: Bütün çalışanlar Tom'dan çok çekiniyor.
7: O profesyonel ve eski kafalı biri. İşini iyi yapıyor.
2: Bir şeyleri fırlatıyor, tezgaha vuruyor.
1: Hadi!
7: O zamanlarımızda bize çok yardımı dokundu.
2: Müşteriler de bunları duyup rahatsız olduğundan bu durum imajımızı gerçekten kötü etkiliyor.
7: Adeta bir hükümdar gibi.
2: Babama o burada yokken Tom'un ne kadar huysuz davrandığını göstermenizi istiyorum. Çünkü bu durum sonlanmadan Tom'dan beklediğim saygıyı görmem ve burayı düzgün bir şekilde yönetmem mümkün değil.
8: Sean, Gray, ben Charles Stiles.
2: Merhaba.
8: Jessica.
9: Merhaba.
8: Memnun oldum.
2: Gray,
9: memnun
2: oldum.
9: Çok memnun oldum. Memnun
8: restoranı oldum. Konuşalım.
7: 20 yıllık bir restoran. Ailemizin restoranı. Gray burada büyüdü sayılır.
8: Harika. Çok
7: bu işi çok sevdi.
8: Öyle mi?
7: Burada benim ortağım ve müdürüm olarak çok daha büyük bir rol üstlendi ve restorana genç bir nefes kattı.
2: Bu restoranı geliştirip daha iyi yerlere taşımak istiyorum. Şu an yoğun dönemdeyiz, bahar zamanı, kamp vakti ama ben bütün yıl yoğun olalım istiyorum. Sorunlarla uğraşırken satışlarımızı artıramam.
8: Bizi neden aradığından söz et Gray.
2: Mutfak şefimiz Tom'dan dolayı. Herkes ona huysuz Tom diyor ve...
8: Huysuz Tom
2: evet,
8: mu pekala?
2: Ben kendimi bildim bileli onun lakabı hep buydu.
9: Olamaz.
8: O da sana veya diğer çalışanlara lakap takıyor mu?
2: Bana bu hafta Sven diyor.
8: Sven mi? Peki ne demek
2: çamaşır
8: bu?
2: Mankeni,
8: ne anlama
2: Sven
8: geliyor?
2: Diyor. Aptalca bir şey. Ne demek istediğini anlamıyorum. Tipimden anlaşıldığı üzere ben manken falan değilim.
9: Yani neler yapıyor?
2: Bağırıyor, bir şeyler fırlatıyor. Mutfakta neyi nasıl istediğine dair her yere notlar asıyor. Hatasını asla kabul etmiyor.
9: Müşteriler bunu görüyor mu?
2: Evet, çünkü burada cam var. Burada oturan insanlar onun yaptıklarını görüyor ve duyuyor.
9: Evet, bu bir sorun.
8: Hiç yüzleştiniz mi?
7: Ben bizzat şahit olmadım. Görünüşe göre öyle.
8: Yani siz yokken işler biraz
7: Gray
8: değişiyor.
7: Yalan söylemez. Ancak Tom'u da yıllardır tanırım. Evet, huysuz olabilir. Ama saygısızlık edeceğini hiç sanmıyorum. Çok çalışkandır ve işi önemsediğini iyi biliyorum.
9: Tom ne zamandır burada çalışıyor?
7: Neredeyse 20 yıldır.
9: Peki niye şimdi?
2: Bana hak ettiğimi düşündüğüm saygıyı göstermiyor. İlerleyebilmem için Tom'un benim yanımda olması gerekir.
8: Gerçekten sorun Tom'sa ve Gray söylediklerinde haklı çıkarsa onunla yüzleşir misiniz?
7: Size ulaştığımız zaman Gray'le bir anlaşma yaptık. Söyledikleri doğruysa ve ben bunları görememişsem... Bu sorunu çözmemiz gerekeceğini ve Tom eğer değişmeyi başaramazsa yollarımızı ayıracağımızı konuştuk.
0: Bu bölümde müdürüne saygı göstermeyi kabullenmeyen huysuz Tom'a odaklanacağız.
8: Operasyon günü Jessica buraya gelecek. Yeni bir garsonmuş gibi davranıp o gün işe gelecek ve işi öğrenecek. Bu şekilde onun Tom'la iletişimini ve Tom'un yeni gelen birine nasıl davranacağını görmüş olacağız.
9: Ben bir ortalığı yoklayacağım. Huysuz Tom'un yanına gidip onun yeni bir garsona karşı nasıl davrandığını göreceğim. Her şeyi öğreneceksiniz.
2: Güzel.
8: Planımız bu. Anlaştık mı?
7: Kesinlikle.
2: Evet.
8: Şöyle yapalım. Sizin için sorun olmazsa hızlıca mutfağı bir görelim. Çünkü etrafı biraz tanımak istiyorum.
2: Güzel, bu tarafta.
8: Harika.
0: Bu operasyon için restoranın önemli noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Restoranı ve müşterileri genel olarak görebilmek için 1, 2, 3 ve 4 numaralı kameralar ana alana yerleştirildi. 5 ve 6 numaralı kameralar malzeme odasına, 7 ve 8 numaralı kameralarsa siparişlerin hazırlanışını izlemek için mutfağa yerleştirildi. Ajanımız Jessica ilk iş gününe başlayan bir garson olarak restorana girecek. Charles, Sean ve Gray'in restoranlarında olup biten her şeyi gizli kameralar aracılığıyla izleyebilmeleri için restoranın yanına bir kontrol odası kurdu.
2: Güzelmiş.
8: Her şeyi ekranda görebiliyoruz. Kameralar sayesinde restoranı farklı açılardan izleyebilirsiniz. Jessica'yı Tom'la tanıştırmaya ne dersin? Böylece mesaisine başlamış olur.
2: Tamam, harika.
9: Benim amacım birçok soru sorarak ve hata yaparak Sean'a Tom'un negatif tavırlarını göstermek. Ne kadar sabırlı olduğunu görmek istiyorum.
2: Tom nerede?
10: Dondurucuda sanırım.
2: Tom?
1: Evet.
2: Bu Jessica. Garson olarak işe başlayacak ve mutfağa girip çıkacak. Yemekleri almak için.
1: Rahat ol biraz Sven. Yemeği almak için mutfağa girilmez. Dışarıdan alacaksın. Sen diyet içeceklerinle, baharatlı çaylarınla, telefonunla oyalan. Süt çocuğu.
8: Sanırım sen de huysuz Tom'a ilk defa şahit oluyorsun. Neden ona böyle diyor? Bu çok ayıp bir şey. Bu gerçekten ayıp.
7: Kesinlikle. Gray benim oğlum. Kimsenin onunla böyle konuşmasına izin veremem. Ona saygı duymaları lazım. O bu restoranın sahibi ve yöneticisi.
9: Tom'un herkesin önünde Gray'e böyle hitap etmesine inanamadım. Bu ona hiç saygı duymadığını gösteriyor ve diğer çalışanlara da Gray'e saygı göstermek zorunda olmadıklarına dair kötü bir örnek oluyor. Gray gerçekten patronluk yapabilir mi bilemiyorum.
8: Seni mutfaktan kovdu ve sana zorbalık etti.
2: Evet, genelde hep böyle.
8: Yeni bir eleman aldığınızda başlar başlamaz iyi bir iş etiği kurmanız gerekir. Eğer sizinle dalga geçerlerse bu size saygı duyulmayan bir ortam yaratıyor. İster restoran ister pazarlama olsun, her iş yerinde sınırlar olmalı.
2: Babamın Tom'un gerçek yüzünü görmesi beni sevindirdi.
8: Epey müşteri var.
7: Evet, yoğun bir gün olacak.
0: Ajanımız Jessica'yı restoranda uzun zamandır garsonluk yapan Patty'ye itiyor.
11: Sana etrafı göstereyim.
8: Tamam. Jessica, sor bakalım. Çalışanlar Tom hakkında ne düşünüyormuş?
6: Tom ilginç biri.
11: Ah, inanamıyorum, onu görmezden gel. Biz ona huysuz Tom diyoruz. Hep huysuz.
6: Gerçekten
11: sana
6: mi?
11: Bağıracaktır. Bunu kişisel algılama.
6: Peki.
11: Tamam mı? Korkma ondan.
6: Tamam.
8: Başlayalı 10 dakika oldu ve şimdiden bunları duyuyor.
7: Henüz pozitif bir şey yok.
11: Siparişlerin doğru geldiğinden emin ol.
8: Bu konuda ne düşünüyorsun? Bizzat kendin görüp işitiyorsun.
7: Belli ki düşündüğümden daha büyük bir sorun var.
9: Siparişinizi alabilir miyim?
12: Ben bir etli sandviç alayım.
9: Etli sandviç, tamam.
10: Etin içinde soğan var mı?
9: Etin içinde mi? Bilmiyorum ama bunu sizin için öğrenebilirim.
10: Pekala.
8: Jessica dinle, soğanı Tom'a sor. Mutfak şefi olarak müşterilerin sorularını cevaplayabilmeli. Tom'un nasıl bir cevap vereceğini görmek ilginç olacak.
9: Affedersin, etin içinde soğan var mı veya sos?
1: Tabii ki.
9: Var mı?
1: Evet.
8: Tom istese bu sorunu çözebilir mi?
7: Evet, kesinlikle.
8: Sor bakalım, müşteri için bir değişiklik yapabilir miyim?
9: Soğanı çıkarabilir miyiz?
1: Hayır.
9: Süzgeçten geçirebiliriz. Müşteri öyle istiyor.
1: Söyledim ya sana, hadi git artık.
8: Mutfağın önünde bu şekilde davranması kabul edilebilir.
7: Arkada
8: mi?
7: Da olsa hiçbir yerde böyle davranamaz. Tom'un Jessica'nın sorusuna verdiği tepki beni çok şaşırttı. Jessica'ya karşı tavrına bakılırsa çok kötü bir iş ortamı yaratıyor. Ve bu davranışları iyi insanları kaçırmama sebep olacak.
8: Jessica, daha bir dakika önce söyledim biliyorum ama şimdi gidip Tom'a siparişin hazır mı diye sor.
9: Tamam. Siparişim hazır mı Tom? İlk siparişimi vermiştim, hazır mı diye bakayım dedim.
8: Seninle konuşup sana herhangi bir yanıt verene kadar onun dikkatini çek.
9: Bir etli sandviç, bir rulo köfte ve hot dog.
1: Pişmesi lazım, orada öyle dikilme. Bu işin nasıl yürüdüğünü öğren.
9: Özür dilerim, yalnızca sandviç hazır mı diye sormak istedim.
1: Aptal aptal davranmayı kes, işini öğren. Sana öğretmenlik yapacak vaktim yok.
8: Onunla böyle konuşuyor.
7: Bu şekilde tepki veremez.
8: Bu çok fazla, endişe verici bir durum.
7: Bu hiç iyi değil.
1: Git müdürle konuş.
2: Görüyor musun, böyle şeyler yapıyor işte.
7: Bunu kameradan izlemek çok zor. Fakat o... Yok, buna müsaade edemem. Hem utandım hem kızdım. Tom mutfakta bağırıp çağırıyor, hakaret ediyor. Kimse bir restorana gidip de bunları duymak istemez.
1: Saçmalık, böyle bir aptal başıboş bırakılmaz ki.
7: Bu çok yersizdi.
11: Kafana takma, benim
9: çok
11: ilgilenmemi
9: üzgünüm.
11: İster misin?
9: Onlara söyledim ama... Tamam.
11: Tamam, kendini kötü hissetme. Daha ilk günün.
9: Teşekkür ederim.
11: Ne demek?
8: Jessica, mutfağın içine girip Tom'dan çok fazla soru sorduğun için özür dilemeyi dener misin?
9: Tamam. Aa, merhaba Tom. Çok üzgünüm.
1: Burası senin alışkın olduğun restoranlara benzemez. Ben servis tamam. elemanlarına işi öğretmiyorum.
9: Anladım.
1: Servise başlamadan önce menüyü öğrenmen gerekiyor.
9: Biliyorum, öğrenmeye çalışıyorum ama henüz ilk günüm, yani...
1: Çalışırken sana öğretmenlik
9: tamam.
1: yapamam.
9: Sadece anlamaya çalışıyorum.
1: Bir daha tekrar etmeyeceğim. Şu an burada durup seninle konuşamam. İşim var.
9: Tamam.
1: Dışarıda sana işini öğretecek birini
9: tamam,
1: bul.
9: Tamam, biliyorum.
1: Ne zaman yeni bir eleman alsak böyle oluyor. Bıktım be!
8: Jessica'ya yardım etmek Tom'un işi mi?
7: Hayır, Tom haklı. Yeni elemanlara işi öğretmek benim ve Gray'in işi.
8: Bu bir çalışana bu şekilde patlamak için bahane olamaz. İşi bilmeyen elemanlarla uğraştığı için öfkelenmesini anlayabiliyorum. Ama bu kabul edilemez.
9: Mutfakta bu kadar yoğun olduğunuzu bilmiyordum.
1: Senin suçun değil, aptal Sean'un suçu.
8: Bu kabul edilemez. Senin işleri yürütme tarzını sevmiyor olsa bile fark etmez. Özellikle yeni bir çalışanın önünde sana aptal diyemez.
7: Bu şekilde devam edemez. Ben onun patronuyum.
0: Birazdan.
1: Hemen karar ver. Ne istediğine karar ver. Defol git gözümün önünden.
7: Bir ortakla, hele ki benim oğlumla bu şekilde konuşmamalı. Gray haklıydı. Sorunu çözüp Tom'la veya onsuz bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.

0: olsun gel.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi?
3: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
2: Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
4: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
6: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Bakın.
8: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leyslik.
0: Sevince. Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsüt tereyağı 459

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Neon bir şeyin fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
1: İstersen neon bir. Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Özgüvenin
4: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
13: Türkcell gücünde 5G.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
16: Bankam Tonbank, kartıma bil.
17: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
18: Gizli kameraların yardımıyla uzun zamandır restoranın mutfağında şeflik yapan huysuz Tom'un personele karşı pek sabırlı olmadığını ortaya çıkardık.
19: Aptal aptal davranma, git işini öğren. Hadi git.
18: Ve ortak Gray Halpin...
19: Süt çocuğu.
18: Gray'in babası Sean Halpin'e de pek saygı duymuyor.
19: Senin suçun değil, aptal Sean'un suçu.
20: Bu kabul edilemez. Patronu suçlayıp aptal patron Sean derse sana karşı saygısızlığı, diğerlerine de cesaret verir. Bu böyle olmaz.
21: Bu tür davranışlar kesinlikle kabul edilemez.
22: Benim amacım huysuz Tom'un öfke sorunu olup olmadığını öğrenmekti ve böyle bir sorunu var. Ancak burada Sean ve Green bahsetmediği başka önemli bir sorun daha var.
20: Öyle görünüyor ki Tom'un bu tür şeyleri söyleme sebebi restorandaki bazı liderlik sorunlarından kaynaklanıyor. Ve eğer öyleyse en büyük sorununuz Tom olmayabilir. Gray, senin gidip Tom'la konuşman iyi olabilir. Onu kenara çekip Jessica'ya davranışıyla ilgili onunla konuş. Ona Jessica ile konuştuğunu ve Jessica'nın Tom'un ona nasıl bağırdığını ve kaba konuştuğunu anlattığını söyle. Ve bunun seni endişelendirdiğini anlat. Bakalım nasıl tepki verecek. Tom seni müdürü ve saygı duyduğu biri olarak görmeli. Bu meseleyi elemanıyla konuşan bir müdür gibi çözmelisin. Umarım iyi gider.
23: Tamam.
20: Burada Tom'u nasıl idare edeceğini görmek için Gray'i test ediyoruz.
23: Tom asla yanıldığını düşünmez. Hata hep başkasındadır. İşimizi zorlaştıran da bu, çünkü mutfağın kontrolü onda. Tom, yeni garson Jessica ile aranızda ne oldu?
19: Sana ne olduğunu söyleyeyim Gray. Ben insanlara eğitmem.
20: Gray burada bir hata yaptı. Ona gidip Tom'la konuşmasını söyledim. Diğer çalışanların önünde onunla yüzleşmesini değil.
23: Onunla konuştum dedi ki...
19: Hiçbir şey bilmiyor. Anlamıyorsun. Söyledim. Vaktim yok. İşim var benim. Servis elemanlarına iş öğretemem ben. Vaktim yok.
23: Sadece bir şey sormuş. Ona bağırmak zorunda değilsin.
20: Herkes birbirine bağırıyor. Kimse düzgün konuşmuyor. Evet. Üzgünüm ama Gray pek iyi bir müdür değil. Tom ona bağırsa bile Gray bağırmamalı.
21: Gördüklerime bakılırsa belki de Gray'in daha büyümesi gerekiyor. Belki de hazır değildir.
19: Ne yapmamı istiyorsun? Karar ver. Elemanlarımı eğiteyim mi, ufakta mı çalışayım? Karar ver. Derhal karar ver. Ne istediğine karar ver.
21: Tom'u uzun zamandır tanırım. Bu kadar kötü olduğunu
20: bilmiyorum. Bunu söylemek istemezdim ama bu kavga Gray'in suçuydu. Tom'la sakince konuşmak yerine çalışanların önünde onunla yüzleşerek tansiyonu arttırdı. Bu yüzden aradığı saygıyı görmüyor işte.
19: Önde mi durayım, arkada mı? Hepsini birden yapamam ben.
21: Gray'in de aradığı saygıyı önce kazanması gerekiyor.
20: Pekala Gray, kontrol odasına gelir misin?
21: Gray'in öğrenecek çok şeyi var.
20: Çok genç.
21: Bir durumla nasıl başa çıkılacağını, ne söyleneceğini bilmesi gerekiyor.
20: Evet.
23: Gördünüz değil mi?
20: Evet, sen nasıl hissettin?
23: Tom patladı.
20: Senin tepki neydi Sean?
21: Bir ortakla, hele ki oğlumla asla böyle konuşmamız.
20: Evet, ancak burada suçun tamamen Tom'da olduğunu düşünmüyorum. Senin ona karşı çok agresif olduğunu ve bunun da çatışmayı körüklediğini fark ettik.
21: Karşılıklı saygı olmak zorunda.
23: Evet.
20: Evet, kesinlikle. Evet. Saygıyı kazanman gerekiyor. Pekala Şahan. Olanları gördün. Tom'un tavırlarını gördün. Eğer personeli Tom'a karşı korkularından kurtarabilirsen pozitif bir ortam yaratmış olursun. Restorana gidip Tom'a olan biteni açıklamaya ve tavırlarını kabul edemeyeceğini anlatmaya ne dersin peki?
21: Evet.
20: Öyleyse gidip Tom'u buraya çağır ve durumu tartışalım istersen.
21: Bir anlaşma yapmıştık ve Gray haklı çıktı.
19: Yeni bir kadın geldi. Mutfağa girip yemeğin malzemelerini açıklamamı istedi. Bu nedir? Bunun içinde ne var?
21: Bir saniye var mı? Tom'la veya onsuz bu sorunları çözüp devam etmemiz gerek.
18: Arizona Scottsdale'deki bu restoranda yaptığımız gizli çalışmayla uzun zamandır mutfak şefi olan huysuz Tom'un personele saygı duymadığını...
19: Söyledim ya, hadi git git.
18: Ve baba oğul Halpin'lere de pek saygı duymadığını ortaya çıkardık.
19: Ya ön ya arka, hepsini birden yapamam.
18: Ancak gerekli liderlik vasfına sahip olduğunu kanıtlamak için Gray'in davranışları konusunda Tom'la yüzleşmesi gerekiyor.
19: Bu da ne böyle?
23: Tom, konuşmamız gerek.
19: İnanılmaz. Sırf konuşmak için mi o saçmalıkları yaşattınız yani?
23: Bence tek yolu bu.
19: Sanmıyorum. Buna vaktim yok.
21: Bir saniye durur musun?
19: İşim var benim.
21: Her şeyi çözebiliriz Tom.
19: Vaktim yok. Vaktim yok.
21: Bir saniye dur.
20: Baksana Tom.
19: Ne var?
20: Tom, bir saniye bekler misin? Biliyorum, tabii. Orada gördüklerin seni kızdırdı. Ama benim adım Charles Stiles. Bir televizyon programımız var ve Sean'la Gray bizi arayıp buraya davet etti. Çünkü restoranlarındaki sorunlar onları endişelendiriyordu. Ben de sen gelirsin ve oturup bu sorunlardan bazılarını konuşuruz diye umuyordum.
19: Asıl sorun orada.
20: Ben kendi gördüğümü söylemek isterim. Gördüğüm kadarıyla yönetimde de sorun var. Yalnızca mutfakta değil. Bence Sean ve Gray'in senin söyleyeceklerini duymaları çok iyi olur. Çünkü eminim senin de onlara diyeceklerin vardır.
19: Kesinlikle.
20: Evet, geri gelip birkaç dakikalığına oturup konuşur musun peki? Teşekkür ederim Tom. Sean ve Gray bizi davet edip restoranlarında olup biteni anlamalarına yardım etmemizi istedi. İşletmeleriyle ilgili genel tabloyu merak ediyorlar. Çünkü büyümek istiyorlar.
21: Zorbalığı bırakmalısın. Başka çare yok.
19: Süt çocuğu seni.
21: Bir konuyu konuşurken oraya buraya vurmak zorunda değilsin.
19: Bence sen bunu birkaç hafta izleyip benim nelerle uğraştığımı
21: evet
19: görmelisin.
21: Ama...
19: Kimse işini bilmiyor ve her şeyi benden bekliyorlar. Ben bunun için çok yaşlıyım. Çok yaşlıyım.
20: Tabii ki Gray'den çok daha tecrübelisin ama ona biraz saygı göstermen gerek.
19: Saygı
20: ama
19: kazanılır.
20: Ama sen ona çalışanların önünde süt çocuğu dersen kazanamaz.
19: Dalga geçiyorsunuz herhalde.
23: Bir saniye Tom. Bana veya çalışanlara küfür edemezsin. Özellikle de müşterilerin duyacağı şekilde.
19: Evet, haklısın. Belki bazen çizmeyi aşıyorum ama kimse beni dinlemiyor. Ben ne yapayım?
21: Gray, senin de hareketlerine dikkat etmen gerek. Sen bağırıp çağırırsan Tom'dan sessiz kalmasını isteyemeyiz. Bence Tom Gray'e çok şey öğretebilir. Eğer ilişkilerini düzeltirlerse bize çok fayda sağlayacaktır. Çok daha iyi bir ortam olur ve bu herkesin yararına olur. Hiç şüphesiz.
20: Evet.
21: Bundan eminim.
23: İşimi yapmama izin verirsen ben de senin işini kolaylaştırırım.
19: Bence bu sorunu çözebiliriz, evet. Bazen çizmeyi aşıyorum ama siz de her gün 600 yemek hazırlarsanız beni anlarsınız. Gray biraz dikkatini artırırsa ona bu kadar yüklenmem.
23: Tom haklı. Saygı kazanılan bir şey. Ondan öğreneceğim çok şey var.
19: Evet, Gray ve ben iyi geçinirsek ileride birlikte çok daha iyi çalışabiliriz. Bence daha kötüye gitmez bu. Çocuğun potansiyeli var. Önünde sonunda başaracak diye umuyorum. Bu saçmalık bitti mi yani? İşim var benim.
18: 4 ay sonra. Restoranda işler hiç olmadığı kadar iyi. Sean, Gray ve Tom etkili bir personel eğitim programı başlattı. Ve Tom hala öfke sorunuyla başa çıkıyor olsa da artık Gray ile birbirlerine karşılıklı saygı duyuyorlar.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben bilirim.
0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
0: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Burası tavuk.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Roma ne yaptın lan?
8: Çantanın yan cebinde duruyor.
7: Ne diyorsun? Hangi çanta?
8: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
7: Orada desene.
8: Gözlerini kullan.
7: Kendin koy. Ben barman değilim.
9: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
7: Evet.
9: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
7: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
10: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
7: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
10: Evet, saklanmıyorlar.
11: Tamirat tadilatın bu bölümünde 70'lerin çok sevilen bir arabası için ava çıkıyoruz.
12: Bu muhteşem, çok eğlenceli.
11: Yapılması gereken bir sürü iş, ciddi yenilikler ve varılması gereken anlaşmalar var. Hepsini alacağım, mükemmel. Etle renklerde zıtlaşıyoruz.
13: O korkunç bir kahverengi.
11: Ben beğendim. Atölye neşeli bir yer değil. Eğer bunu yaparsan seni fena aşlarım dedim. Sembolleşmiş klasik arabaları alıp, onları mükemmelleştirip, neyse ki karlı bir şekilde satıyoruz. Ford Escort MK1 efsanevi bir makine. Nostaljik arabaların ağır toplarından biri. Kuvvetli çapraz akışlı motoruyla herkesin hayallerini süsleyen spor araç olan Escort 70'lerin başında İngiltere'nin en çok satan aracıydı. Zayıf 3 kapılı benzerleri genelde 100 bin yapıyor. Rally modifiyeli olanlarsa 100 bine kadar çıkabiliyor. Geçmişte 600 pound eden bir araba için hiç de fena değil. Günümüz standartlarında Escort çok hafif, hakimiyeti kolay ve aşamalı arkadan çekişli bir araba. Üzerinde çalışması ve geliştirilmesi kolay. Sizi yeniden yaşamak istediğim altın çağa, o eski güzel günlere götüren bir araba. Pekala, bütçem 5000 pound. Bence bir arabayı harcamak için makul bir para. Ama ne yazık ki bir Escort MK1'in fiyatı 5000'den başlıyor. Ne durumda olursa olsun bu arabanın çok fazla hayranı var. Yani en işe yaramazı bile iyi paraya satılacaktır. Paslanmamış bir araç bulmak Escort'un ilahi lütfu olurdu. Çünkü yenilemek için böyle bir altyapıya ihtiyacımız var. Bu yüzden iyi bir şeyler bulmak için hayran ve açık artırma sayfalarına bakacağım. Escort MK1 arayışı gerçekten nostaljik bir yolculuk. Çok keyif alıyorum. Oldukça zevkli araçlar görüyorum. Şurada bir tane var mesela. Bir RS2000. Üstelik bu bir kopya. Gerçek bile değil ve 11.500 pound. Bu çok para ve gözüme çarpan bir tane araba daha var. O da bu. Kahverengi. 71 model. Yani vergiden muaf. Eğlenmek için ruhsata ihtiyacınız yok. Üç kapılı ve arabanın iyi durumda olduğu yazıyor. Evet, bunu arayacağım. Bakalım ne olacak. Satılık araba için aramıştım. Arabadan bahseder misiniz? Sanırım ön tamponu yok. Fotoğraflar iyi görünüyor. Yakından nasıl? Sürüşü nasıldır? Mükemmel. Sanırım gelip görmeme değebilir. Görüşürüz. Arabanın iyi durumda olduğunu söylüyor. Birkaç eksiği olduğunun farkındayım. Oğlu araba sürmeyi öğrenmek için kullanmış ama artık başka bir araba istiyormuş. Tahminimce depomu doldurup gidip bir bakmama değecek. Şimdi gidip şu Escort'u göreceğiz. Araba buralarda değil. Aslında 500 kilometre uzakta gitmem gereken berbat ve uzun bir yolu olan ve varmamın yarım günümü alacağı Cornwall'da. Ama biliyor musunuz, buna değeceğine eminim. Çünkü böyle bir araba nadir bulunur ve eğer ben bu yolu gitmezsem başka biri gider ve ben kaybederim. Merhaba, nasılsın? Adın Ben mi?
13: Evet.
11: Ben Mike. Telefonda görüşmüştük. Evet. Telefonda sesin bu kadar genç gelmiyordu. Kaç yaşındasın?
13: 15.
11: 15 mi?
13: Evet.
11: Hadi o zaman gidip Escort'una bakalım. Araba kullanmayı bu arabayla mı öğrendin?
13: Evet.
11: Kullanabiliyor musun?
13: Evet.
11: Öyle mi? Güzel. Ne zamandır sende?
13: 3 yıldır.
11: 3 yıl demek yıllar içinde iyi eğlenmiş olmalısın çünkü parçalar eksik. Ön tampon nerede?
13: Kırlıktayken çıkmıştı. Bizde garaja kaldırdık. Yani onu alabilirsin.
11: Teşekkür ederim. Ön kanatı da değiştirmiş olmalısınız çünkü bu orijinal kanat değil. Meksika kanadı. Biraz genişletmişsiniz,
13: evet.
11: Değil mi?
13: Hı-hı. Orijinalleri paslanmıştı.
11: Yani arabada değişiklikler yapılmış. Görünüşe göre arabada bazı tamirlerle iyi iş çıkarmışsınız ama buraya
13: evet.
11: Ne olmuş böyle? Biri sürtünerek kocaman bir çizik atmış gibi görünüyor.
13: Evet, biraz sürtündü.
11: Evet. Pekala. Bu arabayla eğlenmişsin, orası kesin. Arabanın altını da gördüğünü tahmin ediyorum. Orası da sağlam
13: mı? Evet, %100 sağlam.
11: Öyle mi? Çürüme ve pas yok mu?
13: Hayır.
11: Bagaja da bakabilir miyim?
13: Tabii.
11: Vay canına, şuraya bak, bu harika. Ne kadar sağlam görünüyor. Hiçbir yerde çürük ve pas yok.
13: Hayır, yok.
11: Mükemmel. İçeriye de bakalım.
13: Tamam.
11: Ah, pekala. Bu koltukları bir X-R2'den mi çaldın?
13: Evet.
11: Demek öyle. Burası biraz yıpranmış değil mi? Şu kapının içi de fena görünüyor.
13: Evet.
11: Öbür taraftakinde ise biri tamamen değişmiş. Alüminyum kaplama gibi. Sen mi yaptın? Bu arabanın kurtarılması gerekiyor. Gerçekten kurtarılmalı.
13: Evet.
11: Gösterge paneli çatlak. Arka koltuklar orijinal. İyiymiş.
13: Tamamen orijinal.
11: Kablolar berbat.
13: Evet ama hepsi çalışıyor.
11: Öyle mi? Kaportaya da bakalım o zaman. Oo, şuraya bak. Çok güzel. Güzel motor. Yağ sızıntısı yok. Güzel. Temiz ve düzgün. Çok küçük ama değil mi?
13: Evet. Aslında 1300 motordu ama biz 1600'e değiştirdik.
11: Siz mi yaptınız?
13: Evet. Babamla biz yaptık.
11: Güzel görünüyor ve aslında Escort'ta çürümemiş bir amortisör takozu çok nadir görülür. Pekala. Son olarak bu 1.6 litrelik motorun çalıştığını görmek için yola çıkıp bir test sürüşü yapmalıyım. Sorun olur mu?
13: Sorun değil.
11: Güzel. Evet, bu araba İtalyan değil. Turbosu yok. Kompresörü yok. Hiçbir şeyi yok. Ve 12 de değil. Aslında yolda kayıp gitmek için çok yeterli bir beygir gücü de yok. Ama söylemem lazım. Bu araba kesinlikle fevkalade gidiyor. Ve bize gösterişsiz bir beygir gücünün bile doğru arabada olduğu zaman tam anlamıyla mükemmel hissettireceğini öğretiyor. Pekala, ilk izlenimlerim. Bana tekrar 17'ymişim de Kuzey Londra sokaklarında küçük eskortumla turluyormuşum gibi hissettirdi. Bu küçük araba muhteşem ve çok iyi gidiyor. Söylemeliyim ki Ben ve babası harika bir iş çıkarmışlar çünkü arabanın motoru gerçekten çok güçlü. Doğru yerlerden çekiyor ve doğru sesleri çıkarıyor. Sürüşüne gelirsek direksiyonu seri ve dinamik. Süspansiyonu ise harika. Kesinlikle muhteşem. Bu çok eğlenceli. Arabanın olumsuz yanı ise frenleri olmalı çünkü fren sistemi farklı. Farklı bir yüzyıldan kalma. Kampanalı frenleri var ve bu kadar hafif ve hızlı bir arabayla frene bastığınızda kendinizi pek de güvendeymiş gibi hissetmiyorsunuz. Bu arabanın en büyük sorunuysa gördüğünüz her şey. Oturduğum berbat koltuklardan döküntü göstergelere kadar her şey. Arabanın mekanik olarak iyi olduğunu biliyorum. Üstelik gerçekten nadir, üç kapılı bir araba olarak almaya değer. Sorun şu ki ben çok fazla para istiyor. 5000'den fazla istedi. Bu arabanın gerçek fiyatı 4000 civarı. Şimdi geri dönüp umuyorum ki bu ikisinin arasında bir fiyat almaya çalışacağım. Eğer olursa bu beni mutlu edecek. Biliyor musun, sen ve baban gerçekten motorda iyi iş çıkarmışsınız.
13: Evet.
11: Gerçekten iyi gidiyor. Çok da nostaljik. Ama bence arabanızda en önünden en arkasına kadar bir şeyler yapılması gerekiyor. Kaç para istiyordun?
13: 5100.
11: Bu çok fazla. Sana arabayla bir şeyler yapabileceğimizi düşündüğüm için adil bir fiyat söyleyeceğim. Sana 4100 pound vermeyi teklif etsem ne dersin?
13: Aslında bundan daha fazlasını istiyordum ama seninle anlaşacağım.
11: Evet, harika. Kendime bir escort aldım. Mark, bilimin saf ruhunu seviyorum ama değerini artırmam gerek. Bu da yeni bir boya ve bazı mekanik işlemler gerektiriyor. Her adımın çok dikkatli yürütülmesi gerekiyor, yoksa bu dönem klasiğinin hayranlarını kaçırırız.
14: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Harika fiyata harika bir Mark 1 Escort aldık. Sana 4100 vermeyi teklif etsem? Harika. Sürüş harika ama baktığınız her yer tadilat gerektiriyor. Eski teknoloji frenlerle 500 kilometre gitmeye cesaret edemem. Römorkta taşımak daha güvenli. Şu an araba kullanmıyor olabilirim ama aklıma fikirler gelmeye devam ediyor. Arkamızdaki arabaya baktıkça boyanın nasıl olacağını daha fazla düşünüyorum. Çünkü tamamıyla değiştirme yolunu izleyebiliriz. Ama ben orijinallikten yanayım. Belki aynı renge boyamak doğru olabilir. Evet, arabayla ilgili bir başka konu da mekanikler. Motor gerçekten iyi. Vites kutusu da harika. Ama kesinlikle bu arabanın asfalttaki gücünü arttıracak değişiklikler yapabiliriz. Belki süspansiyon da olabilir. Tabii frenler de var. Kampanalı frenler kesinlikle berbat, değiştirilmeli. Eğer bu arabayı toparlayabilirsek 7000 hatta 8000 bile edebilir. Bu da et ve benim için güzel bir kar olurdu. Atölyeye neredeyse geldik. Edeb, bu şekilde araba teslim etmekten nefret ediyorum ama içimden bir ses bu küçük Escort'u gördüğünde yüzünde koca bir gülücük olacağını söylüyor.
10: Harika görünüyor. Tebrik ederim.
9: Beğeneceğini düşünmüştüm. En sevdiğimiz arabalardan birine getirdim. Escort Mark 1. Aslında römorkla getirdim ama köşeden buraya kadar kullandım ve bu bile harika hissettirdi.
10: Bu tam bir İngiliz otomobilcilik kahramanı. Ve bu arabaya büyük zaafı olan bir sürü insan var.
9: Bu rüyalarımın arabasıydı ve zamanında bunlardan bir tane alsaydın önemli biri olurdun.
10: Artık önemli birisin bayım. Düşünecek olursak iki kapın var ve bu cazip bir şey. Baktığımda gayet de sağlam görünüyor.
9: Evet, beni arabaya en başta çeken de bu olmuştu. Gövdesi biraz eski püskü ama güven bana. Bu piyasadaki en sağlam kaportalı olanlardan biri. İçine göz atsana. Şuna bak.
10: Aa, dur bakalım, bu koltuklar biraz fazla değil mi? XR2'den mi bunlar?
9: Çok iyisin, evet. XR2'den sökmüşler. Son yıllarda bu arabalara pek çok kişinin yaptığı ortak bir şey haline geldi. Diğer Ford'lardan parçalar alıp bunlara takıyorlar.
10: Kesinlikle kapının içi, döşemeler, gösterge paneli, neredeyse baktığım her yerle ilgilenmek gerekiyor. Hadi kaputu açalım.
9: Evet. İşte burada. Orijinali 1.3 litreymiş evet. Ama eski sahibi 1.6 litre ile değiştirmiş. Gerçekten iyi gidiyor. Güzel ve kuvvetli.
10: Motoru, kaportası. Bu harika. Oldukça temiz. İyi iş çıkarmış.
9: Söylemiştim, şimdiye kadar bulduğum en sağlam olanlardan biri bu. Keşke daha kolay durabilse.
10: Olay şu ki bu araba fabrikadan çıkarken kampanalı frenlerle üretilmiş. Eminim disk frene dönüştürmemizi sağlayacak bir şeyler vardır.
9: Kesinlikle yapmamız gerekiyor.
10: Pekala. Planın nedir?
9: Aslında düşündüm de Rally Meksika modelinin izinden gidip içine kafes yerleştirebilir, uzun farlar koyup iç kısımları değiştirebiliriz. Ama sanırım bu yanlış. Bence bu arabanın boyasını değiştirmeli, içini düzeltmeli ve sağlam tekerler koymalıyız. Zekice ve güzel olmalı. Tamirat, tadilat için düzgün bir Escort haline
10: gelmeli. Doğru söylüyorsun. Sanırım dönemine uygun değişikliklerle çok hoş olacaktır. Ayrıca şu iğrenç metalik kahveden kurtulmak için iyi bir fırsat.
9: Düne kadar ben de öyle düşünürdüm ama arabayla zaman geçirdikçe sevmeye başladım.
10: 70'lerin büyüsüne kapıldın değil mi?
9: 70'lere tekrar sürükleniyorum. Neden sevdiğimi de söyleyeyim. Bu renk 70'lerde çok tutulurdu. Şimdi ise o müşteriler arabalarını satmaya çalışıyor.
10: Haklısın.
9: Yani renk konusunda tartışabiliriz ama bu arada boyaya gelene kadar yapmamız gereken çok işimiz var. Atölyeye geçelim mi?
10: Bence de, tahminimce büyük bir 70'ler çayı zamanı.
9: Evet, çok hoş. Aslında harika değil mi?
10: Evet, bu hoş. Bence iyi iş başarmışsın. Pek çok insan bize programda bir Escort yenilememiz için yalvarıyordu. Sonunda atölyemizde sağlam ve güzel bir örneği var. Ama ne yazık ki bize para kazandırıp kazandırmayacağı belli değil. Nazikçe yenilememiz gerekli. Aksi takdirde elimizdeki kozu, yani bu arabaların orijinalliğini seven hayranlarını kaybederiz. Peki bunu arabanın büyüsünü bozmayacak şekilde nasıl ekleyebiliriz? Frenleri değiştirmek yapmamız gerekenlerden biri. Eğer doğru yaparsam hayranları rahatsız olmaz. Günümüzde pek çok arabada kampanalı frenler bulunuyor. Bu sorun değil ama modern arabalarda çok daha etkili disk frenler kullanılıyor. Sebebi ise eski frenlerin özellikle etkili olmaması. Burada ayaklarınızı iki tarafa da koyuyorsunuz. Buradaki ana fikir, ayağınızı frene koyduğunuzda debriyaj silindirinin hareketlenmesi tekerlekleri kampananın içine itiyor. Bu da sürtünmeye yol açıyor. Bu sürtünme hareketi kinetik enerjiyi ısıya dönüştürüyor. Ve böylece araba yavaşlıyor. Ama sorun şu ki bu en büyük meselelerden biri. Eğer çok ısınırsa frenler zayıflar. Bu da fren performansınızı önemli ölçüde etkiler. Neyse ki Ford parçalarını kullanarak disk frenlere dönüştürmek mümkün. Ford Capri 2.8'de disk frenler kullanılmış. Capri'nin pek çok donanımı Escort Mark 1'inki ile yaygın olarak değiş tokuş edilebilir. Bu oldukça yorucu bir iş. Tüm bağlantıları söküp çalışması için doğru biçimde değiş tokuş etmek gerekiyor. Takımlar ortak değil ama bir uzmandan ihtiyacım olanları almayı başardım. Bu bizim değiştirilmiş süspansiyonumuz, gergi kolumuz ve fren tertibatımız. Çifti yaklaşık 290 pound ediyor ama ne yazık ki sıfır takımlar bulmamız mümkün değil. Yani bunların hepsi yenilenmiş ve sıfır parçaların birleşimi. Aslında biraz değiştirilmiş amortisör dahil bunların hepsi yenilenmiş. Yani artık daha az yumuşak ve çamurlu süspansiyon hissi olacak. Daha sonra da yepyeni havalandırmalı disk freni ve kaliper ve hatta yepyeni bir toz koruyucumuz var. Eski tekerlek göbeğini salıncaktan ayırmam gerekiyor ama önce rot kolunun göbekten ayrılması gerekli. Bağlantı yerini çekiç yardımıyla ayırıyorum. Kaybolması sorun yaratabileceği için her zaman tespit somununu eski yerine koyarım. Daha sonra değiştirilmesi gerekecek olan fren borusunu söküyorum ve sonra da salıncağı dik tutan bu parçayı yerinden ayırıyorum. Daha fazla devam etmeden önce mekanik destek gerekiyor. Şimdi şu alttaki bağlantıyı ayırmaya çalışacağım. Ama sorun şu ki yaylar süspansiyonu aşağı itiyor ve denge çubuğu şu kolu yukarı çekiyor. Arabayı rampadan itmeden onları ayırmanın güvenli bir yolunu bulmalıyım. Denge çubuğunun üstünden geçip onu aşağı çekecek bir emniyet kayışı kullanarak krikoyla da arabayı yukarıda tutmayı planlıyorum. Birkaç civatayı gevşetmek için oldukça karmaşık görünüyor, değil mi? Bu bir uzmanın neden bu iş için 250 pound isteyebileceğini açıklıyor. Yine de elde de denemeniz mümkün diyebilirim. Ve işte kritik an geldi. Bir dokunuşta kırılabilir. Gerilimi azaltmak için denge çubuğunu bırakıyorum. Ve sorunsuz bir şekilde salıncakları kaldırıyorum. Pekala, süspansiyonun altındaki her şey mahvolmuş. Yani kolu yerinde tutan tek şey motor bölümünün içinde en tepede bulunan 3 tanecik civata. Şimdi bu yepyeni amortisörü yerine takıp sabitleyebilirim. Salıncakları yeniden takabilirim. Ve yeni gaz borularını yerleştirebilirim. Sonra diğer taraf için de tüm işlemleri tekrar edeceğim. Denge çubuğu gevşemişken fren yenilemenin tamamlandığını söylemek isterdim ama yapamıyorum. Bu yeni havalandırmalı diskler ve kaliperler harika görünüyor ama bu Ford'umuzun çok önemli olan fren performansı için yapılan bir geliştirme. Ne yazık ki Mark 1 Escort'un özel modellerine disk fren koyulduğunda daha farklı bir güç kontrolü sağlayan otomatik bir ana silindir kullanılmış. Yani bunu da eklemem gerekiyor. Bu bir parçayı değiştirmeden önce araştırmanız gereken gizli masraflardan. Bu hidrolik ana silindir 70 pound daha edecek. Eski halka silindirler kolayca sökülüyor. Yeni çift devreli olanlar aynı boşluğa yerleşiyor ama daha uzun olduğu için iç kanatta yeni yuvalara ve fren borularında birkaç düzenlemeye ihtiyacı var. Bakır boruların ucunu şekillendirmek için yaklaşık 50 pound edecek bir ağız açma aleti gerekiyor. Çok profesyonel görünüyor. Ön taraftaki mekaniklerle işim tamamlandı. Yeni havalandırmalı diskler ve hidrolik ana silindirler ekleyerek yaptığım ayarlarla Escort'umuzun bugün normal bir araba gibi durabileceğini göreceğiz.
9: Evet, meşgul. Ben de meşgulüm ve gidip küçük Escort'um için özel parçalar almam gerekiyor. Bunun için dünyadaki en güzel yerin neresi olduğunu biliyorum. Burası İngiliz Klasik Araba Fuarı. Her yıl buraya 11 salonda sergilenen 1500 arabayı görmek için 100 bin kişi akın ediyor. Burada saatlerce şu Merina ya da bu Austin Princess gibilerine bakmakla zaman harcayabilirim. Ama bunun için gelmedim. Hayır, bunun için geldim. Burası Avrupa'da bulabileceğiniz en büyük ikinci el araba pazarlarından biri. Burası Escort Mark 1'ime parça bulmak için mükemmel bir yer. Mark 1 popüler bir araba ve bugünlerde orijinal parçalar kar sağlıyor. Arabamızı diğerlerinden ayıracak krom detayların peşine düşüyorum. Escort'umuzu süslemek istiyorum ama çok gösterişli bir şey yapmak istemiyorum. Dönemine uygun değişiklikler yapmamız gerekli. Asıl istediğim ön tarafa şöyle güzel, zevkli farlar koymak ama büyük rally tarzı olanlardan almak istemiyorum. Mütevazı şeyler olmalı. Bunlar yeni gibi görünüyor. Bana bunlar hakkında ne söyleyebilirsin?
0: 1970'lerde Lucas tarafından yarış dünyasında furya haline gelmişler. Pek çok rally arabasında kullanıldı.
9: Mark 1'ime uygun olurlar mı?
0: Evet, bence gayet iyi olurlar.
9: Pekala, çifti 90 pound diyorsun. 70'e ne dersin?
0: Eğer beğendiysen 75'e anlaşırız.
9: Uzat elini. İlk anlaşmamız tamamdır. Harika.
0: Tamam.
9: Gerçekten hoş, sportif bir direksiyon ve krom aynalar aldım. Açıkçası orijinal değil ama içimden gelen sese göre uyacağını biliyorum. 170 pound'a anlaştık. Hepsini alıyorum, mükemmel. Merhaba, bir Escort Mark 1'e göre neyin var?
0: Şurada ayarlanmış bir silindir başlığı var. Yedek tampon ucum var.
9: Çifti 90 pound diyorsun. 70'e ne dersin?
0: Eğer beğendiysen 75'e anlaşırız.
9: Uzat elini. İlk anlaşmamız tamamdır. Harika.
0: Tamam.
9: Gerçekten hoş, sportif bir direksiyon ve krom aynalar aldım. Açıkçası orijinal değil ama içimden gelen sese göre uyacağını biliyorum. 170 pound'a anlaştık. Hepsini alıyorum, mükemmel.

0: Bu mükemmel. Bunlar da uygun tampon uçları değil mi?
1: Evet.
0: Pekala. Çok hoş. 20, 40, 60, 80, 120. Harika. Çok teşekkür ederim.
1: Bol şans.
0: Teşekkür ederim. Harika. Frenleri değiştirmek pahalıya patladı. Gidip fuarda da 425 pound harcadım. Biraz hırpalandık gibi ama göstermek için gerçek koleksiyon parçalarım var. Atölyeye dönüp Ed'in bunu görmesi ve arabamıza monte etmesi için sabırsızlanıyorum.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Panic Deluxe Lara.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Ford Escort Mark 1 benim gençliğimin arabalarından. 17 yaşındayım sanki. Bu arabanın zor bir geçmişi olmuş ama eğlenceli Ford'umuz için ciddi isteklerimiz var. Tamirat tadilata yakışır bir Escort Mark 1 yapalım. Et frenleri yeniden çalıştırdı ve şimdi de Escort'un fazla hareketli arkasını toplamanın yollarını arıyor.
15: Mike arabada dönemine özgü birkaç değişiklikle kar elde edebileceğimize inanıyor. Escort'un daha kolay fren yapmasını sağladıktan sonra sırada 1600'lük o harika motorla ilgili bir şeyler yapmak var. Elimde zekice bir kozum daha var. Arabada görünür değil ama yol tutuşunu ve duyarlılığı artırıyor ve diferansiyelin içinde gizli. Diferansiyel gücü pervane şaftından tekerleklere aktarır. Ama viraj almayı sağlamak için farklı hızlarda dönmelerine de izin veriyor. Ne yazık ki güç en zayıf rezistansın yolundan geçiyor. Bu da demek oluyor ki tekerleklerden biri dönerken diğeri hareketsiz kalıp kontrolü kaybetmenize sebep olabilir. Bunu düzeltmek için diferansiyel kilidi kullanacağız ve bu kilit tekerlekler arasındaki güç farkını engelleyerek güç kaybını sınırlıyor ve tekerleklerin düzgün dönmesini sağlıyor. Kilitli diferansiyel ya da diferansiyel kilidinin pek çok faydası var. Ama bu iş korkaklara göre değil. Yapılması gereken ilk iş arka yarım şaftları söküp doğru şaftı takmayı da gerektiren bir dizi işlem yapmak. Aslında tam olarak arabadan sökmek diyebiliriz. Diferansiyel arabadan çıkarıldığına göre neler olduğunu görmek çok daha kolay. Aslında bu yarım şaftı taktığımda, umarım görebilirsiniz, pervane şaftı şu flanşın etrafında dönmeye başlıyor. Bu da çark dişlilerini hareket ettirip, aynı zamanda bu kocaman dişliyi ya da bu taçlı dişliyi hareket ettiriyor. İhtiyacımız olansa kilitli bir diferansiyel ve bu da hepsinin yerine geçecek. Yani bunu çıkarmalı, taçlı dişliyi sökmeli ve her şeyin yerini değiştirip bunu geri koymalıyım. Kulağa çocuk oyuncağı gibi geliyor değil mi? Ama değil. Çoğu kilitli diferansiyel profesyonellerce değiştirilir. Çünkü bu pek çok ev mekaniğinin ötesinde bir mühendislik derecesi gerektirir. Taşlı dişli ve diferansiyelin ortasındaki dişliye ulaşıp hepsini ayırdıktan sonra iyice temizlemem gerekiyor. Sırada hassas bir iş var. Çarkların

0: yataklarını dikkatlice ayarlayıp parçaları birleştirmek. Yeni mil yatakları kullanıyorum. Aslında çok gerekli değil ama akıllıca olacak. Sırada flanş var. Biraz yağladıktan sonra takabilirim. Civataların çok sıkı ya da çok gevşek olması mil yataklarını da etkileyeceği için çok önemli. Bunu da güzelce hallettik. Ama mil yataklarının ön yüklemesini ayarlamam gerekiyor. Ve bunu yapmak için de döndürme torkunu kontrol etmem gerek. Bazı akıllı adamlar bunun 23 ile 29 kilogram metre arasında olduğunu keşfetmiş. Ben tam ortayı, yani 26'yı seçeceğim. Bunu yaparken de eski bir ağırlık, conta ve civata kullanarak yaptığım pratik bir aleti kullanacağım. Eğer bunu şuraya yerleştirebilirsem, bu ağırlık ve merkezden olan uzaklığın birleşimi 26 kilogram metreyi uygulayacağını gösterecek. Yani 1 kilogram ağırlık ve merkezden tam 26 santim uzaklık kullanabilirim. Yeterince sıkı olduğunda parmağımla sadece döndürmeye yetecek miktarda güç vereceğim. Bir uzmanın atölyesinde bu iş daha maliyetli olan tork transformatörüyle yapılırdı. Benim yöntemimse bedava ve aynı işi görüyor. Şuna bakın, mükemmel. Parmağımla çok az bastırdıktan sonra güzelce dönüyor. Böylece mil yatağımızda ne kadar ön yükleme olduğunu anlayabiliyoruz. Yani gerçekten zor olan kısımla taşlı dişliği halletmekle devam edebiliriz. Taşlı dişlinin biraz genişleyip kilitli diferansiyelden kolay çıkması için ısıtılması gerekli. Seçtiğim dişliler kuvvet aktarımı konusunda sert olmayanlardan. Arabamız için bence ideal. Dişlileri hallettim. Mil yataklarını hazneye yerleştirdim. Şimdi ayna dişlisiyle pinyon dişlisi arasındaki boşluğun doğru olduğundan emin olmak için bir dizi hassas ölçümle temizlik yapmak gerekiyor. Fabrika çıkışındaki tolerans değeri 3 santimde 7000 civarı. Bu yüzden yuvayı daraltmak için tork anahtarı kullanacağım. Hepsi düzenlendiğine göre son bir test daha kaldı. Aslında biraz sağlamcılık yapıyorum. Şu dişlilerin düzgün bir biçimde birbirine geçtiğini kontrol etmek için biraz teknik mavi kullanacağım. Teknik mavi, dişlilerin ön taraftaki kenarlarına sürdüğüm bir boya karışımı. Eğer doğru oturdularsa, boyanın karşı dişliye birebir iz bırakması gerekiyor. Pekala, nasıl örnek olacağını görmek için birkaç kez döndürdüm. Görüyor musunuz? Dişlilerin iki yanında da başından sonuna kadar mavi bir çizgi var. Şimdi dişlilerin her birinde eşit iz elde edebildiğimize göre demek ki gitmeye hazırız. Yani arabaya geri koyabiliriz. Bu işi başarmaya karar verdiyseniz temiz bir çevreniz olmalı. Bu da yaklaşık bir gün sürer. Ama eğer parayla yaptıracaksanız bir uzman 200 pound civarı alır. En azından diferansiyel kutusunu kendiniz çıkararak 50 pound kar edebilirsiniz. Son işimiz EP80 yağından kullanmak. Ve işlem tamamdır. Bir rally aracı kopyası yapmadığımızı biliyorum ama küçük eskortumuza kilitli diferansiyel takmak daha hızlı hareket edeceği, dağınık yollarda daha öngörülebilir olacağı ve kullanımı zaten eğlenceli olan bir arabayı daha da eğlenceli hale getireceği anlamına geliyor. En iyi yanı ise meraklıları tarafından 40 yıl önce yapılabilecek bir değişiklik olması.
1: Pat, nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim.
1: Çok iyiyim. Buraya girip seni görmek her zaman heyecan verici ama bugün küçük eskortumuzla neler yaptığını göreceğim için çok çok daha heyecanlıyım. Neler yaptın bakalım?
0: Görebildiğin gibi kaportada hiçbir değişiklik yapmadım. Çünkü mekanik işlere odaklanmıştım. Artık ön tarafında bir disk fren var. Yani çok daha rahat duracak. Ama daha iyi olması için hidrolik fren silindiri ekledim. Ayrıca arka tarafta da kilitli bir diferansiyelimiz var. Yani daha fazla itiş gücü olacak ama daha güvenli bir şekilde durabilecek.
1: Yani artık bu araba modern trafikle baş edebilir demek. Ben de klasik araba fuarıyla meşguldüm. Araba pazarında dolaştım. Gidip arabaya takabileceğimiz bazı parçalar aldım ama üzerinde düşündüm. Birkaç güzel orijinal parça buldum mesela.
0: İşte bunu
1: bu direksiyon gibi.
0: Evet.
1: İyi değil
0: bu
1: mi?
0: Bu eğlenceli. Çok eğlenceli.
1: Ne kadar da güzeller.
0: Bu da güzel.
1: Ön tarafa spot lambalar koymak istedim. Farklı bir yüz yaratacaktır. Şu bulduğuma bak. yepyeni Lucas spot lambaları.
0: Oldukça zevkli.
1: Evet,
0: beğendim. Tabii bu parçaların hiçbiri şimdilik monte edilmeyecek, evet, çünkü boya için hazırlık yapmalıyım.
1: Boya konusunda seninle ters düşmek istemiyorum ama bu konuda uzun uzun düşündüm. Bu rengi gerçekten beğendiğim konusunda oldukça ciddiyim.
0: Ben yepyeni bir renkle hareketlendirmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Belki de birkaç kişiyle daha konuşup biraz fikir almalıyız.
1: Bunu biraz düşünelim.
0: Senin için yapabilirim. Eskortumuz yapısal olarak iyi durumda. Ama görüntüsü pas tutmamış olsa da hırpalanmış ve çizilmiş kaportanın çok büyük bir ilgiye ihtiyacı var. Bundan kaçış yolu yok. Tamamen yeni bir kat boya düşünüyorum. Yani önce eskortun boyasını tamamen kazıyacağız. Şimdi operasyon zamanı. İç taraftan başlayacağım. Sadece iç tarafa geçmek için kapıları sökmek biraz uçuk görünebilir. Bu işimi kolaylaştıracak ama aynı zamanda boyaya da yardımcı olacak. Esas konuysa sonra yapmam gerekecek bir şey için çok önemli olması. Bu koltuklara pek bayılmıyorum ama birilerinin işine yarayabilir. İnternette açık artırmaya koyup 200 pound kazanıp kazanamayacağıma bir bakacağım. Arka koltuklar orijinal ama onları daha sonra biraz süslenmeleri için bir uzmana göndereceğim. Ön camı kendim çıkararak 60 poundumun cepte kalmasını sağladım. Ama çatlayıp mahvolmuş lastikleri gözden çıkarmaya karar verdim. Böylelikle çıkarken ön cam zarar görmemiş olur. Yeni bir lastik 100 pound civarı yapıyor. Her şeyi kendi başıma halledemeyeceğim için fil kaputu kaldırmamda bana yardım ediyor. Her şey gayet iyi gidiyor ama şu göçükler ve çiziklerle dolu korkunç kaportayı daha fazla görmezden gelemeyeceğim. Özellikle de şurası, büyük ihtimalle çarpma noktası. Tüm bunları düzeltmek için zaman harcayabilirim ama bence en uygunu söküp yerine yenilerini takmak olacak. Ama yine de bir ikilemdeyim. İki çamurluğu da standartlarıyla mı değiştirsem yoksa sadece şunu değiştirip Meksika temasını bozmasam mı? Bu karmaşık bir ikilem. Ama düşünürken şu taraftakileri sökeceğim diye bir fikir geldi aklıma. Bunu çıkarmak için tekerlekleri söküp iç kısımdaki kaynağı kesmem gerekiyor. Düzgün bir iş yapılması gerekiyor çünkü daha sonrasında yenisini yerine takacağım. Bu panel geçmişte kurcalanmış ama kesmek için uygun bir kısmı var. Eskortun oldukça kolay erişimi var ama kaynak yapmak ve kesmek tehlikeli bir iş ve bir uzman parça başına 300 pound isteyecektir. Şimdi sırada standart ya da Meksika çamurlukları seçmek var. İkisinin de fiyatı 120 pound. İç tarafı yenilemek zorunda olduğumuz ve eskortumuza boya yaptığımız için eskiden olduğu kadar orijinal görünmediğini tartışmak daha kolay. O yüzden bu standart çamurlukları takmak çok da önemli değil. Şimdi düşünmemiz gereken bir diğeri de yeni fren sistemimize uyması için daha büyük tekerlekler takmak. Ve tabii ki de Ford Meksika çamurluklarına daha büyük tekerlekler için daha uygun alan bırakmış. Eğer buna yaptığımız döneme uygun değişikliklerle daha geniş ve yüksek çamurlukların daha uygun olduğunu da eklersek başka seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Meksika çamurluklar kullanılacak. Kaynakla meşgul olmadan önce kaputa dönüyorum. Size bir püf noktası. Eğer yeni bir panel takmak istiyorsanız olabildiğince dayanak noktasına ihtiyacınız var. Şimdi kaputu kapatıyoruz. Burada yapmaya çalıştığım en azından diğer taraftan kaputa uyum sağlayacak sabit bir nokta olan çengeli bulmak. Bunun hoş ve düzgün olduğuna ve hepsi eşit olan keskin çizgileri olduğuna sevindim. Kaputun doğru pozisyonda olduğunu biliyoruz. Sürgüyü oynatmadık. Yani tamam. Şimdi çamurluğumuzu doğru pozisyona getirmek için referans alacağımız mükemmel bir çizgimiz var. Evet. Galiba oldu gibi. En azından kötü değil. O taraftan güzel mi? Pekala. Şimdi sırada kapı var. Kapı çamurluk için önemli bir kaynak. Çünkü birincisi kapı çizgisinin görünmesi. İkincisi de pozisyonun çamurluğun yüksekliğini etkilemesi. Pozisyondan memnunum. Şimdi sırada çamurluğu kalıcı olarak yerine sabitlemek var. Erişime bağlı olarak yerleştirip kaynak yapmaya karar verdim. Eskortumuz artık boyanmaya hazır. Hangi tarz çamurlu kullanacağımıza karar vermek için yaşadığım karmaşık ikilem sonrası hangi rengi seçeceğimize dair bir ikilem daha yaşıyorum. Zor sorular.
1: Şimdi ne olacak Ed? Kahverengi yapıp gönlümü hoş mu tutacaksın yoksa başka bir renk seçip öfkeme mi maruz kalacaksın? Şimdiye kadar yaptıklarımızla eskortun fiyatının yüksek olması gerekiyor ve buna da seçeceğimiz renk karar verecek.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
12: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. İtal muz 99 lira, yaban mersini 79 lira 90 kuruş, kayısı 69 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
15: Finans. Geliyorum.
16: Evet.
15: Harika.
16: Evet.
17: Nasıl oldu? Nasıl?
18: Bakalım.
19: Hemen.
20: Hadi bakalım.
21: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
22: Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
24: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
27: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
28: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
29: Aramaya devam etmelisiniz.
28: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
30: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
31: Eskortumuzla işimiz bitmek üzere. Bir gencin hobi arabasından büyük para kazandıracak bir şeye dönüşürken yeni renk konusunda kesin fikirlerim var. Kararım oldukça kesin ve bu bronz rengi gerçekten beğeniyorum. Ed de buna katılmak zorunda.
32: Atölye biraz boş. Çünkü eskortunun boyadan geri gelmesini bekliyorum. Aslında boyayı hiç görmedim. Yani bu arabayı yeni rengiyle ilk görüşüm olacak. Bu çok heyecan verici. Birazdan burada olur. Bu tam anlamıyla bir dönüşüm. Bu Daytona sarısı. Aslında stok renklerinden olsa da orijinal kahverengiden çok daha modern durdu. Aslında gerçekten harika görünüyor. En iyi kısımsa bazı parçaları yerine takıp bana zaman kazandırmış olmaları. Mike gerçekten orijinal kahverengi istiyordu ama birkaç kişiyle konuştuktan sonra en iyisi kesinlikle sarı yapmak gibi göründü. Şimdi yapmam gereken tam iki işim kaldı. Her şeyi bir araya toplamalı ve sonra da Mike'ı bu konuda ikna etmeliyim. İçimden bir ses ikinci işin ilkinden çok daha kolay olacağını söylüyor. Mike, klasik motor fuarından güzel bir parça getirmek için çok zahmete girdi. Şimdi hepsini arabaya yerleştireceğiz. Ama sanırım önce dış taraftan parlak krom parçalardan başlayacağım. Başlamadan önce farları yerleştirmeliyim. Burada endişe edilmesi gereken esas şey yeni farlar için destekler. İşaretleyip yeni delikler açmam gerekiyor. Ama biraz daha fazla zahmete girerek açıktaki metali boyayıp ileride paslanmaktan koruyacağım. Bu farları tampona monte etmek mümkün. Ama bu şekilde daha sağlam ve daha güzel görünüyor. Tamponu Mike almıştı. Ve orijinal kancaları bulunduğu için yerleştirmek kolay oldu. Sıra Escort'un yüzünü yaratmakta. Ön ızgaraları parlak siyaha boyadım. Böylelikle arabanın önü fabrikadan yeni çıkmış gibi görünecek. Her zaman bu arabanın hayranlarından gelen dörtlü far isteği ile ikiz ışık sistemimiz çekişmeli oldu. Ama bunları sevdim. Yerleştirmek oldukça kolay. Ancak kabloların biraz düzeltilmeye, ek bir röleye ve göstergede bir düğmeye ihtiyacı var. Ve şimdi bu arabanın püf noktası olan tüm krom kaplama yerinde. Mike bu arabayı aldığında sadece birkaç değişiklik yapmak yeterli gibi görünüyordu. Ama yaptıkça daha fazlasına gerek duyuyorsunuz. Yeni kapı işleri, döşemeler ve arka koltuğu yenilemek bana 700 pound'a patladı. Bu da arabanın yeni fiyatını etkileyecek. Bir uzmandan yeni bir gösterge panosu buldum ve bunu Mike'ın yeni direksiyonunun üstüne yerleştireceğim. İnternetten bulduğumuz ön koltuklar var. Bir çift yeni ayna ve 13'lük tekerlekleri de anlaşmanın parçası olarak almıştık. Dikkatli bir boyamadan sonra harika görünecek. Ve programımıza özel Escort'umuza son bir zarafet dokunuşu olacaklar. Sadece birkaç hafta önce bu Ford bir tarlada hurdaya çıkarılmıştı. Bizimki gibi bir arabanın öyle yerlerde bulunmaması gerekli. Ama yaptığımız değişikliklerle kimse ona hurda muamelesi yapamayacak. O artık el üstünde tutulacak bir Mark 1. Escort'umuzun yeni bir amacı var ve beni her yere götürebilir. Yavaşça gel. Evet, işte burada.
0: Söylemem gerekiyor. Bu konuda çok gerginim. Göreceğim şey beni mutlu mu edecek yoksa mutsuz?
32: Gerçekten duygularından sorumlu olamam. Gözlerini açıp tadını çıkarman gerekiyor dostum.
0: Sen ne yaptın böyle? Ben arabanın eski rengini istiyordum. Sen gidip sarı yapmışsın. Söylediğim her şeye karşı gelmişsin.
32: Her şeye değil, bazılarını dinleyip farları ve aynaları koy.
0: Eğer bunu yaparsan seni fena açlayacağımı söylemiştim.
32: Harika haberler.
0: Söylemeliyim. Şık görünüyor. Görünüşü güzel. Zamanla sevmeye başlayacağım. Gerçekten iyi.
32: Yani arkamı kollamam gerekiyor mu?
0: Böyle işler çıkardığın sürece arkanı kollaman gerekmiyor. Sanırım sonsuza kadar güvendesin. Bu tamirat tadilata özel Ford Escort Mark 1'imiz. İçinin de dışı kadar güzel olduğu bir araba istemiştik ve sanıyorum bunu başardık. Bence bu arabaya uyan tek kelime özel. Ucuz Mark 1'ler nadirdir ve ben bu arabanın Cornwall'da izini buldum.
1: Yolun karşısındaki tarlalarda.
0: Genç bir delikanlının oyuncağıydı ve kurtarılması gerekiyordu. Harika, muhteşem, bu çok eğlenceli. Otobanda rüzgar gibiydi. Fakat fren sistemi 70'lerden kalmıştı. Bu yüzden Ed bir Ford Capri'den alınan fren dönüştürme kitini kullandı. Daha iyi kontrol ve üst düzey fren gücü oldu. İşleri dikkatli yürütmek zorundaydık yoksa Escort'un albenisini berbat edebilirdik. Ed de arkada daha iyi kontrol sağlayan kilitli diferansiyeli bir şekilde sığdırdı. Arabanın kaporta ve boyasına odaklanmalıydık. Yeni bir çamurluk ve renk değişikliği istediğimiz değişikliği sağladı. Sonrasında Mark 1'imiz tekrar şekillenen iç kısmı tamponu ve süsleriyle tekrar düzenlendi. Sonunda bir ikonumuz oldu. Peki bize ne kadar patladı?
31: Mekanik iyileştirmeler ucuz değildi. Kaporta panoları ve arabanın her yanındaki boyaları düşünürsek yeni donanımla düzeltmeler toplamda 8500 pound'a mal oldu. İstediğimden daha fazla ama buna değdi. Mark 1 kır yollarını sever ama arabamızla son yolculuğumuz için biraz daha endüstriyel bir yere geldik. Evet, sen yağlı eldivenlerine dokunana kadar küçük eskortumuzu sürmekten ne kadar keyif aldığımı söylemiş miydim?
32: Birkaç bin kez ne kadar sevdiğinden söz ettiğini hatırlıyorum. Hatta neredeyse çılgınca bağırdığını bile söyleyebilirim. Açıkçası başlamadan önce de hoş bir arabaydı.
31: Kesinlikle ama şimdi tanrım diferansiyel konusunda yaptıkların için teşekkür ederim. Sanki yeni bir araba kullanıyor gibiyim. Yolda çok daha iyi. Gücü kesmiyor ve bir serseri gibi gitmiyor. Bu araba gerçekten odaklanmış, güzel ve sıkı hissettiriyor. Harika. Kampanalı frenden disk frene geçmek her şeyi değiştirmiş ve sürüş çok daha konforlu. Harika, ellerine sağlık.
32: Pekala, nereye gidiyoruz?
31: Seni Dagenham'daki Ford fabrikasına götürüyorum. Çünkü burası Escort'un manevi evi sayılır ve bütün klasik Ford'ların yapıldığı yerdir. Tam olarak buralarda en iyi zamanlarında yaklaşık 50 bin kişi Ford için çalışıyormuş.
32: Vay canına, burası Ford kasabası.
31: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi sana gerçekten özel bir şey göstereceğim.
32: Şuna bakın. Havalı görünüyor. Merhaba, ben Ed.
1: Memnun oldum.
31: Lynn,
1: memnun
31: oldum. Yeniden
1: görmek üzere eski dostum.
31: Nasılsın, iyi misin?
1: Hala gülümsemeye devam dostum.
31: Harika, pekala. Bu Colin, Ford'un tarihi koleksiyonuyla ilgileniyor. Eğer yanılmıyorsam bize göstermek için birkaç klasik Escort çıkardın değil mi?
1: Sadece senin için Mike.
31: Bu küçük bir 1300 XL, öyle değil mi?
1: Evet, bu bir 74 model 1300 XL.
32: Çamurluklara bakacak olursak Meksika modeli olmuş.
1: Evet, yine 74 model. Hailwood'da yapılmış.
31: Gözlerim beni yanıltıyor mu yoksa bu o mu? Hanlu Mikola'ya kazandıran Escort.
1: Evet, bu o. 1970 model bir araba ve aslında orijinal 1970 Londra-Meksika rallisini Hanlo Mikola'ya kazandıran araba.
32: Bu çok havalı ve sanırım Meksika modeline ilham veren de o olaydı.
1: Kesinlikle doğru.
31: Pekala, biz de küçük İngiliz tarihimizi yarattık. Çünkü küçük Escort Mark 1'imiz var. İyi görünüyor, değil mi?
1: Bu her zaman güzeldir ve biz her zaman birleşip yollara yeni bir klasik Ford daha çıkaran her ekibi takdir ederiz. Gerçekten çok hoş, memnun olduk. Geleceğini bildiğimden, cebimde sen ve ekibinin bir klasik Ford'u daha yollara döndürmüş olmanızı takdir etmek için küçük bir 1.6 RS Escort var.
31: Vay canına, Colin, evet. Bu harika. Çok teşekkür ederim. Bunu gururla atölyemizde rafa koyacağız. Teşekkür ederim.
1: Harikulade.
31: İyi yapılmış o kadar işten sonra pek çok klasik Ford'la bu kadar yakından ve özel olarak ilgilenmek harika bir şey.
32: Ne muhteşem bir Ford koleksiyonu. Teşekkür ederim.
31: Benim için zevkti, Ed. Küçük harika Escort'umuz için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Biliyor musun, o garajdaki her şeyle boy ölçüşebiliriz.
32: Hoş bir araba olduğunu biliyoruz. Sanırım şimdi yapmamız gereken bunu kaça satabileceğimizi düşünmek.
31: Bu araba yolda gerçekten iyi hissettiriyor. Sadece bu da değil. Nereye giderse gitsin çok konuşuluyor. Yani tahminimce 10.000 hatta 11.000 edebilir. Escort için 10.000 istemeyi düşünüyordum ama rakamlar sürekli kafamda dolaşıyor ve bence 12.500 olmalı. Bu yüzsüzlük değil, bence arabamız o kadar iyi. Kazanmak için o kadar çalışmam da gerekmedi. Birkaç kişiye biraz sözünü ettim ve konuşur konuşmaz internete yayıldı ve hemen şu arkamdaki adam beni aradı. Adı Max. Konuşu ki sözde alıcı mı yoksa gerçek bir müşteri mi onu öğreneceğim şimdi. Pekala Max, demek arabayı beğendin.
1: Evet, çok
31: rengi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bence gerçekten iyi ve dönemine uygun.
31: Mükemmel. Rengi beğendiğine sevindim çünkü bu rengi boyamak benim kararımdı. Sana 12.500 pound'a satabilirim.
1: Bence bunun için 12.500 biraz fazla. Teklifi açık mısın?
31: Teklif ediyorsun, pekala. Bana bir teklifte bulun.
1: Peki, 11.500.
31: Yetersiz. 12.000'e satabilirim.
1: 11.750.
31: Aa, bunu bana yapma. 11.750 mi? 50 pound daha verirsen anlaşırız. 11.800. Hadi.
1: Tamamdır, anlaştık.
31: Evet. Az önce kendine muhteşem bir Escort Mark 1 aldım.
1: Evet.
31: Bravo. Bu küçük tokalaşma bana ve Ed'e neredeyse 3.500'lük büyük bir kar sağladı. Vay canına. Ne hoş değil mi? Kar etmeseydik bile yaptığımız şeyden yine de gurur duymaya devam ederdim. Eğer güzelliğini yitirmiş klasiklerin yenilenmesini istiyorsanız ben ve Ed'le tamirat tadilata katılın. Hoşçakalın.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim,
1: BİM, BİM. Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da. Bak, bak, Mondiom'a
2: bak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Adasa'ya mağazalarına geldi.
9: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
13: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Bu bölümde Jet Society'yi büyüleyen bir motor avındayız. VIP listesinden çıkarılmış ucuz bir tanesi cebimizde. Bu bayağı tuhaf bir araba değil mi? Et de etkilenmedi.
1: Neden insan bir arabayı böyle boyar ki? Çok çirkin.
0: Arka kısmın düzenlenmesi çok ucuza geldi. Vay canına, tekrar yap, tekrar yap, tekrar yap. Bu sırada Ed bizi ya batıracak ya da çıkaracak gizli planla meşguldü. Son gülen ben olacağım çünkü bununla beraber sanki kendimi banka soymuş gibi hissediyorum. Ben kötü durumdaki ikonlaşmış arabaları satın alırım ve Ed mekanik olarak düzeltmelerini yapar. Sonrasında umuyorum ki iyi bir kazançla satarız. Vay canına, nasıl bir dönüşüm bu? Üçüncü nesil Range Rover L22 lüks hayattan yararlanma konusunda tüm zamanların en iyi araçlarından biri. Orijinal Range Rover 70'lerin çocuğu olsa da yeni yüzyıl o retro görünümü, güncel mühendislik, güçlü V8 motorları ve etkili dizelle birleştirildi. Kırsal kesimlerin favorisi olmanın yanında Range Rover aynı zamanda diplomatların, gösteriş düşkünlerinin, futbolcuların ve pop yıldızlarının da tercihi. Bu kulübe katılmak için 50 ile 70 bin pound arası bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Benim de artık bir tane avlayarak bu cazibeden pay alma zamanım geldi. Şimdi Mark 3 Range Rover bulmak o kadar da zor değil. İnternette bunlardan bir sürü var. Sadece motorlarını kontrol edin ve bir bakın yeter. Ama ucuz ve iyi bir Mark 3 almak isterseniz bu tamamen farklı bir oyuna dönüşüyor. Fark ettiğim şeylerden biri beyaz arabaların daha değerli oldu. Ama eskiden Range Rover'lar beyaz olarak satılmıyordu. Bu yüzden en ucuz beyazlar sonradan çıkanlar. Fiyatları da 15-16 bine kadar çıkabiliyor ve bu benim için çok pahalı. Peki ya tekrar boyanması gereken eski arabalardan bulsam? Şimdi geçerli fiyatı olan bir arabaya ihtiyacınız olduğunda ki burada bulamıyorum, araç takasından korkmayın. Çünkü takas yapacak insanın ne isteyecek olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Belki bir şey onların işine çok fazla yarayacak ve geri çevirmesi çok zor olacaktır. Asla bilemezsiniz ve bu denemeye değer. Alo, evet merak ettim de yardımcı olursanız. Evet aradığım, tanıdığım birkaç satıcıyı ve birkaç tanımadığım kişiyi aradım. Bana tam duruma uygun TD6 dizel Vogue'un geldiğini söylediler. Satıcıyı aradım ve o da bana birkaç fotoğrafını yolladı. Neden bundan kurtulmak istediğini görebiliyorum. Pek de hoş bir araba değil, değil mi? Ama bunun için yaklaşık 5000 gibi bir para istiyor. Bu bayağı ucuz bir araba. Bu yüzden kesinlikle bakmaya değer. Bu benim için biraz garip bir durum çünkü gerçek anlamda berbat görünen bir arabayı görmeye gidiyorum. Bir araba satıcısının mağazasının arka tarafında kalıp neden sevilmediğini de görebiliyorum zaten. Ama her zaman aklımda bu çılgın fikir vardır. Etraftaki berbat arabaların şansını nasıl değiştirebilir ve umuyorum ki onları kar edilebilecek bir şeye çevirebilirsiniz. Burası sanki bir sürü arazi aracının satıldığı bir yere benziyor ve eğer yanılmıyorsam belki bu rastgele bir tahmin gibi görünebilir ama aradığımız araba bu bence. Değil mi? Evet. Siz Robbie'siniz değil mi? Nasılsınız? Ben Mike. İyiyim. Fena değil. Gerçeği söylemek gerekirse ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bu bayağı tuhaf bir araba. Nefesini kesiyor sanki insanın değil mi? Muhteşem. Şuna bak. Harika.
2: Kesiyor evet.
0: Üzerinde büyük jantlar var.
2: Evet, 55 santimlik
0: jant. 55 santimlik jant. Bu bayağı vahşi bir görüntü veriyor değil mi? Tam bir bakalım şuna. Evet.
2: Bu 2002 model TV6 Vogue. 3 litre dizel.
0: Tamam, peki bu renk, bu nasıl bir şey? Sanki dokulu gibi.
2: Evet.
0: Kaportanın altına bakabilir miyim acaba?
2: Tabii.
0: 3 litre dizel. Düzgün görünüyor gibi değil mi? Bunun altında kötü bir sürprizle karşılaşmadık. En azından güzel ve düzgün duruyor.
2: Tabii.
0: Benim için motoru çalıştırır mısın? Tamam, sesi iyi geliyor. Hız versene biraz Robbie. Burada sağlam parçalar var. Bu yüzden iyi durumda olmalı. Bagaja bakalım bir de. Dur, kapatayım ben. Şimdi arka kısma geçiyoruz. Vay canına. Şuna bir bakar mısınız? Yani bu arka taraf gerçekten bayağı düz değil mi? Komiklik yapmaya çalışmıyorum ama Range Rover'ların en önemli özelliği bu değil mi? Bagaj kapısına oturmak yani. Piknik gibi biraz. Fotoğraf çekmelik. En güzel fotoğraflar burada çekilir. Kafada beyzbol şapkası falan.
2: Deneyebilirsin.
0: Sanırım bu yoldan o topluma giden yolumu bulabilirim. Tamam, hadi içine bakalım. Evet, içerisi nasıl acaba? Bu biraz garip değil mi? Bu insanlar bunu yaparken ne düşünüyorlardı? Şuraya bak.
2: Belli ki özel bir zevki varmış. Herkese uyan bir şey değil.
0: Bu korkunç. İç döşemede mavi deri var. Manolya rengi bayağı iyi ama her tarafı da deri. İlave olarak uydu navigasyonu, açılabilen tavan, her şey elektrikli olması gerçekten çok çok iyi. Sanırım artık tek ihtiyacım olan bu arabayı utanç verici bir test sürüşüne çıkarmak. Ayrıca komiklik yapmıyorum Robbie ama güneş gözlüklerini ödünç almam gerekiyor. Bir de torpidoyu kalkan olarak kullanabilirim. Böylece insanlar beni bu test sürüşü sırasında tanımazlar. Range Rover Mark 3'ün sürüş deneyimi kadar güzel bir şey yoktur. Bu arabalar 2002 yılında piyasaya sürüldüklerinde yeni bir zirveye çıktılar ve kesinlikle Range Rover markasının şansını döndürdüler. Bu arabalardan dünyanın her yerinde, her köşesinde görebilirsiniz. Bentley, Ferrari ve hatta Rolls-Royce'u olan insanlar bile günlük kullanımları için bu Range Rover'lara sahip. Bunun yanında bu arabalar için büyük denebilecek olsa da aslına bakarsanız genişler. Onlara alışmak ve lüks bir sürüş yaşamaya başlamak fazla zamanınızı almıyor. Bu arabanın dizel motoru var ve gerçekten farklı bir tarz. Tek sorun motorun pek de mutlu olmaması. Sanki biraz ağır ve biraz gücü az gibi hissettiriyor. Torpido kısmında görünen ufak bir uyarı ışığında hava süspansiyonunun aktif olmadığı görünüyor. Sorun yok gibi duruyor. Bir hata da olabilir, bilmiyorum. Belki bunu parayı biraz düşürmek için pazarlık konusu olarak kullanabilirim. Ama bunların hiçbiri bu araba için Aşil'in topuğu değil. Esas sorun arabanın berbat renk kombinasyonu. Büyük soru şu ki, bu Range Rover'ı istiyor muyum? Ucuz bir araba. Berbat olduğunu biliyorum ama biraz daha ucuza getirirsem, biraz daha tatlı bir hale getirecek kadar bir indirim yaptırırsam sanırım bu Range Rover karşı koyulmaz bir hale gelecektir. Vay canına.
2: Nasıl gitti?
0: Evet, çok iyiydi. Test sürüşünde biraz güç kaybediyordu. Biraz isteksiz gidiyordu.
2: Servis ihtiyacı olabilir. Böyle ufak bir şey yani.
0: Tamam. Peki, sanıyorum ki sen de bunun gibi bir şeyle etrafta dolanmak istemezsin. Çünkü burada güzel bir stoğun var. Ve bu araba da burada yaralı parmak gibi duruyor. Senin de o araba satıcılarının olayını yapacağını biliyorum. Zaten ucuz bir araba bu gibisinden. Ama ucuz dediğini de biliyorum. 5700 istiyorsun bunun için ama bu biraz bana fazla geldi. Ben sana 5000 diyorum.
2: Acımasız oldu.
0: Acımasız değil. İyi bir teklif bu.
2: 5250 diyelim.
0: 5250. Hayır. Cesur olacağım ve riske gireceğim. Eğer istersen bana vurabilirsin. Gerçekten bunu savunmayı sürdüreceğim. 5000 nakit. Evet. Az önce bir Range Rover aldım. Ne yaptım ben? Bunun gibi görünen bir Range Rover bile 5000'e tam bir vurgundur. Ama bu arabayı büyük lige geçirmeden önce fazla miktarda çalışma ve bu berbat boya işiyle baş edebilmek için bir plan yapmak gerekecek.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim beni.
5: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide Elite tabanı kolayca kayar. Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
14: Adımların

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
2: basit. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
3: Yok, bu değil.
4: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
5: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
6: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
7: Gencecik adamlarsınız ya.
8: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
9: Ter kalıyor bunlara.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Range Rover 4 tekerlekli bir sürüş ikonundan daha fazlası. O kraliyet ailesine uygun lüks bir araba. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Üzerindeki boya işleri annenizin seveceği tarzda olmasa da kontrolü beni çok mutlu etti. Neden mi bu kadar mutluyum? Çünkü az önce kendime 5000'e bir Mark 3 Range Rover aldım. 5000'e. Buna inanabiliyor musunuz? Şimdi insanlar çeteciler gibi görünmek istediğimi düşünüyor olabilir ama biliyor musunuz, son gülen ben olacağım. Bu arabayı alarak sanki banka soymuş gibi hissediyorum. Çünkü aklımda bu arabayı beyaza çevirmek var. 2002 yılına döndüğümüzde beyaz Range Rover sipariş edenler sadece polislerdi. Ama şimdi herkes beyaz araba istiyor gibi duruyor ve en ucuz bulabildiklerim bile 15-16 bin pound civarı. Ama bu eski Range Rover'dan kar etmeden önce birkaç güçlük yaşayacağız. Bu pürüzlü motorla, dürüst olmam gerekirse, bu gezi hiç daha iyiye gitmeyecek. Aslına bakarsan daha kötü oluyor. Ed, bu araba yüzünden tüm işlerini yarım bırakacak.

0: Bu da ne böyle?
1: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum nasıl gidiyor. Papa, iyi misin?
0: 15 yaşındayken futbol oynamayı bıraktığını sanıyordum.
1: Evet ama bizim oradaki pazar günleri olan mahalle takımına katıldım. Elmas küpe takıp saç uzatacağım biraz. Park yerinde çok güzel görüneceğim.
0: Hayır, berbat görüneceksin.
1: Burada gördüğün Ed Mark 3 Range Rover. Bu berbat dış görünümün altında da bir kasa altın yatıyor.
0: Gerçekten yapılması gerekenler var. Bu boya ne böyle? Tırmanma karşıtı boya var sanki üzerinde. Böyle kendini belli eden boyalar ancak plastik ürünlerde olur. Bir arabayı neden böyle boyarlar?
1: Bu arabanın eski sahibi ya anlık bir delirme yaşamış ya da aklında bir berraklık oluşmuş. Böylece üzerine bu dokulu boyayı atmış. Sanırım bunu değiştireceğiz. Evet, yapabileceğimiz tek şey bu harika jantarı oldukları gibi bırakmak olur.
0: Ya da bunları güzelce restore ederiz. Değiştiririz. Bayağı pahalı duruyorlar. Araba ne kadar?
1: Güzel motoru var. Benzin değil. V8 motor ve böyle bir araba için sadece 5000 ödedim.
0: Verdiğin paraya göre gayet iyi bir araba.
1: Dışarıdan kötü olduğunu düşünüyorsan içeriği görene kadar bekle.
0: Tamam. Oo, evet. Bu gerçekten çok klas değil mi? Hayır değil.
1: Ama iyi yönlerini atlıyorsun. Bu bir Range Rover Walk. Elektrikli koltukları, deri kaplı iç döşemesi, uydu navigasyonu. Daha ne istiyorsun?
0: Ama Walk'lardaki esas nokta lüks iç döşeme olmalı. Bu araba sanki 80'lerin diskolarında sıkışmış gibi. Yapışkan yer döşemesi bile var.
1: Evet, korkunç. Bu yüzden içini de değiştireceğiz.
0: Her şey çalışıyor mu?
1: Evet, tüm elektrik aksamı çalışıyor, klima çalışıyor, her şey tamamen iyi. Torpido üzerinde süspansiyonun aktif olmadığına dair bir ibare var. Ama motoru var, motoru iyi çalışıyor.
0: Buraya gelirken de iyi sürmüş olman gerekiyor.
1: Gerçekten ama gerçekten rahatsız bir sürüşü var. Eski sahip bunun bir servis görürse geçecek
0: söyledi. Servis.
1: Sen bu konuda iyisin.
0: Bunları sen
1: seçtin, yaparsın. Hadi.
0: Ah dostum. Şimdi bana bunun için harika ve kurnazca bir planın olduğunu
1: söyle. Bu siyah canavara ne yapacağımız konusunda harika bir planım var. Bu da beyaza boyamak olacak.
0: Tamam.
1: Eğer beyaza boyar ve ufak yaşlanma izlerini kapatırsak biraz daha fazlasıyla bu 5000'lik Range Rover'ı 10.000'lik hatta biraz daha fazla eden bir Range Rover'a çevirebiliriz.
0: Zor bir iş gibi duruyor ama işe yarayabilir. Atölyeye hadi geçelim bakalım. Mi? Ağlayayım mı güleyim mi bilmiyorum. Bu şaka gibi Range Rover'ı son derece düşük bir fiyata aldık. Açık olmam gerekirse bu boya işlerini çözmek biraz zor olacak. Bu yüzden biraz daha kolay bir işle başlayacağım. Mekanik sorunlar. Son derece karmaşık olan 3 litrelik Range Rover biraz pürüzlü çalışıyor. Bu yüzden ilk olarak yapılacak şey düşük teknolojili bir yaklaşımda bulunmak. Onu dinleyerek anlayabilirim. Böyle çalışırken bu ipek gibi pürüzsüz sese sahip olmuyor ama aynı zamanda kötü bir ses de çıkarmıyor. Sanırım sorun motora biraz yüklenerek denediğimiz zaman ortaya çıkacak. Bence yapılacak en iyi hareket bir makineye bağlamak. Böylece araba bana bilgisayarın neyi sorun olarak bulduğunu söyleyebilir. Arabanın elektronik kontrol birimini bir hata bulma makinesine bağlayarak sistemde kaydedilmiş bir hata kodu görüyor mu bakacağım. Bakın ne çıktı, harika. Bu yüzden bu makineler sizi bazen çok zaman harcamaktan kurtarabilir. Burada bir hata kodu var ve tam olarak söylüyor ki sorun 3 numaralı enjektör silindirinde. Bu yüzden o pürüzlü hareket sesi gerçekten 3. silindir ve yakıt enjektöründe olan bir sorun yüzünden oluyor. Hadi kaportanın altına bakalım. Enjektör motora yakıt üfler. Yakıt sisteminin kritik bir parçasıdır. Bu yüzden 3. enjektörü dışarı çıkarıp neyin ters gittiğini bulmam gerek. Plastik kapağı kaldırıp emme manifoldunu söküyorum. Emme manifoldunun yolumuzdan çekilmesinin ardından yakıt enjektörlerini görebiliyoruz. Bunlardan 6 tane var çünkü 6 silindirli bir motor bu. Sorun yaşadığımız 3 numara olan. O da 1-2-3 bu. Yakıt enjektörünün çalışmaması için 3 ana neden olabilir. İlki pislikle dolmasıdır. İkincisi toprağımsı kir olması ve üçüncüsü de elektrik dolaşımında olabilecek sorundur. Enjektörler ucuz parçalar değil, yüzlerce pound'a mal olabilir. Bu yüzden 3 numaralıyı çıkarıp değiştirmeden önce kablo sorunu olup olmadığını görmek için test edeceğim. Yardımcı olması için bir başka enjektörü ödünç aldım. Eğer buna bir yakıt kaynağı bağlarsam ve birinci enjektörün elektrik bağlayıcısını kullanırsam ki onda sorun olmadığını biliyoruz, ödünç aldığımız enjektör çalışabilir. Teorik olarak motoru çalıştırmak istediğimde görmemiz gereken bir kısım dizelin şişeye dökülmesi olacaktır. Tam olması gerektiği gibi. Bu harika bir haber. Artık kesin olarak biliyoruz ki bu enjektör düzgün çalışıyor ve kabloları da gayet iyi durumda. Bu yüzden eğer bunu tekrar bir numaraya götürürsem ve sağlamlaştırırsam, sonrasında hatalı olabileceğini düşündüğüm 3 numaranın kablolarını sökersem, aklımda olan şu an motoru çalıştırdığımda her şey iyi bir şekilde çalışıyorsa ve kablolar da düzgünse az önce gördüğümüz şeyin aynını görmemiz gerekir. Şunu söyleyebilirim ki buradan hiçbir şey gelmiyor. Bu da kablolarla ilgili bir sorunumuz olduğuna işaret ediyor. Şimdi buna bakacağız. Görünüşte enjektör bozuk gibi görünse de aslında kablolarda bir sıkıntı olduğunu kanıtladım. Eğer bunu test etmek için zaman harcamasaydım yeni enjektörle değiştirmek için yüzlerce pound harcayabilirdik. Kablo tezgahı motor bölümündedir ve genelde arazi araçlarında o tezgaha baş ağrısı çekmeden ulaşamazsınız. Bu yüzden benim güvenilir multimetremle her bağlantının artı ve eksi taraflarındaki elektrik akımını kontrol ediyorum. İlk olarak kahverengi kabloların çalışması gerek. Çalışıyor. Bunun anlamı her şey yolunda demek. Şimdi kırmızı tarafı deniyorum. Burada da bir şey yok. Burada da yok. Görünüşe göre bunun içindeki kırmızı kablolarda bir kırılma var. Bu yüzden bu kabloların ne kadara mal olacağını bulmam gerekiyor. Range Rover parçalarının fahiş fiyatlara sahip olacağını düşünebilirsiniz ama aslında böyle bir durum yok. Birkaç aramanın ardından bir kutu almanın 45 pound'a mal olduğunu keşfettim. Harika olur. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Parçanın gelmesini beklerken jantları sökeceğim ve onları fena halde ihtiyaçları olan yenilemeye göndereceğim. Sonra da yeni tezgah yerleştirerek o pürüzsüzlüğün sonsuza dek yok olmasını sağlayacağım. Bu kesinlikle evde bile yapabileceğiniz bir çıkar tak işi ve tamircilere göre 60 pound kâra geçebilirsiniz. Aynı zamanda elektrik kontrol kutusundaki tüm hataları temizlemeliyim. Eğer tekrar çıkarlarsa yapacak çok işim var demek ama içgüdülerim temizlendiği yönünde. İşte oldu. 45 poundluk bir harcamayla sorunu çözmeyi başardım ve bu sorun bizim arabayı bu şekilde pazarlık yaparak almamızda büyük etki etmişti. Ama belli ki daha yapılacak çok iş var.
1: Evet, Range Rover'ın daha iyi çalışması için uğraşırken ben de o korkunç iç döşemelerini daha iyi gösterecek bir yol aramaya çalışıyorum. Bu sabah erken kalktım ve güney sahilinden aşağı doğru bayağı yol yaptım. Bunun nedeni Range Rover'ın kenar panelleri. Onların çok berbat durumda olması, onlara ne yapacağımız konusu beni ve Eddie gerçekten delirtiyor. İlk düşüncemiz bunları dokulu parçalarla değiştirmekti. Sonra karbon fiberle kaplayabiliriz dedim. Sonrasında bir şirket küçük parçalarda karbon fiber görüntüsü verebileceğini söyledi. Bunlar onlar. Bakalım ne yapıyorlar. Tüm parçalar yapılmadan önce işlemi sadece bir parça üzerinde test etmek istiyorum. Vay canına, şuna bir bakın. Karbon fiber jantlar, harika. İlk gördüklerim iyi de duruyor.
2: Merhaba.
1: Lilay sen misin?
2: Öyle derler.
1: Lilay memnun oldum, ben Mike seninle telefonla konuştuk. Buraya Range Rover'ımın trim panelimin bir parçasını getirdim. Rengi beğendin mi? Evet, korkunç bir renk. Bunu nasıl böyle bir görüntüye getirebilirsiniz anlamıyorum. Nasıl yapıyorsunuz?
2: Bunun için biraz işlem uyguluyoruz. İlk olarak bunu zımparalıyoruz. Mavi renkten kurtuluyoruz. Sonra da transfer işlemini gerçekleştiriyoruz.
1: Lilay benim hemen işe koyulmamı sağlıyor. Mavi elektrik panelimi 500'lük zımparayla zımparalıyorum. İlk kaplama için hazır hale getiriyorum. Karbon fiber görüntüsü üzerinde karbon fiber dokusu olan bir plastik kaplamayla yapılıyor. Bu karbon fiber gibi görünmesini sağlıyor.
2: Evet öyle.
1: Altına böyle koyduğumuzda baksana.
2: Bu nasıl görüneceğine dair bir izlenim veriyor.
1: Anladım. Bunu panelin tam ölçülerinde kesmek o kadar da önemli değil. Gerçek sihir uygulama sırasında oluyor. Bir katalizör ana katmanı karbon fiber efektinden ayırmak için uygulanıyor ve sonra da kenar parçamıza transfer edilmeye hazır oluyor.
2: Şimdi parçayı batırmamız gerekiyor.
1: Vay canına. Vay canına. Gerçekten vay canına diyorum, başka da bir şey demiyorum. Bunu sadece bu şekilde batırarak yaptığına inanamıyorum. Bu harika. Tekrar yap, tekrar yap. Hadi yap, hadi yap, hadi yap, hadi yap. Bu panelleri gerçek karbon fiberden yapmak bizim parçalarımız için bana 1000 pound'a patlardı. Bu işlemse o paranın sadece ufak bir parçası demek. Ufak bir son cila attıktan sonra bir bakma zamanı geliyor. Getirdiğim o çöp gibi mavi kenarın dönüşümüne inanamıyorum. Tek kelimeyle harika görünüyor. Diğer parçaları da göndermeye karar verdim. Biliyor musunuz? Bu sadece birkaç yüz pound'a mal olacak. Bunu Ed'e göstermek için sabırsızlanıyorum. Range Rover'ımız siyah ve mavi görünümünün yanında pürüzsüz sürüş yapılmaması sorununu da kaybediyor. Ama asıl mücadele henüz başlamadı. Renk değişimine büyük para vereceğiz ve sonuçlar bize kar edip etmeyeceğimizi gösterecek.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: başladı kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Burger King'de Mandalorian.

0: Gazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. İtel muz 99 lira, yaban mersini 79 lira 90 kuruş, kayısı 69 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Bu bizim Range Rover'ımız. Üçüncü lig futbolcusu görünümü sayesinde onu ufak bir paraya satın aldım. Sadece 5000'e. 5000. Ama tek kötü özelliği boya işleri değildi. Bazı mekanik baş ağrıları da vardı. Hava süspansiyonundaki hata da buna
12: bu
11: dair.
12: Bu sanki dodo kuşu gibi ölü.
11: Ve Ed'in her şeyi çözmesi gerekiyor. Çünkü bunu 10.000'in üzerinde bir paraya satmak istiyoruz.
12: Range Rover'ı düzgünce çalıştırmak için hava süspansiyonundaki sorunu da çözmem gerekiyor. Mike bana torpido üzerindeki uyarıdan bahsetti. O kadar da yardımcı olmasa da süspansiyonu test etmeme olanak sağlaması için bu eski jantları takmam gerekti. Burada gerçek sorunumuz ne kadar büyük bir problemin ortaya çıkacağı. Hava süspansiyonu Range Rover'a hatırı sayılır derecede rahat bir sürüş sağlıyor. Bu yaygın bir hırıltı ve tabiri pahalıya mal olabilir. Böyle bir durumda da en iyi koşulda olmadığından bu arabayı satma şansımız olmaz. Range Rover'ların havalı özelliklerinden biri de sürüş yapacağınız bölgenin özelliklerine bağlı olarak hangi yükseklikte sürmek istediğinizi kendiniz seçebiliyor olmanız. Şu an bu ekrandaki mesajda hava süspansiyonunun aktif olmadığı yazıyor. Bakalım bu tam olarak ne demek? Şimdi kapıyı kapatacağım. Ve arabayı çalıştıracağım. Burada bir buton var. Eğer bunu yukarı kaldırırsam ya da aşağı indirirsem torpido gözünde ufak ışıkların görünmesi gerekir teorik olarak. Ben de süspansiyon yüksekliğini değiştirme imkanına sahip olabilirim. Ama şu an hiçbir şey olmuyor gibi. Hiçbir belirteç falan aktif değil. Ölü bir kuş gibi duruyor. Yapılacak en iyi şey hata göstergesini takarak arabanın bu konuda bir şey söyleyeceği var mı görmek. Eğer torpidoda bir hata uyarısı görünüyorsa elektronik kontrol birimi hata okuyucusunda belirli bilgilerin açığa çıkması gerekir. Bir tamirci hata görüntülemek için sizden 65 pound civarı para isteyebilir. Kendinize ait bir hata göstergesini yaklaşık 100 pound'u satın alabilirsiniz ama size istediğiniz kadar detaylı bilgi vermeyebilir. Başlıyoruz. İyi ve kolay. Kod 116. Bu da dolum sırasında depo baskısının sabit olması. Bu bir ya da iki anlama gelebilir. Ya baskıyı ölçen sensörün hatalı olması ya da daha büyük bir ihtimalle motor ya da arabanın baskıda bir fark görmediğinden dolayı kompresörü açık kalmasını söylemesinden dolayı olabilir. Böyle yapmasının sebebi de büyük ihtimalle kompresörde bir hata olmasından dolayıdır. O da arabanın bagajında yer alır. Normal bir tamirci size yeni bir kompresörü yaklaşık 400 pound'a satar ama ben bizimkini tamir etmek için elimden geleni yapacağım. Eğer ihtiyacım yoksa neden para harcayayım ki? İşte kompresör burada. Yedek lastik boşluğuna ne kadar hoş bir şekilde yerleştiğini görebilirsiniz. Burada hava borusu, güç için gereken kablolar var ve tabii sensör içinde. Burada yaşadığımız sorun, arabanın bir sorun olduğunu bildiğinden dolayı kompresöre giden gücü kesmesi. Bu yüzden güç var mı diye voltmetre kullanmamın anlamı yok. Ama yapabileceğim şey bunu ateşleyip neler olacağını görmek olabilir. Şuna bakın, gerçekten çalışıyor. Garip olan şey, hata kodunda dediğine göre baskıda bir değişiklik saptayamaması. Bu yüzden pompanın kendisi aslında kesilmiyor. Sadece aslında hiç hava basıncı üretmiyor. Bunun nedeni de bozuk bir piston halkası gibi basit bir şey olabilir. Bu yüzden yapılacak en iyi şey, bunu parçalarına ayırarak daha yakından bakmak. Bunun gibi parçalar genelde kullanıcı tamirine uygun değildir. Bunun anlamı bu parçaları kurcalayamazsınız. Ama umuyorum ki tamir edebileceğim belli bir sorun vardır. Birkaç vidayı sökmemin ardından parçalarına ayrılıyor ve temel olarak aslında sadece bir motor, silindir ve hava sağlayan bir pistondan ibaret.

0: Burada piston halkasının bayağı ferdahlandığını görebiliyorsunuz. Eğer dilin kendisini kontrol edersem, parmağımla bile hissedebilirim. Yani bunun anlamı bayağı ferdahlanmış ama metalin üzerinde hiçbir türlü kaplama yok demek. O da açıkça kendini kurban eden parçanın bu olduğunu gösteriyor. Zaten kurban etmiş gibi görünüyordu. Bunu sadece geri alsam, böyle soysam olur. İşte piston halkamız. Üst üste binen parçalar arasında boşluk olduğunu görebilirsiniz. Deliğin dibine girdiğinde tam olarak kapanması gerekiyor. Böylece mühürlenmiş gibi olacak. Bu sayede elinden geldiğince fazla hava itimi sağlayacak. Ben sadece bunu deliğe koyacağım. Tam olarak kapanmıyor, görüyor musunuz? Dışı da yıpranmış. Açıkça belli ki bana başka bir piston halkası gerekiyor. En iyisi telefonun başına geçeyim. Piston halkası bulmanın kolay olacağını düşünebilirsiniz ama sadece bu kompresörleri yenileyen şirketler de bundan bulunabiliyor. Onlar da bunu insanlara satmak istemiyor. Ciddi misiniz? Ama bu çok saçma. Bu yüzden birçok aramaya rağmen elim boş kaldı. Bunu gerçekten tamir etmek istedim. Eğer parçalar olursa yapabilirdim de. Ama tek bir piston halkası beni engelledi. Bu büyük ve pahalıya patlayan bir hayal kırıklığı. Böylece ben de yenilenmiş bir kompresör takmak zorunda kaldım ki fiyatı 120 pound. Bu ödemek istediğimden çok daha fazla bir para ama yeni bir kompresör fiyatının yarısı kadar. Dağıtıcısı tarafından bir arazi aracından çıktığı onaylandı. Bu yüzden işe yarayacak. İşte kader anı. Tabii ki yeni ve geliştirilmiş kompresörümüzü tam anlamıyla denemeden önce tüm hata kodlarını temizlemem gerekiyor. Çünkü aksi takdirde araba bagajını oradan güç alamayacak. İşte oldu. Bütün hata kodları temizlendi. Şimdi artık süspansiyonu tam olarak tahmin edebilmiş miyiz? Göreceğiz. Oldu. Gayet iyi. Süspansiyona giden hava yüzünden biraz ses geliyor. Aynı zamanda hava süspansiyonu derecesi göstergesinde de ışık yanıyor ve bu iyi işaret. Torpidoda çıkan bir hata da görünmüyor. Şimdi bunu pozisyonuna getirelim. İşte böyle. Bu iyi işaret. Şimdi süspansiyona giden havamız var. Oldu. Şimdi tekrar indirelim. Harika. Sorun çözüldü. Süspansiyon sorununu çözmek için çok fazla iş gerekmedi. Şimdi olması gerektiği gibi aşağı ve yukarı gidiyor. Motor sorunu da çözüldüğünden artık torpidodaki tüm uyarı ışıkları ve mesajlardan kurtulabiliriz. Görünüşe bakılırsa arabamız toparlanıyor. Ki bu biraz ironik olsa da sırada onu parçalara ayırmak var.
1: Evet. Nasıl gidiyor? Ah, kelimeler çok çarpıcı. Eğer kullanmama izin varsa. Mark 3 Range Rover. Bunu her gördüğümde kusmak istiyorum. Korkunç görünüyor. Senin de zor işe girişmediğini fark ettim.
0: Bu biraz yüzsüzce oldu. Aslına bakarsan bil diye söylüyorum. Ben de fazlasıyla sorunu hallettim. Motorun çalışmasında biraz pürüz olduğunu hatırlıyorsun. Bu kablo tezgahında bir sorun yüzündenmiş ve hallettim. Artık güzel çalışıyor. Ayrıca hava süspansiyonu konusunda onu da tüm havayı sağlayan ufak bir kompresör sayesinde çözdüm. Olması gerektiği gibi yukarı aşağı inip kalkıyor.
1: Harika. Tüm iyi haberler bunlar değil mi? Ben de meşguldüm. Ben de siparişte çalışan bir iç döşeme şirketini görmeye gittim ve bu arabaya daha genç ve taze bir görünüm kazandıracak.
0: Bana bir şeyler takmaya başlamadan önce bazı şeyleri sökmeliyim çünkü bu arabanın gerçekten boyanmaya ihtiyacı var. Range Rover'ımızın kesinlikle en iyi haliyle görünmediğini zaten saptamıştık ve bu durum kesinlikle bize kar olarak dönmeyecekti. Mike eğer bunu zımparalar ve beyaza boyarsak en iyi parayı alabileceğimize inanıyor. Her zaman olduğu gibi bir arabayı boya atölyesi için hazırlarken her şeyi sökmem gerekiyor. Ama bu durumda bu o kadar da kolay olmayacak. Çünkü bizim Range'imize yeni bir ön kısım gerekiyor. Ve bu da arabayı 7 yaş daha genç gösterecek. Bu L322 için en iyi yüz gerdirmeydi ve aracın ön kısmını daha canlı ve ince gösteriyor. Buna ikinci el xenon ışıklar, yeniden şekillendirilen tampon ve yuvarlatılan ızgara da dahil. Bu yüzden boyaya gitmeden önce eski setin hepsini çıkarıp yeni şeyleri takmamız gerekiyor. Çünkü eğer şimdi uymazlarsa ileride de uymazlar. Eğer düz bir boya işlemi yapacak olsaydım bu tampon demirini ya da buradaki birazcık plastiği de çıkarmak zorunda kalmazdım ama ön tarafı gerdirmenin bir parçası olan farları değiştirdiğimiz için bunların da aynı zamanda değişmesi gerekiyor. Biraz köklü bir değişim gibi ama o kadar da kötü değil. Tampon demirinin vidaları çıkıyor ve yenisi sadece 170 pound. Bu kalıplar far birimlerini tutuyor ve yeni sette bunlar için de yenisiyle değiştirmeler var. Mike'ın başında o kısık sesiyle bu kadar güçlü edip değmeyeceğini sorduğunu duyabiliyorum. Boyayı değiştirme gibi bir zahmete giriyorsak 7 yaş daha iyi göstermek bu kızın değerine birkaç bin daha ekler. Ön tarafı gerdirme dönüşümü için gereken parçaların toplamı 900 pound tuttu. Ayrıca parçaların hiçbiri bu modele özel olarak tasarlanmadığı için onarımı biraz zaman aldı. Kalıp parçalarının yerine oturmasının ardından yeni farları deneyebilirim. Bunlar bizim sevdiğimiz yeni far lenslerimiz. Biraz ayrı duruyor. Sorun şu ki daha yeni bir modelden alındıkları için tam olarak oturmuyorlar. Şimdi bu farın kenarının arabanın kenarına tam olarak oturması gerekiyor. Ama şu an burada biraz metal kaldı. Bu yüzden benim de bunu biraz kırpmam gerekiyor. Belki biraz buradan ve biraz da içeriden. Sonrasında umuyorum ki güzelce oturacak. Evet, biraz daha iş. Çamurlukları değiştirmek de başka bir seçenekti ama iki tarafa da 700'er pound eklemek olurdu bu. Bu yüzden biraz modifikasyon yapmaya değer. Bu parçaları güncellediğinizde sık sık olur. Bu kesim farlar tarafından kapanacak. Ama bunun tam olarak kesilmesi gerek, yoksa lamba yerine uymaz. Bittiği zaman kenarı törpüleyerek bitiriyorum. Oldukça güzel görünüyor. Tam orada ince bir çizgi var. Güzel ve tam. Şimdi bir tarafı bitirdim. Sıra diğer tarafta. Yeni görünümlü ön farlarımız artık arabadaki yerine oturdu. Bu yüzden teorik olarak gerdirme yaptığımız tamponumuz ve ızgaramız hiçbir zorlanma yaşamadan oturacaktır. Ama yine de güvenli iş yapmak için yerine oturup oturmadığını deneyeceğim. Hepsi için de ön tarafı yenilemem 1 ya da 2 saatimi aldı. Bu da garajı yaklaşık 200-300 pound kâra geçirdi. Ve güzel bir kendi işini kendin gör olayı yaşandı. Bunu denemeye değdi çünkü artık ızgara ve tamponun rahatça uyacağını biliyorum. Böylece çok daha iyi oldu. Araba çok daha genç duruyor. Şimdi boya atölyesine gitmeden önce arabayı soymam gerekiyor. Bunun anlamı da farları, kapı açacaklarını ve çıkabilecek her şeyi çıkarmam demek. Bu tam bir renk değişimi olacağından kapı işlerini ve elimden geldiğince iç döşeme parçalarını da çıkarıyorum. Marka bile çıkıyor. Range Rover'ın birçok parçasını çıkardım ama bunu artık daha fazla görmezden gelemiyorum. Bu berbat boya işiyle baş etmem gerekiyor. Bunu boya atölyesine göndermeden önce yapılacak en güzel şey bu dehşete düşürücü dokudan kurtulmak. Ama bunun normal boyadan daha sert ya da yumuşak olacağını kestirmek için ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Sanırım bunu bulmanın sadece bir yolu var. Elinizden gelen bütün hazırlığı kendinizin yapması önemli. Böylece boya atölyesinde fazla para ödemekten kurtulursunuz. İyi haber, boyanın düşündüğüm kadar sert olmadığını anlamış olmam. Ama tüm arabayı böyle pürüzsüz yapmak fazlasıyla zamanımı alacak. Alıyor da. 4 saat süren zımparalamanın ardından arazi aracı boya atölyesine gidecek hale geliyor. Bu büyüklükteki bir arabanın renk değişimi ufak bir iş değil ve 3000 pound gibi fazla bir harcama gerektiriyor. Eğer araba sonrasında harika görünürse bu parayı geri alabiliriz. Ama bunun bir garantisi yok ve bu bir risk. Range Rover'ın maskesi yapıldı ve astar boyası atıldı. Şimdi heyecan verici kısma geldik. Range Rover'ımız astar atılmasının ardından çok daha iyi görünüyor. Çocuklar şimdi onu son katı için hazırladılar. Şimdi elimizde 2007 yılından iki farklı beyaz var. Bizim seçtiğimiz beyaz daha parlak ve mavimsi olan. Ayrıca elimizdeki renklere de daha uygun. Şimdi son iki katı atacaklar ve son cilasıyla birlikte tam anlamıyla harika görünecek.
1: Bu arabayı sonraki görüşünüzde tamamen dönüştürülmüş olacak. Üçüncü lig futbolcusu arabası gibi olmayacak. Çok daha canlı ve yeni bir görünüm kazanacak. Bu da umuyoruz ki bizi çok daha yüksek paralar alabileceğimiz pazara açık hale getirecek.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola. Anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
6: makbul, makbul. Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptanda. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
6: İster tek tek, ister toptan, bizim toptan.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
18: Bankam Tonbank.
19: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Range Rover'lar imtiyazlı bir kesim için lüks araba ikonları. Ama bizim için biraz zorlama gibi görünüyor. Her gördüğümde kusmak istiyorum. Et pürüzlü motoru halletti ve aktif olmayan süspansiyonun sorununu çözdü. Ama tam renk değişimi bizim en başından beri gizli silahımız oldu. Bizim Range Rover'ımız prestijli bir araç olarak tekrar doğmayı hak ediyor ama sadece doğru görünürse üst seviye olmaya değil.
12: Range Rover'ımız atölyeye girmeden önce baktığınızda bile kesinlikle göze çirkin geliyordu. Her tarafında berbat bir dokulu boya vardı, ciddi bir ilgi istiyordu ve tekrar boyanması gerekiyordu. Biz de bunu yaptık ve şimdi kesinlikle harika görünmüyor mu? Berbat bir araba almak her zaman Mike'ın niyetidir. Çünkü daha ucuzdur ve bunu beyaz kuyuya dönüştürmek değerine değer katar. En iyi gözlü arabalarda bu renk vardır. Eğer şu an güzel göründüğünü düşünüyorsanız tekrar toplandığı anı görene kadar bekleyin. 2007 modelinden aldığım ön kısımla başlayacağım. Bu da yeni tampon, daha ince ön ızgara ve yüksek performanslı xenon farları içeriyor. Burada sorun 2006 model xenon farların geldiği Range Rover'ın kablo tezgahının ve bağlayıcılarının bizim Range Rover'ımızdan farklı olması. Bu yüzden yapmam gereken bu bağlayıcıları keserek yenilerini bağlamak. Böylece her şey yerine rahatça bağlanabilecek. Şükürler olsun ki biri bana bu diyagramı verme zahmetinde bulunmuş. Böylece benim tezgahımda hangi kablo neyi bağlıyor bileceğim. Kabloları lehimlemek zaman isteyen ve dikkat isteyen bir iş. Bir tamir atölyesi bunun için sizden 60 pound ister ama bu sadece lehim demiri ve biraz sabırdan başka bir şey gerektirmeyen basit bir işlem. Biraz da ısıya dayanmak. Kablo işleri bittiğinde farları yerleştirmeden önce tamponu tekrar takmam gerekiyor. Bu yüzden arkadaşım Paul bana biraz yardım ediyor. Başka bir şeyin vidasını takmadan önce sanırım bunlar düzgün çalışıyor mu diye kontrol etmeliyim. Şuna bakar mısınız? Tam bir set. Harika. Gençleştirme işlemini tamamlamak için bunlara uyan arka farlara ihtiyacım var. Bu sefer modifikasyona ihtiyaç yok. Eskileriyle aynı yere giriyorlar. Range Rover'ın dış kısmı bayağı iyi görünüyor ama Mike'ın dönüştürdüğü bu paneller tam anlamıyla inanılmaz. Arabanın içinde nasıl görünecekler diye sabırsızlanıyorum. Mike gerçek karbon fiberden yapılmış yeni kenar parçaları almayı düşünmüştü ama bu tam bir servete mal olurdu ve yerine uyması konusunda sıkıntı yaşayabilirdik. Bunun yerine orijinal parçaları karbon fiber efektiyle kaplatmayı düşündü. Bu çok daha ucuz ve doğrudan yerine oturuyor. Bu çok büyük bir gelişim. Çok daha modern görünüyor ve aslına bakarsanız bayağı da pahalı gibi durdu. İç döşeme konusunda son dokunuşla direksiyon üzerindeki kayıp Land Rover rozetini yerleştirmek oldu. Dış kısımda da yenilenen jantları taktıktan sonra çözmemiz gereken son bir detay kaldı. Şanslıyız ki kaporta markalama harfleri kullanışlı bir biçimde geldi. Ama tabii ki doğru pozisyona yerleşmeliler. Hızlı bir yardım almanın ardından tek gereken sabit bir el. Dış parçaları ve iç döşemeyi kendim yaptığım için tamirciye verilecek 1000 pound gibi bir parayı da kar olarak ekledim. Neredeyse 1,5 gün harcadım ama son moda bir araba olmamasına rağmen kendi işimizi kendimiz hallettik. İşte bu. Tüm modernleştirme tamamlandı. Range Rover'ımızı yıllarca gençleştirdik ve fazlasıyla modern hale getirdik. Şimdi Mike'ın kurnaz planı bizim yeterince büyük bir dönüşüm sağlayarak büyük bir kazanç elde etmemiz üzerineydi. Ona baktığım zaman para bizde diyebiliyorum.
7: Bizim çirkin ördek yavrumuz bir kuğuya dönüştü. Daha önce de arabaları dönüştürdük ama bu bayağı büyük bir değişim oldu. Öncesinde gelen canavardan geriye hiçbir şey kalmadı. Bu Range Rover tek kelimeyle harika. Ben para kazanmak için çirkin bir böceğe bakmaya gittim ve esas planımız hep bunu beyaza çevirmekti. 5000 pound'a bulduğumuz bu dizel arabanın fiyatı iyiydi. Ama renklerinin ardında çok fazla iş vardı. Benim harika bir planım var, o da bunu beyaza boyamak. Zor sürüşünün nedeni Ed'in korktuğu gibi hatalı enjektör değil, bir kablo sorunuydu ve Ed bunu halletti.
12: 45 poundluk bir harcamayla sorunu çözmeyi başardım ve bu sorun bizim arabayı bu şekilde pazarlık yaparak almamızda büyük etki etmişti.
7: Hava süspansiyonu bozuktu ve Ed satın alamayacağı tek parçayla karşı karşıya kaldı. Sonrasında büyük işlerin vakti gelmişti. Pahalı ama aklı yerinden oynatan, yenilenen jantlarla yeniden kaplanan iç paneller ve gençleştirme ile birleştiğinde bize kazandırdığı Range Rover 5 ya da 10 binlik bir araba gibi durmuyor. Peki bize ne kadara mal oldu? Mekanik düzeltmeler, süsleme ve boyanın yanında ucuz kaldı. Sonuç olarak bu yaşlı kıza 10 bin gibi bir para koyduk ve bunun bize geri kazandırmasını umuyoruz. Evet. Bu olamaz. Vay canına. Vay vay vay vay vay. Ed. Nasıl bir dönüşüm bu?
12: Biraz boyanın yapabileceklerini görmek harika.
7: Biraz boya. Ed, bu harika. Bu gerçekten o korkunç Range Rover'la aynı araba mı? Mükemmel görünüyor. Izgara, jantlar, boya işleri. Bunu tekrar yaptın ve mükemmel oldu.
12: Teşekkür ederim ama kendine de biraz pay çıkar. Çünkü bunu beyaza boyamak senden çıkan bayağı iyi bir fikirdi.
7: Artık bizim bu arabanın ciddi anlamda ederine göre parasını verebilecek birini bulmanın zamanı geldi diyorum. Sen ne diyorsun?
12: Bu kaslı arabayı bir test sürüşüne sokabilir miyiz?
7: Tabii ki yaparız. Test sürüşü için harika bir fikrim var.
12: Ciddi misin?
7: Evet. Bu kıyafetleri değiştirmek isteyebilirsin ama. Şu haline bak. Seni bu halde sevdim. Çok yakışmış.
12: Evet, size de çok yakışmış.
7: Benim geyik avcılığım hakkında ne düşünüyorsun?
12: Çok şık aslında, çok hoş ama yapacağımız şey konusunda biraz endişeliyim. Bazı insanlar böyle şeyleri sevmiyor. Mektuplar alabiliriz.
7: Mektuplar mı? Hayır, hayır, güven bana. Elimde sanki evdeymiş gibi bir Range Rover var ve seninle ben bununla ava çıkmalıyız. Beni takip et.
12: Biliyor musun, hala bu kırsal kesimde hava çıkma olayına ikna olmuş değilim. Ama itiraf etmem gerek, araba olduğundan çok daha iyi görünüyor.
7: Harika görünüyor. Sanırım bu bizim şimdiye kadar yaptığımız işlerin en iyisi. Çünkü biz düşük seviye çeteci arabası gibi bir araba aldık ve onu modern bir hale çevirdik. Canlı bir hava kattık ve çok istenen bir hale getirdik. Ayrıca oturduğum bu yer o kadar konforlu ki. Sürmesi
12: evet,
7: güzel
12: öyle.
7: Mi peki?
12: Süspansiyon ve motorun sorununu çözmek için harcanan o vakte değdi.
7: Dinle, senin o mükemmel atölye yeteneklerinden sonra bundan azını bekleyemezdim. Ama bu arabada artık kendini açtın. Sadece araba güzel görünmekle kalmıyor. Sürüşü de harika. İlk başta bile iyi bir araba olduğunu söylemek gerek ama biz bunu göremiyorduk. O lanet boya işi yüzünden kör olmuş gibiydik ama şimdi her şey bir araya girip tamamlandığında işi hallettin çok iyi bir şekilde. Dinle Ed, bence bu araba bize gerçekten çok iyi kar getirecek.
12: Ne kadar para düşünüyorsun?
7: Ben 12 bin pound civarı bir para düşünüyorum. Biraz daha az olabilir ama bu bize arabaya aslında verdiğimiz paranın iki katı para kazandırır. İtiraf etmek gerekirse ilk başta zaten ucuzdu ama bu kadar havalı bir arabayı 12 bine nereden bulabilirsin?
12: Bunu başarırsak gerçekten harika olur.
7: Deneme sürüşü bitti. Artık olayı ele alma vakti geldi.
12: Peki ne alıyoruz ahbap?
7: Ördek.
12: Evet.
7: Tertemiz beyaz Range Rover'ımızı satmak o kadar da kolay değildi. Heyecanla bu arabayı 12 bin pound'dan satışa sundum ama hiç alıcı bulamadım. Ama sonrasında fiyatı daha uygun olarak 11 bin pound'a düşürdüm ve telefonla arayan ilk kişi arkamda gördüğünüz bu bayandı. Adı Michelle ve arabanın test sürüşünü yaptı. Yolda gidişini beğendi ama anlaşma yapmak istiyor mu? Görelim bakalım. Pekala Michelle. Harika bir araba değil mi?
18: Çok hoş.
7: Çok güzel bir görüntüsü var. Jantları da çok iyi. İç döşemeler zevkle
18: çok
7: döşenmiş.
18: Hoş.
7: Yeni arabayı sevdin. Peki fiyatı sevdin mi? Bunun için 11 bin pound istiyorum.
18: Bence fiyatta biraz daha fazlasını
7: aklında
18: yapabilirsiniz.
7: Aklında ne var?
18: 10 bin.
7: 10 bin mi? Bu canımı acıttı. Gerçekten canımı acıttı.
18: 10 bin 500. Ortada buluşalım.
7: Nakit mi?
18: Evet. Hadi bakalım.
7: Uzat bakalım elini. Var ya kendine
18: çok
7: güzel bir araba aldın.
18: Teşekkür ederim.
7: Tebrik ederim. Böylece ben ve Ed neredeyse 1000 poundluk kazanç sağladık. Pekala, itiraf etmem gerekirse istediğim kadar para kazanamadım ama başarımız buna değerdi. Eğer başka kayıp arabaların bu şekilde dönüşümünü görmek isterseniz bir sonraki macerada Ed ve bana katılın. Hoşça kalın.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen ne 11?
1: Parodontax. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Parodontax. Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira. İster tek tek, ister toptan, Bizim
4: Toptan. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Her kullanımda ilk yüklü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
10: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim Toptan'da. Doğuş Karadeniz Siyah Çay 279 lira yerine 259 lira.
11: İster tek tek ister Toptan bizim Toptan.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
9: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan tak.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Kurdu Avcıları'nın yeni bölümlerinde toplamda 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda eşya satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryberg, geleneksel şeyleri çok seviyor.
17: İyi değil mi?
18: Güzel.
17: Galler.
18: Yakışıklı.
17: Çam ağacı, taverna koltuğu.
18: Bana satmaya çalışma.
17: Hayır, çalışmıyorum.
16: Vikinat iç mekan tasarımı konusunda çok becerikli.
19: Bence bu Ever Easy tabelası bir harika.
16: Londra'dan Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından bulduğu endüstriyel hurda malzemelere tutkuyla bağlı.
18: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılıyordu ve bu saat postane merkezinde asılıydı.
16: Serkan'ın kardeşi Jay, yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
20: Paslanacak ve bozulacak bir şey değil. O yüzden çok uzun ömürlü.
16: En iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için birlikte ülkeyi dolaşıyorlar. Bu bölümde bir şapka fabrikası ziyareti ücretsiz gardırop yenilemesiyle son bulacak.
18: Yeni tipim bu. Bedava şapkan oldu ha?
16: Uzak diyar hazineleri keşfedilecek.
18: Suriye malı. İçinde deve kemikleri var. İstanbul'da yapılanlardan sonra en iyileri bunlar.
16: Uzun süren yanılgılar yerle bir olacak.
19: Kesinlikle muhteşem.
18: Ben de öyleyim.
19: Biliyorum.
18: Annem hep öyle derdi.
16: Vikinat sürekli meşgul. Hem internetten hem de müşterilerine geleneksel perakende deneyimi yaşatmak için hafta sonları açtığı dükkanından satış yapıyor.
19: Stoklarımızda bulunan eşyanın çoğu kullanılabiliyor. Bunları evde bir amaç için kullanıyorsunuz. Çoğu insan gelip onlara iyice bakmak istiyor. Mesela bu banklar gibi bir eşya aldığınızda çok kullanışlı oluyor. Bunları her evde mutfağa, koridora koyabilirsiniz. Bahçe eğlencesi için dışarı çıkarabilirsiniz. Buraya gelip bakmanız gerekiyor tabii bunlara. O yüzden dükkanı açıyoruz. Bakalım müşterilerimiz de bunu beğenecek mi?
16: Vicky dükkanda olmadığı zamanlarda yeni ürünler bulmakla meşgul oluyor. En önemli avlanma alanlarından biri de ömürlerinin sonuna gelen yerler ve işletmeler.
19: Bir tüccar olarak günümüzde finansal olarak sürdürülemeyen işletmelere, fabrikalara ve imalathanelere davet ediliyorum. Bu yerlerin stokları boşaltması icap ediyor. İşletmelerin işlerine devam edemeyecek olmaları tabii ki üzücü bir şey. Ama Diğer yandan da bu binalarda olağanüstü kalitede eşya oluyor. Müthiş bir geçmişleri oluyor ve oldukça da ilgi görüyorlar. Benim işim tabii ki oralara gitmek ve o küçük hazineleri bulmak, üstlerindeki tozu almak, biraz sevgi göstermek ve onları yeni yuvalarına göndermek, ufak bir parça tarihi almak ve onu geleceğe göndermek.
16: Vicky bugün güneydeki Yorkshire'e doğru gidiyor. Orada arkadaşı Serkan Yumakçı ile buluşuyor. Sahibi emekli olmaya hazırlandığı için yeni bir yuva arayan devasa bir koleksiyona bakmaya gidiyorlar. Tablolardan tutun eski aydınlatmalara kadar her şeyi barındıran bu koleksiyonda kendi zevklerine uygun çok şey bulmaya umuyorlar.
0: John diye birini görmeye gidiyoruz. Çok eskilerden birisi. 45 yıldır bu meslekte.
19: Vay canına.
0: Antikacı ve dekorcu. 45 yılın ardından emekli olup dükkanı kapatıyor. Duyduğuma göre çok eşya varmış. Bizi meşgul edecek gibi görünüyor.
19: Ben daha önce bir dekorcuyla çalıştım. Çok eşya oluyor. Ama inceleyip sık dokumamız gerekecek ona göre.
0: Evet.
19: Anlatabildim mi? Evet.
16: Brentford yakınlarındaki Pudsey kasabasında bulunan eski bir fabrikada faaliyet gösteren bu işletmede hem acayip hem harika antikalardan oluşan büyük bir koleksiyon var. Bunların birçoğu televizyon dizilerinde de konu olarak kullanılmış. Dükkan John Howard'ın eseri.
21: İlk ev boşaltma işimi 16 yaşımda yaptım ve büyülendim. O evdeki eşyanın geçmişi beni büyüledi. Ondan sonra da ilgim bitmedi. Eşim Sandy ile tanıştığımızdaysa işi birlikte yapmaya başladık ve mükemmel bir çift olduk. Bir harikaydı. Bu salonda televizyon programlarına kiraladığımız eşya var. Perakende birimimiz gelir giderimizi dengeliyor ve bizi yürütüyor. Ayrıca eşya almamıza ve dekor kurmamıza imkan tanıyor. Burada kaç parça eşya olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama 1 milyondan fazla vardır mutlaka.
19: Ben Vicky.
21: Ben John.
19: Nasılsın?
21: İyiyim, memnun oldum.
0: Bir İskoç, bir Yorkshire'lı, bir de Doğu Londralı. Ben Serkan.
21: Ben o değilim. Müessesemize hoş geldiniz.
0: Seneler içinde çok şey toplamışsın galiba John.
21: Ve hepsi satılık.
19: Nasıl bu kadar çok şey topladın?
21: Ben bir istifçiyim.
19: İstifçi mi?
21: Evet.
19: Hepimiz
21: evet.
19: Değil miyiz?
21: İstifçilikten para kazanıyorsan sorun yoktur.
0: Evet.
21: Biz kiralayarak kurtarıyoruz.
0: Güzel.
19: Dekor da kiralıyorsun değil mi?
21: İş yapan istifçiyim.
0: Şimdi hepsini satıyorsun. Yani emekli oluyorsun. Gerçekten olacak mısın ha? Aksanmam.
21: Hiçbirimiz olamayız.
0: Evet, hiçbirimiz olmayız.
19: Hayır.
21: Olamazsın.
0: Olmayı seviyorum.
19: Bu dükkan tıka basa dolu. Eşya üstüne eşya var. Çeşitli şeyler alacağım gerçi ama bugünkü görevim minibüsü dükkan için şahane sanatsal parçalarla doldurmak. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu nedir John?
21: James Hardiker'ın yaptığı bir Bingley tablosu. Ressam Hardiker 80'lerde öldü. Bu tablo Cartwright Galerisi'nde sergilendi. Amcam 1968'de satın aldı onu. Ressam Lowry ile birlikte üniversitede okuyordu. Bradford Belediyesi bu tablonun benzerini Bradford Meydanı manzarasıyla yapma görevini verdi kendisine. Ve tablo Margaret Thatcher'a verildi. Onun en sevdiği tabloydu. Ve başbakanlıktan ayrılınca onun yanında götürdü. Onu gerçekten çok beğeniyordu.
19: Satılık mı?
21: Evet, satılık.
19: Ne kadar istiyorsun?
21: 500 sterlin.
19: İçeri girer girmez o tabloyu istiyorum diye düşündüm. Benim için mükemmel bir alışveriş. Asıl iyi yanı John'un tablonun hikayesini bilmesi, ressamı tanıması ve tabloyla ilgili tüm bilgiyi bana verebilmesi. Elinde bu tablo var peki?
21: Evet.
19: Başka bir de manzara tablosu mu var?
21: 2 manzara tablosu var.
19: Hepsini birden alabilir miyiz?
21: Evet, elbette.
19: Evet dedim. Birebir aynı manzaralar olacak. Ama hayır. O zaman bunu ve bunu seçersek ne istersin? Aklımda bir rakam var tabii ama bakalım sen ne diyeceksin?
21: İkisini 500'e veririm. Birini bedava veriyorum.
19: İkisine 400.
21: Hayır, 450.
19: İkisine 450 ha?
21: Evet.
19: Tamam, alıyorum.
21: Güzel.
19: Teşekkür ederim.
21: Önemli değil. İş yürüsün.
18: Aynen.
19: Dükkanda gerçekten istediğim bir üründe 50 sterlin için pazarlık etmem. Son birkaç ayda elime geçen en iyi tablolardan bir tanesi.
16: Bu yağlı boya tablolar 20. yüzyılda Yorkshire'de doğmuş ve adını yerel manzaraları, şehir görünümlerini resmederek duyurmuş. Yakındaki Bingley kasabasındaki kendi dükkanından satış yapan ressam James Hardacre'a ait. Bu iki tablodan küçüğü yaklaşık 200 sterlin, büyüğü 850 sterlin edebilir.
21: Ve burası dekor salonumuz.
18: Aman tanrım John.
21: Burada ne ararsanız vardır.
19: Evet, burada sana da bir şeyler var.
18: Mutlaka olması lazım. Burada her şeyi bulabilirsin. Bilemiyorum. John, buradaki eşyaların kontrolünü nasıl sağlıyor bilmiyorum. Olağanüstü bir yer burası. Kesinlikle olağanüstü.
19: Bu kadın ne kadar?
21: 40 sterlin.
19: Peki.
21: Kadın olduğunu nereden anladın?
19: Kesinlikle muhteşem. Nasıl erkek olabilir ki?
18: Ben de öyleyim. Annem hep öyle derdi.
19: Biliyorum. Annem.
18: Sadece annemin seveceği bir suratım var.
19: Evet. 40 sterlin mi?
21: Evet.
19: Tamam, alıyorum. Güzel. Teşekkür ederim.
21: Anlaştık.
19: İki tane manken kafası vardı ama içlerinden biri çok dikkatimi çekti. Gerçekten çok güzeldi. Camdan yapılma muhteşem gözleri vardı. Gerçek anlamda bir sanat eseriydi diyebilirim.
18: Şuradaki neon.
21: Evet, pansiyon tabelası.
18: Oda kahvaltı. İçeri bakarken çevrelenmiş biletlerin hemen ardında neonla yazılmış bir B harfi gördüm. Evet, kocaman bir B yazıyordu. Bakalım. Evet.
19: Anlatsana bana bunu.
18: Bir neon tabela. İçinde gaz var.
19: Gaz mı?
18: Günümüzde LED tabelalar çok ama bu işlerden anlayan herkes biliyor ki bunların verdiği ışık çok çok daha iyi. Kesinlikle daha iyi.
21: Bu tabela özellikle Emmerdale dizisi için yapıldı. Tamam. Sipariş üzerine.
19: O dizide mi göründü?
21: Evet. İşi bitince buraya geldi.
18: Tabelanın tek eksiği üstündeki adaptörü. Neonların kendisinde herhangi bir hasar görünmüyor. Güzel bir parça ve aynı zamanda çok kolay satılır diye düşünüyorum. Buna ne kadar istiyorsun?
21: 75 sterlin.

0: tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
2: Üst düzey bir meydan okuma.
1: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kortun yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Galiba seneler içinde çok şey toplamışsın John'a, ne dersin?
1: Ve hepsi satılık.
2: Serkan bir televizyon dizisinde izleyicileri etkilemiş olan içi gaz dolu, geleneksel bir neon tabelada parlak bir gelecek görüyor.
0: Ne kadar istiyorsun peki buna?
1: 75 sterlin.
0: Pazarlık bile etmem.
1: Evet.
0: Harika.
3: İyi bir şey mi?
0: Çok iyi. Bu tabela bir pansiyona gidecek. Ön pencerede parlayacak. Boş oda varsa yakacaklar. Odaları kalmayınca da kapatacaklar. İşte bu kadar basit. Hepsi bu.
3: Peaky Blinders dizisine de mi malzeme verdin?
1: Evet, çok çeşitli şeyler verdim.
3: Aa, ben o diziyi çok beğenirim.
1: Sağdaki şu ayna Peaky Blinders dizisinden. Tommy'nin tıraş aynası.
3: Gerçekten mi?
1: Evet.
3: Böyle bir şeye ne istersin?
1: Gerçekten bilmiyorum. Özellikle Tommy'nin kullandığı bir eşya olduğu için sanırım 4 basamaklı bir rakam düşünürüm.
3: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Yani şu anda hatıralıklar arasına mı giriyoruz?
3: Evet.
1: Öyle bir şeyin üzerine onu kullanan kişinin adını yazdığınızda değeri artar.
3: Abajurlarla, yapma çiçeklerle ve başka şeylerle karışık dükkanda, Peaky Blinders ve Emmerdale gibi dizilerde kullanılan gerçek eşya var. O diziler televizyonda birer eğitim kurumu gibi oldular ve o setlerde kullanılan eşya burada duruyor. Şu anda bunları geziyoruz.
1: Şu da Emmerdale'de kullanıldı.
3: Hangisi? O da mı?
0: Neon. Ona da bakayım.
3: Bir çıkarabilecek misin? Çıkaralım onu.
0: Tamam.
3: Sana yardım edeyim, dur.
0: Aldım.
3: Aldın
0: tamam,
3: mı?
0: Tamam.
1: Bu da var.
3: Bir tane daha mı?
1: Gece kulübü yazıyor.
0: Evet.
1: Onun adaptörü var.
0: Evet, bunun adaptörü de varmış.
3: Hmm, tamam.
0: Evet ama bunun kutusu kırık. Ne yazıyor?
1: Carrington Gece Kulübü.
0: Carrington Gece Kulübü. Neon birkaç yerden kırılmış. 50 sterline verir misin bunu?
1: Evet, veririm. Bu da bedava.
0: Bu da bedava, anlaştık ha? Tamam, harika. Harika. John çok cömert. Gece kulübü yazan kısmını kurtarmayı umduğum tabelayı da verdi. O diğerinden daha küçük. Onlardan da 2 tabela çıkarmayı umuyorum. Bence iyi bir alışveriş oldu.
3: Toparlansak iyi olur. Arabaya yükleyelim,
0: evet,
3: ve paramızı verelim, değil mi?
1: Evet, çok önemli.
3: Evet, çok önemli. Burası aklınızı başınızdan alıyor. Çok eşya var. Ve ben de çok uğraştım. Çok çalıştım ve birkaç şey seçtim. Hepsi mükemmeldi. Çok memnunum. John bana iyi fiyatlar verdi. Bundan daha fazlasını asla isteyemezdim. Ve gerçekten mutlu bir şekilde ayrılıyorum.
0: İkimizin de başta dili tutuldu. Resmen konuşamadık.
3: Evet, eşyanın çokluğu altında ezilme hissi yaşadık resmen, öyle değil mi?
0: Evet, böyle yerlerde bana şu oluyor. Gözlerim etrafı tarıyor, görmeye, anlamaya çalışıyorum.
3: Evet.
0: Çok şeyi çok hızlı yakalayıp bir şey kaçırmak istemiyorum açıkçası.
3: John oradaki her bir eşyayı,
0: evet,
3: biliyor.
0: Evet.
3: Bahse girerim, hangi evlerden geldiklerini, nereden aldığını, kaça aldığını,
0: kesinlikle,
3: hatırlıyor.
2: Serkan'ın gece kulübü tabelası yetenekli bir ustanın ilgisini istiyor. Neyse ki Serkan bağlantıları sayesinde en doğru kişiyi tanıyor. Garford'da yaşayan Julia Bickerstaff, ülkenin önde gelen neon tamircilerinden biri.
4: Serkan biraz endişeli ve görmem için bana 3 neon tabela getirdi. Bir tanesi gerçekten ilgime muhtaç bir halde, çok hırpalanmış. Camını kaldırıp içine baktım ve eyvah, tüplerimiz kırık. Üzücü bir durum, çünkü sadece kutusunun kırık olduğunu sanıyordum. Carrington Gece Kulübü tabelası, yanılmıyorsam Harrogate kasabasındaydı. Uzun zaman önce kapandı ama 1980'lerde iyi bir mekandı. Bakalım bu neymiş? Gece, harflerden biri eksik. Şeklini bir kağıda çizip bir kopyasını yapabilirim. Bu işte biraz tahmin ve gözünü kullanmak lazım. Evet, muhtemelen buralardan bir yerden kırılmış. Evet, tam bu köşede birbirine bağlanıyor. Yani camı arkadan çevirip yukarı kıvıracağım. Bu şekilde halledeceğim.
2: cam bir tüpün ısı kullanarak özenle şekillendirilmesi gerekiyor. Julia cam erirken de içinin boş kalmasını sağlamak için çok eski bir teknik kullanıyor.
4: Üfleme borusu aslında oldukça kullanışlı bir alet. Ucunu buraya ağzıma koyuyorum. Şu ucunda bir döner başlık var. Bu sayede camı döndürürken içine hava üfleyebiliyorum ve camı işlerken lazım olan yerlerde kıvrımlar meydana getirebiliyorum. Camı şimdi 360 dereceye kadar ısıtmam lazım. Tek taraftan ziyade her tarafını ısıtmak lazım ve ısı ve cam kıvama geldiğinde kıvrımı verebiliyorum. Evet. Sonra kontrol ediyorum. Şablona oturdu mu? Camla çalışırken çok dikkat etmek lazım. Aşırı ısı verirseniz kırılabilir. Çok bilinçli yapmak gerekiyor. Yeterince ısındığında bükülebilir. Evet, başladık. Harfimiz oluşuyor. Artık benzemeye başladı. Birbirine yakın kısımları ısıtırken camda gerilme oluşmaması için daha yumuşak bir alev kullanıyorum. Kısımlardan biri ısınıp soğurken diğer kısım soğuksa cam kırılabilir. Bunu tabii ki istemem. Yoksa baştan başlarım. Tamam, oldu. İşte bitti. Gece kelimesi eksik harfiyle birlikte ve orijinaliyle aynı tarzda.
2: Cam tüp yeniden yapıldıktan sonra nikel ve demir elektrotlar ısı kullanılarak dikkatlice her iki ucuna takılıyor. Vakum oluşturmak için hava boşaltılıyor. Farklı gazların hassas bir karışımı içine pompalanıyor.
4: İsterseniz %100 saf neon koyabilirsiniz. Rengi kırmızıdır. Ben bir karışım kullanacağım. Neon gazı, biraz argon gazı ve çok az da cıva buharı. Bu renkleri farklı formüllerle birleştirerek çeşitli renk seçenekleri yaratılır. Bitti. Fişini takıp kontrol edelim. İşte bu. Şuna bakın. Ufak tefek işleri kaldı ama en zor kısmı bitti. Harika oldu. Şimdi bitireceğiz, toplayacağız ve Serkan'a göndereceğiz. Umarım görünce memnun kalır.
2: 40 yıllık neon tabela kaybettiği ışığı yeniden kazanırken Vicky ve Serkan güneydeki her Porsche'ye doğru ilerliyorlar. Uzun zaman faaliyet gösterdikten sonra kapanış hazırlıkları yapan bir başka işletmeye.
3: Görmeye gittiğimiz işletme Bushwood Antikacılık.
0: Tamam.
3: Sahibinin adı ise Tony.
0: Tony.
3: Tony 50 senedir bu meslekte.
0: Vay canına. Bugünden ne bekleyebiliriz?
3: 2 veya 3 depo.
0: Güzel.
3: Tepeleme dolu.
0: Vay canına.
3: Ve ayrıca binaların ikisi yıkılıyor ve müteahhite gidiyor.
0: Okay. Tamam.
3: Evet, öyle.
0: Yani aslında kapatmıyor, devam ediyor ama
3: hayır.
0: Birazcık küçültüyor.
3: Evet.
0: Doğru mu anladım?
3: Evet. Evet, doğru, biraz küçülüyor.
0: Evet.
2: Hemel Hempstead kasabası, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'dan Blitz saldırıları nedeniyle yerinden edilen aileleri yeniden yerleştirmek için yeni bir kasaba olarak belirlendiğinde büyüdü. Kaliteli ve geleneksel antika mobilyalardan oluşan devasa bir koleksiyonda kasabanın az ilerisine taşındı. Şimdi deneyimli tüccar Anthony Bush bu birkaç büyük binaya dağılmış olan koleksiyonu küçültmeye çalışıyor.
5: 14 yaşında okulu bitirdim ve hukuk okudum. Şehrin batı yakasındaki hukuk bürolarında 4,5 yıl çalıştım. Sonra 200 sterlin sermaye ve 60 sterlinlik bir minibüsle antika işine girdim. İşim çok hızlı bir işti. Sadece al sat, al sat, al sat yapıyordum. Mesleğin gerçek heyecanı oydu. Artık eskisi gibi değil. İnternetten oluyor ve ben de artık bir dinozor olduğumdan eski usul yapmaya çalışıyorum. Bence arzu edilen ve kullanışlı eşyalarla dolu bir depoda çalışıyorum. Burada 2800 metrekare alanda mobilyalarımız var. Her biri orijinal ve antika. Ve 8000 parça eşya var. Bunların yer değiştirmesi lazım.
3: Merhaba Tony.
5: Vicky, nasılsın?
3: Merhaba, Tony. İyiyim,
5: çok
3: sen nasılsın?
5: Çok memnun oldum.
0: Memnun oldum.
5: Bushwood Antikacılığa hoş geldiniz. İçeri gelin.
0: Burası çok hoş görünüyor.
5: Evet, güzeldir.
0: Tony, durmayı düşündün mü hiç?
5: Pek eksiğim yok.
0: Evet, hiç eksiğin yok.
5: Yok, evet, evet.
0: Vay canına.
3: Ne zamandır bu işteydin?
5: Çok oldu, 50 yıldır.
3: 50 yıl.
5: Evet. Evet ve çoğu elimde kaldı.
0: Vay canına.
3: Bu deponun alanı çok büyük. Bugünlerde buraların ne kadar az kaldığını anlatamam size. Sebebi ise bütün bu yapıların alınıp yerlerine ev yapılması. Aslına bakarsanız biraz yazık oluyor. Çünkü bir dönemin sonu gibi, eski usul alışveriş sonu gibi bir his veriyor bu. Ama tabii ki dünya değişiyor. Hayat ilerliyor. Ve Tony'nin burayı bir şekilde boşaltması gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Buna bir bakabilirim.
0: Çıkaralım mı?
3: Evet.
0: Tamam.
3: Meşe ağacı.
5: Affedersin. Tamam. Yardım edeyim.
0: Tamam, hallettim.
5: Tamam mı?
0: Evet, tamam.
3: Eyvah, şurası kırık.
0: Neresi?
3: Şurası yukarısı. Şu küçük parça.
0: Evet, gördüm.
3: Gördüğüm ilk şey çok ince ve uzun eski bir kitaplık oldu. Açık raflı. Güzel bir el işçiliği var. Sanırım 1920'lerden kalma. Asıl güzel yanı ölçüsü. Dar ama boyu uzun. Neredeyse her ev tipine uygun. Yani bu da onu kullanışlı kılıyor tabii. Bu ne kadar Tony? Etiketin var mı?
5: Evet var. 400.
3: Eski bir kitaplık oldu. Açık raflı. Güzel bir el işçiliği var. Sanırım 1920'lerden kalma. Asıl güzel yanı ölçüsü. Dar ama boyu uzun. Neredeyse her ev tipine uygun. Yani bu da onun...

0: Evet.
1: İyi bir paraya satamam ben bunu. O da zorlar tabii.
2: Biz o parçayı senin için yapabiliriz.
1: Gerçekten olur mu?
2: Evet olur. Eğer yaparsak ne kadar verirsin buna?
1: 250 sterlin.
2: Ne kadar?
1: 250.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Vicky ve Serkan Hertfordshire'de devasa ve kaliteli bir antika deposundalar. Depo sahibi işini küçültmeye çalışıyor.
1: Ne zamandır bu işteydin?
2: 50 yıldır.
1: 50 yıl.
2: Evet ve çoğu elimde kaldı.
14: Vay canına. Vicky iyi bir el işçiliğine sahip eski bir kitaplık buldu ama onu doğru fiyata alması lazım.
2: Ne kadar verirsin buna?
1: 250 sterlin.
2: Ne kadar?
1: 250.
2: Tamam. 300 diyelim, tamir edeyim.
1: 275
2: tamam,
1: son
2: fiyat. Tamam, tamam olsun peki.
1: Tamam mı? Peki.
15: Tamam, hadi el
2: tamam,
15: sıkış.
2: Tamam,
1: teşekkür
2: evet.
1: Ederim. Tony'nin işletmesi işte böyle eski usul. Kendi tamircileri var. Artık böylesi yok. Tony'nin işi küçültürken bile çok tamiratı var. Ve verdiği teklifte bunun etkisini görebiliyorum. Çünkü açıkçası o işi ben yapsaydım, o kitaplığa 275 sterlin asla vermezdim. Ama ben onu çok daha iyi bir hale getireceğim, bundan eminim.
15: Bekle Vicky, buna bakmalıyım.
1: Adı ne bunun?
15: Yarım model. Şey gibi...
2: Diorama gibi bir şey.
15: Evet. Çok beğendim. Denizi, dalgaları, hatta kutusunu da beğendim.
2: Evet, 19. yüzyıldan kalma.
1: Ben de tam yaşını soracaktım. 1880 mi?
2: Sanırım evet.
1: Evet.
15: Dört direkli bir yelkenli gemi. İlk baktığınızda yelkenlerin kumaş olduğunu bile sanıyorsunuz ama ahşaplar. Geminin çoğu ahşaptan ama alçı kısımlar da var. Gerçekten emek harcanmış. Altına okyanusu da yapmışlar. Olağanüstü. Okyanus alçıdan ve çok iyi boyanmış durumda. Çok güzel görünüyor. Hiç eksiği yok. Gerçekten kusursuz.
14: Yarım model veya yarım gövde yapma geleneği yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bunlar başlangıçta gemi yapımcıları tarafından kesit görünümünü göstermek ve nihai geminin simetrisini sağlamak için kullanılan ölçekli modellerdi. İyi yapılmış bir arka planla, ince camlı ahşap bir kutuda saklanan bu sanatsal örnek, muhtemelen hep süs eşyasıydı. Ve yaklaşık 150 yıllık bir yaşlanmanın ardından iyi bir restorasyonla 550 sterlin edebilir.
15: Bana nasıl bir hasar verecek Tony?
2: Eyvah! 450 sterlin. Yakışıklı bir şey değil mi?
15: Gerçekten yakışıklı. 300'e bırakır mısın? Biraz cimrilik ettim ama...
1: Bence pek etmedin.
2: 350 diyelim. Altına veremem.
15: Tamam, 350.
2: Tamam, tamam. Anlaştık.
15: Onu görür görmez böyle bir şeyi güzel bir bara satacağımı veya güzel bir şömine üstü süsü olacağını düşündüm. Harika görünür diye düşünüyorum. Kuzey Afrika malı.
2: Evet.
1: Kuzey Afrika mı?
15: Evet, Mısır malı.

0: Türkçe'de bunlara sehpa diyoruz. Genelde misafir geldiğinde misafire kahve ikram ediyorsanız bu minik masalardan birini önüne koyarsınız. Kuzey Afrika'da Fas veya Cezayir mallarında kakma kullanılmazdı. Mısır malları kullanılan kemiklerle ve inceliklerle meşhurdu. Bu tahminimce %90 Mısır malı ve çok iyi yapılmış bir parça gibi görünüyor. Bunun için ne diyorsun Tony?
1: 175 sterlin.
0: 175 veremem açıkçası. Bunu biraz düşünebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Evet.
2: Tony, başka var mı peki bundan?
1: Var ama 175 sterlin değil.
0: Peki, bundan daha iyi durumda mı onlar?
1: Daha iyi durumdalar ama çok daha pahalı.
0: Evet ama oraya gelince konuşuruz.
1: Tamam,
0: onu,
1: olur
0: mı?
1: Tabii.
0: Ah Tony.
1: Evet.
0: Burada da bir şeyler varmış.
1: Evet. Özel salon burası.
0: Tanrım.
2: Vay canına. Arkaya kadar gidiyor.
1: Ucuz salondan alıp getirdik.
0: Ha, anladım. Pahalı salondayız yani, değil mi?
1: Ve buraya koyduk.
2: Evet. Bakacaksın o sehpalar nerede?
0: Şunlar. Suriye malı, evet. İçinde deve kemikleri var. İstanbul'da yapılanlardan sonra en iyileri bunlar. Tony'de Orta Doğu'ya ait bu sekizgen sehpalardan iki tane daha var. İlk salonda gördüğümüz Mısır sehpasına kıyasla bunlar çok farklılar. Üstlerinde deve kemiğinden geometrik desenler var. Tahminim Suriye malı. 1900'lerin başı, belki 1800'lerin sonu olabilir. Gerçekten çok güzeller.
1: Bunlardan biri müzayedede 1000 sterlini geçti.
0: Ya.
1: Ama ben onu istemiyorum. Fakat
0: evet. Öbüründe ekstra özel bir şey olduğunu tahmin ediyorum. İkisine 600 verebilirim.
1: Hayır, o rakam olmaz.
0: Harika eşyalar ama
1: hayır.
0: İkisine en fazla 600 veririm.
1: Evet, tamam. Kusura bakma.
0: Neyse.
1: Tamam.
0: Hayır, sorun değil. O zaman diğerine biraz tamirat lazım Tony.
1: Biliyorum.
0: Böyle görünüyor çünkü. Onu 100'e verir misin?
1: 150?
0: 125.
1: Kabul.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Diğer ikisini 600'e vermedi. Sanırım onlardan beklentisi biraz daha yüksekti. İçerideki güzel bir Mısır malı. İki Suriye sehpasını da eve götürmek isterdim ama bugün sadece küçük olanı alabildim.
2: Tony elinden mal çıkarmaya çalışıyor. Ülkedeki her tüccar bunda zorlanıyor. Hiçbirimiz yapmak istemiyoruz ama yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Tony bunu çok büyük ölçekte yapıyor ve o bunu yaparken buraya gelmek büyük bir ayrıcalık.
0: Bizim işimiz bu. Biz Tony gibi benzersiz bu insanları sürekli buluyoruz. Bizim gibi aynı hastalığa sahip, alıyor, biriktiriyor, istifliyor ve çoğaltıyor. Birbirimizi bulmaya devam etmeliyiz. Bugün buradan birkaç hazine çıkardım. İyi ki gelmişiz diye düşünüyorum. Güzel bir gün oldu.
2: 1996'ya geri döndüğümü sandım.
0: Biliyorum ama gerçekten müstesna parçalar vardı depoda.
2: Evet, vardı.
0: Evet.
2: Ayrıca iki restorasyoncusu,
0: evet,
2: gelen onca müşterisi vardı.
0: Ve hala alıyor.
2: Evet, hala alıyor.
0: Hala.
2: Biz de öyle.
3: Başarılı bir alışveriş oldu. Peki İskoçya'ya dönerken Serkan da aldıklarını kardeşi Jay ile beraber işlettikleri dükkana götürmek için heyecanlanıyor. Kardeşlerin uzmanlığı eski endüstri bölgelerinden çıkardıkları aydınlatmalar ve mobilyalar. Jay restorasyonları yaparken Serkan malların çoğunu bulup getiriyor. Serkan'ın en sevdiği eşyaların çoğu ömürlerinin sonuna gelen yerlerden çıkma.
0: Satın almaların çoğunu ben yapıyorum. Kapanan fabrikalardan, kapanan atölyelerden çok sayıda lamba alıyorum. Fabrika ve atölye lambalarının çok iyi yapıldıklarını, çok şık olduklarını görüyorum. Sadece bir fabrika ortamına değil, perakende mağazalarına ve evlere de çok yakışıyorlar.
3: Serkan ve Jay bugün kapılarını kapatan bir işletmeyi ziyaret etmek için Bedfordshire'e gidiyorlar. İşletme sahibi çeşitli fabrika malzemeleri ve mobilyaları satıyor.
0: Bugün Philip adında birini görmeye gidiyoruz. Philip bir şapka dükkanı işletiyor. Walter Wright Şapkacılık adlı bu işletmede şapka üretiyorlarmış.

0: Ben tadilat yaptırdım. Belki burada yaşarım diye ama yaşamadım. İşte bu masa çöpe atılamayacak kadar iyi bir parça. Ne kadar kaliteli olduğunu görüyorsunuz.
1: Ne dersin?
2: Güzel.
1: Çok güzel bir meşe masa. Çok iyi yapılmış. Güzel boyda. 8 kişilik, yanlara 3'er kişi, diğer taraflara 2 kişi çok rahat oturuyor. O boyda iyi bir masa bulmak gerçekten zor. Bunun gibi iyi masalara pek rastlayamıyoruz. Bu parçayı kaçırmamamız gerek.
2: Sen ne düşünüyorsun?
0: Teklifler 200 sterlin civarında ama piyasa değerini bilmiyorum.

0: This place, it stays with me.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca. O molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
7: lazım. İşte bu Google Gemini.
8: Evet.
7: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
8: Ay çok güzel.
7: Açılmış rengini göster.
8: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
9: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.

0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Albayrak Finans.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi.

0: kaçıyorum.
1: Özgüvenin
2: ses getirdi.
3: Teşekkürler.
4: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
5: Volkswagen.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
8: adil. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Serkan ve Jay 135 yılı aşkın bir süre sonra kapılarını kapatan tarihi bir şapka fabrikasındalar. Burada birinin evinde yeni bir geleceğe sahip olabileceğini düşündükleri meşe ağacından bir masa buldular.
14: Sen ne düşünüyorsun?
15: Teklifler 200 sterlin civarında ama piyasa değerini bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla İngiliz meşesi. Öyle bir rakam düşünüyorum açıkçası.
16: 250'yi kabul eder misin?

0: Tabii ki ederim.
1: Tamam, size de uygunsa.
2: Uyar tabii.
1: El sıkışın hadi.
0: Teşekkür ederim.
2: Harika.
1: Harikasın. Teşekkür ederim. Ebadı çok güzel.
2: Gerçekten güzel.
1: Evet. Tek sıkıntımız saklayacak yer olur ama hallederiz onu da.
2: Benim kış bahçemde saklarız.
1: Evet, senin kış bahçemde saklarız. Evet, çok iyi. Masayı 200 sterlini alamazdım. Ondan çok daha değerli. O yüzden 50 sterlin daha fazla verdim. Fazla işi yok. Birkaç ufak zımpara yeterli olacaktır. Bir de sileriz, bitti. Fotoğraflarda çok iyi çıkar, internette harika görünür. Evet, harika bir alışveriş daha. Philip yine çok cömert davrandı.
0: Burası da bahçemiz.
2: Bunlar ne?
0: Bu şapkalar. Bir müşteriye şapkanın görüntüsünü kalıp göstererek evet, anlatmaya çalışırsan hayal edemez. O yüzden elimizdeki her kalıptan bir şapka çıkarıyoruz ve ona şekil veriyoruz. Yani burada gördüğünüz bütün şapkalar bitmemiş ama kalıbın şeklini gösteriyor. Bu da müşteriye önden fikir veriyor.
1: Anladım.
0: Ve alttaki raflarda ait oldukları kalıplar bulunuyor.
2: Oldu mu?
1: Yeni tipin bu olsun.
0: Müessesenin ikramı olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Evet, ne iyi oldu.
1: Bedava şapkan oldu.
2: Philip kibarlık edip bana yeni bir şapka verdi. İşte. Bence bana çok yakıştı. Yeni alışveriş şapkam.
1: Bu masaları çok iyi hatırlıyorum. Babam kumaş işindeydi, özel terzilik yapardı. Bu eski kesim masaları gerçekten çok iyi hatırlıyorum.
0: Ucunda rulolar var.
1: Evet, rulolar vardı. Kumaşı üstüne
0: sererdik. Kumaş orada tutulurdu.
1: Evet.
0: Masaya çekilirdi, serilirdi, gerilirdi.
1: Evet.
0: Ve her saat başı 100-200 şapka kesilirdi. Londra haritası.
1: Vay canına.
0: Babam bu şehre aşıktı.
1: Ne kadar güzel. Bazı yerleri tanıyamayabiliyorum. Doğu Londra'daki yerleri. Ama bildiğimiz Londra değil bu. Eski bir harita. Orijinali İngiliz Müzesi'nde. Bu harita 17. yüzyıldan kalma. O dönemlere ait. Philip'in babası bu haritayı 70'lerde yaptırmış ve oraya asmış. Bir harika. Londra haritası. Onu almadan buradan gidemem. Evet, kesinlikle. Buna ne istersin?
0: 10 sterlin.
1: Hayır. Olmaz. Kabul edemem.
0: Çok
1: hayır
0: mu az?
1: Daha fazlasını
0: sen söyle o zaman.
1: Ben bunun için sana 50 sterlin vereyim.
0: Çok memnun olurum. Babam da olur.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: El sıkışın.
2: Teşekkür ederim. Sen indireceksin.
1: İndiririm, merak etme.
2: Arkadaki haritayı gördüm ama aklımdan çok büyük cümlesi geçti. Yerinden indireceğiz, merdivenlerden indireceğiz, arabaya koyacağız. Depoya gideceğiz, oraya koyacağız. Ben iş gördüm sadece. Abimse güzel, çok güzel. Evet deyip durdu.
1: Sen şimdi bunları arabaya koyacaksın Jay. Benim belim ağrıyor, tamam.
2: Aynı hikaye.
1: Evet. Philip gibi karakterlerin böyle harika fabrikaları işletmesi giderek azalıyor ve ben buna gerçekten üzülüyorum. Ama kalbimi ısıtan yanı buradan bir şeyler almamız ve onları yok olmaktan kurtarmamız. Böyle kaç masa yapılıyor ki artık? Bu fabrika Philip'in dedesinin geçmişinin bence bir parçası. O kalıplarda bir tarih diyebilirim, bizler tarihçiyiz. Geçmişten parçalar seçip o geçmişle ilgilenen kişilere veriyoruz. İşte yaptığımız iş bu. Philip fiyatlarda çok iyi davrandı.
2: Evet.
1: Evet, bazen aşırı adildi. Evet. Sen de bedava bir şapka kaptın, öyle değil mi?
2: Yeni.
1: Hadi.
2: Yeni bir
1: hayırlı
2: şapka
1: olsun
2: mı?
1: Diyelim. Çok beleşçisin, biliyorsun değil mi?
2: Beleş bir şeye asla hayır deme.
1: O şapkayı takınca Brad Pitt'e benzediğini mi sanıyorsun ha?
2: Hayır, Brad Pitt bana benziyor.
3: Harika bir alışveriş gezisi daha bitti. Serkan ve Jay Londra'ya dönebilirler. Yeni yuvalar bulacak çok eşya kurtardılar.
1: Bu haftanın biraz duygusal yanı, gittiğimiz herkesin kendi devrinin sonunda olmasıydı. Kapatmaları gerçekten üzücü olsa da sevdikleri bazı eşyaları kurtarma şansı tanındı. Bu beni çok mutlu etti. Bunu her zaman söylerim. Eşyayı satan şey onun ardındaki öyküsüdür. Onların son bulması üzücü olsa da bizim eşyaları geleceğe taşımamız gönülleri alıyor.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir, bir
5: mutluluk getir. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
3: lazım. Maç heyecanını balla bölüyoruz ama yüzde

0: %50 indirimli söyle.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.

0: Şu devasa muhteşem klasik spor arabayı pembeye boyamamızı istiyorlar.
1: Çok fazla pembe lazım.
2: Bu harika.
0: Şu anda biraz duygusal anlar yaşıyorum.
1: Evet, takma atlara gelince benim tercihim sana shorty demek.
0: Asla olmaz.
2: Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım. Silverstone yarış pistindeyim.
0: Bunu olabildiğince çabuk halledeceğiz.
1: Yardım edin.
3: Aman tanrım.
4: Vay canına.
0: Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı
5: buraya gelmeniz gerekiyor, hem de hemen.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
1: Bir gün içinde ulaştığımız sayı tam 317 bin kişi.
0: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
6: Eğer bir konuda söz verdiysen, evet, beklentileri karşılaman gerek.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
6: Beni dinlerler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım.

0: şirketi biliyorsun. Yani aslında çift taraflı bir şey. Yeni arabalarının lansmanını yapıyorlar. Ben de sunuculuk yapacağım. Anladığım kadarıyla büyük bir lansman olacak. Çok önemsiyorlar.
1: Evet.
0: Ama biz de The Coq olarak oradayız. Çünkü bizim için yapabilecekleri bir arabaları var.
1: Evet, 8. nesil araçlarının ilki.
0: Ve bir başka harika şey de orada 20 küsur yıl çalışmış olman. Şirketi ve insanları tanıyorsun. Yani Jamie, sen bizim gizli silahımızsın. Oraya vardığımızda onların bir başka gizli silahıyla tanışacağız. Zog. O aslında daha çok bir alet. Gizli alet. Bu firma işine devam eden az sayıdaki İngiliz otomobil üreticisinden biri. 1909'dan beri Malvern fabrikasında el yapımı otomobiller üretiyorlar. Jamie bizimle çalışmaya başlamadan 19 yıl boyunca burada çalıştı. Tamam, sanırım burayı iyi biliyorsun.
1: Evet, bu ayağıneye ve etrafa göz atalım mı?
0: Olur.
1: Hayatımın büyük bir bölümünü burada geçirdim.
0: Buradan mı sorumluydun?
1: Nasılsın?
2: İyiyim.
1: Görüşürüz Perky. Merhaba Mark, iyi misin?
0: Benden daha ünlü olduğun bir yerdeyiz.
1: Tamam, sanırım Beth ve Zog'u bulsak iyi olur.
0: Tamam, neredeler?
1: Montaj atölyesindedirler.
0: Montaj atölyesi, tamam. Merhaba ekip.
3: Merhaba.
0: Merhaba Beth, nasılsın?
3: Merhaba.
0: Seni görmek güzel.
3: Seni
4: Merhaba.
3: De görmek güzel, hoş geldin.
0: Evet, Beth.
3: Evet.
0: Lansman.
3: Evet, sabah burada montaj atölyesinde canlı bir lansman yayını yapacağız. Yeni arabayı dünyaya tanıtacağız.
5: Araya girebilir
3: evet.
5: miyim? Birkaç lansmana katıldım ve akşam oluyordu. Çok insan
3: evet.
5: gelmişti.
3: ama yine de çok insan gelecek.
0: Son araba lansmanına gittiğinde Zog... Ne olduğunu söyleyebilir miyim?
3: Tabii, sorun değil.
0: Kendini
5: Muhtemelen
0: biraz fazla tazeledi.
5: Orada biraz bir şeyler içmiştim.
3: Biraz bir şeyler
0: şey,
3: içmiş
0: olabilirsin. Lansmanını yaptıkları yeni arabaya döktüm.
5: Ben kaputu kutsadım.
0: Şimdi lansman bu.
3: Evet.
0: Ama ayrıca bir iş olasılığı da var.
3: Öyle. Yani şirket tarihinde gerçekten çok özel bir arabamız var. Bu bizim ilk amiral gemimiz ve biraz bakıma muhtaç durumda. İşte burada. Tüm ihtişamıyla karşımıza.
0: Örtüsünü kaldır da bakalım.
3: Evet yapma.
0: Tanrım.
5: Çapraz gözlerinden biri.
0: Bu 2000 yılında piyasaya sürülen arabaydı. Yeni bir nesil gibiydi.
3: Biz onu restore etmek istiyoruz. Çünkü herkes bu arabayı yeni amiral gemisinin yanında görecek. Bunu kendimiz yapmak isterdik ama şu anda üretimde çok yoğunuz.
5: Hayır, bu işi gerçek uzmanlara bırakmalısın.
0: Ne işe yarayabilir Beth? Eğer birkaç dakikamız varsa Jamie'nin bir göz atmasına izin vereceğim.
3: Tabii bakın, sizi bir göz atmanız için bırakayım.
0: Teşekkür ederim. Dostum, bunu gerçekten yapmak istiyorum. Bu takdire şayan arabalardan biri. Ne düşünüyorsun?
1: Evet, şurada biraz hasar var. Kapılarda da var biraz. Arkası
0: bagaj
1: da...
0: kapağı biraz berbat durumda.
1: Evet, o en kötüsü çünkü fiberglass bir bagaj. Ve bu oldukça kötü durumda.
3: Tamam, ne düşünüyorsun?
0: Evet, şimdi özetle Jamie, her yeri boyamak gerekecek gibi görünüyor.
1: Evet, her panelde bir şeyler var. %100 halledebiliriz.
0: Tamam, tamam hadi evet. bunu dışarı çıkaralım. Tamam. Çalışmıyor değil mi?
1: Frenleri
3: evet,
1: yok.
3: Biraz itmek gerekebilir.
5: Ama omuzum...
0: Tamam peki hallederiz hadi itelim.
5: Tamam geliyorum.
0: O zaman kolay olur. Evet iyi gidiyoruz iyi.
1: Yukarı.
5: Hayır biraz daha ağırlaşacak. Devam et.
1: İçini dışını bildiğim bir şeyi almak çok güzel bir şey ama çok baskı yaratıyor.
0: Yeni görünüş her şeydir. Ve yeni arabanın lansmanında nasıl görüneceği çok önemli. Bu konuda Jamie'ye güveniyorum çünkü arabaları iyi bilir. Ama tetikte olması gerekiyor. Çünkü sadece zamanında bitirmekte kalmamalı. Zamanında ve kusursuz bir şekilde bitirmeli.

0: Bu güzelliği almak gerçek bir başarı. Bu yüzden dostum Hadrian'la kutlama yapmak istiyorum. The Kog'un sahibi olan Hadrian, atölyemizin hemen yanında büyük bir mühendislik şirketi işletiyor. Tabii onu sevgili buhar makinelerinden koparabilirsem. Hadrian! Hadrian!
1: Merhaba.
0: Tanrım, çok sıcak.
1: Hiç şaşırmadım, bu bir buhar makinesi.
0: Evet, patlamadan önce... Morgan, iş kesinlikle muhteşem. Çok çok memnunum. Hadi bara gidelim.
1: Bara mı?
0: Bara.
1: Önce
0: bara.
1: Buhar makinemize bakmak ister.
0: Hayır, sanmıyorum. Neymiş
1: bir bak. 1913 model Foster taşınabilir 10 beygirlik.
0: Neden sen...
1: Çalışmasını görmek ister misin?
0: Tamam madem. Ne işe yarıyor?
1: Bunu yapıyor.
0: Gerçekten bu kadar mı?
1: Güzel değil mi?
0: Hayır. Sadece bir tekerleği döndürüyor.
1: Yani bir tane almak istemez misin?
0: Hayır. Neden bara gitmiyoruz?
1: Aslında gelebilirim.
0: Her tarafımız... Ne yaptın sen?
1: Şimdi daha iyi kokuyorsun diyecektim o yağla.
0: İhtiyacım olan tek yağ barda bir bardakta bekliyor.
2: The Kog'da çalışmaya başladığımdan beri bu benim için çok büyük bir öğrenme süreci oldu. Her araba biraz farklı. Spor arabalar, klasikler, şehir arabaları, SUV'ler, arazi araçları, bunlarda hiç tecrübem yok. Bu yüzden arabalar için tahmin yapmak çok zor. Şimdi ise hepsini avcumun içi gibi biliyorum. Bu sayede işin ne kadar süreceğini saatine kadar tahmin edebiliyorum. Önce arabayı sökmeliyiz. Bunu yapmak bir kişinin 3 gününü alır. Ardından hazırlık ve asarlama aşamasına geçeceğiz. Bunun için 30'ar saat tahmin ettim. Boyadaki tüm kusurlar ve kalıntılar düzeltilip cilalanacak. Bu iş konusunda kendime güveniyorum. Zaman açısından biraz zorlayıcı olacak. Prototip olduğu için birkaç sürprizle karşılaşabiliriz ama işin içinde göreceğiz.

0: Hayatının ne kadarını iş gibi şeylere ayırıyorsun? Tabii bunun yanı sıra
1: ne dedin?
0: İş dışı şeyler.
1: Artık işler çok büyümüş durumda. Yani fil dişi kulede yaşıyorum. Eskiden atölyede çalışırdım ve orası cennetti. Kirlenip atölyede güzel şeyler yaparken uğraşmak gibi.
0: Artık bunu yapmıyor musun?
1: Çok az. Çok çok az. Şu anda oynayabildiğim tek şey buhar.
0: Hala.
1: Sana bir şey söyleyeyim. Bu çok terapötik. Tesadüfen oldukça hoş, küçük, buharlı bir araba olduğunu biliyorum.
0: İstemiyorum.
1: 50'ye çıkıyor.
0: İstemiyorum.
1: Gerçekte olduğu gibi görmüyorsun.
0: Ve şimdi buhar dersi başlıyor.
1: Romantiktirler.
0: Pahalıdırlar.
1: Seninle konuşurlar.
0: Güvenilmez.
1: İçmeye devam edelim, tamam mı? Sonra bu konuşmaya devam ederiz. Ne dersin?
0: Ben bu konuyu istemiyorum.
1: Bak, bence buharlı bir arabada gerçekten havalı görünürdün. Rich, dinliyor musun?
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
3: E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
10: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
11: 3 kalp.
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Şimdi kalkama.
14: Anladım, çekeyim de ikinizi. Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle.
7: Tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
3: birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Ay çok kötü kokuyor.
2: Yok, koku değil.
4: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
15: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
13: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
1: Gencecik adamlarsınız ya.
10: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
6: Ter kalıyor bunlara.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Önceki gece ne dediğini tam olarak hatırlayamadığın o sabah hissini bilirsiniz. Meğer onun buharlı arabasına bakmayı kabul etmişim.
1: Bütün dünyan açılmak üzere Richard. Yani yeni bir sahnenin parçası olacaksın.
0: Buhar sahnesi mi?
1: Buhar sahnesi, aynen öyle.
0: Bir anda şişip patlama olasılığı nedir?
1: Yani her şey patlamayı nasıl tanımladığına bağlı. Öyle değil mi? Yani biraz ateş çıkar ve sonra helaket bir karmaşa olur. Helaket derecesinde bir karmaşa, bir kazan patladığında olur. Ama yani üzerinde koruma var. O yüzden bir şey olmaz.
0: Senin gibi mi olacağım?
1: Sadece umut edebilirsin.

0: Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Evet, çok çok
0: seni
1: çok
0: görmek
1: iyiyim.
0: Çok güzel.
1: Bu Richard.
0: Nasılsın? Seni görmek çok de güzel. Oldum. Evet.
2: Burada olmam onun suçu. Beni 17 yıldır yıpratıp durdu.
0: Evet, hayal kırıklığına uğramayacaksın. Tada!
1: Şuna bak.
2: Vay canına. Çok olağanüstü.
0: Tek bir özenli sahibi. Tam olarak değil ama.
1: Bu... Bu normal değil.
0: O motor değil Richard.
2: Hayır, o motor değil.
0: Motor
2: o kazan.
0: Değil bir kazan.
1: Hayır.
2: Kilometre sayacı var. 72.344 kilometre yapmış. Sence bu gerçek mi?
0: Yeni başlamış.
1: Ne düşünüyorsun hiç?
2: Tuhaf bir his Hadrian.
1: Heyecan ve korku arası bir şey mi?
2: Dehşet, dehşet. Buharlı arabaların tuhaf yanı... Aynı dönemde içten yanmalı motorlu arabaların da
0: olması. Evet vardı.
2: Ama beni şaşırtan şey bunun bir araba olması. İçten yanmalı motoru takmadan önce arabanın nasıl görüneceğini belirlemişlerdi değil mi? Bu bir araba.
1: İleri görüştürdük.
2: Yıllardır beni ikna etmeye çalışıyordun. Bunun iyi bir şey olduğunu, yapmam gerektiğini söyledin. Bunu alıp bir kulübeye atıp bırak ama bunu çalışır hale getirmeliyim. Bunu sürmeyi çok isterim. Boşver, alıyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Tamam, iki pedalım var. O vites kolu değil.
1: Biri fren, diğer ikincisi de vafler. Ve burası yangın söndürücünün yeri ama belli
2: sökülmüş.
1: Ki onu kullanmış evet. Olmalılar.
2: Aman tanrım.
0: Kulübe hoş geldin Richard.
2: Geniz, gerçekten
0: önemli
2: çok
0: değil seni görmek çok güzeldi.
2: Ben bir teknik olmalı, bir teknik var.
1: Hazır mısın?
2: Evet.
1: Heyecanlı mısın?
2: Evet. Bu hız korkutuyor. El freni mi bu?
1: Evet.

0: Tamam. Vitesleri mi bırakmalıyım? Buharla ilgili bir şakaydı. Olmaz tabii. Vitesleri yok ki.
1: Evet, viteste bırak.
0: Anlamadı. Ne yaptın sen? Hiç küçük değil. Aa, bunu sevdim. Güzel bir bagaj değil mi? Aa, bak. Aa, şu şeye bak. O sana.
1: Olmak mı?
0: Cin için. Ama kaldır kaldır kaldır.
1: Bir dakika bekle. Lütfen bitirmek için 25 bin daha ver.
0: Evet, öyle. Bu çok güzel olacak. O zaman geriye kalan her şey hallolur. H.
1: Evet.
0: Bu ne böyle? Bu benim düşündüğüm şey gibi mi?
1: Bu 5 sesli bir düdük. Tamam mı?
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten.
0: Aa, bayıldım. Sorun yok. Tamam, satın aldım. Sorun yok. Her şey yolunda. Düdüğü varmış.
1: Gerçekten.
0: Evet, bu her şeyi çözüyor. Birden aşık oldum. Çok büyük ve çalışır hale gelmesine daha çok var ama şu anda sanırım ona aşık oluyorum. 105 ya da 106 yaşında. Bu araba tarihin bir parçası, öyle değil mi?
1: Buhar dünyasına hoş geldin Rich.
0: Teşekkür ederim.

Bugün yeni ön splitter'ı takacağız. Zorluk şu ki bize gönderdikleri parça aslında seriye girmiş bir parça. Gördüğünüz gibi ikisini bir araya getirirsem bu parçayla aynı değil çünkü bu bir prototipti. Tamamen fiberglass. Bunun uyacağını sanmam. Anlaşılan eskisini tamir etmemiz gerekecek. Bu çok iş demek. Tabii bir de lansmana hazır hale getirmek için çok az zamanımız var. Bu da üzerimizde biraz daha baskı yaratıyor. Zamanı geldi. Bir an önce başlayalım. Şu anda yaptığım şey sadece birkaç küçük braket imalatı. Çatlağın olduğu yere bunları takıp vidalayacağız. Böylece çatlağı yerinde tutacak. Tamamen sağlamlaştırmak için hepsini yeniden fiberglasla kaplayacağız. Sonra vidaladığım yerden arka plakaları çıkaracağız ve ön tarafı kaplayacağız. Böylece hiç belli olmayacak.

0: Bu markayı başka birinin boyadığını görmek çok garip bir his. Spreyleme şekli benim bir işi başlatıp bitirme şeklimden biraz farklı. Ama ben binlercesini boyadım. İyi iş çıkarıyor. Evet, gerçekten iyi görünüyor.
1: Jamie.
0: Merhaba, iyi misin?
1: Nasıl gidiyor?
0: Hedefi tutturuyoruz. Kabinde her şey boyandı. Sadece birleştiriyorum.
1: Affedersin, bir saniye bekle. Hedefi tutturuyoruz.
0: Hedefin önündeyiz.
1: Tamam, önünde miyiz?
0: Evet, önündeyiz.
1: Tamam.
0: Bu mecburen tamir ettiğimiz eski splitter.
1: Peki nasıl yaptın?
0: Hepsini fiberglassla kaplamak zorunda kaldık. Tamir ettiğimiz yere bakarsan.
1: Hayır, neresi kırılmıştı? Çatlak neredeydi?
0: Asla söyleyemem.
1: Hadi ama neredeydi? Neredeydi?
0: Şurası ikiye ayrılmıştı.
1: Dostum.
0: Birkaç saat sürdü ama işte.
1: Güzel. Bu araba bizim için ilk. Bir işte programın önündeyiz. Her şeyin yolunda gittiğini düşünsem de affedilebilirim. Ama içimde bir his öyle olmadığını söylüyor. O E-Type'a bakıyorum. Yeniden yapım. Jamie onu en fazla 20 bin sterlinlik bir bütçeyle aldı. Bu yaklaşık 250 saate denk geliyor. Ama sanırım Anthony şimdiden 50 saat çalışmış durumda. Bu bana pek de basit bir yeniden yapım işi gibi gelmiyor. Ant?
2: Evet.
1: Bir dakikan var mı? Dostum, bu işi aldığımızda çok sevinmiştim. Harika bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Bir E-Type'i yeniden yapmak büyük bir mekano seti gibi olacaktı.
2: Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Ama deniz dibinde kalmış bir mekano seti olacağını düşünmemiştim. Ve düzenli değil, değil mi? Yani hepsi olması gerektiği gibi mi sıralanmış?
2: Hiçbir şeyin etiketi yok.
1: Bunlar sadece birkaç parça değil mi?
2: Bit pazarı gibi değil mi?
1: Kesinlikle kıyaslanamaz bile.
2: Öyle.
1: Jamie ile konuşacağım çünkü biraz korktum.
2: Korktun mu?
1: Evet.
2: Bunu bir araya getirmeyeyim.
1: Evet, bırakayım da devam et. Keyfine bak.
2: Lütfen yapma.
1: Hayır, devam et,
2: devam
1: hadi.
2: Et lütfen.
1: Jamie bu E-Type işini denetliyor. Ama diğer araca o kadar çok zaman ayırdığı için gözü başka yerde olabilir mi? Jamie.
0: Merhaba Richard.
1: Bir dakikan var mı?
0: Evet, tabii ki var. Otursana.
1: Teşekkür ederim. Hızlı bir soru.
0: Evet.
1: E-Type. Beni biraz korkuttu. Yani parçalarla dolu o masaya bakınca.
0: Eksik çok parça var.
1: Anladım. Peki ilk teklif?
0: Biraz düşük kaldı. Şimdi 6 hafta.
1: Anladım. O sürede bitiremeyiz.
0: Hayır. Hayır. Ama bir liste hazırlayıp müşteriye göndereceğim. Sonra parçaları sipariş edeceğiz.
1: İstemediğim tek şey müşterinin daha fazla para harcadığımız için memnun olmaması nedeniyle işin durması, parçalar halinde olması.
0: Kesinlikle.
1: Orada değerli yer kaplaması. Sonunda kaldırmak için bitiriyoruz ve parasını ben ödüyorum.
0: Evet öyle. Seni bilgilendireceğim.
1: Güzel.
0: Bakalım ne durumdayız.
1: Gelişmeleri takip edeceğim. Tamam, iyi şanslar, seni yönetim
0: tamam, sorun
1: işlerine
0: değil.
1: Bırakıyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Devam et. Hala korkuyorum.
3: Evet. Çok heyecan verici bir gün.
1: Gerçekten deneyecek ve çalıştıracak mısın?
3: Evet. Anahtarlar bu işte.
1: Öyle mi? Bu mu çalıştırıyor?
3: Evet.
1: Buharlı arabanın tuhaf yanı kömür yerine aslında benzin yakarak suyu ısıtıp hareket ettirecek buharı üretmesidir.
3: Yapmamız gereken şey bunu buraya doğrultmamız gerekiyor. Bu bir pilot işi. Pilot işi yeterince ısınmalı ki basınçlı benzini verdiğimizde ve bu iki nozülden geçtiğinde...
1: Evet.
3: Kazının dibine girip sonra tutuşsun.
1: Tamam, anahtarı yaktın.
3: Evet. Şimdi o oraya giriyor.
1: Neden oraya giriyor?
3: Çünkü ısınması gerekiyor.
1: O hazneye. Biz bunu da şuraya alalım.
3: Onunla ne yapıyorsun?
1: Yani bilirsin. Ne olur ne olmaz. Prova yapıyorum.
4: İçerisi net görünmüyor. Isındı mı acaba?
3: Evet, şuna bak.
1: Tanrım, hiç hoşuma gitmedi. Böyle mi olması gerekiyor?
3: Evet, bunu çok sık yapacak.
1: Evet, yanıyor.
3: Evet, bu muhtemelen bir alev patlamasıdır. Ondan uzak dur.
1: Ne, bu buhar mı yoksa?
3: Hayır, o yakıt buharı. Muhtemelen kazanda alev vardır.
1: Beni burada bırakma.
3: Fanı çalıştır. Onu çıkar. Ya benzini biraz fazla kullanmışız ya da yeterince sıcak değildi. Henüz emin değilim. Henüz onun tuhaflıklarını öğrenemedik.
1: Bu içinde benzin olan tankı basınçlandırır. Aksi takdirde benzin tankın içinde kalır. Tamam, bu yüzde.
3: Kesinlikle daha iyi gidiyor.
1: Ses değişti.
3: Şimdi çok güzel yanıyor. Şimdi konuşuyor işte, ısındığını söylüyor.
1: Yani şimdi öndeki basınçlı kapta suyu ısıtıyor, buhar elde edene kadar. Sonra buhar elde ettiğimizde sonunda bir boru sistemi aracılığıyla buraya ulaşıyor, motora. Hızla yükseliyor.
3: Ayağını pedala ve düğmeye koy. Böylece arka tekerlekler dönecek.
1: Bunu yaptığımda ne olacak?
4: Hareket enerjisine dönüşecek tekerleklerde.
1: Bunu ne kadar açmam gerekiyor?
3: Orada tut, biraz daha hadi. Devam et, gaz ver.
1: En üste kadar mı çıkacağım?
3: Biraz daha iç. Şimdi biraz daha ver. İşte böyle.
1: Işık diye bir ses çıkarıyor. Çalışıyor.
3: Evet.
1: Çalışıyor, şuna bak. Şuna bak.
3: İşte oldu. İşte böyle.
1: Çalışıyor. Evet, bu bir buhar motoru. Hadi bakalım, düdüğü deneyeceğim. Çekilin yoldan. Hadi. Aa, evet. Küçük araba çok iyi. Yine de evet, sorunlar olsa da henüz işimiz bitmedi. Genel olarak heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bu heyecan verici.
3: Arabanın açıkça çok bakıma ihtiyacı var. Evet. Öyle değil mi? Bir bakım planın olacak değil mi?
1: Evet.
3: Bu iyi, bu iyi.
1: Araştırıyorum.
3: Bunu duymak kötü, bunu duymak kötü. Sonunda işe başladık ve bence araba baştan sona tamir edilip restore edildikten sonra geriye sadece bakım kalacak. Dürüst olmak gerekirse henüz bu konuda her şeyi bilmiyoruz. Burada öğrenecek çok şey var.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim

0: Geliyorum.
1: Evet.
2: Harikasınız ya.
3: Nasıl oldu?
4: Nasıl? Bakalım.
2: Hemen.
0: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Rocco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: E-Type hakkında hala kaygılarım var. Bu işin sahibinin vereceği paradan daha pahalıya mal olabileceğinden endişeleniyorum. Bu yüzden bu arabaları muhtemelen ülkedeki herkesten daha iyi tanıyan arkadaşım Henry Pierman'dan bir iyilik yapıp gelip göz atmasını rica ettim. Henry!
1: Merhaba Richard, nasılsın?
0: Seni gördüğüme sevindim. Geldiğin için sağ ol. Gerçekten minnettarım. Pekala, işte burada. 62 model bir kupe. Zaten anlamışsındır. Bir göz at.
1: Evet.
0: Sen onu incelerken ben bekleyeyim.
1: Evet, tabii.
0: Bir fincan çay ister misin?
1: Çay iyi olur.
0: Bunun için Henry'e minnettarım. Onun desteğine ihtiyacım var. Onun arabayı görmüş olmasını verdiği güvene ihtiyacım var. Bakalım Henry ne bulacak? Onun sözüne güveneceğim.
1: Yeni eşikler takılmış ama ikisinin de her yeri doldurulmuş, böyle olmaması gerekirdi. Eşiklerin birleşme yerleri ve küçük drenajlar eksik. Gerçek şu ki her şeyin restore edilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Tüm fren silindirleri paslanmış. Tekerlek silindirlerine ve diğer parçalara baktığınızda her biri yüzlerce sterlin ediyor. Bu durumda 10 bin sterlinden fazla harcayabiliriz.
0: Sütlü, şekersiz.
1: Harika.
0: Sen gerçekten işe koyuluyorsun bize evet. Geldiğinde.
1: Evet.
0: Düşündüm ki bu temelde bir kit araba değil
1: evet.
0: Mi? Tüm parçalar evet. Orada. Ve sadece parçaları birleştirmek için evet. 20 bin sterlin.
1: Basit bir iş olmalı.
0: Bu evimdeki evet. Kulübede evet. Yapabilirim.
1: Ve ilk söylediğin şey neredeyse tüm parçalar mevcut.
0: Evet.
1: Çünkü muhtemelen mevcut değiller. Bu karoser üzerindeki... Eski bir restorasyon. Bu yüzden
0: 20 bin sterlin yetecek mi?
1: İmkansız. Saatlik ücreti 5 sterlin değilse işçilik maliyetini bilmiyorum. Ne tür sorunlarla karşılaşacağını bilmeden bunu halledebilmen için şanslı olman gerekir.
0: Yani tahminimce 1200 saat sürer. 60-70 bin sterlinlik işçilik masrafı var.
1: Evet.
0: Parçalar
1: aynen
0: hariç.
1: Öyle.
0: Ve sorun çıkmazsa.
1: Ve kaplama hariç.
0: Bu hiç iyi değil. Ve şimdi de arabanın son durumunu öğrenmek için sahibi Mike geliyor. Bu nasıl olabilir? Tahminlerde her zaman biraz esneklik payı bırakırsınız. Çünkü sonuçta maliyet daha fazla olabilir. Ama 250 saatlik işçilikten 1250 saatlik işçiliğe nasıl geçebiliriz? 16 bin sterlinlik işçilikten, ki bu bütçenin sınırı, 70 bin sterlinlik işçiliğe. Bu iş olmayacak değil mi? Öncelikle böyle bir şeyin olabileceğinden endişeleniyorum. Ama ikincisi ne diyeceğim? Toplantımız var ve... kötü haberleri ben vereceğim.
2: Ha, merhaba Mike, nasılsın? İyi
3: merhaba misin? Jamie, nasılsın? Çok iyiyim.
2: Evet, güzel.
0: Girin. Merhaba.
2: Merhaba Richard.
0: Mike.
3: Richard.
0: Merhaba dostum, nasılsın?
3: Seni görmek çok güzel.
0: Otur.
3: Teşekkürler.
0: Buraya kadar geldiğin için sağ ol.
3: Sorun değil.
0: Şimdi...
3: Evet.
0: Önemli olan şey, bunu konuştuk. Bize destek olması için bir arkadaşımı getirdim, Henry Pierman'ı. O da arabanı biraz inceledi. O arabaların her milimetresini bilir. Yani ilk olarak onun görüşüne göre, ben buna değer veriyorum, 20 bin sterlinle bu araba yapılmış.
3: Tamam.
0: İkinci önemli nokta da gerçekçi değer. Eğer gerçekten iyi yapılırsa 80 ila 100 arasında bir yerde.
3: Tamam.
0: Sorun şu ki arabayı hazır hale getirmek için bu parayı kolayca tamam. Harcayabilirsin. Gövdede tam olarak doğru yapılmamış birkaç önemli nokta var. Eşikler küçük drenaj delikleriyle kaynaklanmalı. Eksik parçalar var. Elimizde ne var bilmiyorum. Parça listesi Jamie?
2: Evet, şu anda sadece parçalar için yaklaşık 8000 sterlin gerekiyor.
0: Bunu başarmak için çok fazla çaba gerekecek.
3: Doğru.
0: Ve sonuçta bu arabanın değerine yansımayacak. Bunu daha açık bir şekilde ifade edemem.
3: Tamam. Doğru.
0: Keşke bunu yapacağız
3: hayır,
0: diye bilseydim ama
3: neyse ki çözemiyoruz. Hayır, sorun değil. Kerolla konuşurum ve bir karar veririz. Tamam.
0: Tamam dostum.
3: Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
0: Seni görmek
3: ederim.
0: Güzeldi. İyi yolculuklar.
3: Seni görmek
0: memnun
3: de
0: oldum,
3: güzeldi.
0: Mike.
3: Richard harikaydı. Her şeyi iyi açıkladı ve... dürüsttü ve bu yüzden ona gerçekten saygı duyuyorum. Yani uzun ve dikkatli bir şekilde bakmamı söyledi. Öyle de yapacağım.
0: Tamam dostum. Bence E-Type'la ilgili yapmamız gereken şey neler olduğunu incelemek. Bundan ne gibi dersler çıkarabiliriz görmek. Tahmini maliyeti nasıl hesapladın?
2: Aslında bir tahminimiz yoktu. Harcayacak... çok parası vardı. Dedim ki arabayla ilgili her şey var mı? Dedi ki evet. Kelimenin tam anlamıyla sadece tekrar bir araya getirmek. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Yanıldık.
0: Ve sanırım bunun ilk uyarı işareti olması gerektiğini söyleyeceğim.
2: Aslında neyin eksik olduğunu bulmak için çok zaman harcadık.
0: Ama o zamana kadar işin içine girmiştik. Hı-hı. Saatler harcamıştık, evet. Ve müşteriye, evet, onun istediği işi yapamayacağımızı bilerek bu masrafları ona fatura etmek zorunda kaldık.
2: Evet, çok doğru.
0: Ayrıca yapmamız gerektiği gibi fotoğraflarını da çekmemiştik. Endişeliyim. Bence yeterince uyarı aldık. İtibarımız konusunda endişeliyim.
2: Evet.
0: Bazen yanlış işleri üstlendiğimizden korkuyorum.
2: Evet.
0: Ve son birkaç aydır başımıza bela olan bu. Jamie'nin son derece sadık olduğunu hissediyorum. Bence çok çalışıyor. Ama son zamanlarda işleri elimizden biraz kaçırıyoruz. E-Type biraz daha düşünülmeliydi. Birimiz bir dakika demeliydi. İleride bu tür hataların geldiğini görmeli ve onları önlemeliyiz. Gizlemeye gerek yok. E-Type'da hepimiz çuvalladık. Geçmişte işleri hafife almıştık. Bunu aştığımızı sanıyordum ama belli ki aşamamışız. Bunu çözmek için her şeyi denedim. Şimdiye kadar danışmanlar çağırdım, uzmanlar çağırdım, bilgisayar programları denedim, teknoloji, her şeyi denedim. O yüzden gidip annemle konuşacağım. Belki gelip yardım etmesini isterim. Bu çılgın bir fikir değil. Kendisi de işler yürütmüş. Ulusal hayır kurumları yönetmiş. Organizasyon işleriyle uğraşıyor. Hadi anneciğim, bakalım bunu organize edebilecek misin? Tamam. Kendimi birden 10 yaşında hissettim anne. Merhaba. Aa, orada bekliyor. Merhaba anne.
4: Merhaba canım.
0: Nasılsın,
4: seni
0: iyi misin?
4: Görmek ne
0: ofisteki
4: güzel.
0: Ofisteki gününe hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Güzel.
4: Gitmeden önce perdelerini hallettim. Kısalttım.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Ben gelene kadar asma sakın. Sana söz verdiğim şeyi yaptım.
0: Ha, yapmışsın.
4: Sana yatağın üzeri için bir runner hazırladım. Aldığımız yastıklarla uyuldu.
0: Teşekkür ederim anne. Çok güzel. Peki ihtiyacın olan her şey var,
4: evet,
0: mı?
4: Evet, var.
0: Atölye için bir palto getirsen,
4: evet,
0: iyi olur.
4: Getiririm.
0: Biraz serin. Not defterin var,
4: evet,
0: mı?
4: Evet, var canım. Hepsi burada.
0: Tamam. Hadi işe gidelim.
4: Tamam, oturdum.
0: Tamam. Emin misin? Tamam, kapatıyorum.
4: Evet.
0: İçeri gireceğiz, zaman çizelgelerine bir göz atacağız. Çünkü uğraştığımız,
4: evet,
0: şey bu. En önemli şey, istersen gidip çocuklarla biraz sohbet et. Çok göz alıcı bir ofis değil ama pratik. Öyle değil mi?
4: Tabii ki öyle.
0: İnerken dikkat et, arabanın basamağı
4: abi,
0: biraz
4: biliyorum,
0: yüksek gelebilir.
4: Biliyorum. Aman Tanrım.
0: Burası,
4: tamam,
0: burası Jamie'nin ofisi, bir nevi yönetim,
4: evet,
0: ofisi.
4: Evet, burası güzel ve,
0: evet,
4: sıcak.
0: Evet, epey sıcaktır. İşte masan. Tamam.
4: Tamam.
0: Şey, bu,
4: oh,
0: örnek olarak bir sürü zaman çizelgem var. Yani görev nihayetinde ne olacak? Temelde bunu yorumlamak, bilgisayara girmek.
4: Evet.
0: Sonra bana rich olan şu,
4: evet,
0: diyebilirsin.
4: Tamam.
0: Verimliliğin %50, burada, burada, burada daha sıkı,
4: tamam,
0: çalışmalısın.
4: Evet, evet.
0: Bu metinin.
4: 1, 2, 3, 7.
0: Yani 7 saatlik randevusu var. Hepsi faturalandırılabilir mi?
4: Burada yazan nedir? Bunun karşısında saat yok.
0: Araba sütunu yanlış yere koymuş. Bunlar pek iyi değil.
4: Ama bazıları tam bir fiyasko.
0: O zaman düzene sokabilirsin.
4: Düzene sokacağım.
0: Beni dinlemiyorlar, seni dinleyebilirler.
4: Beni dinlerler. Çünkü işleri batıran her zaman aynı kişi oluyorsa, diğer herkesi azarlamak istemem. Öyle değil mi?
0: İşleri düzeltmeyi sana
4: sorun
0: bırakacağım.
4: Sorun olur mu?
0: Hiç sorun değil anne. Ben biraz dışarı çıkacağım.
4: Aa, hayır.
0: Hayır, bu benim istediğim şey bu.
4: Tamam.
0: Annemi bu yüzden buraya,
4: tamam,
0: getirdim.
4: Tamam, sen
0: ben
4: istedin.
0: Ben istedim.
4: Evet, istedin. Richard harika bir televizyon sunucusu ama insanları yönetmek farklı bir beceri. Onları benim istediğim gibi davranmaya ikna etmeliyim.
2: Aileni dahil etmek bence harika bir fikir. Bu sayede üzerimizdeki baskı biraz azalacak. Ofiste işleri kontrol etmek zorunda kalmayacağım.
4: Sanırım burası dağınık. Bunun kötü olacağını biliyorum. Öyle değil mi?
2: Atölye hakkında ne düşündüğünü öğrenmek güzel olacak. Burası çok temiz bir atölye değil.
4: Aman Tanrım. Bu çok kötü. Kesinlikle iğrenç. Kim kullanıyor bunu? İş sağlığı ekibi bunun için sorun çıkarır. Tuvalet mi? Ha, hiç sanmıyorum. Matt nerede?
2: Bak evet, şu tarafta.
4: Onu buldum ama nerede? Sen Matt olmalısın. Merhaba.
5: İşte buradayım.
4: Tamam. Kısa bir şey. Formların bir kısmını okudum. Farklı şeylerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorum.
5: Başım belada mı?
4: Kimsenin başı belada değil.
5: Çok korkmuşsun. Richard için annesi onun yanlış yaptığını düşünürse muhtemelen oldukça sert sözler duyacaktır.
4: Bilmemiz gereken tek şey...
5: Evet.
6: Evet.
4: Hangi müşteri için belirli bir işin ne kadar sürdüğü?
6: Evet. Bunu diğerlerinden farklı yapmamın sebebi bazı günler çocukları okula götürmem gerekiyor. O zaman kızları almam gereken saatte işimi bitirmiş olacağımdan emin oluyorum.
4: Tamam. Yapılacak çok şey var. İhtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olarak müşteriye doğru bir fiyat teklifi verilmesini ve harcadığımız saatlerle eşleşmesini sağlayabiliriz.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.

0: Yoğun esans. Made in Med.
1: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez. 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Veriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pür-

0: Yakında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
4: Finans. Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından izlenir.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Neredeyse bitti. Son aşamalar.
13: Araba lansman gününe hazır ve Jamie işi tam zamanında bitirdi.
12: Eski iş arkadaşlarımı görmek için sabırsızlanıyorum. Bu araba hakkında ne diyeceklerini merak ediyorum çünkü yeteneğimi kaybetmiş miyim diye bakacaklarından eminim.
14: Tamam mı?
13: Bunu ilk kez bir arada görüyorum. Evet, evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Aferin. Dostum, dur, yoldan çekileyim. Hadi onu trailer'a yükleyip geri götürelim.

0: Tamam. İşte burada. Ve işte Beth. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Şu anda gerginim. Sen gergin misin?
1: İyi misin?
0: Beth, merhaba.
1: Seni görmek tekrar güzel. Görmek güzel. Harika görünüyor. Aferin.
0: Evet, görüyorsun. Bu iyi bir başlangıç. Arabanın etrafına bir bak.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İç mekan.
1: Evet, renkler güzel görünüyor.
0: Düzgün bir şekilde yenilenmiş. Harika görünmüyor mu?
1: Bay canına, evet, kesinlikle daha iyi görünüyor.
0: Ve sonra bagaj kapağındaki felaket artık halledildi. Her şey tertemiz.
1: Evet.
0: Genel olarak memnun musun?
1: Evet, harika görünüyor ve güneşte parlıyor.
0: Evet, güzel.
1: Güneşi de beraberinde
0: getirdik
1: için teşekkür
0: ederim. Bu etkinliğin televizyon kısmı restore ettiğimiz arabanın bir çekimiyle başlıyor. Bu gerçek bir üretici için yeni amiral gemisi arabalarının küresel lansmanı için. Yani büyük bir olay. Daha da önemlisi annem bugün geliyor. Umarım her şey yolunda gider.
2: Evet, bu atölye için ve benim için çok önemli bir gün. Bu arabayı gerçekten köklerime geri getiriyorum. Buraya geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Bakalım ne diyeceksiniz?
3: Nereden başlayayım?
4: Burada bir sorun var.
2: Hayır, bir şey yok Wayne, hayır.
5: Bu parça biraz gevşek.
2: Evet, çünkü siz yaptınız çocuklar.
4: James, o burada iyi iş çıkarmış ama ona söyleme.
2: Sağ olun çocuklar, artık boyayı silmeyin olur mu, bu harika görünüyor.
3: Teşekkür
4: ederiz. Jay.
2: Sağ olun.
0: Aman tanrım.
2: Öyle görünüyor, evet. Ne düşünüyorsun?
6: Bu 25 yıl önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda gördüğüm günkü kadar iyi görünüyor.
0: Pekala, ekip lansman için yan odaya gidip görevimi yapmam gerekiyor. Şey James, sana bir sorumluluk daha verebilir miyim? Affedersin. Onun bir şey içmemesini sağla. Yani arabaya iyi bak.
2: Ve Global Halkla İlişkiler Başkanı. En göze çarpan yer şuradaki arabamız, ki bu harika. Böylece herkes çalışmalarımızı görebiliyor.
6: Seni daha önce gördüm.
2: Evet.
6: Bu arabalar hakkında çok şey bildiğini biliyorum. Sadece bize onların işini ne kadar iyi ya da kötü bulduğunu söylemeni istedim.
7: Bence harika görünüyor ama prototip olması beni endişelendiriyor. Hiçbir şeyin hazır olmadığı bir durumda parçaları kendin yapıp kendin halletmek zorundasın.

0: Bunu başarmış olmaları inanılmaz.
1: Anne merhaba.
2: Günaydın
1: Çok
2: canım.
1: Çok güzel görünüyorsunuz.
2: Nasılsın? Teşekkür ederim.
1: Demek yeni arabayı henüz görmedik.
2: Hayır.
1: Heyecan verici. Bir sonraki bölüm yeni nesil arabamıza ait. Yeni bir amiral gemisi. Merakla beklenen süper spor modeli. Hanımlar, beyler.
2: Onu canlı bir şey yaparken görmek çok güzel. Gerçekten heyecan verici. Üzerinde çalıştıkları araba çok güzel. Açıkça harika işler yapabiliyorlar. O zaman neden çok para kazanmıyorlar? Bu tamamen yönetimle ilgili. Atölyeye döndüğümüzde ciddi bir konuşma yapmam gerek.
1: Mutlu musun? Bitti.
3: Yani E-Tape bu konuda gerçekten biraz üzgünüm. Çünkü bu arabayı bitirmek istiyordum ve müşteri onu şimdi yeniden şasisinin üzerine koymamızı istedi. Bu da temelde tekerleklerine geri koyup itebilmemiz, tekrar trailer'a yükleyip teslim edebilmemiz anlamına geliyor. Tamam, indirelim. O kısmı birleştir, ben de şunları yerine koyayım. Şimdi sana gelecek, evet. Müşteri şimdi onu kısmi restorasyonlu olarak ilan edecek ve biz bir E-Type'ı 250 saatte yapamayacağımızı öğrendik. Bu matematiksel olarak imkansız. Hadi bu arabayı dışarı çıkaralım, gitsin. Unutalım, gitsin.

0: mı gördüm yoksa devinin arabasının önünden mi geçti?
1: Evet, geri geldi. Halletmemiz gereken birkaç küçük sorun kaldı.
0: Tamam canım, bu işten ne kadar zarar ettiniz siz?
1: Sanırım bütçeyi biraz aştık, 10.000 kadar.
0: Ah Tanrı aşkına, bunu kim ödeyecek?
1: Hayır, çünkü bu bize paraya mal oldu.
0: Çünkü faturalandırılmadı.
1: Peki başka ne keşfettin çalışırken?
0: Peki. Şimdi teklif verildiğinde fiyat üzerinde anlaşılmıştı ama KDV dahil değildi, değil mi?
1: Evet, yani o...
0: Yani o işte %20 zarar etti.
1: Evet.
0: Durum pek iyi görünmüyor canım. Teklifi doğru hazırlamakla ilgili sorunlar var.
1: Evet.
0: Yapamamışsınız. Her şeyin ne kadar süreceğini kontrol etmek ve bunu verdiğin teklifle karşılaştırmakla ilgili sorunlar var. Ayrıca neyi depoladığını kontrol etmek gibi basit bir şey. Gelecekte çeşitli işlerde kullanacağın boyanın yanı sıra. Düzgün depolanmadığı için çöpe gidebilir hayatım. Dikkat etmelisin.
1: Evet.
0: Isıtılmış olarak saklanmalı.
1: Hmm.
0: Yani boyalardan da para kaybettin.
1: Evet.
0: Henüz fark etmediğin başka şeyler de olabilir. Peki, bu sana ne anlatıyor? Ne yapacaksın?
1: Bir şeyler yapmam lazım.
0: Evet.
1: Açık olmak gerekirse bu iş aslında Jamie'ye düşüyor ama o sahada çalışıyor ve işi o yapıyor.
0: O bunu yapabilmek için objektif bir bakış açısına sahip olamıyor.
1: Evet, sonuçta bu iş bana düşüyor. İşin sahibi benim. Buradaki her şeyi yönetebilecek durumda değilim.
0: Evet,
1: çünkü burada getirince
0: değilsin.
1: Bulunamıyorum. Evet. Ve geçimimi sağlamak zorundayım.
0: Elbette
1: başka
0: öylesin.
1: İşler yapmalıyım.
0: İşe yaramayan işlerden kaybettiğin tüm parayı ödemek için.
1: O yüzden işlerin yürümesi gerekiyor.
0: Evet, öyle.
1: Çünkü tüm bu sorunlar işlerin nasıl yürüdüğüne bağlı.
0: Peki, ne yapacağına karar vermen için seni yalnız bırakayım ben.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşça
1: anne. Kal. Kıyamet not defterini
0: evet,
1: unutma.
0: Evet, not defterimi alayım. Teşekkür ederim. Hoşça
1: teşekkür
0: kal.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorun şu ki, Richard bir iş adamı değil ama iş açısından bu konuda iyi olan insanları bulup alması gerekiyor.
1: Tam da bu konuda bir dönüm noktasına geldiğimi düşündüğüm anda annem gelip aslında gelmediğimi... Bunun bir felaketten çok da uzak olmadığını belirtiyor. Eğer büyük bir şey yapmazsam işler çok hızlı bir şekilde kötüye gidecek. Böyle gidemez. Sürekli elimi cebime sokamam, değil mi?
2: Baylar, 11.30'da toplantı var.
3: Hepiniz burada çalışıyorsunuz. Bence durum daha da kötüye giderse çalışmayacaksınız.
1: Bunu iş başında göreceksiniz. Dünyanıza giriyorum. Biraz temiz miyim? Üzerimde hiç yağ yok.
3: Ipswich yolunda geçen 5 saatten sonra aklına kirli düşünceler gelecektir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.
8: Benim bankacım Müge.
9: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye.
3: Garanti BBVA.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım.
11: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
16: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
17: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
18: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
17: Yani?
18: Seni düşündürmeyen teknoloji.
17: Haydi gel.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim.
20: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
21: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
22: Canım karım.
21: Ula senin ne işin var burada?
22: Ula Aslı senin ne işin var burada?
21: Araba almaya geldim.
22: Ben de.
23: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
22: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

0: Keyfimiz yerinde. Büyük bir zula bulduk. İçi tamamen maddeyle dolu.
1: Bir tane daha. Daha yoktur sanmıştım. Bitti mi?
2: Hayır, devamı da var.
0: Arabanın geçmesine müsaade edip alıcının peşine düşeceğiz.
3: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok.
2: Hı-hı.
3: Burada neden reçete lazım?
2: Ama İsveç'te reçeteli.
3: Tamam, anlıyorum ama gerekiyorsa alabilirsiniz. Benimle
2: buna el koyuyorum.
3: Var.
2: Kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz. Gümrük Kontrol İsveç programında İsveç'in sınırlarının izlenmesi ve korunması için yürütülen çalışmaya dair bir fikir ediniyoruz.
4: Çık dediğimi yap.
5: Narkotiği arıyorum. Narkotiği arayacağım.
4: Nedir bu?
6: Bilmiyorum.
4: Aptal değilim ben. Nedir bu?
7: İşte başlıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Çok yasak madde var.
5: Hey, hop hop hop hop.
2: Her gün tuhaf durumlarla karşılaşan bu kişilerle tanışma şansına ulaşıyoruz.
0: Aa, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
8: Ne dedin?
0: Bu şey beni yaktı.
8: Gözüne bir şey mi kaçtı?
5: Nereden geliyorsun?
0: Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
2: İnsanların ülkemize getirmeye çalıştığı tuhaf şeyler var.
5: Ne, bu bir tür ilaç mı yoksa?
6: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
5: Peki.
2: Yani bu bir...
9: Tabut, evet.
2: Hı-hı. Anladım.
5: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim. Kaçakçılık var. Bu çok ciddi bir durum.
4: Yasal olup olmadığına ben karar veririm.
6: Doğru.
2: Karşınızda İsveç Gümrük İdaresi ve sınır kontrol çalışmaları.
0: Acaba onu geri alabilir miyim?
5: Hayır, olmaz maalesef.

0: İki adres var.
1: İki adres mi?
2: Bekle, bir yere kaybolma, tamam mı?
0: Tamam.
2: Anladın
0: tamam.
2: Değil mi?
0: Sorun yok, tamam.
3: İsveç'in dört bir yanında gümrük memurları sınırı geçen kişileri ve araçları kontrol ediyor. Trelleborg'da Almanya'nın Rostock kentinden gelen sabah feribotu limana yanaştı ve gemiden inen kamyonlardan biri özellikle dikkat çekiyor.
4: İş arkadaşım şeritteki bir aracı kenara çekti. Bir kamyon. Sürücü çok kibar ve yardımsever. Hatta neredeyse biraz fazla hevesli. Kapıyı açıp içinde ne taşıdığını göstermek istiyor. Biz de yakından bir bakmaya karar verdik.
1: Merhabalar.
5: Merhaba.
1: Merhaba. İçeride ne var?
5: Filtre var.
1: Filtre mi?
5: Evet.
1: Tamam.
5: Bugün Almanya'ya geri dönüyorum.
1: Aa, geri mi dönüyorsunuz?
5: Evet.
1: O zaman burada yük mü boşaltıyorsunuz?
5: Evet. Sonra da döneceğim.
1: Sonra döneceksiniz. Beyefendi.
5: Evet.
1: X-ray'e gidin lütfen.
5: Buradan mı?
1: Evet. Size göstereceğiz.
4: Daima önce hızlı bir kontrol yaparız. Biz tarama ekibiyiz ve araçları tarayabiliriz. Araçta bir tür makine var ve elbette böyle bir yükü incelememiz gerekiyor.
2: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Dilimizi biliyor musunuz?
5: Hayır.
2: Şurada bekleyin.
4: Taramayı başlatıyorum. Şu an yükte bir sorun yok gibi. Göze çarpan büyük bir şey yok. Ama dikkatimizi çeken birkaç küçük tuhaflık var. O yüzden de bagaja biraz daha yakından bakmak istiyoruz. Anlaşıldı. Üst taraftan kontrol etmeye başlayabilirsin. Yanında bir şey görüyorum. Görüntülere daha yakından bakacağım.
2: Bence çantadaki kutu çikolatayı görüyorsun.
4: Hayır, kolu 84 dereceye ayarlayalım. Böylece kamyonu daha iyi görebiliriz. Çünkü biraz tuhaf görünüyor. Mevcut görüntülerden zeminde gerçekten ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden garajımızda daha ayrıntılı bir inceleme yapmak istiyoruz.
2: Kabin içinde daha fazla arama yapmayacağım. Hadi garajı iyice bir kontrol edelim. Makineleri kontrol edeceğiz, tamam mı?
5: Tamam.
2: Bu arada biraz dolaşabilirsiniz. Meslektaşım
5: buradan
2: size yardımcı olacak, tamam mı?
5: Tamam.
2: Hadi.

0: Biraz daha yaklaşın. Şapkanızı ve ceketinizi buraya bırakabilirsiniz.
1: Sürücü diğer sürücüler gibi davranıyor. Kontrol edilme konusunda biraz gergin. Aslında her türden insanla ve davranışla karşılaşıyoruz. Şüpheli mi değil mi bunu şu an bilemiyorum. Herkes içeri girdikten sonra kabinin yanında toplanalım arkadaşlar.
2: Emma ve Gizmo kabini ararken Johan konuyla ilgili özet geçmek için diğerlerini bir araya topluyor.
1: Taranan nesne işte böyle görünüyor. Farklı desenler olduğu açıkça görülüyor. Bu kamyonun tabanında ciddi bir sorun var. Eğer bunu çeşitli filtrelerden geçirirseniz giderek daha fazla kontrol ortaya çıkar. Çok dikkat çekiyor. Bu da zemindeki boşluk yüzünden.
0: Ön tarafı kontrol ettim galiba. Kabin zemininde bir kapak var.
3: Altında bir sürü küçük kapak var. Tekerin üstünde ama hepsi eski.
4: Sürücü koltuğunun arkasına geçmek istiyor.
0: Zemindeki sorun orada görünüyor.
1: Emma ve Gizmo zemine dikkat çekti. Biz de tarayıcı görüntülerinde bunu fark ettik. Çalışmalarımızı kamyonun kabinini incelemeye yoğunlaştıracağız.
3: Sanki biri kasten kirletmiş gibi çok net görülüyor.
0: Evet, aynen öyle.
3: Pisliği neredeyse temizledim.
1: Şu anda herkes tetikte bekliyor. Bir şey bulmak için elimizden geleni yapacağız.
3: Bir kapak daha çıktı.

0: Küçük çanta nereye gitti? Kamera çantası. Onu da makineye sokmadınız mı? Oraya koymuştum.
1: Buraya mı koydunuz? Belki içeridedir.
0: Öyle mi? Ama onu kaybedemeyiz. Lensler onun içinde.
1: Aa, anladım. Bir bakayım. İşte burada.
2: Evet, şu küçük çanta Tayland'dan gelen uçağından yeni inmiş bir adama ait. Olivia ve Teresa onu kontrol etmek için durdurmuşlar.
1: Bakalım. Vay canına. Epey bir şey var. Dur biraz. Burada bir şey var. Adamın reçetesiz olarak bulundurmanın yasak olduğu bir ilaç getirdiğini hemen fark ettim. Meğer gerçekten de reçetesi yokmuş. Bunu alıyoruz, tamam mı? Yasak olan eşyaları arkama koyacağım.
0: Bu hiç hoş değil. Bunu buradan alması zor.
1: Doktordan reçete alın.
0: Aa, o çok pahalı bir şey. Evet öyle.
1: Bu kadarına izin veremeyiz, tamam mı?
0: En azından birazını bırakın. İki kutu bırakamaz mısınız? Ölmezsiniz ya, hadi. Hadi ama.
1: Bunları geçiremezsiniz. Kaçakçılık sayılıyor. Anlıyor musunuz beni?
0: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok. Burada neden reçeteli?
1: İsveç'te reçetesiz alamazsınız.
0: Tamam, gerekiyorsa alabilirsiniz yani.
1: Buna el koyuyorum. Kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
0: İyi, istediğinizi yapın bakalım. Yapabilecek bir şey yok artık.
1: Bunları geçiremezsiniz. Bu kaçakçılığa girer.
0: Öyle mi?
1: Anlamıyor musunuz?
0: Evet. Evet, sorun bu mu yani? Sorun bu yani.
1: Adam gerçekten çok huysuz. Sanırım uzun yolculuktan sonra epey yorgun düşmüş. Benim kutuları tek tek aldığımı fark edince onları götüremeyeceği için giderek daha fazla gerildi.
3: Çanta bununla dolu.
0: Çok mu fazla yani?
3: Evet.
0: Aa, öyle mi?
3: Evet.
0: Sorun bu mu?
3: Bu ilaç olarak sınıflandırılıyor ve ülkeye sokmak için reçeteye ihtiyacınız var. Ceplerinizde başka bir şey var mı?
0: Hayır, başka bir şey yok. Bakayım.
3: Tamamen boş mu?
0: Evet, bu hariç. İşte burada yani. Evet, burada. Dezenfektan.
3: Peki bu nedir?
0: Evet, onu da alacağım. Bir tane daha var, evet.
3: Tamam.
0: Bir tane daha var diyorum. Bakayım, alabilir miyim?
3: Cepleriniz boş mu artık? Ceketinizi çıkarın lütfen. Şuraya.
1: Adam kaçakçılıktan ihbar edilecek. Sonuçta bize bir reçete gösteremedi. Üstelik üzerinde çok fazla var. Bir rapor hazırlayacağım ve sizinle görüşeceğiz. Anlıyor musunuz? Tamam.
0: Bugün mü?
1: Evet, bugün.
0: Neden? Otobüse yetişmem lazım. Otobüsü kaçırmak zorunda mıyım? Acele edin madem. Otobüs 9'da kalkıyor. Hadi ama yapmayın.
3: Biz suç işlediniz. Siz bir suç işlediniz ve raporu yazana
0: daha
3: kadar
0: neler?
3: Burada durmak zorundasınız. Anladınız
0: ama
3: mı?
0: Ama bunu nasıl açıklayacaksınız bana?
1: 9'daki otobüsünüze yetişemeyeceksiniz. Nasıl? Onu söyleyeyim.
0: Ah.
1: Başka otobüsler de var.
0: Otobüs gitti bile. Lanet olsun. Ne yapacağım ben?

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimizin iyi gelecek.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
9: bebekler Ebebek'le büyürler.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
13: Çok kötü kokuyor.
14: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
15: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
16: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
17: Gencecik adamlarsınız ya.
18: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
19: Ter kalacağız bunları.
12: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Trelleborg'da polis memurları gizli bölmeleri olduğundan şüphelendikleri bir kamyonun kabinini aramakla meşgul.
1: İmdat!
0: Kabinin içini ve dışını çok dikkatli bir şekilde aradılar. Bir şey çıkmadı. Ama Johan ve meslektaşları pes etmiyor.
2: Zemini arıyoruz. Çünkü en dikkat çeken kısım orası. Baktığımız yerde herhangi bir anormallik göremiyoruz. Altını kontrol etmek ve belki de henüz fark etmediğimiz bir bölmeyi daha net görebilmek için kabini indirme işlemine geçiyoruz.
3: Bir sürü derme çatma onarım var. Bu dizel ısıtıcı için.
4: Evet.
3: Direkt kesmişler.
4: Muhtemelen çalışmıyor. Evet. O zaman burada bir yerde değil mi? Şu çizginin
3: üst
4: orada.
3: Üst tarafta.
4: Ya da şu tarafta, kirişlerin arasında. Evet. Dolabı çıkarmayı denediniz mi?
5: Denedik ama çok eski, kıpırdamıyor. Çıkaramıyoruz.
4: Tamam.
5: Biraz daha deneyeceğiz ama.
3: Şunu diğer taraftan denesene.
4: Zemin çıkıntılı olmasın. Paketlere benzemesinin sebebi bu mu yani? Olabilir mi?
2: Şu an çok titiz bir araştırma yapıyoruz ve epey zaman ayırıyoruz. Gördüklerimizle tarayıcı görüntüsünü eşleştirmeye çalışıyoruz. Ne olduğunu anlayamayınca da tabii ki canımız sıkılıyor. Bu makine biraz komik aslında. Giderek tatmin olmaya başlıyoruz. Çünkü gerçekten de çoğu şeyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. Ve açıkçası moralimiz biraz bozuluyor. Çünkü şöyle diyoruz. Bu kadarmış. Bir dahaki sefere.
4: Evet.
3: Başka bir zemin gibi görünüyor. İçeriden ulaşmayı denememiz gerekecek. Kuytu bir yer sanırım.
2: Biraz öyle, evet. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Birkaç dakika ayırıp durumu konuşuyoruz. Gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Buzdolabının etrafı biraz şüpheli gibi. Altını ve çevresini iyice kontrol ettik mi buna bakacağız. Buzdolabının altını son bir kez daha kontrol etmeye karar veriyoruz. Yapacağımız şey bu.
6: Şu üçünü gevşetirsen kutuyu çekebiliriz.
3: Biraz dışarı çeksene. Sıkışmış. Çekmeceleri de çek.
6: Buzdolabını tutuyor musun?
7: Evet.
6: Evet, hadi.
7: Evet.
6: Tuttun mu? Tamam, bekle. Evet, buzdolabı sıkıştı. Tamam, hadi.
7: Tamam.
6: Evet.
2: Buzdolabını vidalarını sökerek çıkarıyoruz. Ve ardından bir sonraki engelle, yani tahta bir kapakla karşılaşıyoruz. O da pek çok vidayla sabitlenmiş durumda.
3: Vidalar var. Onları şuraya koyalım.
2: Önce ahşap tahtayı söküp kaldırıyoruz. İlk gördüğümüz şey metal bir küvet ya da metal bir yüze. Bunun daha önce gördüğümüz metal parçası olabileceğini düşündük. Ancak sonra küvetin üzerindeki bir plakanın gevşek olduğunu fark ettik. Bulduk işte.
6: Evet.
2: Kokuyor.
7: Evet.
2: Kenevir kokusu.
8: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok. Hı-hı. Burada neden reçete gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor?
9: Ama İsveç'te reçeteli satılıyor.
8: Tamam tamam, gerekiyorsa alabilirsiniz. Ne yapalım artık?
9: Buna el koyuyorum. Ayrıca kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
8: İyi.
9: Tamam mı?
8: İstediğinizi yapın. Yapabilecek bir şey yok.
0: Arlanda Havalimanı'nda ortam pek de iyi değil. Tayland'dan gelen bir adam yasaklanmış ilaç taşımaktan hakkında ihbar yapıldığı için çok öfkeli.
8: Onu da mı alıyorsunuz?
0: Planladığı gibi eve gidemeyeceğini fark edince keyfi iyice kaçıyor.
8: Bunu yapmanız ne kadar sürecek?
9: Otobüse yetişemeyeceksiniz, haberiniz olsun. İşlem bir buçuk saat kadar sürer.
8: Bir buçuk?
9: Aa.
8: Bir buçuk saat mi? Gitti güzelim otobüs.
9: Başka otobüsler de var.
8: Ama benim telefonum falan yok, haber veremiyorum. Beni otobüs durağından birisi alacaktı. Telefon kartım da çalışmıyor. İnanamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi?
9: İnsanlar genelde sinirleniyor. Bu işi yaparken buna alışmak zorundasınız. Hep söylerim, sizin de canınız sıkılıyor, sinirleniyorsunuz ama sabrınızın bir sınırı var.
1: Siz bir suç işlediniz ve burada kalmak zorundasınız.
8: Yok daha neler, ne yaptım ben?
1: Bir suç işlediniz.
8: İnternete erişimim yok, ne yapacağım ben şimdi?
9: Bir çaresine bakarız, belki gitmeden karşı tarafı ararsınız.
8: Evet, arayabilirsem iyi olur. Bakalım ulaşabilecek miyim?
9: Bu seferki olayda adam biraz sinirlendi ama çok sorun değil. Olabilir.
8: Her şeyi almanız çok kötü oldu.
9: Çok fazla. Satacak mıydın yoksa bunları, söylesene.
8: Hayır, Tayland'a senelerdir gidemiyordum. O yüzden bir süre aldım yanıma. Ne yapsaydım?
9: 6 kutusu var ve bu kutularda tam tamına 286 adet küçük paket var. Sanki bir yıllık stok gibi, hiç bilemiyorum. İnsanların bu tür şeyleri pazar yerlerinde falan sattığını biliyorum. Ama bu kadar ilaçla ne yapmayı planladığını hiç bilemiyorum. Çok ilginç.
1: Bizimle odaya kadar gelmeniz gerek.
8: Gerçekten inanılmaz. Biraz sonra biri beni almaya gelecek ve ne internetim var ne başka bir şeyim var.
9: Bir çaresine bakacağız. Eğer reçetesi falan olsaydı bu tür bir ilacı bulundurma izni olabilirdi. Adam kaçakçılık şüphesiyle serbest bırakılıyor.

0: Kaçakçılar malları İsveç sınırından geçirmek için her zaman yeni yollar arıyor. Posta kullanımı giderek yaygınlaşan yöntemlerden biri. Almanya gibi ülkelerden gelen mektuplar Malmö'deki posta merkezinde giderek daha fazla görülmeye başladı.
1: Almanya'dan çok fazla madde geliyor. Neden Almanya'dan geldiğini tam olarak bilmiyorum. Bu konudaki politikaları esnek olan ülkelere yakın olması nedeniyle olabilir.
0: Terminalde gelen mektupları incelerken son derece hassas bir burnu olan köpek Moss'tan büyük yardım görüyorlar.
2: Kutuları yere koyduk. Moss ilgilenip ilgilenmediğini bize söylüyor. Bir şey var. Önce X-ray'den geçirelim. Hızla sandıklardan birini seçip sonra harf harf inceleyip şüpheli bir şey var mı diye X-ray'den geçirmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Oyun kartlarına benziyor. Bunlar biraz daha kırılgan.
1: Bakayım.
2: Al. Şüphe uyandıran bir şey var mı? Yoksa her şey yolunda mı? Fark etmede epey ustalaşıyorsun.
1: İşte garip görünüyor.
2: Evet, hap gibi bir şey. İkisine de bakalım. İlginç görünen birini seçiyorum ve çıkarıp açıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Bir çeşit toz. Benim tahminim madde var. Bu küçük cihaz çok işe yarıyor. Lazer ışınları göndererek maddenin moleküler yapısını bize gösteriyor. Evet, varmış. Bir de tartacağım. Bundan daha çok madde bulduğumuz olmuştu ama yine de iyi yakaladık.
1: Ne kadar?
2: 14,7 gram. Bu miktarda madde bulundurmanın cezası yaklaşık 2 ay. O yüzden hiç de az değil.
0: O sırada Stefan, diğer odada şüpheli zarfı incelemekle meşgul.
1: Gönderici adresi yok. Bu iyiye işaret. Kimse bununla ilişkilendirilmek istemez. Paketi açınca içinde küçük bir paket görüyorum. Folyo bir ambalajın içine saklamaya çalışmışlar. X-ray'de görünmez sanıyorlar ama ne kadar net göründüğünü siz de gördünüz. Deneyimlerime dayanarak bu hapların uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Ama emin olmak için hızlı bir test yapacağım. Altta çizgi yokken üstte çizgi varsa sonuç pozitiftir. Bu maddenin değerlerini çok iyi okuyor. Bu haplar da uyuşturucuymuş. Sayalım ve rapor edelim. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 46, 47, 48, 49. Bu tam sayılmaz. O zaman 49,5. Evet. Bu maddenin ağır suç sayılmaya başlama sınırı 50 tablettir. Anlaşılan ağır suç sayılma sınırı hakkında etrafa haber yayılmış. Tam 49,5 tablet saydık. Yani sınırdalar.
0: Şu ana kadar postadan 2 paket ele geçirildi ancak gün henüz bitmedi ve köpek Moss başka bir şüpheli paket daha buldu. Bu seferki Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor ve hemen kontrol için ayrıldı.
2: Bir bakalım. Önce bunu yapabiliriz. Hadi. Paketi el konulacak bir şey var mı diye kontrol etmek için X-ray cihazından geçiriyoruz. Tamam. Şişme yatak olarak tanımlanmış. Ambalajın üzerinde şişme yatak yazıyor.
1: Şu tenekeler ne?
2: Onu söylemediler. Yatağın içinde başka bir şey var gibi duruyor. Açıp kontrol edeceğiz. Böyle bir şey var. Oh, kokusu gelmeye başladı.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Tuttun mu?
8: Trelleborg'da Azmin karşılığını alıyorlar. Bir kamyonu baştan sona aradıktan sonra gizemli paketlerden oluşan bir zula buldular.
9: Resmen vurgun. Fena kokuyor.
7: Açıkçası şu anda biraz şaşkınız. Neredeyse pes etmiştik ve her şeyi kontrol ettiğimizi sanıyorduk. Neyse ki bunu nihayet bulduk ve sonuçtan dolayı çok mutluyuz.
9: Çok ağır bir kokusu var.
10: Evet, ben de alıyorum.
7: İlk bakışta çok küçük görünüyor ama paket ardından paket çıkıyor ve torbalarımız dolup taşıyor. Burada büyük bir el koyma olacağı kesinlikle ortada.
10: X-ray'den geçirdiniz mi?
7: Hayır ama geçirelim. Tarttınız mı?
11: Tamam.
7: Sen gidip tartabilirsin. Sonra da X-ray çek. Evet.
10: Birazdan.
7: İyi yakaladık. Bakalım ne kadar edecek.
11: Evet, 11.9. Çok ağırmış. 13.75. Bir tane daha. Son sanıyordum.
12: Hayır,
11: bitti
12: devamı
11: mi?
12: Da var.
11: Öyle mi? Tamam.
8: Çantalar taranıyor ve Johanna ele geçirilen bu maddeyle bağlantılı daha fazla kişi olduğu bildiriliyor.
7: Kontrollü teslimatla ilgili bir karar aldık. Önce araçtaki narkotik maddeleri çıkaracak, bunların yerine narkotik olmayan maddeler koyacak ve aracın alıcıya ulaşmasına izin verip sonra da alıcıyı da yakalayacağız. Planımız şimdilik böyle. Tamam mı?
11: Bu kapatır değil mi?
7: İyi görünüyor.
11: Kapandı, evet.
7: Evet, gayet iyi. Yaptığın işi nasıl yaptığını belgele, unutma. Her şeyi eski haline getirmeye çalışıyoruz. Sonra sürücüyü serbest bırakacağız ve yoluna devam edecek.
13: Kalınlığı neredeyse aynı, boyu da. Evet.
10: Bir tane daha yap.
13: Bir tane daha mı?
10: Evet, aynı olsun. Aynısından.
13: Tamam, al bakalım.
8: Bölme sahte narkotik madde paketleriyle doldurulurken... Römorkun içindeki yükün etrafındaki kayışları gevşetiyorlar. Böylece kontrol ettikleri yer orasıymış gibi görünüyor. Bütün bunlar sürücünün şüphelenmemesi için yapılıyor.
7: Evet, römorkun bozulan yerlerini kendi toplayacak. Ve adam az önce geldiğinde burada olan birkaç kişiyi tutuyoruz sadece. Sürücünün şüphelenmemesini istiyoruz. Alıcıyı da yakalamak istiyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyden şüphelenmemeli ve ürkmemeli.

0: Arlanda Havalimanı'nda Mimmi ve adam, Vietnam'dan gelen bir kadının bagajını kontrol ediyorlar.
1: Kutunun içinde ne var demiştiniz?
2: Arkadaşımın adı neydi? Bir restoranı vardı tamam. Galiba. Neydi?
1: Tamam.
2: Evet.
3: Restoran için mi?
2: Vietnam'da aldık.
3: Mutfak malzemesi mi yani yiyecek mi?
2: Bilmiyorum.
3: Ne dediniz?
2: Açıp bakabilirsiniz.
3: Evet ama hiçbir fikriniz yok. Bunu siz koymadınız mı?
2: Ben koydum.
3: Yani gördün. Tamam.
2: Evet.
3: Peki. Ama ne olduğunu biliyor musun?
2: Neydi o kelime?
3: Doğru kelimeyi mi bulamadın?
2: Hatırlayamadım. Burada çiçek var.
3: Taze çiçekler, kesilmiş çiçekler.
2: Evet, evde yetiştireceğim.
3: Tamam. Bunları geçiremezsin. Harfler farklı mı?
2: Evet, birlikte gidecekler.
3: Demek içinde bunlar var. Bagajında karışık çantalar var. Sonra tabelalar ve harfler buluyoruz. Çok karmaşık. Bu restoran için mi? İsmi mi?
2: Evet, restoran gibi bir şey. Evet.
1: Bu ne?
3: Tırnak.
1: Öyle mi?
3: Evet. Bu da tırnaklar için. Tırnak kesmek için. Evet. Sanırım tırnak kütüküllerini kesmek için.
1: Bu da cilalamak için ince bir fırça.
3: Tırnaklarına iyi bakıyorsun herhalde. Ben pek tırnak bakımı yapmam, o yüzden pek anlamıyorum. Kitabı kapağına göre yargılamamak lazım. Bir işten daha iyi anlayan biri pekala çıkabilir. O ben değilim. 1, 2, 3, 4.
1: Bunlar manikür salonu için mi?
2: Sanırım, bilmiyorum. Birkaçına bakıp geri paketledim. Sorun yoktu. Çok iyi bakamadım.
3: Yani restoran için değilmiş. Restoran için dediği şeyler manikür salonu için çıktı. Harfler ve tırnak meselesi şimdi anlam kazandı. Bazen iletişimde böyle şeyler oluyor işte.
0: Restoran ya da manikür salonu. Her halükarda bu ürünler ticari faaliyetler için tasarlanmış. İsveç'teki şirketler için mal ithal ederken gümrük vergisi ve KDV ödemeniz gerekir. Bunun için de ürünlerin fiyatlarını bilmeniz gerekir.
1: Elinizde makbuz var mı?
2: Evet, makbuzum var. Fazladan 15 kilo var.
1: Evet ama...
2: Toplam 40 kilo.
1: Yani sadece kargo ücretini mi ödediniz? Bunları Vietnam'da kaça aldığınızı gösteren bir makbuzunuz yok mu?
2: Yok.
1: Peki, bunları el koyuyoruz. Makbuzları göndermek için 90 gününüz var.
2: 19 gün mü?
1: 90 gün.
2: 19?
1: 90 gün. Evet, eğer 90 gün içinde göndermezseniz imha edilecek. Bu bilgileri sizin aracılığınızla iletmeleri gerekecek.
0: Kadın ilgili tüm faturaları ibraz edene kadar ürünlere el konulup kayda geçirilir. Fırsat bu fırsat, tırnak bakım ürünlerini tanıyalım.
1: Bu nedir? Bu cila makinesi değil mi? Bunlar da yedek pilleri.
3: Tırnak işinde daha iyiymişsin.
1: Evet öyleymiş.
3: Her yer parlıyor, pırıl pırıl.
1: Evet.
3: Tırnak makası, tırnak makası, tırnak makası.
1: Evet.
3: Öyle mi?
1: Tırnak makası. Bana güvenmiyor musun?
3: İletişim becerilerin harika.
1: Yapma.
3: Biraz parlaman lazım. Ekip lideri ışıltısı.
0: Arlanda ışıl ışıl parlarken Olivia, Nyköping'in dışındaki Skavsta Havalimanı'nda bir aileyi durdurdu. Valizlerinde bir yıllık et stoğu taşıyorlar.
4: Bu et.
5: Bunu geçiremezsiniz.
4: Et getirdim.
5: Geçiremezsiniz, çok fazla. Geçiremezsiniz.
4: Et yasak mı?
5: Evet, kesinlikle yasak.
4: Öyle mi?
5: Bu da mı et yoksa? Hmm, evet. Bir sürü et taşıyorlar. Ben de onlara olmaz dedim. Bu etleri gümrükten geçiremezler. Ve kadın sinirlenmeye başladı. İnanılmaz miktarda et ve başka şeyler var. Et ve peynir. Hiç bitmiyor. Ah, sürekli yenisi geliyor. Sanırım bu da sosis, öyle değil mi? Tarım Bakanlığı insanların AB dışındaki ülkelerden belirli gıda türlerini ülkeye sokamayacağına karar verdi. Söz konusu gıda etse kaçakçılık suçundan ceza alabilirsiniz. Bekleyin, merhaba. Gelin, geri gelin. Gidemezsiniz, hayır hayır durun. Hayır hayır geri gelin. Gidemezsiniz.
4: Gidemiyor muyuz?
5: Bekleyin. Durun. Peynir mi?
4: Evet.
5: Bunu alıyorum. Yine peynir. Hepsini almak zorundayım. Bunları İsveç'e getiremezsiniz, tamam mı? İzin verilmiyor. Ne getirdiğinizi kontrol etmek sizin sorumluluğunuz. Hayal kırıklığını anlıyorum. Kendi ülkelerinden getirdikleri eti muhtemelen İsveç'teki aile üyelerine göndereceklerdi. Bu durumu pek de iyi idare edemiyor. Hey!

0: This place, it stays with me.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
5: Ooo, mükemmel.
4: Olaysın Gemini.
6: Sadece durladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
12: Bak bak, Mondiom'a bak.
13: Neon bir şeyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim.
14: Yok. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
15: Tam o anda geliyor.
16: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
17: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
18: Sarı kola!
19: Fanta sarı kola canım o.
17: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
20: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
21: bebekler Ebebek'le büyürler.
22: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
23: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
24: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
25: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarabya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.
26: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
27: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
28: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
29: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
30: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
31: Thank you.
0: Malmö'de Mika ve Stefan beyan edilenin ötesinde bir şey içerdiği anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir paket buldular.
1: Tamam. Şişme yatak olarak sisteme girilmiş.
2: Şu tenekeler ne?
1: Onu söylememişler. Bakalım. Böyle bir şey var. Yatak çok özenli bir şekilde paketlenmiş.
0: Mika ve Stefan beyan edilenin ötesinde bir şey içerdiği anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir paket buldular.
1: Tamam. Şişme yatak olarak sisteme girilmiş.
2: Şu tenekeler ne?
1: Onu söylememişler. Bakalım.

0: bandıyla sarılmış. Yani çok iyi yapılmış ancak X-ray taraması içinde ne olduğunu bize gösteriyor. Bu yüzden bu bizi engellemiyor. Etiketi kesip atmamaya karar verdim. Daha ileri bir soruşturma olursa diye ambalaja pek zarar vermek istemiyorum. Böylece daha sonraki aşamalarda ambalajın bozulmamış olduğu görülebilir. Paketi açtığımızda hafif bir koku yayıldı. Kokmaya başladı. Şu aşamada köpek olmasa da olur. Ne olduğu ortada.
1: Bir kez vakumlayarak kapatabileceklerini sanıyorum. Neden? Köpeği kandırmak için mi? Hayret bir şey.
0: İçinde sarı renkli reçine bulunan cam kavanozlar var. Bunları daha önce postayla da görmüştük. Buna esrar mumu deniyor. THC %88,15. THC içeriği yaklaşık %30 olan normal maddeye kıyasla bu çok güçlü.
1: Çok güçlüymüş.
0: Evet. Her hafta ya da her ay karşılaştığımız bir durum değil ancak her yıl 4 ya da 5 kez bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Profesyonelce üretilmiş gibi görünebilir ama kavanozlarda satılan ve ev yapımı gibi görünen türleri de olabilir. Bu ürünleri evde üreten biri varsa içeriğin beklediğiniz gibi olup olmadığından emin olamazsınız. Aromalarına göre mi ayırsam? Evet.
1: Aroma mı?
0: Farklı aromalar. Güçleri de farklı bence.
1: 28.35 çarpı kaç tane var bunlardan?
0: 16.
1: 16. 453.6 gram.
0: Evet. Bu kavanozlardaki toplam miktar yaklaşık 453 gram. Bunun cezası yaklaşık 6 ay hapis. Alıcıyı uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle ihbar edeceğim. Gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacağım. Ardından bir soruşturmacı davayı devralacak ve muhtemelen bu kişiyi sorguya çağıracak.
2: Trelleborg'da büyük miktarda madde ele geçirildikten sonra Johan ve meslektaşları sürücünün yoluna devam etmesine izin veriyor. Böylece alıcı tutuklanabilecek. Ancak sürücünün hiçbir şeyden şüphelenmemesi çok önemli.
3: Onunla konuşup yükünü kontrol ettiğimizi açıklıyoruz. Davranışları biraz tedirgin. Nakliyecilerin genellikle teslimat saatleri sıkı olur. Ve yolculuğuna devam edip mallarını teslim edebilmek için de aceleyle ayrılmak istediği belli oluyor.
4: Rutin bir gümrük kontrolüydü, tamam mı?
5: Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim.
4: Kaşem yok.
5: Tamam. Sadece gösterecek bir şey lazım. Onlara bir şey göstermeliyim.
4: Evet, tabii ki. Yardım edebiliriz ama senin halletmen lazım. Sürücü sensin. Hadi sen yap. Sürücünün ne kadar bilgisi olduğunu anlamak her zaman kolay olmuyor. İşini biliyor gibi görünüyor. İşinde iyi ve kamyonu ustaca sürüyor. Acaba bir şey biliyor mu bilmiyor mu? Soruşturmanın sonuçlarını bekleyip hep birlikte göreceğiz.
2: Sürücünün az önce uyuşturucu kaçakçılığı yaptığının farkında olup olmadığı soruşturma sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak bir an önce ayrılmak için acele ettiği kesin.

0: Ama bir...
1: Şimdi bütün paketleri X-ray cihazından geçirip hepsinin benzer olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ayrıca toplam ağırlığı daha doğru hesaplayabilmek için her bir paketi tartacağız.
2: 10,08. Bunlar.
3: Bunlar mı? Hayır, onlar değil bu.
2: Evet, korkunç bir bebek.
3: Bunlar değil mi?
2: Evet, o resimde sadece daha küçük.
4: Evet, paketleri son kez kontrol ediyoruz. Hepsinin aynı madde olduğunu kesinleştirmek istiyoruz. Reçine kokuyor.
3: Kokusu çok yoğun.
2: Emin misin?
5: Bunlar diz

0: disk mi?
1: Ne?
0: Reçine diskleri.
2: Patatesli ve soslu ezilmiş burger.
3: Bunun resmini çekebilir misin? Açtığımızı belgeleyelim. Evet. Hepsi bu kadar.
4: Bitti mi?
3: İşimiz bitti. Son partiyi de bitirdik. Her şey kontrol edildi, tartıldı ve istiflendi. Şimdi sadece fotoğraflarını çekip toplam ağırlığı hesaplamamız gerekiyor.
4: Tamam, paketleyelim o zaman. Bunun cezası birkaç yıl hapis. Bu nitelikli uyuşturucu kaçakçılığına giriyor. Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilerek İsveç'e girmesi engellenmiş oldu. Evet, toplamda 87,5 kilo.
3: Güzel.
4: Çok iyi bence. Genel havadan herkesin memnun olduğu belli oluyor. Bence herkes işine bu tür heyecan verici anlara tanık olmak için geliyor.
5: Sürücü daha sonra tutuklandı. Şu anda nitelikli uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapiste ve önümüzdeki 5-6 yılı cezaevinde geçirebilir.
6: Olmaz. Et kesinlikle yasak.
5: Skavsta Havalimanı'nda Olivia bol miktarda et ve peynir buldu. Kadın yolcu bütün yiyeceklerini teslim etmek zorunda kalacağı için giderek daha fazla üzülüyor.
6: Madde getiren kişiler asla ağlamaz. Ama et falan getirenler çok üzülür. Bu hassas bir konu. Gerçekten öyle. Anlaşılabilir bir durum. İsveç'te bu tür et ve peyniri asla bulamazsınız. Hep dışarıdan gelir. Hey! Söylediklerimi anlamıyor ama el hareketlerimden bunu getiremeyeceğini anlıyor. Dışarıda bana daha kapsamlı bir şekilde çeviri yapabilecek bir aile üyesini bulabilecek miyim bilmiyorum. Bakalım göreceğiz.
7: Geri gelmek istediğinde bana haber ver. Pasaportun bende.
5: Adam kadını tercümanlık yapıp ona yiyeceklerin akıbeti hakkında ayrıntılı bilgi verebilmeleri için akrabalarının yanına götürüyor. Bu arada Olivia da et ve peyniri paketlemek zorunda.
6: İşte. Oldu mu?
8: Ben imzaladım, sen de imzala.
6: Tamam.
8: Onlar bir kopyasını alacak.
6: Evet. Peki ne yaptılar? Evet. Çeviri yapabildiler mi? Tamam.
8: Tamam.
6: Pasaportun ve diğer belgelerin.
9: Artık
6: tamam mı?
9: Artık taşıması kolay.
10: Evet, kesinlikle daha hafif.
6: Güle güle. Bu Arlanda'ya gidiyor. O yüzden bunu arabaya taşımak lazım. Bunu taşımak maalesef benim görevim. Oh, yaklaşık 20 kilo demiştim ama 30 kilodan fazla gibi. Şimdiden kas ağrılarım başladı. Bakalım kalkıyor mu? Bir dakika. İşte. Gidelim. Hadi. Bu taraftan gideceğim. Oh, inanılmaz.
11: Nedir bu? Bu
12: Somali ilacı.
3: Ne istiyorsun?
12: Ne bu?
11: Kurutulmuş.
3: Kurutulmuş kat.
11: Tamam,
12: teşekkürler.
13: Kenevir kokuyordu. Onu getirmeden önce yediğini söyledi.
14: Yemiş mi?
13: Evet. Gayet güzel konuşuyordu.
14: Ağzında
13: evet.
14: Mıymış yani?
13: Durumu da iyi. Doğrusu gibi görünüyordu.
14: Kaçırdım. Gerçekten.

ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
3: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjlı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık şov.
4: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Biberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
10: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
17: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
3: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
22: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
23: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bu program eğitimli kişileri ve hayatta kalma uzmanlığını içermektedir. Kendi başınıza denemeyiniz. Tehlikelerden korunmak için değil, onlarla korkusuzca yüzleşebilmek için dua edeyim. Rabindranath Tagore.
1: Aman Tanrım, yine şu tilki. Bu tilkinin benim için tehlikeli olmaya başladığını hissediyorum. Git buradan.
2: Bu bir tavşan mı? Aman Tanrım, bugün üçüncü oldu.
3: Bir et deposu yapacağım. Bu kadar dondurucu alanı yeterli olur.
4: Bunu yapamam. Aileme ve arkadaşlarıma sağ salim dönmek istiyorum. Hey, ben Mark. Resmen pes ediyorum. Acı, sefalet ve ıstırap. Yeterince çektim. Buraya kadar.
0: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
5: Bu en büyük mücadele.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
0: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
3: 1 milyon dolar söz konusu olduğunda pes edemezsin.
5: Aman Tanrım.
3: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
2: Donmuş gibi görünüyor.
3: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.
0: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Sığınağımı buldular.

0: Çorba yağsız olduğunda bunu anlarsın. Ağzına değdiği anda içinde yağ olup olmadığını anlarsın. Sadece su ve et parçaları. O zenginlikten yoksun. Bütün o yağ, insanı ormanda güçlü tutan şey işte o. Yağ. Bu misk öküzü kafasını derinlemesine incelemeye başlayacağız. Bu sabahki yemeğimizde biraz yağ vardı ama bugün yediğim et bana yine kuru geldi. İşte onu buradan çıkaracağız. Dudaklar, burun ve diğer kulak. Her türlü iyi şey burada. İşte alt dudak. Bir tencere yemeğe lezzet katacak. Burundan bir gün çıkabiliriz. Bu bölgenin tamamı üst dudak ve burun. İçlerinde yeterli miktarda yağ dokusu var. Diğer alt dudağı da görebiliyorsunuz. Biraz kıkırdak da olacak ama yeterli miktarda yağ çıkaracak. Bu ova kızıl derilerinin bizonla yaptığına çok benziyor. Bu misk öküzünden de bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz. Her küçük parçayı kullanıyoruz. Bu kuru bir hayvan olduğu için alabileceğim tüm küçük yağ ceplerini kafamda planladım bile. İşte buna dizde et çıkarma deniyor. Bunu dizinizin üzerine seriyorsunuz. İşte gözü burada. O halde kesmeye alt kısmından başlamamız gerekiyor. Çizmeden daha sert olacak ama yağ çıkaracak. Kas, kıkırdak ve deri var ama kıkırdakla et arasında o küçük çiğnenmiş tabaka var ve biz de bunu istiyoruz. Yüz kıkırdağından çiğnenmiş tabakayı çıkarmamız gerekiyor. Oyunun püf noktası bu. Bu 100 günlük mücadelede destansı bir an. Başarabileyim diye Tanrı'ya dua ediyorum. Bunu eski zamanların insanlarına bir saygı göstergesi olarak yapmak istiyorum. Bu onlar için sıradan bir gündü. Geçmişin öncülerine çok saygı duyuyorum. 100 günlük mücadeleyi bitirmeyi çok isterim. Bütün varlığım bana yanlış çağda, yanlış yüzyılda doğduğumu haykırıyor. İlk tuzağımı 8 yaşında kurdum ve bulabildiğim her dağ adamı kitabını okumaya çalıştım ve bitirdim. Şu anda Alaska'nın en iyi rehberlerinden biriyim ve bütün her şey vahşi doğada tek başına yaşama arzumla başladı. Ha evet. İşte istediğimiz şey. Kocaman bir kıkırdak ve alt dudak yığını ve biraz da göz çevresinden çıkan yağ. Ama bu kesinlikle saf yağ değil. Kışı nasıl atlatacağımı düşünmeye başlamam gerekiyor.
1: Kırk beşinci gün. Saat 10:07.

Özür dilerim. Mağara adamı gibi davrandım. Bugünkü plan ağı kontrol etmek. Dün hiçbir şey yoktu ve kıyıdaki su buz gibi. Gidip neler olduğuna bakalım. Hadi bakalım. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Aman tanrım. Kıyı buz tutmuş. Çubukların buzla kaplanmış. Belki de buz sarkıtlarını kayaya yapışmadan önce kırmam gerekiyor.

0: Büyük bir delik var. Birkaç büyük delik. Bilmiyorum dostum. Evet, ağda yeni delikler görüyorum. Şimdi tamamen çıkarmalı mıyım bilmiyorum. Her şey buraya kadar mı? Donmuş. Hayır, gölün erimesini bekliyorum ki buzun içinden geçirebileyim. Parmaklarım dondu bile. Hava gerçekten çok soğuk. Ve ben El Salvadorluyum. Bu tür sıcaklıklarda hiç yaşamadım. Enerjinizin kalmadığını, daha çok üşüdüğünüzü, daha çok yorulduğunuzu ve tabii ki acıkmaya başladığınızı anlıyorsunuz. Tamam. Hadi gidip eşyaları kampa bırakalım ve bu rüzgardan uzaklaşalım. Küçük ağam harika şeyler yaptı. Muhteşem şeyler. Bakın. Kurt. Orada durmuş ve devam etmemiş. Kurt gibi görünüyor. Barınağımın etrafından dolaşmışlar. Belki de 3 tane. Şuradan geliyorlar. Burada çok fazla vahşi yaşam var. Bu yırtıcı hayvanlar buradan gelip geçiyor. Bu yüzden yollarında olmak çok korkutucu. Çok fazla balığım vardı ve şimdi uyanıp gölün donduğunu görüyorum. Geriye sadece 3 büyük balığım kaldı. Birazını idareli kullanmalıyım. Ve sonra hiç balığım olmadığı için ağlayacağım.
1: 45. gün. Saat 12:01.

0: Sonunda başardım. Ağımı suya indirebiliyorum. Baştan sona hiç yapmayı başaramamıştım. Gidip denemek istiyorum. Bu ilk olacak. Tam boy ağ denemesi. Ağ konusunda umutluyum ve onu suya indirmeyi çok istiyorum. Ama oraya inmek çok tehlikeli. Bu yüzden balık tutmak yerine inmek konusunda biraz endişeli olduğumu söylemeliyim. Oraya kadar inmem gerekiyor. Tavşan eti yediğimden beri daha çabuk acıkıyorum ve sanırım daha az yağlı olmasından kaynaklanıyor. Sürekli bir yağ almam gerekiyor. Nasıl balık yakalayacağımı bulmalıyım çünkü balıklarda bolca yağ var. Keşke bir balık yakalayabilsem de bir süre için o yağı kullanabilsem. Çok kaygan. Tamam. Balık tutma yerime ulaşmak için kayalıkların üzerindeki bu buzda yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş yapmam gerekiyor. Çünkü balık tutma yerim çok aşağıda. İnişi oldukça zor. Evet. Rastgele. İşte böyle. Keşfetmek. Yapmak istediğim şey bu. Tamamen kendimi kaptırmak. Burası yeteneklerimi, bildiklerimi ve yapabileceklerimi sınayacak yer. Pekala, buraya inebileceğimi düşünmemiştim. Çünkü çok kaygan. Ama indim. Sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Ve tabii eşyamı da almalıyım. Ha? Lanet olsun. Tanrım. Bir bu eksikti. Şu halime bakın.
1: Beşinci gün. Saat 14.56. 4 kişi kaldı.
0: Aa, lanet olsun. Aa, buzda kaydım ve düştüm. Dişimi vurdum ve dudağımı ısırdım. Aha. Ve kaşım da açılmış. Ha, bildiğimiz o kaş açılması.

Buraya inerken tehlikeli olduğunu biliyordum. Evet, tuzak hattına şu an ulaşmak biraz daha kolay. Tamam, sanırım önce bunu temizleyeceğim. Umarım dikiş atmam gerekmez. Çocukları böyle şeyleri diktirmek için mutlaka götürürüm. Bu sanki göz farı gibi. Kanlı göz farı. Evet, kanlı göz farı. Dudağımın da şişip şişmeyeceğini merak ediyorum. Kesik iyi durumda. Aman tanrım, bilmiyorum ağımı suya attım mı atmadım mı. Onu yapmayı başardım. Yani aslında ağımı suya atmak istiyorum. Ama suya düşme riskini almak istemiyorum. Dikkatli olursam sorun olmaz ama çok zor. Ne olacağını bilemezsiniz. Suya doğru eğilince düşebilirdim. Ve şu hale bakın. Eğer kenarda olsaydım çok daha kötü olabilirdi. Neyse ki sadece dudağımı yardım ve yüzümü kestim. Ağımı suya atmadığım için üzgünüm. Ama kayıp düşmek bana şunu fark ettirdi. Eğer balık çekmeye veya ağ çekmeye çalışırken kayıp da suya düşersem bu benim sonum olabilir. Balık tutmalı mı, tutmamalı mı?

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Deluxe Golf Bellek.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
3: Çekiyorum.
4: Evet.
5: Harika.
6: Nasıl oldu? Bakalım.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Aç ev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros.

0: Nutella şimdi tüm A101'lerde.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
2: Serinleten lezzetlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22 Mayıs tarihinde serinleten lezzetlerde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
3: iyi gelecek. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
5: Finans. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
12: bankacılık. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Altıncı gün, saat 8:51.

Her gün çok soğuk. Eldivenlerimi almayı akıl ettiğim için çok şanslıyım. Parmaklarım soğuktan düşmek üzere. Hiç ısınmadılar. Gerçekten çok soğuk. Bu yüzden eldivenlerimi almam gerekiyor. Her dışarı çıktığımda, her seferinde. Neyse, çorbayı yapalım. Çorba için ateşi yakmaya başlamalıyım. Ve balığı tütsülemeye devam etmem gerekiyor. Balıklarımı idareli kullanmaya başlamalıyım. Çünkü ağ bir sonraki duyuruya kadar kullanılamaz durumda. Bu garip bir his. Sanki daha fazla balık yakalayamayacağım ve çok fazla balık rezervim de yok. Göl eriyene kadar elimdekileri biraz daha idareli kullanmam gerekiyor. Belki ağımı buzun içinden geçirebilirim ve bu da balık yakalamama yardımcı olur. Tamam. Şu huş ağaçlarından biraz alalım. Yanıcı bir şeyler gerekiyor. Bu bir kurt.

0: Kurt bölgesinde. Bununla hiç karşılaşmadım. Kurtlar geyik veya misk öküzü gibi büyük hayvanları avlayabiliyorlar. Bir kurt sürüsüyle karşılaşırsanız onlara korktuğunuzu göstermemelisiniz. Belki de gitmem gerekiyor. Harekete geçmek için biraz korkuya ihtiyacınız var. Ama korkunun sizi ele geçirmesine ve kurtların korkunuzu hissetmesine izin vermemeniz gerekiyor. Daha önce hiç yırtıcı hayvan saldırısına uğramadım ama umarım zihinsel olarak sakin kalmaya ve bu durumla başa çıkmak için doğru kararları vermeye hazırımdır. Kurtlar çok yetenekli avcılar. Beni çok kolay avlayabilirler. Kendimi yem olacağım bir duruma sokmak istemiyorum. Sakin kalmaya çalışmak, bir yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğradığınızda önemli bir unsur olacaktır.
1: 46. gün, saat 11.09.

0: Komşular sürekli uğruyorlar, baş belaları. Soğuk havalarda yağ, anlık enerji, anlık kalori gibidir. Vücudum buna ihtiyacım olduğunu söylüyor. Mis gökyüzünün kıkırdak ve yağının çoğunu yedim. Ama birçok adam burada kışı balık ağıyla geçiriyor. Çok fazla balıkla mücadele ediyorlar. Bu yüzden dışarı çıkıp tehlike kayasına bir bakacağım. İlk efsanevi balık tutma yeri Tehlike Kayası. Ve şu anda her şey güzel ve sakin, küçük bir gölet gibi. Ama biliyoruz ki böyle kalmıyor. Sanırım bu haliyle beni bir kez daha cezbetmeye çalışıyor. Tehlike Kayası'nda balık yakalamak için son bir deneme daha. Deneyeceğiz. Gidip malzemelerimi alacağım. Tehlike Kayası harika bir balık tutma yeri. Oraya inmesi ve kendini idare etmesi zor. Ama inince balık yakalıyorsun. Ama şimdi kış tam anlamıyla başladı. Risk faktörü çok artıyor. Taşların üzerinde buz olduğunda çok tehlikeli olacak. En büyük korkum o derin suya düşüp kendimi yaralamak, tamamen suya gömülerek hipotermi geçirmek. Ama mutlaka balık yakalamam gerekiyor. Şuraya bakın. Her yerde mis gökyüzü var. Sürülerin yanına gizlice yaklaşmak biraz tehlikeli. Yayla mümkün değil. Ama tüfekle. Evet, evet. Sayıları çok fazla. Buradan biraz daha doğuya doğru gitmem gerekecek. O sürüyü ürkütmek istemiyorum. Etraflarından dolaşırken arada mesafe bırakacağım. Tek bir hayvanı takip etmek bir sürüden daha kolaydır. Çok fazla göz ve kulak olunca biri mutlaka sizi görür ve duyar. Şu anda balık daha değerli. Oltayı orada bıraktım. Bakalım nasıl olacak. Bunu yapmak riskli bir iş ama asla bilemezsin. Şanslı olabilirsin. Belki de büyük bir balık kazandırır ve beni öldürmezse belki tekrar gelip denerim.
1: 46. gün. Saat 13.06.

0: Bu kekliği denemeyi dört gözle bekliyorum. Tekrar çikolatayı fıstık ezmesine batırma hayali kurdum. Kimse çikolatasız yaşamak zorunda kalmamalı. Bu bir çikolata şirketinin sloganı olmalı. Belki de geri döndüğümde bir çikolata şirketi kurarım. Kylie'nin çikolatası tavşan gözleri, midesi ve ayakları ile yapılmış. Kimse bunu almaz.
1: Şu anki sıcaklık -5,5 santigrat derece.
0: Tamam, etrafı kontrol edelim. Bazen burada çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Tavşanlarım var, meyvelerim ve mantarlarım var. Kışa hazırım. Ama bir noktada yağımın biteceği endişesi içimde sürekli bir ürperti yaratıyor. Hava soğuk. Burnum bugün biraz üşüyor sanki. Ice fishing, my next best plan.

0: Şu ana dek neredeyse hiç buz oluşmadı. Buzda balık tutmak için biraz daha kalınlaşması gerekiyor. Tavşanlar çok iyi gidiyor ama üzerlerinde yeterince yağ yok. Burada 100 gün boyunca hayatta kalmanızı sağlayacak şey yağdır. Ve göl alabalığı yağ açısından emeğinizin karşılığını en çok veren besindir. Yarın sabah ilk iş geri döneceğim.
1: Saat 8:21.

0: Nasılsınız? Günaydın. Odun toplamam, tuzaklara bakmam, yine odun toplamam gerek. O da ne öyle. Lanet olsun dostum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bir bu eksikti. Av, diğeri de geliyor. Yiyecek arıyorlar. Benim yiyeceğimi. Şimdi burada bir tane daha var. Ve orada da bir tane. Bütün sürü etrafımı sarmışlar. Lanet olsun. Barınağımı kuşattılar. Ve gittikçe yaklaşıyorlar. Kaçmak istemiyorum. Barınağımın arkasında da bir tane var. Eğer gerçekten açlarsa saldırabilirler. Kolay pes etmeyeceğim.
1: Yedinci gün, saat 8:27. 4 kişi kaldı.
0: Bir bu eksikti. Git buradan. Hadi git buradan. Hepsinin gözü bende.

Nereye gitti bu? İşte oradalar. Ve tam da balıklarımı temizlediğim yerdeler. İşte büyük olanı, en yakına kadar gelen oydu. Bütün sabahım böyle geçti. Buraya kadar geldiler. Birincisi, burası benim sığınağım. Giriş yerim tam burada. 1, 2, 3 metre uzakta. Neredeyse. Gitmediler. Kurt sürüsü sığınağımdan yaklaşık 3 metre uzaktaydı. Etrafı kontrol ediyorlardı. Neredeyse kendimi savunmak için o büyük olana ateş edip onlara "Hayır, ben sizin için yiyecek değilim" demek istedim. Bu gerçekten kötü bir durum olabilirdi. Bir kurt sürüsüyle savaşmak benim için ölüm demek olabilirdi. Bu sabah heyecanlı başladı.

Bazen böyle zayıflık anlarım oluyor. Sonra yemek yiyorum. Ama yağ depolarım tükendi. Bu yüzden balığa ihtiyacım var. Bu arada göğsümün arkasındaki bu ağrı belki de yeterli besin alamayan biri için çok normal bir şeydir. Enerjiniz olmadığında motive kalmak çok zor. Bu balıklar benim kurtuluş biletim. Buz oldu arkadaşlar. Sadece 1 kiloluk bir taş taşımam gerekiyor. Suyun tam kenarındayım. Buzu kontrol ediyorum. Buzda balık avına hazırlanıyorum. Çok zayıfladım. Hiç bu kadar zayıf olmamıştım. Şimdi motive olmakta zorlanıyorum. Bütün yumurtalarımı balık sepetine koymaya çalışmıyorum ama 100 günü tamamlayabilmek için buna ihtiyacım var. Bu sopayı tutuyorum. Ve seslere, ayrıca buza girip girmediğine bakıyorum. Güzel, sağlam bir ses çıkarsa bu iyi demek. Ama bu çok kötü. Ama kenarlarda buz sık sık olur. Balığa ihtiyacım var. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Henüz tam olmamış.

0: Bu çok riskli. Aman Tanrım. Hayır, hiç şansımız yok. Ah. Bu iyi değil. Bunu güvenli olarak değerlendirmezsiniz. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Donması gerekiyor. Burada tamamen yalnızım. Ve hata payım düşük.
1: 48. gün. Saat 14.11.
2: Şu anda yaptığımız şey misk öküzü derisini tavana, deri tarafı aşağı bakacak şekilde asmak. Böylece tüm tavandaki duman deriyi kürlemeye başlayacak ve onu ısıtmak için yatağıma koyacağım. Bir kısmını duvara asacağım ve soğuk gecelerde üzerime düşmesine izin vereceğim. Mücadele gerektiriyor. Neredeyse bütün tavanı kapladı. Tütsülemeye hazır. Rüzgarlı ve oldukça iyi kar yağıyor. Tehlike kayası tehlikeli olacak. Neyse ki o kaygan kayadan düşmeden önce balıkla oradan çıkmayı başarabilirim. Tamam. Gidip ağı alacağım. Ağı suya sokmak zor iş. Karşılığını almak isterdim. Kilo verdim. Hiç şüphem yok. Tamamen iş yükü enerji tüketimi yüzünden. Açık havada yaşamak insanı çok yoruyor. Eski zamanlarda kendi çiftliklerinde zorlu koşullarda yaşayan insanların resimlerine bakıyorsunuz. O adamlar zayıftı. Eski insanlara çok saygı duyuyorum. Kış harikalar diyarına dönüşmeye başlıyor. Burada korkunç bir rüzgar var. Kışın ilerleyen zamanlarında -35 derecede rüzgar sizi döverken su kenarında olmak istemezsin. Burası çok kaygan olacak. Şimdi buz ve kar var. Daha önce düşmememi sağlayan o güzel kumlu kayalar vardı. Evet, çok zor olacak.
1: ...48. gün, saat 14.42. 4 kişi kaldı.
3: Lanet olsun.
2: Demek istediğimi anladınız mı? Çok kaygan dostum.
3: Sağ dizimin acısı beni öldürüyor.
2: Tehlikeli bir yer dostum. Yanlış bir hareket yaparsam suya düşerim. Ve burada benim için kurtarma ekibi gelmeyecek.
3: Alet rüzgar dalgaları kabartıyor. Ağın bazı yerlerde yıpranmaya başlamış bile.
2: Böyle korkunç dalgalar olan bir yere ağ atamazsın. Eğer ağımı kaybedersem burası iyi bir yer değil.
3: Lanet şey gece boyunca orada kalabilir.
2: Evet. Bundan sonra... Tehlike kayası buz tutana kadar burayı yasak bölge ilan ediyorum. Evet. Buzlanmanın ilk 1-2 haftasında süper kalınlaşmadan önce buraya geri döneceğim. Tehlike kayası, sözümü unutma.

0: 49. gün, saat 8:26.
1: Günaydın. Hava soğuk. Ve... Her şey yolunda. Burada her şey yolunda. Ve bundan da daha iyi. Tabii ki o düğündü. Sondaj çubuğumu aldım. Sanırım baltamı da sürükleyeceğim.

Pekala. Bu kadar kalın. 10 santim arkadaşlar. Başlıyoruz. Ah ellerim, bu ne soğuk böyle. Eğer biraz dal bulup buzun üzerine koyarsam en azından ısıtır. Bunu hemen yapacağım. Hadi içeri girelim. Bu gece buzda balık avı var. Yaşasın.

Umarım yeterince aydınlıktır. Aa, bugün çok karanlık. Girelim. Bu gece buzda balık avı var. Yaşasın.

olumlu görüyorum. Yani açıkçası kendimi övmek gibi olmasın ama kişisel gezilerimde buz üzerinde binlerce kilometre yol kat ettim. Aşırı sıcaklıkları birçok kez yaşadım. Kışı bildiğim için avantajlıyım. Kıştan ne bekleyeceğimi biliyorum. Hiçbir şey yok.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Biz

0: Hadi abi, hadi topla.
1: Hadi. Beynini gezebilirim. Evet.
2: Harikasınız ya.
3: Nasıl
0: bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım. Hadi.
3: Çok iyi.
0: Çok iyi.
3: Çok iyi.
0: Çok iyi. Müthiş. Müthiş.
1: Fotoğrafı at bana. Airdrop yap.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
6: Migros, hepinize iyi gelecek.
7: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
11: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
13: Sen de bakıma katıl.
12: Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
14: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
15: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
16: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
17: İstersen neon bir.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Yonesans. Made in Med.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi.

0: mi olmalı? Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettürk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
4: Bozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Gün saat 16.02. 4 kişi kaldı.
8: Sanırım yakaladım.

0: Çok güzel. Aman Tanrım. Oo, çok güzel. Çok mutluyum. Bu ilk balık sayesinde muhtemelen düğün günümden beri hayatımın en mutlu günü oldu. Şimdiye kadar tavşan yakalıyordum. Bu da 2 günlük yiyecek demekti. Ve şimdi balığım var ve bu da 10 günlük yiyecek demek. Bu çok önemli bir şey. Şu an çok mutluyum. Eğer balık tutmaya başlarsam, tavşandan oluşan besinimi balıkla destekleyebilirim. Ve umarım bu daha dengeli bir beslenme olur ve bana iyi bir ihtimalle 100 gün kadar yeter. Orada bir balık var. Evet. Aman Tanrım. Bu öncekinden daha büyük. Aman Tanrım. Evet. Evet. Kendimi güçlü bir kadın olarak görüyorum. Sadece diğer kadınlara kıyasla değil, diğer erkeklere kıyasla da güçlü bir kadınım. Ve bir erkekle aynı şeyleri yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Hadi biraz balık pişirelim. Güzel bir his. Çok güzel bir his. Diğer insanlara, özellikle kadınlara ilham vermek ve ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyorum. Gücümüzü dikkate alsınlar.
1: Tek Başına'nın yeni bölümündeki hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Son dörtlüyle karşınızdayız. Kelly, Amos, Roland ve Kylie'in. 49. gün. 4 kişi kalmış durumda. 51 gün daha var ve gördüğünüz gibi en küçük şey bile sizi alt edebilir. Bu noktada yarışmayı herkes kazanabilir. Roland, bilmeyenler için, kocaman bir misk öküzü avlamıştı. Bu konuyla ilgili biraz konuşmak istiyoruz.
2: Bu misk öküzünü bıçaklayarak öldürdüm. Bunu birçok kez söylediğimi duydunuz mu bilmiyorum ama söyledim. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum.
1: Bolca yiyecek varken yiyecek konusunda nasıl zorlanabilirsin ki? Evdekilere misk öküzü gibi çok yağsız bir hayvanla yağlı bir hayvan arasında nasıl bir fark olduğunu açıklar mısın?
2: Evet, yağlı et ve yağsız et var. Misk öküzü çok yağsızdır. Göz bebeklerini çıkarıp arkalarındaki yağ alın. Bütün bu küçük numaraları yapacağım. Beyni yiyin. Yağ için beyin. Bu yağsız, yani sert bir hayvan, yağsız bir de. Böbreklerde yağ yoktu ve bu sizin binicil göstergeniz. Böbrekler bir yağ topuyla kaplı olmalıydı ve böbreklerde neredeyse hiç yağ yoktu. Geri kalanı bir çizmeden daha sertti. Elbette bu büyük bir kaynaktı ve ben onu çok çok iyi kullandım.
1: Peki madem kullanımdan bahsediyorsun, öküzün yüzünü bile kullandın. O ilginçti. O noktada Roland, gerçekten hayatta kalma modunda mısın?
2: Evet, hayvanları parçalama ayırma konusunda çok tecrübem var. Ve kuru hayvanlarda yağ var. Sadece en garip yerlerde aramanız gerekiyor. Yine de biraz zor. Ve doğru şekilde işlemeniz gerekiyor.
1: Evet.
2: Daha sert et parçalarıyla yaptığım eski numarayı yapacağım. Çok küçük parçalara ayıracağım. Çiğnememe gerek kalmadan yutabileceğim. Çünkü bu eti çiğnemek, lastik top çiğnemekten farksız.
1: Yanlış yüzyılda doğduğunu hissettiğini söylemiştin. Bunu biraz açıklayıp biraz da detaylandırır mısın?
2: Küçük bir çocukken bile kalbim ve tüm varlığım daha basit bir zamana geri dönmeyi özledi. Daha doğrudan ve dürüst bir yaşam tarzıydı. Kendinizi vahşi doğaya karşı sınayabilirdiniz ve her şey ortadaydı. Bu durumda en iyi olan kazanırdı. En iyi olan.
0: Evet Roland, ben de yanlış çağda doğduğumu hissediyorum. Bu konuda sana katılıyorum. O basit zamanlarda vahşi doğada olmak, gerçekten sadece toprakla hayatta kalmaya çalışmak ve çevreyle bu kadar bağlantılı olmak. Bu deneyimden edindiğim en büyük kazanımlardan biri hayatıma ve atalarımızın hayatta kaldığı o dönemin köklerine geri dönmek oldu. Bu benim için oldukça önemli.
2: Kesinlikle. Tanrı seni korusun.
1: Evet. Amos, artık hava soğumaya başladı. Buzlar eriyince tabii ki ağda tehlikeye düşüyor. Sürekli değişen hava sizi nasıl etkiliyor? Uyum sağlama yeteneğini zorluyor herhalde.
3: Evet. Hava inanılmaz ve bir sürü mikro iklim var. Bulunduğum koydaki küçük plaj bazı günler tamamen donuyordu ve buzda balık avlayabilirim diyordum. Ama hayır, ertesi gün her yer kırılmış ve büyük buz parçaları etrafta yüzüyordu. Yani her gün hava durumuna bağlı olarak uyum sağlamanız gerekiyor.
1: Kelly, sana da aynı şeyi sormak istiyorum. Ağını daha uzağa atmak istiyorsun elbette ama göl donunca bunu yapamıyorsun. Bu seni nasıl etkiliyor?
4: Bulunduğum yer çok rüzgarlıydı ve bu da ağlarla balık avlamayı ve aktif balık tutmayı zorlaştırdı. Bu yüzden karaya ve kara hayvanlarına daha çok odaklanmaya karar verdim. Çünkü her balık tutma girişimimde oltalarım dört bir yana savruluyordu. Kıyıda olmak gerçekten çok zordu.
1: Roland, seninse tam tersi bir sorunun var. Ağını sudan çıkaramıyorsun. Bu herhalde sinir bozucu olsa gerek. Ağını kaybetme ihtimaline karşı ne yaptın?
2: Evet, ağımı kaybedeceğimden endişelenmiştim. Ertesi gün 6 metrelik bir sırık ve ucunda bir kemetle onu sudan çıkarmayı başardım. Lanet olsun. Onu yakaladım. Başka kamera getirmedim. Çok tehlikeliydi. Üzerimde sarkan bir şey olsun istemedim. Sahilim Kelly'ninki gibiydi. Çok dalgalıydı. Orada çalışmak çok zordu. Açık noktaları seçtim ve hatta rüzgarlı olduğunu hissettiğimde gece yarısı gidip ağı çekmem gerekti. Ama ağı kaybetmek istemediğim için severek ismini verdiğim tehlike kayasına gittim. Her seferinde inip çıkmak oldukça zordu.
1: Evet. Kelly, buzda kayıp düştün ve ardından da yaralandın. Orada beklenmedik anda her şey olabiliyor. Senin başına geldiğinde bunu gördük. O düşüşten sonra toparlanıp hasarı değerlendirdiğinde sana göre ne kadar ciddiydi ve şu an geriye baktığında ağzına dikiş atılması gerekmiyor muydu? Bayağı zor durumdaydın.
4: Birkaç dikiş gerekebilirdi ama o yüzden yarışmayı bırakmayı ciddi olarak düşünmüyordum. İmkanı yok. Hayatta olmaz. Dostum, kavga mı ettin? Evet, resmen balıkla kavga ettim. Dedim ki seni yemek istiyorum. O da dedi ki beni yiyemezsin, yüzüne buzla vuracağım.
1: Ya sağlık ekiplerini çağırsaydın, yarışmanın geleceği o aşamada sana göre ne olurdu? Yani kendini nasıl hissederdin?
4: Biliyorsun, kafamı da çarptım. Bu yüzden kesiklerden daha büyük bir endişe kaynağıydı. Kafanızı çarptığınızda ve yalnız olduğunuzda bu biraz riskli bir durum. Bu yüzden haberdar olmaları için onları bilgilendirmeyi düşündüm. Ama mesele şu ki, eğer ararsanız ve gelip sizi kontrol ederlerse, müdahale etmeleri veya size yardım etmeleri gerektiği düşünülürse, o zaman bu yarışmanızın sonu olabilir. Size yardım etmemiz gerekiyor derlerse işiniz biter. Bu yüzden bunu bildirmedim. Bu kararı vererek risk aldığımı düşünmüyorum. Sağlığım ve güvenliğim benim için önemli. Ama yeterince temel vahşi doğa ilk yardım eğitimim var. Devam edip güvenlik ekibini aramamanın sorun olmayacağını düşündüm. Kendimce doğru olduğuna karar verdim.
1: Kelly, düştüğün anda suya biraz daha yakın olsaydın sence ne olurdu? Suya düşseydin her şey bir anda çok hızlı değişebilirdi.
4: Doğru. Eğer suya daha yakın olsaydım içine kayıp düşerdim ve bu büyük bir sorun olurdu. Çok soğuktu. Hipotermi kesinlikle bir risk olurdu ve suya her indiğimde buzlanma başlamadan önce bile düşme riskinin olduğunu biliyordum. Çünkü durum böyle. Bunu planlardım ve hep hazırda bir ateş bulundururdum. Böylece kendimi hızlıca ısıtabilir ve hipotermiye yakalanmaktan kurtulabilirdim. Ama orada durum böyle. Birçok şey olabilir. Hepimiz hayatımızı kendimiz idame ediyoruz. Gerçekten bir hayatta kalma durumu. Bu görüldüğünden çok daha zor.
1: Peki Roland, bu aşamada sana dönmek istiyorum. Çünkü sen de düşmüştün. Bu yüzden sana şöyle bir şey sormak istiyorum.
3: Eğer suya düştüğünde suyun çok dalgalı olduğunu göz önünde bulundurarak senaryo senin için nasıl olurdu?
2: Evet, suya girseydim hiç iyi olmazdı. Ama suya girseydim tırnaklarımla oradan çıkıp kampa doğru koşar ve ısınırdım.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
9: Ayağı saç gibi kullan. Kullan sen kullan.
10: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
11: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
12: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
13: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Porsiyondan dürüme keyifle yediğin Koma Gene lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
14: Hazırsanız son ses açıyorum.
15: Özgüvenin
16: ses getirdi.
17: Teşekkürler.
18: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
19: Volkswagen.
20: Yakıt alacağız yine yandık.
21: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
22: Kredi kartım hadi.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
24: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
28: İşler giderek ciddileşiyor. Amos, barınağının dışında bir kurt sürüsü vardı. Birden ona kadar söyleyecek olursak ne kadar endişelendin? Gördüğün izlerden 3 metre uzakta olduğunu söylemiştin. Çok az bir mesafe bu.
29: Gerçekten endişe vericiydi. Bir kurt sürüsüne hiç bu kadar yakın olmamıştım. Endişe düzeyi gerçekten çok yüksekti.
28: Peki 5 kurda karşı ne yapmayı düşünüyordun?
29: Öncelikle kamerayı çıkarıp kaydettiğinizden emin olmalıydım. Çünkü bunun için oradayız. Program yapmamız gerekiyor.
28: Önceliklerini beğendim.
29: Ve sonra güvenlik için yayım vardı. Diğer tarafta da kendi yaptığım bir mızrak var. Yani burada eğitimimiz devreye giriyor ve kontrollü olmamız gerekiyor. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Onların gitmeye karar vermeleri bence büyük bir şanstı.
28: Evet. Bu arada mızraktan bahsetmişken belli ki bir tane yapmak niyetindeydin. Çünkü çok endişeliydin. O mızrağı yaparken hiç görmediğimiz görüntüler var. Hemen bir bakalım lütfen.
29: Buradaki en büyük hayvan ben değilim. Bir mızrak yapacağım. Etrafta yırtıcı hayvanlar varken çok büyük bir risk. Kendimi korumaya çalışıyorum. Buraya ve buraya birer sap yapmam gerekiyor. Ergonomik bir şekilde tutabilmek için Bunlar şart. İlkel hayatta kalma becerilerinde hayvanın farklı kısımlarını kullanmanın yollarını düşünmeniz gerekiyor. Küçük bir tavşan işareti. Onu yaptığım silahların bir parçası olarak kullanmak istedim. Tavşanlar gerçekten çevik, gerçekten çok hızlılar. Bu yüzden süslemeyi sadece güzel görünmesi için değil, aynı zamanda mızrağa biraz enerji katmak için de yaptım. Tamam. Şimdi güvendeyim.
28: Peki onu kullanma fırsatın oldu mu?
29: Kurtlar geldiğinde hemen onu kaptım. Güvende hissetmem için yanımda olması gerekiyordu. Mızrak da burada işte. Beni kolay yenemeyecekler.
0: Şimdi Kelly, az önce buna, bu deneyimin ne kadar otantik ve gerçek olduğuna değindin. İster kurtlarla olsun, ister suya düşmek olsun. Gerçek şu, seni almaya gelen, o kurtları senden uzaklaştırmaya gelen hiç kimse yok. O an her şey seninle ilgili, etrafında başka hiç kimse yok. Ne dersin?
1: Kesinlikle. İnsanlar bir sürü güvenlik ekibi gelip onları kontrol ediyor diyorlar. Ama gerçek şu ki, hemen köşede değiller. Biri seni kurtarmaya gelmeden önce başını büyük bir belaya sokabilirsin. Kirpiklerimde bir sürü kan var.
0: Roland, sana daha önce programda hiç görmediğimiz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir misk öküzü sürüsüne rastladığın ve onları takip etmemeye karar verdiğin andan bahsediyorum. Bu kararı neden verdiğini bize açıklar mısın? Çünkü önünde duruyordu hepsi.
2: Gerçekten güzel bir sürüydü. Sürüye saldırmak tek bir hayvana göre çok daha zor. Bu doğru durum değildi ve ben onları ürkütmek istemedim.
0: Çok merak ettiğim bir şey daha var aslında. Programda yer almadı ama sürünün diğer yarışmacıların bölgesine girebileceğinden dolayı o sürüye saldırmak istemediğini söylemiştin. Bunu bize biraz daha açar mısın? Aslında aranızda mesafe de vardı. Ona rağmen böyle bir seçim yaptın.
2: Evet, aramızda bolca mesafe vardı. Yarışmacılar arasında 8 kilometre veya daha fazla mesafe vardı. Bir insan için uzun bir mesafe ama vahşi bir av hayvanı için hiç değil. Büyük av hayvanları büyük ve uzak mesafelere hareket eder ve o sürüyü bir sonraki yarışmacının bölgesine doğru korkutmak istemedim. Ben para için, kazanmak için yarışıyorum. Manevi yolculuğa ihtiyacım yok.
0: Anlıyorum. Biraz konuyu değiştirelim. Kylin, buzun üzerinde ilerlemeye başladığında buzun kalınlığını test ediyorsun. Donma gerçekleşmiş ve buz kalınlaşmışken bu ilk sefer ne kadar tehlikeli oluyor ve bu aşamada korkuyor musun?
3: Yıllarca donma ve buz çözülme dönemleri yaşadım ve ince buza yabancı değilim. Tam olarak neye benzediğini açıkçası biliyorum. Kişisel maceralarım için güvenli sayılmayabilecek buz üzerinde çok seyahat ettim. Ama karnım toktu, yedek kıyafetlerim vardı. Bu yüzden koydaki buzu kontrol etmeye başladığımda, evet, bunu yaparken biraz daha temkinli davranmayı tercih ettim doğrusu.
0: O noktada buzun üzerine çıkıp balık tutmaya başladığında işlerin yoluna gireceğini hissettin mi? Kendini iyi hissettin mi?
3: Elbette, bunu umuyordum.
0: Evet.
3: Ama yine de uyum sağlamaya, esnek kalmaya ve yolculuğu olduğu gibi kabul etmeye çalışıyordum. Buzda balık tutma konusunda uzman değilim ama oldukça umutluydum.
0: Şimdi sıra balık yakalama anında. Ağlamak bile yeterli bir tanımlama değil bence. Neredeyse histerik bir haldeydin ve heyecanlanmamak da imkansızdı. Çünkü bu senin için gerçekten bir sevinç anıydı. O an yaşadığın gibi bir şeyi daha önce hiç yaşamış mıydın? Balık avlamak kendi içinde zaten çok eğlenceli.
3: Balık yakaladım. Aman tanrım. Yani benden çıkan o seslerin ne olduğunu bilmiyorum ama evet. Saf bir mutluluktu. Programda çok ağladığımı görebilirsiniz ve ağlamadığımı iddia etmeyeceğim. Ama yaptığım tek şey o moralsiz anlardan hızla kurtulmaktı. Ve bu benim yolculuğumdu. Sadece direncim sayesinde sürebilirdi. Ama sonra o küçük başarıyı elde ettiğinizde, sonunda içinizde tuttuğunuz tüm o gerginliği bir anda bırakabiliyorsunuz. Orada kendimi bıraktım çünkü o balığa gerçekten çok ihtiyacım vardı.
0: Kalbim, bölümün sonunda kadınların hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu söylemiştin ki sen de onlardan birisin. Yarışmanın bu aşamasında biraz ivme kazandığını ve bu yarışmayı kazanabilecek kadar gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyor musun?
3: Evet, balığın beni 100 güne ulaştıracak şey olacağını biliyordum. Bu beni ayakta tutacak ve umarım daha fazla kilo kaybını önleyecek en önemli unsur. Bunu biliyordum. Aman tanrım, şuna bakın. Bu bir marketten alınmış gibi değil mi? Buzun üzerinde olmak kesinlikle bir nimetti ama son derece zordu, bunu söylemeliyim. Kış iyice bastırdı ve bu da kendini sıcak tutmak için çok daha fazla kalori gerektiriyor. Ve o buzun üzerindeyken tamamen Kuzey Kutbu rüzgarına maruz kalmak gerçekten hiç kolay değildi.
1: Şüphesiz orada hiçbir şey kolay değil.
28: Kesinlikle katılıyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Kelly, Amos, Roland ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden mutlaka izleyin ve söz verdiğimiz gibi gelecek bölümden de bir ön izleme zamanı şimdi. Görüşmek üzere.
1: Hemen içeri girmeliyim. Aa, çok dar. Aman tanrım, kirpi de tam burada. Aa, lanet olsun.
3: Bu muhtemelen gerçek sonun başlangıcı. Ailem için kazanmayı çok istiyordum. Artık eve gitmek istiyorum.
2: Evet, sonuna geliyoruz. Yaklaşık bir saat içinde burada olacak. Ben burada donarak ölmekten bahsediyorum. Lütfen, lütfen hemen çıkın buradan.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı. Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
9: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece durula.
17: Hazırsanız son ses açıyorum.
18: Özgüvenin
19: ses getirdi.
30: Teşekkürler.
18: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
19: Volkswagen.
31: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
32: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
31: Yani?
32: Seni düşündürmeyen teknoloji.
33: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
34: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros, hepimizin
35: iyi gelecek. 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
4: yarını güvenle planlar. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Ay çok kötü kokuyor.
6: Yok, koku değil.
7: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
8: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
9: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
10: Gencecik adamlarsınız ya.
11: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
12: Ter kalacağız bunlara.
13: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
14: İşte geldi.
15: Size bir hediyem var.
14: Düşündüğümüz şey mi?
15: Bilmem. Ne düşündüğünüze bağlı.
14: Oo, nereden geldin?
16: Almanya'dan.
15: Almanya'dan.
14: Debbie McGee'nin, sevgili Debbie McGee'nin iç mekanı.
15: Yani bu iç mekanın hepsi mi?
14: Evet. Ne olur hepsi burada olsun. Bu bir halı.
15: Noel zamanı gibi.
14: Mavi bir halı.
16: Güzel.
15: Harika.
16: Önemli olan renginin doğru olması.
14: Evet. Gerçek Alman iç mekanı. Bence Debbie çok mutlu olacak.
17: Ürdün'e yapacağım yolculuğu Louise'e söylemek gibi bir hata yaptım. Louise'e asla bir şey anlatmamam gerektiğini unutmamalıyım. Asla. Tamam, ne yaptığımızı bir daha anlat lütfen.
18: Bence sosyal medya adına farklı şeyler yapmamız gerekiyor. İşimizi büyütmek için adımızı yaymalıyız, öyle değil mi?
17: Yani sen Smallest Cock Atölyesi'nin ününü yayabilesin diye...
18: Evet.
17: ...ben bir deveye binmek zorundayım.
18: Evet, kesinlikle.
19: Günaydın. Ben Daisy.
17: Richard, memnun oldum.
18: Merhaba, ben Louis. Memnun oldum.
17: Fazla oralı olmasam da bunun mantığını biraz anlıyorum. Eğer deve üzerindeki görüntüm... Ben de öyle hissediyorum.
19: Gel ve onunla tanış. Adı Saraya.
17: Saraya.
19: Saraya, Arapça'da yıldız kümesi demek.
17: Öleceğim. Benden hoşlanmadı.
19: Richard'ı Saraya'ya bindireceğiz. Onu kendi başına yönlendirmesini, kontrol etmeyi öğrenmesini sağlayacağız. Sonra da deveyle birlikte yere uzanma şansını da vereceğiz. Çünkü bir devenin üzerinde yatmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi gerçekten çok önemli. Daha farklı mı söyleseydim?
18: Hadi başlayalım.
17: Merhaba, evet ben Richard. Ve evet bu bir deve. Bugün sürmeyi öğreneceğim. Deve sürmeyi. Bana şans dileyin. Merhaba. Deve.
18: Güzel. Mükemmel.
17: Hoppa.
19: İşte
17: aman
19: böyle
17: tanrım.
19: Yavaşça.
17: Binlerce kilometre yüksekteyim. Oo, bacağım Gülümse. Sıkıştı.
18: Teşekkür
17: bacağım
18: ederim.
17: Çok kötü sıkıştı.
18: Aman tanrım.
17: Of, eğerin arkasında büyük bir hörgüç var. Kalçamı acıtıyor.
18: Bu muhteşem. Bu bizi ünlü edecek. Sosyal medya için harika.
19: Tamam Richard. Şimdi seni... Serbest bırakacağım.
17: Artık ben sürüyorum.
19: İşte böyle, artık sen sürüyorsun. Dene
17: tamam,
19: bakalım.
17: Tamam, şimdi sola git.
19: Evet. Çek.
17: Sola git. Sola git.
19: Solunla dizginle.
17: Hayır. Sağa git. Sağa git. Bak dikişleri yemeye çalışıyor. Evet.
19: Belki de sadece araba sürmen daha iyi olur.

0: Kung Fu zor bir spor. Dans etmek gibi değil. Çok ciddi bir spor.
1: Kıpırdamam.
0: Benim yeteneklerimin ötesinde bir güç, çeviklik, denge ve esneklik gerektiriyor.
1: Üç.
0: Sokakta kavga etmeye hiç benzemiyor.
1: İki.
0: İç huzuru bulmakla ilgili. Bu aydınlanma ile ilgili.
1: Bir.
0: Ben Ed Stafford. Bir kaşif ve hayatta kalma uzmanı olarak kariyerimi vahşi doğada geçirdim. Açıkçası hiç büyümedim. Şuna bakın. Şimdi...
2: Hazır mıyız beyler?
0: Kendime bir görev belirledim. Dünyadaki farklı kültürlerin yetişkin olmanın karmaşık sürecini nasıl yönettiğini görmek. Modern dünyada çoğumuzun kimlik duygusunu kaybettiğine inanıyorum. Ama gençlerin karşılaştığı, genellikle aşırı zorlu sınavlara kendimi kaptırarak, bu ritüellerin nasıl bizi toplumda daha iyi bireyler haline getirdiğini anlamayı umuyorum. Acı açısından buna benzer hiçbir şey yaşamadım. Onların yolculuğuna katılarak daha iyi bir insan olmayı öğrenmeyi umuyorum.
3: Buraya gelmiş olman gerçekten muhteşem.
0: Belki de büyüyüp Expelliarmus. Tamam, atlamamı istiyor, atlayacağım. Kendi geçiş ritüelimi başarıyla geçerim.

0: Çin'in ortasında, Henan eyaletinde, olağanüstü kung fusuyla ünlü, dünyaca tanınan Shaolin Tapınağı'na gidiyorum. Henan, Çin medeniyetinin beşiklerinden biri olarak kabul edilir. Ve kutsal Song Dağı'nın eteklerinde, Shaolin Tapınağı, ülkenin kültürel simgelerinden biri. Oraya gidip bir hafta keşişlerle birlikte yaşayarak, onların eğitim ve yaşam tarzında gençlerin yetişkinliğe geçişine yardımcı şeyi anlamaya çalışacağım. Shaolin Tapınağı'nda eğitim görmek, her kung fu öğrencisinin nihai geçiş ritüeli olarak kabul edilir. Saygı, disiplin ve güç aşılamak, burada fiziksel formu keskinleştirmek ve zihni açmakla el ele gider. Böylece tam bir dövüş sanatçısı yaratılır. Anladığım kadarıyla bu sadece kung fu ile ilgili değil. Buradaki tüm felsefe yavaşlamak, kendinizin en iyi versiyonu haline gelmekle ilgili. Yavaşlamak geçmişte gerçekten başa çıkmakta zorlandığım bir şeydi. Ama yüzleşmem gereken içsel bir zorluk. Shaolin keşişleri yıllarca eğitim alırken, ben sadece bir hafta içinde olabildiğince çok kadim bilgiyi özümsemek zorundayım. Ardından yeni dövüş sanatları üstadlarıma, zihin ve beden sınavında kendimi kanıtlayarak Shaolin'in layık bir öğrencisi olduğumu göstermeliyim. Bu konuda çok heyecanlıyım. Gelmek için sabırsızlanıyorum.
1: Merhaba.
0: Yanjue. Merhaba.
1: Hoş geldin. Benim adım Yanjue. Shaolin Tapınağı'na hoş geldin.
0: Yanjue, Çince Shifu olarak bilinen üstadlarımdan biri olacak. Mandarincem hiç iyi değil.
1: Hayır, gayet iyi. İçeri girelim.
0: Shaolin öğrencisi olmak için gerekli yolu bulmama yardımcı olacak.
2: Birinci gün.
0: Yanjue, uygun olursa önümüzdeki haftayı burada keşişlerle birlikte geçirmek ve nasıl yaşadığınızı ve keşiş olmak için gerekenleri öğrenmek isterim. Ne dersin, uygun mu?
1: Tabii. Tapınakta her gün erken kalkmamız gerekiyor. Sabah 5:30 civarında uyanmalıyız. Akşam 9:00'da da yatmamız gerekiyor. Bu tapınağın kurallarından biri. Ayrıca tapınaktayken, antrenman yaparken veya meditasyondayken başkalarını rahatsız etmemelisin. Bu çok önemli.
0: Güzel. Kafam zaten tıraşlı olmasaydı bu aşamada kafamı tıraş etmem gerekir.
1: Tekrar yapmana gerek yok. Zaten kısa.
0: Yanjue, Shaolin'in öğrencisi olmak için tamamlamam gereken bir tören olduğunu açıklıyor. Bu tören, Shaolin'de Shi San Kuan olarak bilinen 13 yumruk rutini adlı karmaşık bir dizi hareketi içermektedir. Rutin iki bölümden oluşuyor. Solo rutin ve bir partnerle yapılan dövüş rutini. Bu çocukluktan erkekliğe geçişin ilk aşaması. Eğer geçemezsem, Shaolin öğrencisi olmayı başaramamış olacağım.
1: Bu sizi kesinlikle şaşırtacak ve ilginç olacağından eminim.
0: Kulağa güzel geliyor. Çok güzel. Güneş Shaolin Tapınağı'nın üzerinde batmaya başlıyor. Yarın çok erken kalkacağım için odamı bulup yatmaya gitme zamanı. Tamam, ben bu bölümde kalacağım. İki numarada. Hoş buldum. Tamam. Oldukça sade görünüyor. Tamam, artık içeride olduğuma göre buraya uygun giyinmem gerekiyor. Expelliarmus. Eğlenceli olacak. Au! Olamaz. Yatağın şiltesini çıkarıp ikiye katladım. Artık yatakta iki şilte var ve biraz daha rahat oldu. Şiltelerin inceliği bu kadar ve emin olun hiç ortopedik değiller.
2: Birinci gün.
1: Tamam, şimdi Üstad Yan Chan'la tanışacaksın.
0: Harika.
1: Shaolin Kung Fu öğretecek.
0: Tamam.
1: Evet. Bugün çok sıcak.
0: Evet. Kaynayacak gibi. Burası harika bir yer.
1: Bu Üstad Yan Chan. Bu da Ed.
3: Merhaba.
0: Nihao.
3: Nihao.
0: Tamam.
3: Merhametli Buda. Shaolin Tapınağı'na hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Sonra görüşürüz.
1: Hoşça kal.
3: Hadi tamam. Geçelim.
0: Pekala.
3: Bugün kung fu çalıştığımız yere gideceğiz.
0: Sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. Ama burada bir haftadan az zamanım kaldığı için...
3: İşte burası.
0: Shaolin Kung Fu eğitimime hemen başlamam gerekiyor. Bu yolculukta bana Shifu'nun en sevdiği iki genç keşiş yardımcı oluyor. Onlar Shifu'nun sözleriyle benim yapmam gerekenler arasındaki boşluğu dolduruyor.
3: Bu benim genç kardeşim Yan Liao.
0: Yan Liao.
3: Yan Xian.
0: Yan Xian. Ben Yan Ed.
3: Tamam, at duruşuyla başlayalım. Şimdi.
0: Bu iki genç zaten tapınakta Shaolin keşişleri oldukları için... ...hafta sonunda geçiş törenini tamamlaması gereken tek kişi benim.
3: Tamam, at duruş.
0: Aynanı yapacağım. Yani onlar deneyimli çocuklar gibi olacak ve bana yardım edecekler. Umarım. Ayaklar çok geniş açık.
3: Hayır
0: mı?
3: Bu at duruşu. Bak, bir, iki... ...yaklaşık iki veya üç ayak açık ve çömel.
0: At duruşu Kung Fu'nun temeli. Bu yüzden geçiş törenimi tamamlamak için gerçekten derinlere inip... ...neredeyse 50 yaşındaki vücudumu sınırlarına kadar zorlamam gerekecek.
3: Duruşuna bak. Vücudun düz olmalı. Baldırlarını düz tut. Hayır. Başladığında böyle olabilirsin. Sonra eğilmelisin. Çalışmalısın. Çömel, çömel.
0: Fiziksel olarak daha fazla inemem.
3: Yavaşça çalış. Bir dakikada yapamıyorsan... İki dakikada yap.
0: O pozisyonda duramam.
3: Bir günde yapamıyorsan iki günde yap. Kıpırdama.
0: Tamam. Söylemesi kolay, yapması zor.
3: Gözler. Kollarını aç. Hadi. Sabit. Evet, böyle. Dayan. Dayan. Dayanamadığında bana söyle.
0: Bu kadar. Özgürüm, yaşlıyım ve esnek değilim. Dövüş sporu olsun ya da olmasın, bu çok zor. Bu dans değil. Bu yoga değil. Bu sahiden tam anlamıyla zor. Poz zor çünkü esnekliğimin sınırında. Çok fazla kondisyon gerektirecek.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Tam o anda bir saniye.
2: Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
4: Tamam. Daha aşağı. Gözlerin karşıya. Dişlerini sık, ağzını kapat.
5: İçimdeki adam hayır diyor. Tamam. Biraz başım dönüyor.
4: Hadi eğil, eğil. Tamam. Güzel.
5: Bir mola daha mı Şifu? Tabii ki hayır.
4: Hadi. İkinci duruş. Vücudunu at duruşundan ok duruşuna çevir. Ok.
5: Bu benim için fiziksel olarak imkansız. Üzgünüm.
4: Sadece bu iki hareket. Biraz dinle. Biraz dinle.
5: Her şeyin biraz bulanıklaşmaya başladığı ve görüşün daraldığını hissettiğin o eşikteyim. Evet.
4: Performansı iyi. Biz de ilk başladığımızda bunu başaramamıştık. Evet, çok zordu.
5: Bu biraz uyanma çağrısı gibiydi. Artık genç olmadığımı ve bedenimin ve zihnimin eskisi gibi çalışmadığını kabul etmem gerektiğini düşünüyorum. Burada geçirdiğim zamanı doğru bir şekilde değerlendirmek için bir geri adımla yavaşlamam gerektiğinin farkındayım. Bu yüzden Yanjue beni ormanda bir meditasyon seansına davet ediyor. Çünkü 13 yumruğu tam anlamıyla başarılı bir şekilde uygulamak için büyük bir zihinsel berraklık ve odaklanma gerekiyor. Her iki rutinin hareketleri de beden kadar zihinle de ilgili. Ne kadar meditasyon yapacağız?
6: Yeni başlayanlar için 15 dakika ile yarım saat arası.
5: Tamam, güzel. Bu Shaolin Kung Fu felsefesinin neresinde?
6: Shaolin Kung Fu, fiziksel egzersiz yoluyla iç huzura kavuşmak üzere kaslarını ve kemiklerini eğitmek için çok fazla zaman ve enerji harcamanı gerektirir.
5: Tamam, başlayalım.
6: Pekala, meditasyona başlıyoruz. Önce dik oturmalıyız. Sonra gözlerini kaldır ve hafifçe kapat. Ellerini böyle ya da şu şekilde koyabilirsin. İkisi de olur. Mümkün olduğunca rahat ol ve gevşemeye çalış lütfen.

0: Nefes alıp verirken kendi nefesinin farkında ol. Nefesin uzun mu, kısa mı? Bunu anlamaya çalış. Pekala Ed. Meditasyon yaparken serin bir esinti vardı. Rahatlama ve mutluluk hissettin mi? Eğer hissettiysen bu Zen'in kendi özüdür.
1: Evet, çok güzeldi. O esinti geldiğinde cennette hissettim. Gerçekten çok güzeldi, keyifli. Teşekkür ederim.
2: Üçüncü gün.
3: Tadı güzel mi?
1: Ha, güzel, evet. Sebze yemeklerini severim. Shaolin keşişleri Budist oldukları için tüm yemekleri vejeteryandır. Genelde yediğiniz yemek hep bu mudur?
3: Evet.
1: Abur cubur yer misiniz?
3: Hayır. Hayır, yemiyoruz.
1: Hamburger falan?
3: Hayır.
1: Hiç mi?
3: Hiç.
1: Tamam. İyiymiş.
4: Çocukken sizin programlarınızı izlerdik.
1: Sahi mi? Tamam. Ama çoğunu telefonunuzdan izlerdiniz, değil mi?
3: Televizyonda.
4: Evet, televizyonda.
1: Peki kendi televizyonunuz var mı, yoksa tüm keşişler için ortak bir televizyon odası mı?
4: Küçükken ailemizin evinde izlerdik.
1: Burada çok yağmur yağar mı?
3: Çok değil.
4: Evet, çok yağmaz.
3: Bu yıl sıcaklıklar yüksek.
1: Gerçekten mi?
3: Yemek yerken hep konuşur musunuz?
1: Evet. Sanırım benim için günün en önemli sosyal kısmı, özellikle aile için, herkesin masaya toplanması ve yemek yerken günlerinin nasıl geçtiğini sormasıdır. Hepimizin birbirimizle konuştuğu zaman bu, evet. Neden? Siz yerken konuşmaz mısınız?
3: Yemek sırasında konuşmamıza izin yok.
1: Gerçekten?
3: Aha, evet.
1: Vay canına. Bu yemeğin tadını kaçırıyor, değil mi?
3: Evet.
1: Evet. Tabii, sadece takılıyorum. Biliyorum, güzel bir şey. Yemek yerken dikkatli olmak ve yemeğin tadını çıkarmak iyi bir şey. O yüzden mi hızlı yiyorsunuz? Masadan hemen kalkmak
3: evet,
1: için.
3: Evet, evet.
1: Anladım. Sindirim için iyi değil. Yavaş yemelisiniz. Her lokmayı 50 kez çiğne. Hiç tatlı yer misiniz? Mesela puding.
3: Puding mi?
1: Puding. Tatlı gibi.
3: Hiç duymadım. Hiç yemedim.
4: Hayır.
3: Bilmiyorum
1: öyle
3: yani.
1: Mi? Tatlı yemedik. Yok mu? Vay canına. Bu çok büyük fedakarlık. Masadan hemen kalkmak
3: evet,
1: için.
3: Evet,
1: evet. Anladım. Sindirim için iyi değil. Yavaş yemelisiniz. Her lokmayı 50 kez çiğne. Hiç tatlı yer misiniz? Mesela puding.
3: Puding mi?
1: Puding. Tatlı gibi.
3: Hiç duymadım. Hiç yemedim.
4: Hayır.
3: Bilmiyorum yani.
1: Öyle mi? Tatlı yok mu? Vay canına.

0: Tayfu bizi Shaolin Tapınağı'nın arkasındaki orman eğitim alanına götürüyor. Çünkü görünüşe göre hareketlerim sudan çok betona benziyor. Benim kadar gergin olduğun zaman kesinlikle zıplamak istemezsin dostum. Sadece pink diye ses çıkarır.
1: Biraz geri git, geri git. İyi yapamıyorsan acele etme, sabırlı olmaz.
0: Evet, kimse gösteriş sevmez, tamam mı? Artık ısındığıma göre geçiş törenimi oluşturacak 13 yumruk rutininin ilk bölümü için gerekli adımları öğrenmeye başlayabilirim. Bu hareketler yüzyıllar boyunca Kung Fu üstadları tarafından Shaolin'in temel tekniklerini ve felsefesini öğrenmenin bir kapısı olarak geliştirilmiştir. Bu seti başarıyla tamamlamak için büyük bir zihinsel ve fiziksel disiplin gerek. Ayrıca bir rakibe karşı da yapmak gerekiyor. Yavaş veya hızlı yapılabilir. Bu hareketleri öğrenebilirsem resmi bir tür sertifika alacağım. Benim için bu büyük bir başarı olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde 13 hareketi öğrenebilirim.
1: Bir.
0: Hangi yöne, hangi kol, hangi kolun üstüne?
1: Elin.
0: Yani buradan. Tamam. Evet.
1: Beni izle. Hadi. Yap. Tamam. Hadi. At duruş. Kıpırdama. Bir, iki. Bir, iki.
0: İki.
1: Doğru. Bana bak, bana bak. Güzel.
0: İki. Tamam. Tamam. Basit görünebilir ama hareketleri tam olarak doğru yapmak inanılmaz derecede zor.
1: Tamam.
0: Beynim yandı. Bruce Lee'nin dediği gibi 10.000 tekmeyi bir kez çalışmış adamdan korkmuyorum ama bir tekmeyi 10.000 kez çalışmış adamdan korkarım. Ya da öyle bir şey.
1: Baştan başla.
0: Her şeyi yapmaya hazır bir adam olarak kendimi gerçekten yavaşlatıp Shaolin keşişlerinin tüm öğretilerini özümsemenin kolay olmadığını fark ediyorum.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalinin Belek.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?

0: Efsane, hafifliği şahane.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Shaolin yaşam tarzının temel unsurlarından biri, Çin'in gizemli güçlerini üstatlıkla kullanmak. Bunu başarmak için yıllarca nefes egzersizleri, meditasyon ve bilinçli hareketlerle özenle çalışmak gerekir. Shaolin keşişleri için Qi, zihin, beden ve ruhu birbirine bağlayan hayati bir iç enerjidir. Fiziksel olarak mümkün olanın ötesinde bir güç ve odaklanma sağlar.
10: Ağzını kapatıp burnundan nefes al. Nefesin ne kadar yavaş olursa o kadar iyidir.
9: Çok basit bir soru sorabilir miyim? Qi'nin ne olduğunu anlamıyorum. Açıklayabilir misin?
10: Dantian, Qi denizi Qi'nin kaynağıdır. Önce nefes al. Böylece şimdi Qi ve Dantian'ı kullanarak nefesi Bai Hui noktasına yolla. İşte şimdi Qi Bai Hui noktasında. Nefes verirken de az önce elde ettiğin Qi'yi, nefesini Dantian'a geri getir. Şimdi Dantian'da. Al, ver. İşte Qi'yi buldum. Evet, al.
9: Benim için biraz yabancı bir kavram olsa da, temel düzeyde Qi'yi öğrenmenin hareketlerime canlılık katacağını ve geçiş dönemi başarıyla tamamlamamı sağlayacağını umuyorum.
10: Al.
9: Bunu kırmamı istemez herhalde.
10: Az önce Qi'yi nasıl yöneteceğini öğrendim. Bu kolay kısmıydı. Şimdi Qi'yi yönettikten sonra nasıl kullanacağını öğreteceğim.
9: Tamam.
10: Bu da Qigong pratiğinin parçası.
9: Tamam.
10: Evet. Hadi. Nefesini hareket ettirmek için şunu izle. Al, ver. Hadi. Bir kez yeter. Tamam.
9: Bu aşamada Qi'yi hissedememem sorun olur mu?
10: Bu normal.
9: Sorun değil mi?
10: Qi ile etkileşime yeni başladın. Henüz nefes almayı veya Qi'yi hareket ettirmeyi bilmiyorsun. Dikkatli izle.
9: Tamam, izliyorum.
10: Az önce olduğu gibi al, ver. Nefes alıp vererek Qi'si tüm vücudunda hareket ediyor.
9: Tamam, izliyorum.
10: Pratik gerektirir. Pratik yapmadan bunu başaramazsın.
9: Canın yandı mı?
11: Tabii ki ama artık alıştım.
9: Acıdı ama çok ilginç, evet. Bence yapılabilir bir şey. Sadece kaslarını germen gerekiyor.
10: Denemek ister misin?
9: Evet evet evet, sırtımda deneyeceğim, olur mu?
10: Çiğini kontrol et, kontrol et.
9: Deneyeceğim, elimden geleni yapacağım. Olmazsa sırtım morarır, sorun değil. Nefes alacağım ve sonra şöyle yapacağım. Doğru mu? Evet.
10: Şu an başaramaz.
9: Öyle mi sence? Bir deneyelim. Deneyelim. En kötü ne olabilir ki?
10: En kötüsü gerçekten çok acıtması olur. Dayanamayacağın kadar.
9: İstersen deneyelim. Hayır mı?
10: Tamam, deneyelim.
9: Tamam, yapıyoruz.
10: Ona iki kez vuracağım ve hissetmesini sağlayacağım. Eğer başarabilirse tamam. Başaramazsa sopayı üzerinde kırmayacağım.
9: Tamam, iki çürük, sorun yok.
10: Üç, iki, bir.
9: Evet, tamam.
10: Bir kez daha. Üç, iki, bir.
9: Kırılacağını sandım.
10: Sen Çin'in. Sen böyleydin. Çi sırtına ulaşmadı.
9: Açıkçası hala Çi'yi hissedemiyorum. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ancak sopayı sırtımda kırmana memnun olurum. Çünkü kaslarımı gerginleştireceğim ve işe yarayacağını düşünüyorum.
10: Hazır olduğunu sanmıyorum. Hayır.
9: Tamam. Pekala. Belki de bu zamanla gelişecek bir şeydir. Çi enerjimi bu kadar çabuk kullanmaya çalışarak kendimi biraz fazla zorlamış olabilirim. Sanırım bir haftada öğrenebileceğim şeyler sınırlı. Umarım bu 13 yumruk rutinini tamamlamamı etkilemez. Bu çok acıttı. Devam etmeden önce biraz daha çi nefesi alıp vereyim.
10: Çi'yi kullanmayı hatırlamak çok güzel.
9: Bu iyi bir fikir. Çok acı verici.
12: Dördüncü gün.
10: Şimdi birlikte 13 yumruk rutinini gözden geçirelim. Bu hareketleri öğrenince bir sonraki sete geçeceğiz. Bugün çok çalışmalı ve hepsini öğrenmelisin. Anladın mı? Hepsini öğreneceğiz.
9: Çok iyi.
10: Başla. Bir.
9: Birinci adımı hallettiğimi düşünüyorum.
10: İki. Üç.
9: Ama ikinci adımdan sonrası için aynı şeyi söyleyemem.
10: Evet.
9: Başlıyoruz.
10: Bu şekilde. Daha yukarı. Bu yumruğu attığında yumruğun beline gelmeli. Böyle yapamazsın. Tamam mı? Bir. Ve vur. Evet, tamam. Üç, hadi. Hadi. Ayağın. Doğru. Hadi, bir kez daha.
9: Tamam, çok akıcı değil ama neredeyse başardım. Şimdi de rutinin solo kısmının ikinci yarısına geçelim.
10: Başla. Bir, elim buraya gelsin. İki, belini çevrele. İşte böyle. Üç, yumrukların belini sarsın. Dört. Evet, buna mağaradan çıkan kaplan denir. Mağaradan çıkan bir kaplan gibidir. Tıpkı kaplana benzer. Başla. Evet, bir. Hayır. Bir. İki. Üç. Yumruklar daha da ileri gitsin. Bu değil. Doğru.
9: Bu sabah daha iyiyim. İyi uyudum. Hareketlerim düzeldi. Öğrenme motivasyonum da daha uyumlu gibi. Ve yeni şeyleri kabul etme konusunda daha az panik yapıyorum.
10: Toplan. Et, Shaolin Kung Fu çalışırken çok çalışmaktan korkma. Kung Fu çalışmak yorucu olmak zorunda. Azimli olmalısın. Dişini sık ve dayan.
9: Teşekkür ederim.
12: Beşinci gün.
9: Shaolin geçiş törenim sonraki gün. Üç yumruk rutininin dövüş kısmını öğrenmek ve ustalaşmak için zamanım hızla azalıyor. Evet.
10: İkinci bölümdeki bir sonraki hareket sen savunursun ve o sana saldırır. Tamam, anlaşıldı mı? Saldırı, başla. Doğru, doğru, doğru. Bir. Hayır, hayır, hayır, hayır.
9: Evet, yumruk olmalı. Evet, tamam.
10: İlk yarıyı öğrenirsen diğer yarısı kolaylaşır. Dört. Beş. Altı. Yedi. Böyle. Tamam, tamam. Üç. Dört. Beş. Alt. Böyle. İşte böyle. Baştan başla.
9: Şimdi bir sonraki kısma hazır gibiyim.
10: Bu ilk kısım. Önce bunu iyice çalış. Sonra ikinci kısma geçeceğiz. Sonra geçeceğiz. Önce ilk kısmı iyice öğrenmen gerekiyor.
9: Bu artık saçma bir hal alıyor. Şifunun bana rutinin geri kalanını öğretmeye devam etmemesini anlamıyorum.
10: Biraz ara verin.
9: Tamam. Sanırım ne yapmam gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmadığımı öğreniyorum. Evet. Fazla detaya girmeden hayatımın bir döneminde benim için önemli olan her şeyi ve herkesi terk edecek kadar kontrol ediliyorum ve o dönem hayatımın en karanlık yıllarıydı. Bu yüzden hayatımı başka birinin kontrol etmesini istemeyen bir yanım var. Bir de ne yapmam gerektiğinin söylenmesi zor geliyor. Çünkü hayatımın kontrolü bende. Bu karımla da her zaman sorunlar yaratıyor. Düğün için yapmam gereken işlerin bir listesini yazmıştı ve ben de kontrol edildiğimi hissetmemek için kendi el yazımla yeniden yazmak zorunda kaldım. Bence bu benim hakkımda çok şey söylüyor ama bu benim seçtiğim bir şey değil. Beni buna zorlayan bir şey yok. Bu benim kendi isteğimle yaptığım bir şey. Buraya öğrenmek için geldim ve bunu yapmayı seçmekle kalmadım. Bunu yapmakta da çok memnunum. Bu yüzden kendime bunu sürekli hatırlatıyorum. Yorgunum. Yarın devam edeceğim. Sorun olmaz değil mi?
11: Tamam.
9: Yorgunum.

Bunu çözmeye çalışacağım. Evet. Sanırım evlat edinilmeyle ilgili, sanırım bunun hayatımın başlarıyla bir ilgisi var. Bu benim gerçekten büyümemiş olmamın nedenlerinden biri. Çünkü çok eskiye dayanan gelişimler, sorunlar var. Bir kavram var ve bence bu çocukken tam olarak benim baş etmeye çalıştığım şeydi. Evlatlık verilen bir bebek terk edildiğinde kim olduğunu, kendi istek ve ihtiyaçlarını gözden kaçırır. Çünkü tekrar terk edilmemek için etrafındaki herkesi memnun etmeye çalışır. İnsanları böyle memnun etmeye çalışırsınız. Ama bunu yaparken çevrenizdeki insanlara kızarsınız. Çünkü esasen hayatınızı onlar yönetiyor, siz değil. Kendinizi kaybedersiniz. Çünkü önemli olan tek şey çevrenizdeki insanları memnun etmek. Sizi sevmeleri için büyük güvensizlik sorunları olan çocuğu sevmeleri. İçimde bir daha asla kendini kaybetmeyeceğine, kendi istek ve ihtiyaçlarını asla gözden kaçırmayacağına yemin eden incinmiş küçük bir çocuk var. Ve itilip kakıldığında bu onu tetikliyor. Ve orayı yerle bir etmek istiyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Sanırım bu aşamada tek yapmam gereken bunun farkında olmak.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Sevince.
9: Bakın.
10: Hamda leslik. Sevince.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Sütaş ayran, sütaş ayran.
12: Çiğ köfteyi gördüğün an
13: sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
11: Geçtikçe hissedeceksin.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
15: Ay çok kötü kokuyor.
16: Yok koku değil.
17: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
18: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
19: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
20: Gencecik adamlarsınız ya.
21: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
22: Ter kalıyor bunlara.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Altıncı gün.
24: Shaolin öğrencisi sertifikamı almak için sınava tabi tutulmadan önce son günüm. Ama dünden sonra Yan Chan Shifu ile aramızı düzeltmem gerektiğini hissediyorum. Shifu, dün için özür dileyebilir miyim? Dersten öyle çıkmak çok saygısızcaydı. Üzgün olduğumu söylemek istedim. Gerçekten çok üzgünüm.
25: Önemli değil. Biz burada her şeye karşı çok hoşgörülüyüzdür.
24: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
25: Shaolin Kung Fu çalışmak çok yorucu. Ama sabırlı ve kararlı olmalısın. Öğrenemediğin için vazgeçip öylece çekip gidemezsin. Bu doğru olmaz. Burada öyle çalışmıyoruz. Meditasyon yapmak iç huzurunu sağlamaya yardımcı olur. İnan bana öyle.
24: Tamam, teşekkür ederim, teşekkür ederim.
25: Önemli değil.
24: Bruce Lee'nin dediği gibi hatalar, bunları kabul etme cesareti varsa her zaman affedilebilir. Yan Chan Shifu'nun affedip unutabildiğine sevindim. Yan Chan Shifu'nun tavsiyesini dinleyerek kalan az zamanımı düşünmek ve kendimi geliştirmek için kullanacağım. Çünkü bitiş çizgisine ulaşma yolculuğumun fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da zorlu olduğunu biliyorum.

0: Ve Konfüçyüs'ün dediği gibi durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yoktur. Buradaki zamanımı güzel bir şekilde bitirmek istiyorum. Ve şanslıyım ki Yanchan Shifu ve çocuklar her zaman bana geçiş törenimi tamamlamam için mümkün olan en iyi gelişimi göstermemde yardımcı olacak kadar naziktiler. Ve bana 13 yumruk rutininin her iki bölümünde de son bir ders verdiler. Sonuçta elde edeceğim daha yüksek iç huzur seviyesinin bu son sınavı geçmek, Shifu'ya onun zamanını boşa harcamadığımı kanıtlamak ve Shaolin keşişleriyle geçirdiğim zamana layık olmak için kendimi sakinleştirmeme yardımcı olacağını umuyorum.
1: Tamam, işte böyle.
2: Yedinci gün.
0: Bugün büyük gün, sınav günü. Sanırım bu hafta yaşadığım tüm deneyimleri bir araya getirirsek, hepsi olanı kabul etmek ve iç huzurumu bulmakla ilgiliydi. Meditasyon ve kung fu ile direnmekten kaynaklanan hayal kırıklıklarının dışına çıkmam ve olanı olduğu gibi kabul etmem bir adımdı. Ve bu açıdan faydalı olduğu kanısındayım. Sonunda geldi. Gösteri zamanı. İlk olarak solo 13 yumruk rutini.

0: Göründüğünden çok daha zor. Ama bu sefer başardığımı düşünüyorum. Heyecanımın beni ele geçirmesine izin veremem. Hala geçiş törenimi tamamlamak için dövüş bölümünü yapabileceğimi göstermem gerekiyor.
1: Başla. Devam. Devam.
0: Üzgünüm, baştan alabilir miyiz?
1: Başla. Devam. Başla. Devam.
0: Ah, olamaz.
1: Başla. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Tamam. Devam.
0: İkincisini, dövüş kısmını iki kez mahvettim ve iki kez baştan başlamak zorunda kaldım. Kuralları bilmediğim için izin verilip verilmediğinden emin değilim. Sonunda başardığımda doğru yaptım. Ama kuralları bilmiyorum. Başarısız olursan tekrar deneyebiliyor musun?
2: Shaolin Kung Fu değerlendirme standartlarına göre 13 yumruk rutinini ustalıkla gerçekleştirmelisin. Değerlendirmemiz sonucunda birinci seviye sınavını geçmeyi başardın. Tebrik ederiz. Ama hala standartlarımıza tam olarak uymuyorsun. Çalışmaya devam etmeni umuyoruz.
0: Geçtiğime çok şaşırdım ama teşekkür ederim.
2: Tebrikler.
0: Teşekkür ederim. Geçmeyi beklemiyordum. Başarısız olacağımı ve sonra belki başka bir fırsat verileceğini düşünüyordum. O son sınav beni gerçekten telaşlandırdı. Bu yüzden henüz iç huzurumu bulamadım. Hala önümde uzun bir yol var.
2: Değerlendirmeyi geçtiğin için tebrik ederiz.
0: Vay canına.
2: Bu birinci seviye sertifika.
0: Teşekkür ederim.
2: Shaolin Kung Fu'yu gayretle çalışmaya devam etmeni ve gelecekte Shaolin Tapınağı'nı sık sık ziyaret etme fırsatı bulmanı dileriz.
0: Teşekkür ederim. Edward Stafford. Sadece annem bana Edward der. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şifu. Vay canına.
3: Seninle tanışmak bir zevkti. Hayatının teşekkür güzel ederim. Olmasını dilerim.
0: Teşekkür ederim. Aa, bir kitap. Zaman ayırdığınız için sağ olun.
4: Umarım sıkı çalışmaya devam eder ve her geçen gün daha
0: evet,
4: da gelişir.
0: Umarım. Teşekkür ederim dostum. Bütün hafta zamanınızı ayırdığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Uyum sağlamak sizin için zor oldu ama size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Aslında düşündüğümden daha zorlu oldu. Fiziksel olarak birlikte antrenman yaptığım arkadaşlar kadar genç ve zinde değilim. Ve bu benim için bir uyanış oldu. Bu yıl 50 yaşına giriyorum ve 20'li yaşlarındaki gençlerle aramda oldukça büyük bir fark olduğunu fark etmek, dürüst olmak gerekirse biraz canımı yakıyor. Ve bence bu durumun birleşimi size emirler yağdıran, bazen sadece alkışlayarak dikkatinizi çekmeye çalışan, oldukça açık sözlü bir adamın bulunduğu bir öğretim ortamına girmek beni kesinlikle tetikledi. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda, bu durumun benim için çok iyi olduğunu düşünüyorum çünkü bu sayede zamanla öğrendiğim bazı derin davranışsal özelliklerimi ortaya çıkardı. Ve bana bu tarzın dışına çıkıp daha önce bilmediğim özellikleri fark etme yeteneği kazandırdı. Bunun için gerçekten minnettarım.
5: Sateri halkının dostluğu.
0: Teşekkür ederim. Benim kadar çok geçiş ritüeli deneyimleyen çok fazla insan yok. Bana tüm cevapları veren bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Ama bunları bütün olarak inceleyerek gençlerimizi nasıl sorumlu yetişkinlere dönüştürdüğümüz hakkında çok şey öğrendim. Bence yol göstericilere ihtiyacımız var. Disiplin gerektiğini düşünüyorum. Biraz korku, normalden uzaklaşma, farklı bir şey deneyimleme ve daha olgun bir versiyon halinde geri dönme unsurlarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Geçiş törenlerinde gençlerimizin olgunlaşması için çok önemli olan birçok unsur var. Ve eğer gençlerimize içinde yaşadığımız bu çok karmaşık dünyada yaşadıkları dünyayla başa çıkabilecek olgun insanlar olmaları için yardım etmek amacıyla benim deneyimlediğim bu törenlerin her birinin farklı kısımlarından yararlanabilirsek, o zaman daha güçlü ve daha olgun bir nesil yetiştirmeye gerçekten yardımcı olacak şekilde küçük bir adım atmış olacağımızı düşünüyorum. Yatakta yatıyordum ve gittikçe daha fazla terliyordum. Neler oluyor diye düşündüm. Klima 16 derecede. Arkamda 16 derece olduğunu görebilirsiniz. Banyoya girdim ve fark ettim. Banyo tavanındaki ısıtıcı 31 dereceye ayarlanmış. Ve sıcak, aşırı sıcak hava pompalıyor. İşte böyle. Evet. Kapat. Kapat.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini Rinso ilk günkü gibi korur.
10: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini Rinso ilk günkü gibi korur.
17: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve servis.

0: ama akşam saatleri ilerledikçe motor sesleri de yükselmeye başlar.
1: Burada neler oluyor? Şu bir Amerikan arabasıydı. Epey hızlı gidiyor, öyle değil mi?
0: Wiesbaden şehir merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneydoğusunda ABD ordusunun hava üssü bulunuyor.
1: Eğer o bir Amerikan arabasıysa bu kadar gürültülü olsun. Olmasına izin verilebilir ama...
2: Sesi yine de yüksek.
1: Yine de bir gürültü ihlali sayılır. Tamam, durduk, güzel.
2: Taksinin önünde.
1: Evet, bir de yol verseler harika olacak. Bu gürültü ihlali.
2: Evet, biraz daha yaklaşmalıyız. Müzik açan o mu?
1: İşte gereksiz gürültü yapan biri. Nasıl gaza bastığını duyabiliyorsunuz. Sabit bir hızla da gitmiyor. Hızlanıyor ve yavaşlıyor. Sonra tekrar gaza basıyor. Egzoz sisteminden çıkan o gereksiz gürültünün sebebi de işte bu. Burada görev gücü olarak gereksiz gürültü yapan araçlar konusunu çok ciddiye alıyoruz ve asla onlara taviz vermiyoruz. Çünkü epey şikayet alıyoruz. Bu işi durdurmak bizim görevimiz. Sürekli birileri arayıp bir aracın çok ses çıkardığından ve yazın camları açıkken uyuyamadıklarından şikayet ediyor. Gürültü de strese yol açıyor. Stres de sağlık sorunlarına sebep oluyor. Bölge sakinlerinin artık canına tak etmiş durumda. Hadi bakalım. Trafik kontrolü yapalım. Tepe lambasını yakar mısın?
2: Tamam.
1: Evet, onu takmanın zamanı geldi.
0: Ancak sürücü bunu fark etmiş gibi görünmüyor.
1: Durmak mı istemiyor? Bekle bir dakika. Sağa çekmesini söyle.
2: İyi akşamlar.
3: Merhaba.
2: Bir kontrol yapmak istiyoruz.
3: Tamam.
2: Lütfen bizi takip edebilir misiniz?
3: Tamam.
0: Son derece gürültülü aracın keyif sürüşü sona erdi. Ancak sahibi hava üstünde görevli ise işler karmaşıklaşabilir. Friedrichshafen, Avrupa'nın en büyük modifiye fuarının girişinin hemen dışında Ravensburg polis memurları bir aracı inceliyor. Henüz egzoz sistemini kontrol etmediler.
4: Bunun için özel izin belgeniz var mı?
5: Dosyanın içinde.
4: Numaraları onunla karşılaştırmak istiyoruz. Çıkarır mısınız lütfen?
6: Deniz, son durum ne?
4: Evet, hala arıyoruz. Geliyorum. Numara sende var mı?
6: 031-0917.
4: Tamam, eşleşiyor.
6: Tamam.
4: Arka susturucu. Evet. Anormal bir şey gördün mü?
6: Hayır. Bununla ilgili bir şey bulamadın değil mi?
4: Hayır.
5: Orijinali bu.
6: Evet, tam da onu söyleyecektim. Evet.
4: Pekala, kaybolmadan onu yerine kaldırabilirsiniz. Araçtaki diğer her şey yolundaydı. Kendisine bir kusur bildirmek istedik. Bu sadece sinyalleri belirli bir süre içinde düzelttirmesi gerektiği anlamına geliyor.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
15: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
14: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
15: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
16: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan yıpratıyor.

0: Ama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptan da. Solo 32'li tuvalet kağıdı.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Doğuş Karadeniz Siyah Çay 279 lira yerine 259 lira.
3: İster tek tek ister toptan Bizim Toptan.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Genç sürücü yanlarda kayar sinyallere izin verilmediğini bilmediğini iddia etti. Memurlar da ona inanıp bu seferlik anlayış gösterdi.
4: Sorunu giderdiğinizi kanıtlamak için 14 tamam. gününüz var. Ardından bu bildirimi ilgili trafik tescil şubesine göndermelisiniz.
5: Tamam.
4: Bizzat gitmek yerine postayla gönderirseniz 3 gününüz daha oluyor. Yani fazladan 3 gün kazanıyorsunuz.
6: Bunun için ona ceza yazmadık. Bu gibi durumlarda esnek davranabiliyoruz. Diğer her şey yolunda olduğu için çok katı olmak istemedik.
5: Tuning World boyunca her zaman çok fazla denetim oluyor. İyi hazırlık yapmak en önemlisi. Bu ikimizin de işini kolaylaştırıyor. Hem süreci hızlandırıyor hem de zaman kazandırıyor. Hazırlıklı olduğunuza ve her şeyin ruhsata işlendiğine emin olun. O zaman hiçbir sorun çıkmaz. Sinyaller içinde tamam bunu bilmiyordum ama sorun değil. Çok büyük bir mesele değildi ve geri kalan her şey tamamdı.
4: Tamam. Tamamdır. Pekala, işimiz bitti.
6: O halde şunu hallettirin ve onlara gönderin.
5: Tamam, anlaştık.
6: Tuning World'de iyi eğlenceler.
3: Şanslı adam. 22 yaşındaki modifiye tutkunu artık fuara gidebilir. Orada sayısız dünya premierini, yeni çıkan ürünleri, özel yapımı araçları ve Amerikan arabalarını sergileyen 11 dev salon bulacak. Neumünster, Başkomiser Marco ve meslektaşı müfettiş Niklas devriyede. Aniden o tecrübeli kulakları sağdan gelen yüksek bir egzoz patlaması duyuyor.
7: O da neydi öyle?
8: Şu araba değil mi?
7: Arka taraftan gidiyor.
8: Evet. Motoru bağırtıyor.
7: Evet evet buradaydı. Eğer oradakiyle aynıysa...
8: Tekrar basıp gitti mi yoksa hala buralarda mı bilemiyorum.
3: Bugün bu civarda bir mezuniyet balosu var. Testosteron kokan gösterişler için mükemmel bir sahne.
7: 18-24 yaş arası gençler genellikle çok gösterişli davranıyor ve hızlı, gürültülü araba kullanmayı seviyor. Yeteneklerini gözlerinde büyütme eğilimindeler. Bu da dikkatsiz araç kullanmalarına yol açıyor. Az önce bir mezuniyet balosundaydık, oradan biliyorum. Çok gürültülü bir ortamdı. Oradaki arabalar muhtemelen onlara ait değildi. Ya babalarından ödünç almışlar ya da kiralık araçlardı. Oraya gidiyorlar, arabalarıyla orada hava atıyorlar, sonra tekrar gaza basıp son ses ve yüksek müzikle geri gidiyorlar.
3: Bazen o kadar hızlı gidiyorlar ki polis bile onları yakalayamıyor.
7: Bir ara buradan geçmiş olmalı değil mi?
8: Evet, şu an ya önümüzde ya da arkamızda.
3: Hansen ve Rose pusuda bekliyor ama sonra merkezden bir telsiz anonsu alıyorlar.
9: Konumu gördüm. A7 otoyolunda şüpheli bir alkollü araç kullanımı var. Şimdi okuyorum. Neumünster Mitte'yi geçmiş ve kuzeye doğru ilerliyor. Onu takip etmek için kuzeye doğru gider misiniz? Mevcut konuma şu an bakabilen bir devriye yok.
8: Anlaşıldı, yola çıkıyoruz. Tepe lambalarını yakar mısın?
7: Tamam.
3: Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaya DUI kısaltması verilir. Alkollü araç kullanmak en tehlikeli trafik suçlarından biridir. Alkollü bir sürücüyü kovalamaksa bilhassa tehlikeli olabilir.
8: Şu anda belli bir alkollü sürücü ihbarına gidiyoruz. Görünüşe göre biri A7'de etki altında araç kullanıyor.
9: Otoyolda yalpalayarak giden, zaman zaman 3 şeridi birden işgal eden bir minibüs. Neredeyse bir kazaya sebep oluyormuş. İhbarı yapan kişi aracın arkasında seyreden Wiesbaden plakalı turuncu bir araç kullanıyor.
8: Otoyolda etki altında araç kullanmak özellikle yüksek hızlarda son derece tehlikeli olabilir. Diğer araçlara çarpabilir. Dengesiz sürüş diğer araçları manevra yapmaya zorlayabilir. Üç şeritli bir otoyolun bütün şeritlerinde zikzak çizerek gitmek çok büyük bir tehlikedir.
7: 74-93 şu an Kuzey Neumünster'deyiz.
9: Neumünster Kuzey Kavşağı'na şu an 1 kilometre mesafedeyiz.
7: Acaba şu mu bakayım? Yok değilmiş. Bu söz ettiği araba şimdi geçti herhalde bak. Değil mi?
8: O olabilir.
7: Evet.
8: Evet işte
9: 93,
8: o.
9: Görsel temasınız var mı?
7: Takipteyiz.
3: Hansen ve Rose şimdi diğer sürücüleri ve kendilerini tehlikeye atmadan sürücüyü durdurmaya çalışmalı. Wiesbaden'de Argus görev gücü lideri Florian ve meslektaşı başkomiser Stefan aşırı hızlı giden bir aracı az önce durdurdu. Görünüşe göre araç Amerika Birleşik Devletleri plakalı.
7: Bir trafik kontrolü yapıyoruz. Lütfen kimliğinizi, ehliyetinizi ve aracın Merhaba. Ruhsatını gösterin. Bir kural ihlal ettiniz. Şimdiden söyleyeyim, bu kural ihlalinin cezası 80 euro.
10: Tamam.
7: Evet, sizi kameraya kaydettik ve nasıl araç kullandığınızı çektik. O yüzden bunu bir kere mi yoksa 2-3 kere mi yaptığınıza bakmamız gerekiyor. Yani tekrar izleyeceğiz.
10: Anladım.
7: Kimliğinizi bir kontrol edip birkaç saniye içinde yanınıza geleceğim.
3: Bu sırada Florian aracın altına göz atıyor.
11: Evet, arka susturucu tamamen yok. Komple sökülmüş. Önden arkaya kadar sadece boru var.
3: Araç felaket durumda. Sorun şu ki Amerika'da bu bir sorun değil.
7: Gece vakti keyif sürüşü yapan bir araç gördük. Sinyallerinin sarı yerine kırmızı yandığını ve Almanya'da izin verilenden daha fazla ses çıkardığını fark ettik. Bu yüzden Alman plakası taşımasına rağmen aracın Amerika'ya kayıtlı olduğundan şüphelendik. Burada Wiesbaden'da bu durumla sık karşılaşıyoruz. Çünkü burada bir NATO üssü var. Ve hava üssünde işine gidip gelen çok sayıda Amerikan askeri mevcut. Ve Almanya'da görev yaptıkları sürece kendi ülkelerine kayıtlı araçlarını buraya getirebiliyorlar. İnsanlar tarafından dikkat çekmemek için de Alman plakası takıyorlar. Ancak Alman plakasına sahip olmalarına rağmen hala Amerikan tescil yasalarına tabiler ve bu da bizim için sorun yaratabiliyor. Çünkü bizdeki kurallar farklı.
10: Frankfurt'ta bana arabanın çok ses çıkardığını söylediler. Sonra ruhsatıma bakıp bir dahaki sefere bu kadar gürültü yapma, yeter dediler. Ben de tamam teşekkürler dedim. Sanırım bu sefer ceza yiyeceğim. Yapacak bir şey yok.
3: Ama Wiesbaden'deki memurlar durumu görmezden gelmiyor.
11: Tamam. Hava üssünde mi yaşıyorsunuz yoksa lojmanlarda mı?
10: Hayır.
11: Hava üssü mü?
10: Hava üssünde.
11: Evet. Tamam. Hava üssünde yaşıyormuş.
3: Bu zor bir durum. Çünkü Almanya'da yasak olsalar bile araç Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtlı olduğu için memurların yasa dışı modifiyelere karşı işlem yapma yetkisi yok.
7: Gürültülü bir aracınız olsa bile sürüş tarzınızı sessiz olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama bu şahıs buna rağmen gereksiz gürültüye sebep oldu. Biz de ona göre cezasını kesmek zorunda kaldık. Size şunu söylemeliyim. Bu gece sizi tekrar bu şekilde araç kullanırken, arabayla kural ihlali yaparken veya suç işlerken görürsek, sizi tekrar durdurur, bir trafik kontrolü daha yaparız. Ve o zaman da ertesi sabaha kadar arabanızın anahtarlarına el koyarız.
10: Tamam, anladım.
7: Anlaşıldı mı?
10: Evet.
7: Peki. O zaman dikkatli gidin. İyi akşamlar.
10: Size de teşekkürler.
7: Hoşça kalın.
10: İyi akşamlar.

0: Stefan ve Florian için gece henüz bitmedi. Mesaileri sabah 3'e kadar devam ediyor. Yakın zamanda saatte 30 veya 40 kilometre hız sınırının getirildiği Wiesbaden şehir merkezinde devriye geziyorlar.
1: Bir dakika, şu aracı gördün mü? Gerçekten çok hızlıydı. Az kalsın bariyerlere giriyordu. Onu yakalayabilir miyiz?
2: Muhtemelen yol çalışmasını zamanında
1: evet,
2: fark edemedi.
1: Evet, adeta uçarak döndü. Virajı o kadar hızlı aldı ki neredeyse yol çalışmasına dalıyordu. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Bu bir hız ihlali olabilir. Crowley, kayda girmeye hazırlan.
2: Tamam.
1: Ve kaydı başlat. Yine hızlanıyor.
0: Wiesbaden şehir merkezinde aşırı hız yapmak alışılmadık bir durum değil. Ancak son derece tehlikeli. Mannheim'da akşamın ilerleyen saatleri. Başkomiser Alexander ve müfettiş Tim mesailerine karakoldaki araç liftinin yanında başlıyor. Meslektaşları o gece trafikten men ettikleri araçları kapsamlı bir inceleme için onlara getiriyor. İlk vakaları lüks bir araç, egzoz sistemiyle oynandığından şüpheleniyorlar.
3: Lütfen öne doğru gelin. Lift orada. Aracınıza göre ayarlayabilecek miyiz bir bakmamız gerekiyor. O yüzden öne park edin.
0: Mannheim'da devriye ekipleri bu gece şüpheli araçları polis merkezindeki lifte getiriyor. Lift biraz eskimiş olsa da işleri hızlıca halletmeniz gerektiğinde hala altın değerinde.
3: Meslektaşlarımız aracın normalden daha basık olduğunu fark etmiş. Ancak ondan önce araçtan gelen yüksek bir ses duymuşlar. Bu iki faktör aracın inceleme için buraya getirilmesine neden oldu. Sahadaki arkadaşlarımız çamurlukların içinde sürtünme izleri fark etmişler. Ardından da tekerleklerin düzgün dönmediğinden şüphelenilmiş. Araba bu yüzden buraya getirildi.
0: Şimdi alt takımdan başlayarak araca daha yakından bakma zamanı. Araç kaldırıldığında tüm gizli kusurlar gün yüzüne çıkıyor.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim. Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Bakın,

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bize yasa dışı modifiye ve egzozda yön değiştirme ihbarı geldi. Bu yüzden
10: evet,
9: ilk olarak buna odaklanacağız. Zaten şimdiden görebiliyoruz. Bakın, burada egzozdaki su buharından çok daha fazlası var. Görüyor musunuz?
11: Aracın altına göz attıklarında umut verici görünmüyor.
9: Gözle görülür şekilde damlayan ciddi bir yağ kaçağımız var.
11: Egzoz sesini yükseltmek için bazı sürücüler arka susturucuyu söküyor ki bu Almanya'da kesinlikle yasak.
9: İçi boş olduğunda işte böyle ses çıkarır. İçinde hiçbir şey yok. Bunun sonucunda hem gürültü emisyonu hem de egzoz çıkışı olumsuz etkilenecektir. Bu da aracın trafiğe çıkış izninin kesinlikle iptal edileceği, ayrıca 90 euro ceza ve üzerine 28 euro idari masraf kesileceği anlamına geliyor. Yani pek de ucuz bir faturası yok.
11: Aracın başka kusurları da var. Yasal olarak trafiğe çıkmasına izin verilmeyen bazı parçalar takılmış.
9: Hatta burada bu egzoz borusunun üzerinde bile yazıyor. Sadece yarış içindir. Yani normal sürüşte kullanılamaz diyor. Egzozda oynanmış. Dolayısıyla bu haliyle trafiğe çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecek.
12: Tamam, anladım.
9: Her şeyle oynanmış. Katalitik konvertör kaynaklanmış. İçi tamamen boşaltılmış.
12: Tamam.
9: Lambda sensörleriyle oynanmış. Artık egzoz emisyonlarını ölçmüyorlar.
12: Bu durum TÜV emisyon testinde ortaya çıkardı. Lambda sensörü dışında bir şeylerin yanlış olduğu belli olurdu.
9: Nasıl test edildiğini bilmiyoruz. Test edildiğinde aracın ne durumda olduğunu da bilmiyoruz. Test sırasında ben orada değildim sonuçta, değil mi? Belki de
12: ben
9: de orada aracın durumu hala yönetmeliklere uygundu.
12: Yani daha sonra benim bir şeyleri değiştirdiğimi
9: siz
12: mi kastediyorsunuz?
9: Siz veya bir başkası, sonuçta birisi yapmış bunu sizin yaptığınızı
12: aracı TÜV'de
9: iddia
12: muayene ettirdim ve o zamandan beri hiçbir şey değiştirilmedi. Hı-hı. Buna
9: yani
12: eminim.
9: Muayene ettirdiniz öyle mi? Bu haldeyken mi?
12: Evet, bu haldeyken evet.
9: Tamam, egzoz sistemiyle kasıtlı olarak oynanmış. Sürücünün bize söylediğine göre bunu kendisi yapmamış. Açıkçası bu bana ikna edici gelmedi.
11: Eğer bu ifade doğruysa, bu aracın trafiğe çıkmasına asla izin verilmemesi gerekirdi. Ancak modifiyeli egzoz sistemi daha başlangıç gibi görünüyor. A7 otoyolunda polis memurları Niklas ve Marco telsizle bir minibüs hakkında uyarı aldı. Sürücünün otoyolda yalpalayarak ilerlediği ihbar edilmişti. Sürücünün sarhoş olduğundan şüpheleniliyor.
7: Bunu Datken'de kenara çekelim.
12: Evet.
11: Sürücü talimatları yanlış anlamış gibi görünüyor ve gittikçe daha da yavaşlıyor.
7: Gittikçe yavaşlıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Durumu değerlendirmek bizim için her zaman zordur. Neden böyle yapıyor bilmiyoruz. Bazı ülkelerde sürücülere polis işaret verdiği zaman derhal durmaları öğretilir. Hatta bazen dörtlerini yakıp otoyolun ortasında bile dururlar. Belki de sürücünün ehliyeti yoktur ve durdurulmak istemiyordur ya da arabada yasa dışı bir şey vardır ve onu camdan atmaya çalışıyordur. Bu yüzden yavaş gidiyordur. Bunu her zaman önceden bilemeyiz. Dolayısıyla şu kadarını söyleyebilirim ki biri bu kadar yavaş gittiğinde hep şüpheleniriz.
12: Yavaşlıyor mu?
7: Evet, şimdi tekrar hızlanıyor. Bir sonraki çıkıştan gireceğim. Bakalım bizi takip edecek mi? Evet etti.
0: Evet evet takip etti, güzel.
11: Memurlar araç sürücüsüyle birlikte otoyoldan çıkıyor. Sürücü şu an anormal bir davranış sergilemiyor ve sivil aracı yalpalamadan takip ediyor.
7: Şurada sağa çekeceğiz.
0: Şurası müsait.
7: Sağ tarafa. Gerekirse orada durabilir. Yola devam edemeyeceği ortaya çıksa bile orada kalabilir. Tamam. Burada duruyorum. Dörtlüleri de yaktım.
0: Benim kulağımda telsiz var. Kontrolü sen yapsana.
7: Tamam, tamam. Sorun değil.
0: Tamamdır, sağ ol.
7: Merhaba, iyi akşamlar. Dilimizi biliyor musunuz?
10: Bilmiyorum.
7: Bilmiyor musunuz? Polis kontrolü. Ben trafik şubeden Mark. Ehliyetinizi, sigorta poliçenizi ve pasaportunuzu görmek istiyorum. Tamam, teşekkür ederim.
11: Sürücü cana yakın ve işbirliğine açık görünüyor. Oysa birkaç dakika önce otoyoldaki diğer sürücüler tarafından tehlikeli araç kullandığı için ihbar edilmişti.
7: Sizi durdurduk çünkü biri bize sizin A7 otoyolunda şeritler arasında yalpaladığınızı söyledi. Yani şeridinizde kalamıyormuşsunuz.
10: Tamam.
7: Şerit değiştirip bir o yana bir bu yana gidiyormuşsunuz.
10: Tamam.
7: Sorun neydi?
10: Çünkü gözlüğüm şuraya düştü.
7: Gözlüğünüz evet. Mü düştü?
10: Çünkü gece araç kullanıyorsam evet. Onları evet. Takmam gerekiyor.
7: Tamam.
10: Bu beni etkiliyor.
7: Saatte 100 kilometre hızla giderken saniyede 26-27 metre yol alırsınız. Az önce söylediğiniz gibi ayak boşluğuna bakmak için gözünüzü bir anlığına bile yoldan ayırırsanız tek bir saniyede neredeyse 30 metre ilerlersiniz. Bu son derece tehlikeli bir şey. Önünüzde fren lambaları yansaydı onları fark etmezdiniz. Herhangi bir alkollü içecek ya da yasaklı madde falan kullandınız mı?
10: Hayır, hayır, hayır, hayır.
7: Peki, içerisi biraz tatlı kokuyor.
10: Hı-hı.
7: Bunun alkol olma ihtimali var mı yok mu? Arabanın içinde hafif tatlı bir koku var.
10: Burada mı?
7: Evet.
10: Burası mı?
7: Evet.
10: Buyurun girip kontrol edin.
7: Alkol testi yapmanızı rica edeceğim.
10: Tabii ki.
7: Tamam, dışarı çıkar mısınız lütfen? Çoğu zaman sürücüde bir gariplik olup olmadığını anlamak istediğimde içgüdülerime ve duygularıma güvenirim. Duyma ve görme duyularıma. Dokunma duyusu pek geçerli olmuyor tabii ama konuşmasının peltek olup olmadığını anlamak için işitme duyunuzu da kullanabilirsiniz.
13: Yüz ifadelerini ve vücut dillerini de kontrol edebilirim.
7: Koku alma duyumu da kullanabilirim. Bu vakada aracın içinde hafif tatlı bir koku vardı ve bunu tanımlamak zor olabiliyor. Bazı alkollü içkiler böyle kokar.
11: Bu manevralara düşen gözlüğün mü yoksa alkolün mü sebep olduğu şimdi alkolmetre testiyle belirlenecek.
7: Alkolmetreye üfleyeceksiniz, tamam. Tamam mı?
0: Tamam. Şimdi nefes alın ve üfleyin. Üfleyin, devam, devam, devam, güzel, devam. Tamam, tamam, durun.
11: Sadece birkaç saniye içinde memurlar geçerli bir sonuç elde edecek. Sürücü için yola devam edip edemeyeceğinin yanı sıra ehliyeti de söz konusu. Wiesbaden'de Florian ve Stefan şehir merkezindeki tehlikeli sürüşüyle dikkatleri çeken bir aracı takip ediyor. Ama nereye kayboldu?
14: Aracı ilk olarak şehir merkezinde gördük. Zaten o sırada da çok hızlı gidiyordu. Onu takip ettik ve yine şehir merkezinde bulunan 30. bölgede dijital hız göstergemize göre 200 metre içinde aniden sıfırdan tahmini 52 kilometre hıza çıktı. Hızını ölçecektik ama sonra sağ restoranların olduğu tarafa doğru döndü. Onu yakalayamadık. Yani bir hız ihlali gerçekleştirdi. Bunu önlemek için onu durdurduk.
11: Artık gözlerini dört açmaktan başka çareleri kalmadı.
14: İşte orada. Biraz şansımız varsa sadece bir döner veya içecek bir şeyler alıp tekrar yola çıkarız. O zaman biz de pozisyon alabiliriz.
0: Otoparkın önüne park edebiliriz değil mi? Bir sakıncası yok.
11: Memurlar sivil araçlarında pusuya yatmak istiyor. Sürücünün gece atıştırmalığından sonra yola devam edeceğini umuyorlar.
0: Model bilgileri bu şekilde. Evet, dizel. Plakasını paylaşıyorum. Sürücü 26 yaşında. Sahibinin daha önceden 6 vukuatı var.
14: İşte orada. Belki şehir dışına çıkıyordur. Ne dersin? Olabilir mi? Hızlanıyor mu? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bak hızlanıyor. Ben hızlanmıyorum. Burada hız sınırı 30.
11: Wiesbaden genelinde hız sınırı 30 veya 40 kilometre. Sürücü sadece çok hızlı gitmekte kalmıyor, aynı zamanda bir elektrikli scooter'ın da önüne kırıyor.
14: Tepe lambalarını yakabilir misin?
0: Tamam.
14: Bu sürüş tarzı yüzünden ona bir ceza daha yazacağız.
0: Hı hı.
11: Bu araç için yolun sonu göründü.
14: Onu takip ederken 30'luk bölgede 80 ila 90 arası bir hızda gittiğini fark ettik. Sonra bir kavşağın ortasında sola dönmeye çalışan bir scooter'ın önüne kırdığını gördük. Bu çok tehlikeliydi. Daha sonra 30'luk bölgede 50 ve 60'da gitmeye devam etti. Merhaba polis, lütfen motoru durdurun.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Sana
5: yakışanı tak. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Sizi tehlikeli ve hızlı araç kullandığınız için durdurduk. Şu an 30 veya 40'lık bir bölgedeyiz. Az önce döner almak için durduğunuzu, ardından tekrar hızlandığınızı gördük. 30'luk bölgede hızınızı 52 olarak ölçtük. Ve az önce şehir merkezinde 80 ila 90 arasında gittiniz. Kimlik bilgilerinizi alacağız. Hız ihlali yaptığınız ama... Önce meslektaşımın video kayıtlarını incelemesi gerekiyor. Daha sonra size gereken işlemi yapacağız.
18: Anlıyorum ama sorun şu ki karım yeni doğum yaptı ve şu an hastanede. Bu yüzden biraz acelem var. O yüzden şu an onları az önce hastaneye götürdüm.
14: Tamam da aceleniz olsa yiyecek bir şey almak için dönercide durmazdınız öyle değil mi?
18: Antibiyotiklerini içebilmesi için yemek yemesi gerekiyor.
14: Tamam anlıyorum. Evet tabii ki benzinliğe de gidiyor olabilirdiniz. Mümkün.
18: Ben
14: sizi
18: şey,
14: yalan söylemekle suçlamıyorum.
18: Ben şey...
14: Doğru söylüyor olabilirsiniz ama size karşı tamamen dürüst olacağım. Eğer yeni doğan çocuğunuz ve eşiniz hastanedeyse ve eşinizin acilen bir şeyler yemesi gerekiyorsa az önceki gibi araç kullanamazsınız. Özellikle de o scooter'ın önüne o kadar tehlikeli bir şekilde kırmanızın hiç kimseye faydası olmaz. Birini ciddi bir şekilde yaralayabilirdiniz.
18: Evet,
14: büyük bir kaza yapabilirdiniz.
11: Bahane mi yoksa gerçek mi? Durum ne olursa olsun hızlı ve tehlikeli araç kullanmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
18: Karım ve yeni doğan bebeğim şu an hastanede. 2 hafta önce eve geldiler. Ardından karımın ateşi yükseldi ve bayıldı. Acilen hastaneye gitmeleri gerekti. Onu az önce oraya götürdüm. Bu yüzden bu kadar acelem vardı. Kafam pek yerinde değil.
14: Her gün buna benzer bahaneler duyuyoruz. Elbette bunun gerçekten trajik bir durum olma ihtimali de var. Böyle durumlarda her zaman insanların sağduyusuna seslenmek ve bakın bunun kimseye bir faydası yok demek zorunda kalıyoruz. Babanın ciddi bir şekilde trafik kazası geçirip aynı hastaneye gitmesi kimseye fayda sağlamayacaktır.
11: Sürücünün aslında ne kadar hızlı gittiğini video analizi gösterecek.
14: Her neyse, size iyi akşamlar diliyorum. Ailenize geçmiş olsun.
11: Birkaç gün sonra karar belli oluyor. %10'luk tolerans indirimine rağmen sürücüyü 40 euro para cezası, 1 ay süreyle ehliyetine el konulması ve 2 ceza puanı bekliyor. Mannheim. Başkomiser Tim ve müfettiş Alexander polis merkezinin kendi liftinde bir aracı inceliyor. Araç onlara modifiyeli egzoz sistemi nedeniyle getirilmişti. Ancak havaya kaldırıldığında memurlar başka kusurlar da tespit etti.
19: Lastik üreticisi bu lastiklere aşınma göstergeleri yerleştirmiş ve burada açıkça görülebiliyorlar. Yani göstergeler lastiğin bittiğini, değişmesi gerektiğini söylüyor. Bu haliyle artık trafiğe çıkmaya uygun değil. Bunun dışında meslektaşlarımız arka tarafa takılmış bir difüzör de buldu. Ya düzgün takılmamış ya da gevşemiş. Artık yerine tam oturmuyor. Yıpranmış ve muhtemelen kırılmış görünüyor. Muhtemelen bir ara takılmış. Son olarak arka rüzgarlık eki var. Sadece bir aksesuar olmasına rağmen teknik olarak onaylandığını teyit ettik.
11: Memurlar aracın tüm kusurlarını belgeliyor. Şimdiden söyleyeyim, epey var.
19: Çıplak kalan karkası görüyor musun?
7: Evet.
11: Bu sistem bütün lastiği bir arada tutar. Eğer buradaki gibi açığa çıkarsa hayati tehlike yaratabilir.
19: Bir araç yüksek hızlarda kullanıldığında lastik ısı nedeniyle doğal olarak genleşir. Yani kısacası karkas son katmandır. Lastiğin içindeki havayı tutan çelik ağdır. Eğer lastik sonrasında gümleyecek olursa kesinlikle tehlikeli bir durum yaratır. Hız ne kadar yüksek olursa lastiğe binen yük de o kadar artar ve bu da eninde sonunda lastiğin patlamasına neden olur. Bu yüzden bu kesinlikle yol güvenliğini tehlikeye atan bir araç.
11: Egzoz sistemiyle oynanması, yasa dışı parça takılması ve açığa çıkmış lastik sistemi. Alexander bu aracın nasıl onay aldığını merak ediyor.
19: Muayeneye bu halde mi götürdünüz? Buna cevap vermek zorunda değilsiniz.
12: Seve seve veririm. Evet, bu halde
19: bu
12: götürdüm.
19: Bu halde mi?
12: Evet, TÜV'den geçti. Evet. Belgemi de aldım.
19: Tamam.
12: Bir kusur olsaydı eğer egzoz sistemi veya başka bir şey zaten yaptırırdım ama bana hiçbir şey söylemediler. TÜV belgesini alınca ben de pek üstünde durmadım açıkçası. Evet.
19: Tamam. Orayı da çekin.
11: Sertifikalı bir uzman araca gerçekten bu haldeyken onay verdiyse ortada cezai bir suç var demektir.
19: Aracı muayeneye bu halde soktuğunuzu ve geçtiğini söylüyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir iddia. Eğer iddianız doğruysa denetimi yapan uzman evrakta sahtecilik yapmış demektir ve bu büyük bir suçtur. Bu durumda muayeneyi yapan mühendis tarafından işlenmiş olabilecek başka bir suç şüphesi daha doğuyor. Aracın hem gürültü hem de karbon emisyonu açısından yasal sınırların dışında olduğunu fark etmeleri gerekirdi. Sonuç olarak bu aracın o muayeneden asla geçmemesi gerekiyordu. Bu mümkün olmamalıydı. Yani ortada tuhaf bir durum var.
11: Araç polis merkezinde kalmak zorunda. Birkaç gün sonra sahibinin aracı istasyona bu halde götürmediği ortaya çıkıyor. Şimdi kendisini 90 euro para cezası, idari masraflar ve ehliyetine işlenecek bir ceza puanı bekliyor. Araç trafikten men ediliyor. Neumünster'de başkomiser Marco ve müfettiş Niklas bir minibüsün sürücüsünü durdurdu. Sürücünün A7 otoyolunda şeritler arasında yalpaladığı iddia ediliyor. Adamın alkollü olup olmadığını alkolmetre testi belirleyecek.
12: Tamamdır. Her şey yolunda. Harika.
11: Alkol testi negatif çıkıyor. Peki bu tehlikeli sürüşün sebebi ne? Acaba yorgunluk olabilir mi?
13: Aa, anladım. Tamam. Bu ne? Bu bir...
10: Tunus'tan getirdiğim eşyalarım.
13: Hepsi sizin eşyanız. İçeride mi uyuyorsunuz?
10: Evet. Yorulduğumda burada uyuyorum. İşte burada.
13: Karavan gibi kullanıyorsunuz yani.
10: Evet.
13: Tamam. Biz bilgilerinizi kontrol ederken siz de arabanıza geçip oturabilirsiniz.
10: Tamam.
13: 5 dakika sonra işlemleriniz bitmiş olur.
10: Ben arabada bekliyorum.
11: Tamam. Yorgunluk belirtileri genellikle hafife alınır. Oysa sadece Almanya'da 2023 yılında 1900'den fazla yaralanmalı kazaya neden oldu.
13: Biri aşırı yorgun olduğunda bu durum alkollü olmakla eşdeğerdir. Dengesiz hale gelebilirler, tepkileri yavaşlar. Algıları ve doğru tepki verme yetenekleri bozulabilir. Çok yorgun olmanın alkollü olmaya benzediği bilinen bir gerçek. Böyle bir durumda biraz uyuyup dinlenmeye ihtiyaç vardır. Biz de bu durumda dinlenene kadar araç kullanmalarına izin vermiyoruz.
11: Bir de sürücü koltuğundaki o tatlı koku meselesi var. Marco bunu araştırmaya koyuluyor.
10: O koku.
13: Biraz tatlı bir kokuydu. Nedir o? Bu kadar tatlı kokan ne?
10: Üzüm.
13: Aa evet, belki de bu. Evet, muhtemelen.
10: Evet.
13: Tatlı bir kokuydu. Alkol de olabilirdi ama belki de üzümdü.
10: Evet.
13: Evet, olabilir. Mümkün tabii.
10: Hı-hı.
13: Çok yorgun olup olmadığınıza ve uyumanız gerekip gerekmediğine karar vermek için 2-3 test daha yapmak istiyorum. Yola devam edip edemeyeceğinizi görmek için. Bu basit bir test. Lütfen tek ayak üzerinde durmaya çalışın ve bir ayağınızı yukarı kaldırın. Evet, işte böyle. Tamam. Tek ayak üstünde durma testi kişinin tek ayak üzerinde dengede durup duramadığını belirlemek için yapılır. Herhangi bir yalpalama var mı diye bakıyorum. Bazı insanlar tek ayak üzerinde hiç duramaz ve insan bu durumda neden işe yaramadığını merak ediyor tabii. Teşekkür ederim. Şimdi iki parmağınızı burnunuzun ucuna götürmenizi isteyeceğim. Harika, tam isabet. Çeşitli bilişsel ve motor testler var. Örneğin kollarınızı uzatıp iki parmağınızı burnunuza götürmeniz gereken bir test var. Buradaki amaç belirli bir eylemi hassasiyetle yerine getirebilmektir. Gözlerinizle doğrudan omzumun üzerinden bakabilir misiniz? Sadece, evet, olması gerektiği gibi tepki veriyorlar. Burada kalıp 2-3 saat uyursanız bence bu çok iyi bir fikir. Ama isterseniz gitmekte özgürsünüz. Yaptığımız testler endişe edecek bir durum olmadığını gösterdi. Sürücü kendisiyle konuşulduğunda normal tepkiler verdi. Motor fonksiyonlarını yerine getirebildi ve tek ayak üzerinde durma testi sırasında dengesini kaybetmedi.
10: Teşekkür ederim.
13: Dikkatli sürün. İyi akşamlar. Hoşçakalın beyefendi.
10: Teşekkür ederim.
11: Adam Tunus'tan İsveç'teki evine dönen bir İsveç vatandaşı. Sadece 3 günde tamamlamak istediği 4500 kilometrelik bir yolculuk.
10: Tunus'tan geliyorum. Bu yüzden saatlerdir direksiyon başındayım. Yolculuk 3 gün sürüyor. O yüzden burada uyuyorum. Araba kullanıyorum, uyuyorum ve sonra tekrar sürüyorum. Çünkü İsveç o kadar da uzak değil.
11: Sürücü Danimarka sınırında karavanında mola vereceğine söz veriyor. Önünde hala 90 kilometrelik bir yol var ve umarız bunu yalpalamadan tamamlar.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
22: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
23: Türk tenis tarihini adını altın harflerle yazdıran milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Roland Garros 2026 maçları Paris'ten canlı yayınla D-Max'te.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
23: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
24: Parker.
3: Memnun oldum.
24: Giovanni.
3: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
24: 4 tane var.
3: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
24: Az çok.
3: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
24: Günde 20 gram hiç fena değil.
3: Bir onsun üçte ikisi.
24: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
25: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
3: Fena değil.
4: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
3: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
24: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
3: Bu ne zaman oldu?
24: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
25: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
3: Evet. Peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
26: Bomba kullanıyorlar.
25: Bomba. Bombalar.
3: Gerçekten mi?
24: Evet.
3: Aman tanrım.
24: Evet.
3: Bu biraz fazla gibi. Harika.
26: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
27: Şuna bak, aman tanrım.
2: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
24: Evet, onun eviymiş.
2: Sandım.
26: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
25: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
3: Olur.
25: Onu takip edeceğiz.
26: Dikkatli olun.
3: Tahtalara basın.
25: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
26: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
2: Aa, evet.
3: Vay be.
26: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
2: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
26: Evet evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici, dehşet verici. Korkutucu.
28: Keyfimiz yerinde. Büyük bir zula bulduk. İçi tamamen maddeyle dolu.
25: Bir tane daha. Daha yoktur sanmıştım. Bitti mi?
29: Hayır, devamı da var.
28: Arabanın geçmesine müsaade edip alıcının peşine düşeceğiz.
30: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok.
29: Hı-hı.
30: Burada neden reçete lazım?
29: Ama İsveç'te reçeteli.
30: Tamam, anlıyorum ama gerekiyorsa alabilirsiniz. Benimle
29: buna
30: ilgisi
29: el koyuyorum.
30: Var.
29: Kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
31: Gümrük Kontrol İsveç programında İsveç'in sınırlarının izlenmesi ve korunması için yürütülen çalışmaya dair bir fikir ediniyoruz.
32: Çık dediğimi yap.
33: Narkotiği arıyorum. Narkotiği arayacağım.
32: Nedir bu?
33: Bilmiyorum.
32: Aptal değilim ben. Nedir bu?
33: İşte başlıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Çok yasak madde var.
32: Hey, hop hop hop hop.
31: Her gün tuhaf durumlarla karşılaşan bu kişilerle tanışma şansına ulaşıyoruz.
33: Ah, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
29: Ne dedin?
33: Bu şey beni yaktı.
29: Gözüne bir şey mi kaçtı?
33: Nereden geliyorsun? Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
31: İnsanların ülkemize getirmeye çalıştığı tuhaf şeyler var.
33: Ne, bu bir tür ilaç mı yoksa?
32: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
33: Peki.
29: Yani bu bir...
33: Tabut, evet.
29: Hı-hı. Anladım.
33: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
0: Kaçakçılık var. Bu çok ciddi bir durum.
4: Yasal olup olmadığına ben karar veririm.
6: Doğru.
31: Karşınızda İsveç Gümrük İdaresi ve sınır kontrol çalışmaları.
33: Acaba onu geri alabilir miyim?
0: Hayır, olmaz maalesef.

0: İki adres var.
1: İki adres mi?
2: Bekle, bir yere kaybolma, tamam mı?
0: Tamam.
2: Anladın
0: tamam.
2: Değil mi?
0: Sorun tamam. Yok, tamam.
3: İsveç'in dört bir yanında gümrük memurları sınırı geçen kişileri ve araçları kontrol ediyor. Trelleborg'da Almanya'nın Rostock kentinden gelen sabah feribotu limana yanaştı ve gemiden inen kamyonlardan biri özellikle dikkat çekiyor.
4: İş arkadaşım şeritteki bir aracı kenara çekti. Bir kamyon. Sürücü çok kibar ve yardımsever. Hatta neredeyse biraz fazla hevesli. Kapıyı açıp içinde ne taşıdığını göstermek istiyor. Biz de yakından bir bakmaya karar verdik.
1: Merhabalar.
5: Merhaba.
1: Merhaba. İçeride ne var?
5: Filtre var.
1: Filtre mi?
5: Evet.
1: Tamam.
5: Bugün Almanya'ya geri dönüyorum.
1: Aa, geri mi dönüyorsunuz? Evet. O zaman burada yük mü boşaltıyorsunuz?
5: Evet, sonra da döneceğim.
1: Sonra döneceksiniz. Beyefendi.
5: Evet.
1: X-ray'e gidin lütfen.
5: Buradan mı?
1: Evet, size göstereceğiz.
4: Daima önce hızlı bir kontrol yaparız. Biz tarama ekibiyiz ve araçları tarayabiliriz. Araçta bir tür makine var ve elbette böyle bir yükü incelememiz gerekiyor.
2: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Dilimizi biliyor musunuz?
5: Hayır.
2: Şurada bekleyin.
4: Taramayı başlatıyorum. Şu an yükte bir sorun yok gibi. Göze çarpan büyük bir şey yok. Ama dikkatimizi çeken birkaç küçük tuhaflık var. O yüzden de bagaja biraz daha yakından bakmak istiyoruz. Anlaşıldı. Üst taraftan kontrol etmeye başlayabilirsin. Yanında bir şey görüyorum. Görüntülere daha yakından bakacağım.
2: Bence çantadaki kutu çikolatayı görüyorsun.
4: Hayır, kolu 84 dereceye ayarlayalım. Böylece kamyonu daha iyi görebiliriz. Çünkü biraz tuhaf görünüyor. Mevcut görüntülerden zeminde gerçekten ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden garajımızda daha ayrıntılı bir inceleme yapmak istiyoruz.
2: Kabin içinde daha fazla arama yapmayacağım. Hadi garajı iyice bir kontrol edelim. Makineleri kontrol edeceğiz, tamam mı?
5: Tamam.
2: Bu arada biraz dolaşabilirsiniz. Meslektaşım size yardımcı olacak, tamam mı?
5: Tamam.
2: Hadi.

0: Biraz daha yaklaşın. Şapkanızı ve ceketinizi buraya bırakabilirsiniz.
1: Sürücü diğer sürücüler gibi davranıyor. Kontrol edilme konusunda biraz gergin. Aslında her türden insanla ve davranışla karşılaşıyoruz. Şüpheli mi değil mi bunu şu an bilemiyorum. Herkes içeri girdikten sonra kabinin yanında toplanalım arkadaşlar.
2: Emma ve Gizmo kabini ararken Johan konuyla ilgili özet geçmek için diğerlerini bir araya topluyor.
1: Taranan nesne işte böyle görünüyor. Farklı desenler olduğu açıkça görülüyor. Bu kamyonun tabanında ciddi bir sorun var. Eğer bunu çeşitli filtrelerden geçirirseniz giderek daha fazla kontrol ortaya çıkar. Çok dikkat çekiyor arkadaşlar.
2: Emma ve Gizmo kabini ararken Johan konuyla ilgili özet geçmek için diğerlerini bir araya topluyor.
1: Taranan nesne işte böyle görünüyor. Farklı desenler olduğu açıkça görülüyor. Bu kamyonun tabanında ciddi bir sorun var.

0: Altında bir sürü küçük kapak var, tekerin üstünde, ama hepsi eski.
1: Sürücü koltuğunun arkasına geçmek istiyor.
2: Zemindeki sorun orada görünüyor.
3: Emma ve Gizmo zemine dikkat çekti. Biz de tarayıcı görüntülerinde bunu fark ettik. Çalışmalarımızı kamyonun kabinini incelemeye yoğunlaştıracağız.
0: Sanki biri kasten kirletmiş gibi, çok net görülüyor.
2: Evet, aynen öyle.
0: Pisliği neredeyse temizledim.
3: Şu anda herkes tetikte bekliyor. Bir şey bulmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Bir kapak daha çıktı.

0: Küçük çanta nereye gitti? Kamera çantası. Onu da makineye sokmadınız mı? Oraya koymuştum.
1: Buraya mı koydunuz? Belki içeridedir.
0: Öyle mi? Ama onu kaybedemeyiz. Lensler onun içinde.
1: Aa, anladım. Bir bakayım. İşte burada.
2: Evet, şu küçük çanta Tayland'dan gelen uçağından yeni inmiş bir adama ait. Olivia ve Teresa onu kontrol etmek için durdurmuşlar.
1: Bakalım. Vay canına. Epey bir şey var. Dur biraz. Burada bir şey var. Adamın reçetesiz olarak bulundurmanın yasak olduğu bir ilaç getirdiğini hemen fark ettim. Meğer gerçekten de reçetesi yokmuş. Bunu alıyoruz, tamam mı? Yasak olan eşyaları arkama koyacağım.
0: Bu hiç hoş değil. Bunu buradan alması zor.
1: Doktordan reçete alın.
0: Aa, o çok pahalı bir şey. Evet öyle.
1: Bu kadarına izin veremeyiz, tamam mı?
0: En azından birazını bırakın. İki kutu bırakamaz mısınız? Ölmezsiniz ya, hadi. Hadi ama.
1: Bunları geçiremezsiniz. Kaçakçılık sayılıyor. Anlıyor musunuz beni?
0: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok. Burada neden reçeteli?
1: İsveç'te reçetesiz alamazsınız.
0: Tamam, gerekiyorsa alabilirsiniz yani.
1: Buna el koyuyorum. Kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
0: İyi, istediğinizi yapın bakalım. Yapabilecek bir şey yok artık.
1: Bunları geçiremezsiniz. Bu kaçakçılığa girer.
0: Öyle mi?
1: Anlamıyor musunuz?
0: Evet. Evet, sorun bu mu yani? Sorun bu yani.
1: Adam gerçekten çok huysuz. Sanırım uzun yolculuktan sonra epey yorgun düşmüş. Benim kutuları tek tek aldığımı fark edince onları götüremeyeceği için giderek daha fazla gerildi.
3: Çanta bununla dolu.
0: Çok mu fazla yani?
3: Evet.
1: Evet.
0: Aa, öyle mi?
3: Evet.
0: Sorun bu mu?
3: Bu ilaç olarak sınıflandırılıyor ve ülkeye sokmak için reçeteye ihtiyacınız var. Ceplerinizde başka bir şey var mı?
0: Hayır, başka bir şey yok. Bakayım.
3: Tamamen boş mu?
0: Evet, bu hariç. İşte burada yani. Evet, burada. Dezenfektan.
3: Peki bu nedir?
0: Evet, onu da alacağım. Bir tane daha var, evet.
3: Tamam.
0: Bir tane evet. Daha var diyorum. Bakayım, alabilir miyim?
3: Cepleriniz boş mu artık? Ceketinizi
0: evet,
3: çıkarın
0: yok.
3: Lütfen. Şuraya.
1: Adam kaçakçılıktan ihbar edilecek. Sonuçta bize bir reçete gösteremedi. Üstelik üzerinde çok fazla var. Bir rapor hazırlayacağım ve sizinle görüşeceğiz. Anlıyor musunuz? Tamam.
0: Bugün mü?
1: Evet, bugün.
0: Neden? Otobüse yetişmem lazım. Otobüsü kaçırmak zorunda mıyım? Acele edin madem. Otobüs 9'da kalkıyor. Hadi ama yapmayın.
3: Biz suç işlediniz. Siz bir suç işlediniz ve raporu yazana
0: daha
3: kadar
0: neler?
3: Burada durmak zorundasınız. Anladınız
0: ama
3: mı?
0: Ama bunu nasıl açıklayacaksınız bana?
1: 9'daki otobüsünüze yetişemeyeceksiniz. Nasıl? Onu söyleyeyim.
0: Ah.
1: Başka otobüsler de var.
0: Otobüs gitti bile. Lanet olsun. Ne yapacağım ben?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
8: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap!
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar

0: tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
2: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
3: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla. Ben bu kafayla daha çok kazanırım. Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: kötü kokuyor.
1: Yok, koku değil.
2: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
3: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
4: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli? Gencecik adamlarsınız ya.
5: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
6: Ter kalıyor bunları.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: Trelleborg'da polis memurları gizli bölmeleri olduğundan şüphelendikleri bir kamyonun kabinini aramakla meşgul.
1: İmdat!
0: Kabinin içini ve dışını çok dikkatli bir şekilde aradılar. Bir şey çıkmadı. Ama Johan ve meslektaşları pes etmiyor.
2: Zemini arıyoruz. Çünkü en dikkat çeken kısım orası. Baktığımız yerde herhangi bir anormallik göremiyoruz. Altını kontrol etmek ve belki de henüz fark etmediğimiz bir bölmeyi daha net görebilmek için kabini indirme işlemine geçiyoruz.
3: Bir sürü derme çatma onarım var. Bu dizel ısıtıcı için.
4: Evet.
3: Direkt kesmişler.
4: Muhtemelen çalışmıyor. Evet. O zaman burada bir yerde değil mi? Şu çizginin orada.
3: Üst tarafta.
4: Ya da şu tarafta, kirişlerin arasında.
5: Evet.
4: Dolabı çıkarmayı denediniz mi?
6: Denedik ama çok eski, kıpırdamıyor. Çıkaramıyoruz.
4: Tamam.
6: Biraz daha deneyeceğiz ama.
3: Şunu diğer taraftan denesene.
4: Zemin çıkıntılı olmasın. Paketlere benzemesinin sebebi bu mu yani? Olabilir mi?
2: Şu an çok titiz bir araştırma yapıyoruz ve epey zaman ayırıyoruz. Gördüklerimizle tarayıcı görüntüsünü eşleştirmeye çalışıyoruz. Ne olduğunu anlayamayınca da tabii ki canımız sıkılıyor. Bu makine biraz komik aslında. Giderek tatmin olmaya başlıyoruz. Çünkü gerçekten de çoğu şeyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. Ve açıkçası moralimiz biraz bozuluyor. Çünkü şöyle diyoruz, bu kadarmış. Bir dahaki sefere.
7: Evet.
3: Başka bir zemin gibi görünüyor. İçeriden ulaşmayı denememiz gerekecek. Kuytu bir yer sanırım.
2: Biraz öyle, evet. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Birkaç dakika ayırıp durumu konuşuyoruz. Gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Buzdolabının etrafı biraz şüpheli gibi. Altını ve çevresini iyice kontrol ettik mi buna bakacağız. Buzdolabının altını son bir kez daha kontrol etmeye karar veriyoruz. Yapacağımız şey bu.
8: Şu üçünü gevşetirsen kutuyu çekebiliriz.
3: Biraz dışarı çeksene. Sıkışmış. Çekmeceleri de çek.
9: Buzdolabını tutuyor musun?
7: Evet.
9: Evet, hadi.
7: Evet.
9: Tuttun mu? Tamam, bekle. Evet, buzdolabı sıkıştı. Tamam, hadi.
7: Tamam.
9: Evet.
2: Buzdolabını vidalarını sökerek çıkarıyoruz. Ve ardından bir sonraki engelle, yani tahta bir kapakla karşılaşıyoruz. O da pek çok vidayla sabitlenmiş durumda.
3: Vidalar var. Onları şuraya koyalım.
2: Önce ahşap tahtayı söküp kaldırıyoruz. İlk gördüğümüz şey metal bir küvet ya da metal bir yüzey. Bunun daha önce gördüğümüz metal parçası olabileceğini düşündük. Ancak sonra küvetin üzerindeki bir plakanın gevşek olduğunu fark ettik. Bulduk işte.
9: Evet.
2: Kokuyor.
7: Evet.
2: Kenevir kokusu.
10: Her yerde var zaten. Sokaklarda satıyorlar. Orada reçeteye ihtiyacın yok. Burada neden reçete gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor?
11: Ama İsveç'te reçeteli
10: tamam,
11: satılıyor.
10: Tamam, gerekiyorsa alabilirsiniz. Ne yapalım artık?
11: Buna el koyuyorum. Ayrıca kaçakçılıktan ihbar edileceksiniz.
10: İyi.
11: Tamam mı?
10: İstediğinizi yapın. Yapabilecek bir şey yok.
0: Arlanda Havalimanı'nda ortam pek de iyi değil. Tayland'dan gelen bir adam yasaklanmış ilaç taşımaktan hakkında ihbar yapıldığı için çok öfkeli.
10: Onu da mı alıyorsunuz?
0: Planladığı gibi eve gidemeyeceğini fark edince keyfi iyice kaçıyor.
10: Bunu yapmanız ne kadar sürecek?
11: Otobüse yetişemeyeceksiniz, haberiniz olsun. İşlem bir buçuk saat kadar sürer.
10: Bir buçuk?
11: Aa.
10: Bir buçuk saat mi? Gitti güzelim otobüs.
11: Başka otobüsler de var.
10: Ama benim telefonum falan yok, haber veremiyorum. Beni otobüs durağından birisi alacaktı. Telefon kartım da çalışmıyor. İnanamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi?
11: İnsanlar genelde sinirleniyor. Bu işi yaparken buna alışmak zorundasınız. Hep söylerim, sizin de canınız sıkılıyor, sinirleniyorsunuz ama sabrınızın bir sınırı var.
1: Siz bir suç işlediniz ve burada kalmak zorundasınız.
10: Yok daha neler, ne yaptım ben?
1: Bir suç işlediniz.
10: İnternete erişimim yok, ne yapacağım ben şimdi?
11: Bir çaresine bakarız, belki gitmeden karşı tarafı ararsınız.
10: Evet, arayabilirsem iyi olur. Bakalım ulaşabilecek miyim? Ah.
11: Bu seferki olayda adam biraz sinirlendi ama çok sorun değil. Olabilir.
10: Her şeyi almanız çok kötü oldu.
11: Çok fazla. Satacak mıydın yoksa bunları, söylesene.
10: Hayır, Tayland'a senelerdir gidemiyordum. O yüzden bir süre aldım yanıma. Ne yapsaydım?
11: 6 kutusu var ve bu kutularda tam tamına 286 adet küçük paket var. Sanki bir yıllık stok gibi, hiç bilemiyorum. İnsanların bu tür şeyleri pazar yerlerinde falan sattığını biliyorum. Ama bu kadar ilaçla ne yapmayı planladığını hiç bilemiyorum. Çok ilginç.
1: Bizimle odaya kadar gelmeniz gerek.
10: Gerçekten inanılmaz. Biraz sonra biri beni almaya gelecek ve ne internetim var ne başka bir şeyim var.
11: Bir çaresine bakacağız. Eğer reçetesi falan olsaydı bu tür bir ilacı bulundurma izni olabilirdi. Adam kaçakçılık şüphesiyle serbest bırakılıyor.

0: Kaçakçılar malları İsveç sınırından geçirmek için her zaman yeni yollar arıyor. Posta kullanımı giderek yaygınlaşan yöntemlerden biri. Almanya gibi ülkelerden gelen mektuplar Malmö'deki posta merkezinde giderek daha fazla görülmeye başladı.
1: Almanya'dan çok fazla madde geliyor. Neden Almanya'dan geldiğini tam olarak bilmiyorum. Bu konudaki politikaları esnek olan ülkelere yakın olması nedeniyle olabilir.
0: Terminalde gelen mektupları incelerken son derece hassas bir burnu olan köpek Mos'tan büyük yardım görüyorlar.
2: Kutuları yere koyduk. Mos ilgilenip ilgilenmediğini bize söylüyor. Bir şey var. Önce X-ray'den geçirelim. Hızla sandıklardan birini seçip sonra harf harf inceleyip şüpheli bir şey var mı diye X-ray'den geçirmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Oyun kartlarına benziyor. Bunlar biraz daha kırılgan.
1: Bakayım.
2: Al. Şüphe uyandıran bir şey var mı? Yoksa her şey yolunda mı? Fark etmede epey ustalaşıyorsun.
1: İşte garip görünüyor.
2: Evet, hap gibi bir şey. İkisine de bakalım. İlginç görünen birini seçiyorum ve çıkarıp açıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Bir çeşit toz. Benim tahminim madde var. Bu küçük cihaz çok işe yarıyor. Lazer ışınları göndererek maddenin moleküler yapısını bize gösteriyor. Evet, varmış. Bir de tartacağım. Bundan daha çok madde bulduğumuz olmuştu ama yine de iyi yakaladık.
1: Ne kadar?
2: 14,7 gram. Bu miktarda madde bulundurmanın cezası yaklaşık 2 ay. O yüzden hiç de az değil.
0: O sırada Stefan, diğer odada şüpheli zarfı incelemekle meşgul.
1: Gönderici adresi yok. Bu iyiye işaret. Kimse bununla ilişkilendirilmek istemez. Paketi açınca içinde küçük bir paket görüyorum. Folyo bir ambalajın içine saklamaya çalışmışlar. X-ray'de görünmez sanıyorlar ama ne kadar net göründüğünü siz de gördünüz. Deneyimlerime dayanarak bu hapların uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Ama emin olmak için hızlı bir test yapacağım. Altta çizgi yokken üstte çizgi varsa sonuç pozitiftir. Bu maddenin değerlerini çok iyi okuyor. Bu haplar da uyuşturucuymuş. Sayalım ve rapor edelim. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 46, 47, 48, 49. Bu tam sayılmaz. O zaman 49,5. Evet. Bu maddenin ağır suç sayılmaya başlama sınırı 50 tablettir. Anlaşılan ağır suç sayılma sınırı hakkında etrafa haber yayılmış. Tam 49,5 tablet saydık. Yani sınırdalar.
0: Şu ana kadar postadan 2 paket ele geçirildi ancak gün henüz bitmedi ve köpek Mos başka bir şüpheli paket daha buldu. Bu seferki Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor ve hemen kontrol için ayrıldı.
2: Bir bakalım. Önce bunu yapabiliriz. Hadi. Paketi el konulacak bir şey var mı diye kontrol etmek için X-ray cihazından geçiriyoruz. Tamam. Şişme yatak olarak tanımlanmış. Ambalajın üzerinde şişme yatak yazıyor.
1: Şu tenekeler ne?
2: Onu söylemediler. Yatağın içinde başka bir şey var gibi duruyor. Açıp kontrol edeceğiz. Böyle bir şey var. Oh, kokusu gelmeye başladı.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Parasının kıymetini bilenler.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
15: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Tutun mu?
9: Trelleborg'da Azmin karşılığını alıyorlar. Bir kamyonu baştan sona aradıktan sonra gizemli paketlerden oluşan bir zula buldular.
10: Resmen vurgun. Fena kokuyor.
11: Açıkçası şu anda biraz şaşkınız. Neredeyse pes etmiştik ve her şeyi kontrol ettiğimizi sanıyorduk. Neyse ki bunu nihayet bulduk ve sonuçtan dolayı çok mutluyuz.
10: Çok ağır bir kokusu var.
12: Evet, ben de alıyorum.
11: İlk bakışta çok küçük görünüyor ama paket ardından paket çıkıyor ve torbalarımız dolup taşıyor. Burada büyük bir el koyma olacağı kesinlikle ortada.
12: X-ray'den geçirdiniz mi?
11: Hayır ama geçirelim. Tarttınız mı?
9: Tamam.
11: Sen gidip tartabilirsin. Sonra da X-ray çek. Evet.
12: Birazdan.
11: İyi yakaladık. Bakalım ne kadar edecek.
9: Evet, 11.9. Çok ağırmış. 13.75. Bir tane daha. Son sanıyordum.
13: Hayır,
9: bitti mi?
13: Hayır, devamı da var.
9: Öyle mi? Tamam. Çantalar taranıyor ve Johanna, ele geçirilen bu maddeyle bağlantılı daha fazla kişi olduğu bildiriliyor.
11: Kontrollü teslimatla ilgili bir karar aldık. Önce araçtaki narkotik maddeleri çıkaracak, bunların yerine narkotik olmayan maddeler koyacak ve aracın alıcıya ulaşmasına izin verip sonra da alıcıyı da yakalayacağız. Planımız şimdilik böyle. Tamam mı?
9: Bu kapatır değil mi?
11: İyi görünüyor.
9: Kapandı, evet.
11: Evet, gayet iyi. Yaptığın işi nasıl yaptığını belgele, unutma. Her şeyi eski haline getirmeye çalışıyoruz. Sonra sürücüyü serbest bırakacağız ve yoluna devam edecek.
14: Kalınlığı neredeyse aynı, boyu da. Evet.
12: Bir tane daha yap.
14: Bir tane daha mı?
12: Evet, aynı olsun. Aynısından.
14: Tamam, al bakalım.
9: Bölme sahte narkotik madde paketleriyle doldurulurken römorkun içindeki yükün etrafındaki kayışları gevşetiyorlar. Böylece kontrol ettikleri yer orasıymış gibi görünüyor. Bütün bunlar sürücünün şüphelenmemesi için yapılıyor.
11: Evet, römorkun bozulan yerlerini kendi toplayacak. Ve adam az önce geldiğinde burada olan birkaç kişiyi tutuyoruz sadece. Sürücünün şüphelenmemesini istiyoruz. Alıcıyı da yakalamak istiyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyden şüphelenmemeli ve ürkmemeli.

0: Hollanda havalimanında Mimmi ve adam, Vietnam'dan gelen bir kadının bagajını kontrol ediyorlar.
1: Kutunun içinde ne var demiştiniz?
2: Arkadaşımın adı neydi? Bir restoranı vardı galiba. Neydi?
3: Tamam.
2: Evet.
4: Restoran için mi?
2: Vietnam'da aldık.
4: Mutfak malzemesi mi, yani yiyecek mi?
2: Bilmiyorum.
4: Ne dediniz?
2: Açıp bakabilirsiniz.
4: Evet ama hiçbir fikriniz yok. Bunu siz koymadınız mı?
2: Ben koydum.
4: Yani gördün. Tamam.
2: Evet.
4: Peki. Ama ne olduğunu biliyor musun?
2: Neydi o kelime?
4: Doğru kelimeyi mi bulamadın?
2: Hatırlayamadım. Burada çiçek var.
4: Taze çiçekler, kesilmiş çiçekler.
2: Evet, evde yetiştireceğim.
4: Tamam. Bunları geçiremezsin. Harfler farklı mı?
2: Evet, birlikte gidecekler.
4: Demek içinde bunlar var. Bagajında karışık çantalar var. Sonra tabelalar ve harfler buluyoruz. Çok karmaşık. Bu restoran için mi? İsmi mi?
2: Evet, restoran gibi bir şey. Evet.
3: Bu ne?
4: Tırnak.
3: Öyle mi?
4: Evet. Bu da tırnaklar için. Tırnak kesmek için. Evet. Sanırım tırnak kütüklerini kesmek için.
3: Bu da cilalamak için ince bir fırça.
4: Tırnaklarına iyi bakıyorsun herhalde. Ben pek tırnak bakımı yapmam, o yüzden pek anlamıyorum. Kitabı kapağına göre yargılamamak lazım. Bir işten daha iyi anlayan biri pekala çıkabilir. O ben değilim. 1, 2, 3, 4.
3: Bunlar manikür salonu için mi?
2: Sanırım, bilmiyorum. Birkaçına bakıp geri paketledim. Sorun yoktu. Çok iyi bakamadım.
4: Yani restoran için değilmiş. Restoran için dediği şeyler manikür salonu için çıktı. Harfler ve tırnak meselesi şimdi anlam kazandı. Bazen iletişimde böyle şeyler oluyor işte.
0: Restoran ya da manikür salonu. Her halükarda bu ürünler ticari faaliyetler için tasarlanmış. İsveç'teki şirketler için mal ithal ederken gümrük vergisi ve KDV ödemeniz gerekir. Bunun için de ürünlerin fiyatlarını bilmeniz gerekir.
3: Elinizde makbuz var mı?
2: Evet, makbuzum var. Fazladan 15 kilo var.
3: Evet ama...
2: Toplam 40 kilo.
3: Yani sadece kargo ücretini mi ödediniz? Bunları Vietnam'da kaça aldığınızı gösteren bir makbuzunuz yok mu?
2: Yok.
3: Peki, bunlara el koyuyoruz. Makbuzları göndermek için 90 gününüz var.
2: 19 gün mü?
3: 90 gün.
2: 19?
3: 90 gün. Evet, eğer 90 gün içinde göndermezseniz imha edilecek. Bu bilgileri sizin aracılığınızla iletmeleri gerekecek.
0: Kadın ilgili tüm faturaları ibraz edene kadar ürünlere el konulup kayda geçirilir. Fırsat bu fırsat, tırnak bakım ürünlerini tanıyalım.
3: Bu nedir? Bu cila makinesi değil mi? Bunlar da yedek pilleri.
4: Tırnak işinde daha iyiymişsin.
3: Evet, öyleymiş.
4: Her yer parlıyor, pırıl pırıl.
3: Evet.
4: Tırnak makası, tırnak makası, tırnak makası,
3: evet.
4: Öyle mi?
3: Tırnak makası. Bana güvenmiyor musun?
4: İletişim becerilerin harika.
3: Yapma.
4: Biraz parlaman lazım. Ekip lideri ışıltısı.
0: Arlanda ışıl ışıl parlarken Olivia, Nyköping'in dışındaki Skavsta Havalimanı'nda bir aileyi durdurdu. Valizlerinde bir yıllık et stoğu taşıyorlar.
5: Bu et.
6: Bunu geçiremezsiniz.
5: Et getirdim.
6: Geçiremezsiniz, çok fazla. Geçiremezsiniz.
5: Et yasak mı?
6: Evet, kesinlikle yasak.
5: Öyle mi?
6: Bu da mı et yoksa? Hmm, evet. Bir sürü et taşıyorlar. Ben de onlara olmaz dedim. Bu etleri gümrükten geçiremezler. Ve kadın sinirlenmeye başladı. İnanılmaz miktarda et ve başka şeyler var. Et ve peynir. Hiç bitmiyor. Ah, sürekli yenisi geliyor. Sanırım bu da sosis, öyle değil mi? Tarım Bakanlığı insanların AB dışındaki ülkelerden belirli gıda türlerini ülkeye sokamayacağına karar verdi. Söz konusu gıda etse kaçakçılık suçundan ceza alabilirsiniz.
7: Bekleyin, merhaba. Gelin, geri gelin. Gidemezsiniz, hayır hayır durun. Hayır hayır geri gelin. Gidemezsiniz.
5: Gidemiyor muyuz?
7: Bekleyin, durun.
6: Peynir mi?
5: Evet.
6: Bunu alıyorum. Yine peynir. Hepsini almak zorundayım. Bunları İsveç'e getiremezsiniz, tamam mı? İzin verilmiyor. Ne getirdiğinizi kontrol etmek sizin sorumluluğunuz. Hayal kırıklığını anlıyorum. Kendi ülkelerinden getirdikleri eti muhtemelen İsveç'teki aile üyelerine göndereceklerdi. Bu durumu pek de iyi idare edemiyor. Hey!
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Parasının kıymetini bilenler.
15: Biziz biz.
16: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
15: Para mı kaybettirir?
17: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi kalgona geçelim.
17: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
18: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
19: Tam o anda bir loop.
20: Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
23: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
28: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
0: Malmö'de Mika ve Stefan beyan edilenin ötesinde bir şey içerdiği anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir paket buldular.
29: Tamam. Şişme yatak olarak sisteme girilmiş.
30: Şu tenekeler ne?
29: Onu söylememişler. Bakalım. Böyle bir şey var. Yatak çok özenli bir şekilde paketlenmiş. Plastik ve bir tür güvenlik bandıyla sarılmış. Yani çok iyi yapılmış ancak X-ray taraması içinde ne olduğunu bize gösteriyor. Bu yüzden bu bizi engellemiyor. Etiketi kesip atmamaya karar verdim. Daha ileri bir soruşturma olursa diye ambalaja pek zarar vermek istemiyorum. Böylece daha sonraki aşamalarda ambalajın bozulmamış olduğu görülebilir.
31: Ah!
29: Paketi açtığımızda hafif bir koku yayıldı. Kokmaya başladı. Şu aşamada köpek olmasa da olur. Ne olduğu ortada.
30: Bir kez vakumlayarak kapatabileceklerini sanıyorum. Neden? Köpeği kandırmak için mi? Hayret bir şey.
29: İçinde sarı renkli reçine bulunan cam kavanozlar var. Bunları daha önce postayla da görmüştük. Buna esrar mumu deniyor. THC %88,15. THC içeriği yaklaşık %30 olan normal maddeye kıyasla bu çok güçlü.
30: Çok güçlüymüş.
29: Evet. Her hafta ya da her ay karşılaştığımız bir durum değil ancak her yıl 4 ya da 5 kez bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Profesyonelce üretilmiş gibi görünebilir ama kavanozlarda satılan ve ev yapımı gibi görünen türleri de olabilir. Bu ürünleri evde üreten biri varsa içeriğin beklediğiniz gibi olup olmadığından emin olamazsınız. Aromalarına göre mi ayırsam? Evet.
30: Aroma mı?
29: Farklı aromalar. Güçleri de farklı bence.
30: 28.35 çarpı kaç tane var bunlardan?
29: 16.
30: 16. 453.6 gram.
29: Evet. Bu kavanozlardaki toplam miktar yaklaşık 453 gram. Bunun cezası yaklaşık 6 ay hapis. Alıcıyı uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle ihbar edeceğim. Gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacağım. Ardından bir soruşturmacı davayı devralacak ve muhtemelen bu kişiyi sorguya çağıracak.
0: Trelleborg'da büyük miktarda madde ele geçirildikten sonra Johan ve meslektaşları sürücünün yoluna devam etmesine izin veriyor. Böylece alıcı tutuklanabilecek. Ancak sürücünün hiçbir şeyden şüphelenmemesi çok önemli.
1: Onunla konuşup yükünü kontrol ettiğimizi açıklıyoruz. Davranışları biraz tedirgin. Nakliyecilerin genellikle teslimat saatleri sıkı olur. Ve yolculuğuna devam edip mallarını teslim edebilmek için de aceleyle ayrılmak istediği belli oluyor.
2: Rutin bir gümrük kontrolüydü, tamam mı?
3: Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim.
2: Kaşem yok.
3: Tamam. Sadece gösterecek bir şey lazım. Onlara bir şey göstermeliyim.
2: Evet, tabii ki. Yardım edebiliriz ama senin halletmen lazım. Sürücü sensin. Hadi sen yap. Sürücünün ne kadar bilgisi olduğunu anlamak her zaman kolay olmuyor. İşini biliyor gibi görünüyor. İşinde iyi ve kamyonu ustaca sürüyor. Acaba bir şey biliyor mu bilmiyor mu? Soruşturmanın sonuçlarını bekleyip hep birlikte göreceğiz.
0: Sürücünün az önce uyuşturucu kaçakçılığı yaptığının farkında olup olmadığı soruşturma sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak bir an önce ayrılmak için acele ettiği kesin.

0: Şimdi bütün paketleri X-ray cihazından geçirip hepsinin benzer olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ayrıca toplam ağırlığı daha doğru hesaplayabilmek için her bir paketi tartacağız.
1: 10,08. Bunlar.
2: Bunlar mı? Hayır hayır, onlar değil bu.
1: Evet, korkunç bir bebek.
2: Bunlar değil mi?
1: Evet, o resimde sadece daha küçük.
3: Evet, paketleri son kez kontrol ediyoruz. Hepsinin aynı madde olduğunu kesinleştirmek istiyoruz. Reçine kokuyor.
2: Kokusu çok yoğun.
1: Emin misin?
4: Bunlar disk mi?
2: Ne?
4: Reçine diskleri.
5: Patatesli ve soslu ezilmiş burger.
6: Bunun resmini çekebilir misin? Açtığımızı belgeleyelim. Evet. Hepsi bu kadar.
3: Bitti mi?
6: İşimiz bitti. Son partiyi de bitirdik. Her şey kontrol edildi, tartıldı ve istiflendi. Şimdi sadece fotoğraflarını çekip toplam ağırlığı hesaplamamız gerekiyor.
3: Tamam, paketleyelim o zaman. Bunun cezası birkaç yıl hapis. Bu nitelikli uyuşturucu kaçakçılığına giriyor. Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilerek İsveç'e girmesi engellenmiş oldu. Evet. Toplamda 87,5 kilo.
6: Güzel.
3: Çok iyi bence. Genel havadan herkesin memnun olduğu belli oluyor. Bence herkes işine bu tür heyecan verici anlara tanık olmak için geliyor.
7: Sürücü daha sonra tutuklandı. Şu anda nitelikli uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapiste ve önümüzdeki 5-6 yılı cezaevinde geçirebilir.
8: Olmaz. Et kesinlikle yasak.
7: Skavsta Havalimanı'nda Olivia bol miktarda et ve peynir buldu. Kadın yolcu bütün yiyeceklerini teslim etmek zorunda kalacağı için giderek daha fazla üzülüyor.
8: Madde getiren kişiler asla ağlamaz. Ama et falan getirenler çok üzülür. Bu hassas bir konu. Gerçekten öyle. Anlaşılabilir bir durum. İsveç'te bu tür et ve peyniri asla bulamazsınız. Hep dışarıdan gelir. Hey! Söylediklerimi anlamıyor ama el hareketlerimden bunu getiremeyeceğini anlıyor. Dışarıda bana daha kapsamlı bir şekilde çeviri yapabilecek bir aile üyesini bulabilecek miyim bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz.
9: Geri gelmek istediğinde bana haber ver. Pasaportun bende.
7: Adam, kadını tercümanlık yapıp ona yiyeceklerin akıbeti hakkında ayrıntılı bilgi verebilmeleri için akrabalarının yanına götürüyor. Bu arada Olivia da et ve peyniri paketlemek zorunda.
8: İşte. Oldu mu?
10: Ben imzaladım, sen de imzala.
8: Tamam.
10: Onlar bir kopyasını alacak.
8: Evet. Peki ne yaptılar? Evet. Çeviri yapabildiler mi? Tamam.
10: Tamam.
8: Pasaportun ve diğer belgelerin. Tamam mı?
11: Artık taşıması kolay.
12: Evet, kesinlikle daha hafif.
8: Güle güle. Bu Arlanda'ya gidiyor. O yüzden bunu arabaya taşımak lazım. Bunu taşımak maalesef benim görevim. Oh, yaklaşık 20 kilo demiştim ama 30 kilodan fazla gibi. Şimdiden kas ağrılarım başladı. Bakalım kalkıyor mu? Bir dakika. İşte. Gidelim. Hadi. Bu taraftan gideceğim. Oh, inanılmaz.
13: Nedir bu?
0: Bu Somali ilacı.
6: Ne istiyorsun?
13: Ne bu?
10: Kurutulmuş.
6: Kurutulmuş kat.
13: Tamam.
0: Teşekkürler.
14: Kenevir kokuyordu. Onu getirmeden önce yediğini söyledi.
15: Yemiş mi?
14: Evet. Gayet güzel konuşuyordu.
15: Ağzında mıymış yani?
14: Durumu da iyi gibi görünüyordu.
15: Gerçekten.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: zorlu zıpkın sezonu son haftalarına girerken peşine düştükleri yüksek değerli orkinoslar
1: işte oradalar. Hadi arkadaşlar balık orada.
0: Yağlı yem balığı sürülerine saldırıyor.
2: Solunda bir tane geliyor Joe. Solunda aşağı bak.
0: Zıpkın avcılarımız bol yağlı orkinosları
3: Tyler'ı geçmek istiyorum.
0: Yakalamak için.
4: Aferin iyi iş çıkardın.
2: İnanamıyorum.
0: Artık son kozlarını oynayacak.
4: Tam altımızdalar.
0: Her birinin değeri 10 bin dolardan fazla.
5: Tyler'ın öne geçmesine izin veremem.
3: Balık kayalığın üstünde.
2: Aman tanrım.
4: Göremiyorum.
6: Umarım bugün buluruz Mike.
3: Bakalım ne olacak? Bugün etrafta çok dolaşacağız gibi hissediyorum.
6: Yeter ki Tyler balık tutmasın, sorun yok.
3: Tyler'ın eli boş kalması beni mutlu eder dostum.
6: Bugün Red Room için çok kritik bir gün. Easy Does It ve Cynthia C2 ile ciddi bir rekabet halindeyiz ve ben kaybetmeyi sevmem.
2: Burada yavaş git, etrafa dikkatlice bak. Biraz yayılacağım.
6: Tamam, anladım. Marky gökyüzünde. Tyler bizimle aynı bölgede. Bugün tekneyi balıkla doldurmamız gerekiyor. Nico ile birlikte çalışıyoruz. Nico'yu severim. Balık tuttuğunu görmek hoşuma gider ama Tyler'dan az balık tutmayı kabul etmem. Bir şey daha var. Bizi ve Tyler'ı aynı bölgeye koyarsan biz daha iyi iş çıkarırız.
4: Bugün teknede iki önemli konuğumuz var. Biri Gloucester'dan NOAA yetkilisi Brad McHale, diğeri ise Miami'deki NOAA Güneydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi'nden John Walter. Bu adamların bugün gelebilmesine çok sevindim çünkü birkaç yıldır onları buraya getirip neler olup bittiğini göstermeye çalışıyorduk. Genelde ofisten çıkamıyorlar, sadece üçüncü taraf raporlarıyla yetiniyorlar. Belki bugün olan biteni kendi gözleriyle görecekleri gün olur, hiç belli olmaz.
7: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki balıkçılık dünyadaki en iyi yönetilenlerden biri. Balıkçılarla daha çok işbirliği yapıyoruz. Hem etiketleme çalışmaları hem de iletişim açısından sahada gördüklerini dinlemeye çalışıyoruz. Açıkça söylüyoruz. Mavi yüzgeçli orkinos yenmeli. Bu sürdürülebilir bir balıkçılık. İyi yönetiliyor ve menülerde kesinlikle yer almalı.
4: Evet, ne olacağını göreceğiz. Siz biraz açıldı. Şimdi kuleye adamları çıkaracağım. Donanımı kurmaya başlayalım. Brett ve John'u teknede ağırlamaktan heyecan duysam da benim için esas odak tekrar yarışa dönmek. Easy Does It ve Red Room'un gerisindeyim ve bu hiç hoşuma gitmiyor.
5: McKevin, şu mavi tekne John mu?
8: Emin değilim, Tyler burada olmalı.
5: Evet, Tyler kuzeye doğru gidiyor.
8: Evet.
5: Ama onun güneyindeki maviye benziyor, öyle değil mi?
8: Benziyor.
5: O zaman Joe, değil mi? Geçenlerde Joe ile işbirliği yaptık. Bilgi paylaşarak Tyler'ın skorunu azaltmaya çalıştık. Bir günde 3 balık tuttuk. Şu anda üstlerdeyiz. Joe da hemen arkamızda. Ama dikkatli olmalıyız. Tyler sinsice yaklaşıp bizi geçebilir. İlk birkaç hafta bizim bu yarışmada rezil olacağımızı sanıyorlardı. Ama artık onlar hiç balık tutamıyor. Bence zaman ilerledikçe işler onlar için kötüye gidiyor. Bir momentum yakaladık ve artık kimse bizi durduramaz.
8: Evet.
5: Hala zirvede bitirme şansımız var bence.
0: Sezon başında başarısız olan güçlü kaptan Nico, taktik değiştirip 7 büyük orkinos yakalayarak zirveye yerleşti. Rakipleri Red Moon kaptanı Joe ve Cynthia C2 kaptanı Tyler farkı kapatmaya çalışıyor. Düşük şansı olan Pine Box kaptanı Dylan ve oğlu Emmett ise yarışa tekrar katılmak için hamleler yapmak zorunda.
1: Birazdan burası kesin tam bir curcunaya dönecek. Dün Cape Cod körfezindeki herkes balık yakalamış. O yüzden biz de buraya geldik. Evden 50 deniz mili uzakta Cape Cod körfezinin tam ortasındayız. Normalde burada avlanmayız. Burası epey uzak, evimize hiç yakın değil. Diğerleri için limana 10 deniz mili uzaklıkta. Bizim için iyi bir şey. Güzel sonuç alıyoruz. Buraya geldim çünkü Tyler dün gece beni arayıp burada balık olduğunu söyledi. Çok balık varmış. Cape Cod bazılarına iyi gelir. Ama bazılarına da hiç iyi gelmez. Şimdiye kadar 2 balık yakaladık ve kota hızla doluyor. Zaman daralıyor. Konfor alanım dışında avlanmayı sevmem ama Tyler'a güvenirim. Balık varsa o zaman deneriz.
9: Sence Cape Cod'daki tekli büyük balıklar için sürüş stratejisi nasıl olmalı?
10: Bu sende mi? Evet, devam et.
4: Ne var ne yok?
10: Dolanıp duruyoruz. Her zamanki gibi sıkıldık.
4: Evet, dün her şey oldu zaten. Dylan'la 2009'da tanıştık. Yıllarca birlikte çalıştık. Sonunda benim teknemi satın aldı. Pine Box eskiden CNTLC idi. CNTLC'yi sıfırdan ben inşa ettim. Dylan işini çok iyi yapar ve teknisi de çok iyi çünkü ben yaptım. Bu yıl yakaladığı balık sayısı beni biraz şaşırttı. O yüzden ona güneyde ne gördüğümü söyledim. Gelmek isterse balık bulma şansı olur diye.
1: Her neyse, dolanıyoruz işte. Neden bilmiyorum.
10: Günün bitmesini dört gözle bekliyorum.
4: Tamam. Sonra konuşuruz.
1: Tamam, bol şans. Hadi rastgele. Umarım suyun üstüne çıkarlar.

0: Tyler, balıklarının çoğu yurt dışına mı satılıyor?
1: Hayır. 2017 yılından beri ihracat yapmadım.
2: Eskiden orkinoslarımızın %98'ini ihraç ediyorduk. Şimdi bu oran %13.
0: İç piyasayı nasıl güçlendiriyorsunuz?
1: Bunun için çalışıyoruz. İnsanların farkındalığını artırmak gerek. Artık mavi yüzgeçli orkinos aşırı avlanmıyor.
0: Av oranları hala yüksek. Bana sorarsanız bu balıkçılık konusunda gerçekten de iyi yönlere adım attığımızın bir işareti.
2: Biz hala kamuoyunu ikna etmeye çalışıyoruz. Tyler gibi çalışan Birleşik Devletler balıkçıları da var. Nerede ve nasıl avlandığını bildiğinizde bu çiftlikten sofranıza mantığından farksız. Sadece bu algının güçlenmesi gerekiyor.
0: Bu bölgedeki her restoranda mavi yüzgeçli orkinos olmalı.
1: Kontrol sende değil mi?
3: Evet.
1: Tamam. Brad ve John'un bugün zaman ayırmasına çok sevindim. Bu yüzden bugün mutlaka balık yakalamalıyız. Bu NOAA yetkililerinin av sürecini kendi gözleriyle görmesi çok önemli. Bugün biraz dezavantajlıyız çünkü gözlem uçağımız yok.
0: Gözlem uçağınız var mı?
1: Şu an Nantucket'ta. Sis nedeniyle kalkamıyor.
3: Hazır mısın kaptan?
1: Sanırım sürü bulduk.
0: Tamam, başlıyoruz.
4: Gördün mü?
3: Evet.
4: Harika.
3: Gidiyorlar.
4: İyi gördün. Ne görüyorsun?
0: Tek bir tane gidiyor.
4: Gördüm onu, tamam.
1: Yavaşlat tekneyi. Ortalığı uyandırma.
3: Burada iki tane var.
1: Evet, gördüm onları. Devam et, bu yönde. Mükemmel. Orada tut tekneyi. Tamam. Dönmeye başla. Evet, devir hızını da yavaş tut. Yavaş tut, burayı uyandırma. Evet, işte burada. Hemen burada. Burada, burada.
0: Tanrım, ne büyük bir balık.
1: Ben de görüyorum, görüyorum. Bu büyük bir balık. Zıpkınımı takip et. Takip et. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Ver elektriği. Ver, ver, ver, ver, ver. Yavaşlat, yavaşlat, yavaşlat. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
4: Güzel.
1: Hadi devam et, devam et. Devam, devam, devam. Yavaş. Doğrudan kuyruğuna. Kuyruğundan sapla. Aşağı in Todd. Bu çok hızlı. Evet, hadi.
3: Geliyorum.
1: Bunu 2 saniyede halletmemiz gerekiyor. Elveda.
0: Vay canına.
1: Misafirlerimiz en azından bir balık yakaladığımızı gördü. Balık ben zıpkını attığımda 5-6 metre derindeydi.
2: Kuyruğa vurduğun için elektrikli şok tam etki etmiyor değil mi?
1: Evet, doğrudan kuyruğa gitti. Ama güzel olan şu, kuyruğa vurursan, evet, kuyruğa vurunca artık savaşmıyorlar.
2: Güzel. İşte böyle.
1: Önlüğümü alayım. Balığın ağırlığını hissediyorsun değil mi?
3: Halat 100 kilo ağırlığında değilse evet. Tamam.
5: Kuyruk halatı.
3: Kuyruk.
5: Aynen böyle. Bayağı büyük bir balıkmış.
3: Ha. Hazır mısın?
1: Evet.
3: 1, 2...
1: Yardım etmemi ister misin?
3: Evet.
1: O kadar da büyük değil. Hadi, siz de amma naziksiniz ha. Hadi.
3: Kapı kapandı.
1: Hadi bildiğimizi yapalım. Ölçelim.
3: 254 santim.
1: Bu uzunluğu sevdim.
3: Pilot yoksa da sorun yok.
1: Fena değil. John'un bunu yaptığını görmek isterdim.
6: Kaptan John'un Red Room teknesinin yarım deniz mili doğusunda
7: bugün ilk balığı Tyler yakaladı.
8: Tahmin etmiştim. Sanırım Cynthia C hemen güneyimde.
9: Evet, bugün onun dibinde avlanıyoruz. Ondan daha fazla yakalamalıyız. Geliyor.
10: Sorun değilse yukarı çıkayım ha. Aşağısı çok sıcak. Şurada. Gördün mü?
7: Evet.
10: İşte
7: evet,
10: orada.
7: Evet.
3: Az önce ben de gördüm.
7: Evet, burada bir şey fokur diyor. Su yapan tekli var.
8: Evet, dikkat et. Hadi rastgele.
7: Tamam.
0: Şurada.
10: Evet.
0: Görüyor musun? Tam orada. Sanırım bayağı yukarıda.
10: Evet.
0: Oradaki suyu görüyor musun? Görüyor musun?
7: Hayır.
8: Aa, evet, şurada. Shiner bile var. Toplam 3 tane. Saat 1 yönünde. 5 tekne ileride, 2 tanesi sola gidiyor. Bir tane de tam üstüne geliyor. 12 tekne uzaklıkta. Saat 1 yönüne gitmeni istiyorum. Saat 1 yönüne, unutma.
0: İşte görüyor musun? Oradalar.
10: Evet.
8: Tamam, şimdi saat 1 yönündeler. 5 tekne mesafede. Geliyorlar saat 1 yönünde. Biraz sola git. Biraz sola gelmen lazım. Biraz daha sola.
7: Kaçırdım.
8: Tam orada Joe, önünüzde.
10: Tam orada Joe, önümüzde.
8: Shiner balığı soluna geliyor. Joe, soluna. Aşağı bak, sol tarafına.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.

0: gibi.
1: 3 büyük balık gördük. Üzerine çıktık, dağıldılar. Bir tanesi Shiner'dı. Gözü yaralı olduğundan yan yan yüzer. Sonra Shiner teknenin arkasından önümüze fırladı. Biz yavaşlamıştık. Sonra tekrar hızlandık ve Joe mükemmel bir atış yaptı. Bitti. Bir tane daha teknede. Hadi bakalım. Süper atıştı dostum. Harikasın.
2: Bir tane Shiner daha. Bir Shiner daha. İşte budur.
3: Yine donat. Yine donat.
1: 261 santim. Güzel, güzel atış dostum. Harika. Güzel vuruş.
3: İşte biz böyle yaparız. Biri bitti, 4 kaldı bebeğim.
4: Cape Cod Körfezi'nin 5 deniz mili güneyinde Pine Box'ta
5: Tyler arıyor, bekle. Alo Tyler.
6: Neredesin?
5: Senin hemen doğundayım işte.
6: O sen misin?
5: Evet, doğundayım. Ne oldu?
6: Bir şey gördün mü?
5: Evet, bir grup gördük. Kesinlikle ton balığıydı. Ama o kadar. Onun dışında sadece levrek vardı.
6: Tamam. Ben de bir saattir hiçbir şey görmedim.
5: Belki akıntıyla birlikte olur.
6: Anladım. Sonra konuşuruz.
5: Tamam, görüşürüz. Tyler'la konuştum. Hiçbir şey görmemiş. Bir balık yakalamış ama sonra saatlerdir hiçbir şey yok. Ama önceden görmüş. Bu gidişte bir şey görürsek mutlu olacağız. Tyler'ın önerisiyle genelde balık tutmadığımız bir körfez kısmına geldik ve şu ana kadar hiçbir getirisi olmadı. Umarım buraya gelmek aptallık olmamıştır. İşte oradalar. Balık çıktı çocuklar.
7: Hangi yöne gidiyorlar?
5: Sanırım doğuya. Kuzeydoğu'ya. Belki doğrudan üstümüze. Bekleyelim, ne yapacaklar. Evet, uzaklaşıyorlar. Arkalarındasın. Doğruca üzerlerine git.
7: Tamam.
5: Hala görüyor musun?
7: Görüyorum.
5: Yavaşla ve buraya gel. Tamam, şimdi yön ver. İşte oradalar. Biraz hızlan Joe. Hadi. Arkasına geç. Şuradan geçip içeri gir. Sanırım iki tane var.
7: Ama biri bayağı iyi.
5: Tamam, üzerine dön. İşte gidiyorlar, vitesi ileri al. Hızlan biraz. Renk gördüm, bu
7: peki,
5: iyi.
7: Hangisini istiyorsun?
5: En sağdaki, şurada. Şurada, hadi Joe dön. Kamışımı takip et. Aman tanrım. Kaçırdığıma inanamıyorum.
7: Büyük balıktı
5: hem de. Nasıl kaçırdım ben bunu? Kocamandı ya. Hemen oradaydı. Dibimdeydi. Fırlattım, yanından kaydı gitti işte.
8: Vay canına, kötü oldu.
5: Berbat oldu.
7: Hemen önümdeydi.
5: Daha yakın olamazdı.
7: Kesinlikle en büyük olanı seçtin.
5: Ağırlığını en iyi o gösterdi. Ve en yüksekteydi.
7: En azından hala var.
5: Evet. Senin sürüşün iyiydi ama. Tamamen benim hatam.
7: Boşa gitti gibi oldu.
5: Atış yaparken şunu düşündüm. Ah, neden bu? Neden bu
7: o
5: şimdi?
7: O kadar büyüktü ki içimden bunu kaçırmaz herhalde dedim.
5: Onu kaçırmamam gerekiyordu. Ama daha derine indi ve ben de attım. Ama sağlam durmuyordum. Ayaklarım sola kaydı ve berbat bir atış yaptım.
7: Yine de onları bulmuş olman güzel. Güzel balıklar, büyükler.
5: Evet, soldakiler tam isabet gibiydi.
7: Evet, gerçekten öyleydiler.
5: Ama o atış var ya, tam bir fiyaskoydu işte. Daha önce de başıma geldi. Kaçırılmayacak bir andı ama kaçırdım işte. Neyse. Çok fena kaçırdım ya. Öyle böyle değil.
9: Ne var Tom? Ne yiyeceğiz?
10: Biraz biftek var, biraz Çin sucuğu. Biraz da İtalyan sucuğu.
9: O L sucuğu.
10: L sucuğu.
9: Güzel. Nasıl görünüyor?
10: İyi, iyi.
9: Biraz az pişmiş gibi
10: öyle,
9: sanki değil mi?
10: Bunu sonradan koydum.
9: Tamam.
10: Bunlar hazır olabilir. İstersen bir tabak al.
9: Tamam, anlaşıldı.
10: Buyur, şu bifteyi bir tadayım. Heh, olmuş bu.
9: Mükemmel görünüyor.
10: En iyisi.
9: İnanılmaz.
10: Evet, bir tabak alıp bunları indirelim çünkü diğerleri henüz pişmedi.
9: Devam et. Kevin yemez zaten.
10: O yemez.
9: O kuş gibi yer.

0: lanet olsun.
1: Telefonum gitti. Mark, telefonum gitti. Kuleden düştü.
2: Şaka mı yapıyorsun? Trabzan'dan çekip denize mi gitti?
1: Evet. Suçu Tyler'a atacağım. Bugün Tyler'la sürekli karşılıklı gittik geldik. O bir balık aldı, sonra biz bir tane. Sonra o ikinciyi aldı. Güne küçük bir farkla önde başladık. Bu yüzden en azından onunla balık sayısında eşit kalmamız gerekiyor.
3: Hey Joy! Telefonunu ara, belki orkina sulardan biri açar ha?
1: Kota dolmaya başladığı için Tyler'ın bizi yakalamasına izin vermek gibi bir seçeneğimiz yok. Av mevsimi bu noktadayken kaybedilen zamanı geri almak zor olabilir. Zaten o telefonu istemiyordum.
3: Aa, bu komikmiş işte.
1: İşte bir sıçrayan balık.
3: Bir şey sıçrıyor mu?
1: Evet. Az önce tam altında balık sıçradı.
2: Şurada eski bir iz var ama dalga sonunda bir şey göremiyorum. Hah, balığı gördüm. Saat 12 yönünde. Devam et. Hadi ayarla, devam et. Saat 12 yönünde bizden uzaklaşıyor. Yaklaşık 12 tekne mesafesi. Tamam, bakalım. Şimdi saat 12'nin biraz solunda. 8 ya da 9 tekne mesafesi. Biraz daha sola dön. Biraz sola gel.
3: Evet.
2: Balıklar saat 11 yönünde. Sola, sola, sola. Sola. Bu şekilde sabit kal. En arkadaki sağda. Sağda diyorum, sağda.
3: Tamam.
2: En arkadaki sağda diyorum. Evet, şu anda tam saat 12 yönünde. Ben gidiyorum.
3: Balığı biraz önce burada gördüm.
1: Ben göremiyorum.
2: Ben de görmüyorum. Çıkar onu buradan.
3: Lanet olsun.
2: Oradaydı ama bulamadın.
3: Joe, balık biraz önce oradaydı.
1: Renk çok netti.
2: Bir süredir ortalıkta yoktun. Ne oldu?
3: Onu yakalayabilirdik. Balık tam dibimizdeydi.
1: Sorun değil Mike, sorun değil. Ama balıklar biraz daha gerideydi ve göremedik. Hiç fark etmedim bile.
2: Vitesi boşa al, direksiyonu sağa çevir. Balıkların gittiği yöne bakacak şekilde hizala. Bunlar da ne? Güzel.
1: Oradalar.
4: Şu ileridekiler mi?
2: Şimdi tekrar vitese tak. Sağdan dolan. Solda, 3 tekne mesafede. Saat 11.45 yönünde. Çok değil.
1: Dur, tekneyi durdur Mike, dur. Dur.
2: Güzel.
1: Tekneyi durdur.
3: Durdurdum.
1: Hiçbir
3: tamam.
1: Şey yapma. Dur.
3: Sadece tamam. Tekneyi düzeltmek için bir saniyeliğine
1: ama gelin. Balığın nerede olduğunu bilmiyorum. İyi işti dostum. İyi sürdün. Şimdi Tyler hiçbir şey yakalayamazsa işimiz tamam.
4: Joe bir tane daha yakaladı. Bu hiç hoşuma gitmedi.
1: Aferin dostum.
4: Güzel iş Joey. Güzel vurdun.
1: Elektrik ver. Tekrar.
3: Teşekkür ederiz Mark. Sabır örneğiydi.
2: Alışkanlık haline geldi patron.
1: Bu klasik bir kedi fare oyunuydu. Yukarı çıkıyorlar, görünüyorlar, sonra dalıyorlar. Biz de sabırlı olduk ve doğru hamleyi yaptık. Mike ve Nate yukarıdan gözledi. Mark balıkta kaldı. Sonunda bir şans yakaladık ve vurduk. Gidelim.
3: ...264.
1: Teşekkürler. 264.
2: Bir santim kadar daha büyük.
3: İki tane daha yakalayabiliriz.
1: İki tane daha yakalayabiliriz.
5: 7 deniz mili doğuda Cynthia J2 teknesinde...
6: Balığın kökenini belirleme yollarından biri genetik analiz. Küçük bir doku numunesi alıyoruz. Genelde kas etinden bir parça alıp şişeye koyuyoruz. Sonra laboratuvara götürüyoruz. Doğu veya batı kökenli oluşunu, yaşını ve cinsiyetini tespit edebiliyoruz. Bu verilerin hepsi stok değerlendirmelerinde kullanılıyor. Şimdi etten küçük bir parça alacağım.

0: Şimdi otolitleri almaya çalışacağım. Otolitleri arıyorum. Genelde otolitler beynin altındadır. Bu yapılar balığın sesi algılamasını sağlar. Tamam, biri burada. Diğerini de çıkarayım. İşte diğeri. Bunları kesip iç halkalarını sayarak tıpkı ağaç halkası gibi yaşını anlayabiliyoruz. Amacımız orkinos bilimini geliştirmek, hatta yapabilirsek kaç tane olduklarını tam olarak belirleyebilmek.
1: Bu iş gerçekten berbat. Hadi dışarı çıkalım.
2: Çok geç. Hiçbir şey yok. Bugün burada sıkıştık kaldık. Cape Cod körfezinden çıkmak bile 1,5 saat sürer. O yüzden dikkatli bak, çünkü elimizdekiler bu kadar. Berbat ama durum bu. Neden bu kadar uzağa, körfezin içine geldim ki?
1: Evet, fark ettim. Neden o kadar içeri girdin ki?
2: Dün buralarda her yer balıktı. Eski haberlerin peşinden asla gitmem. Nedeni bu işte. Dünkü rapor ne kadar iyi olursa olsun, burası bir mezarlık. Balıkları hızlıca kaçarken gördüğüm zaman genelde bu gitmek üzere olduklarını gösterir. Belki de bugün ayrılıyorlardı.
1: Bir şeyler yiyeceğim. Birazdan istersen Joe'yu yukarı yollayabilirim.
2: Bugün Tyler ve Cape Cod civarında balık avlıyordum ve yanlış karar verdiğimi hissediyorum. Çünkü etrafım tekne dolu. Gidecek huzurlu bir yön yok. Kendime buraya geldiğim için sinirliyim. Bu hataya düşmemeliydim. Bugün doğru yere gitmedim galiba. Bu başarısızlığın gerçeği.

0: Sanırım biz işimizi bitirene kadar bekleyeceğiz. Bilmiyorum.
1: Aynı şeyi ben de düşünüyordum ama söylemek istemedim. Sormak da istemiyorum. Sadece işimiz bitsin ve gidelim istiyorum.
0: Gün bitmek üzere. Hem Tyler hem ben iki balık yakaladık. Bugünkü hedef aynı bölgede ondan fazla yakalamakta ama hala başaramadım. Eğer bir tane daha yakalayamazsam mutlu olamayacağım. Bu yön nasıl? İyi mi?
2: Evet, fena değil.
0: Saat bir yönünde yaklaşık 10 tekne mesafede biraz su hareketi görüyorum. O dalga izi mi?
2: Orada bir tekne izi var. Dur bir dakika, dur. Saat bir yönünde, tam orada. 6 tekne güneye gidiyor. Yaklaşık 4 tekne boyu uzaklıktalar. Gördüm, renk gördüm.
1: Gördüm, gördüm, renk gördüm.
0: Sadece düz git Mike, düzle hizayı.
2: Sağa dönmeye başla, sağa. Sağa diyorum, 12 yönünde. 3 tekne mesafede. Devam et, devam et.
1: Renk gördüm. Devam et.
2: Suda tuhaf bir yerde. Derinleşiyor, derinleşiyor, derinleşiyor. Gitti. Maalesef gitti. Vitesi boşal, boşal. Göremiyorum. Görmüyorum. Lanet olsun, görmüyorum. Gitti. Bu balıklara bir daha yaklaşabilir miyiz bilemiyorum.
0: Umarım geri dönerler. Bir tane daha yakalamam gerekiyor. Çünkü şu anda umursadığım tek şey Tyler'ı geçmek. Hepsi bu.
3: Göremiyorum. Hayır. Sen bir şey görüyor musun?
0: Biraz yavaştın. Ne kadar hızlı gidiyordun?
3: Saatte 6.5 deniz mili.
0: Eğer tekrar şans bulursak biraz daha hızlı git.
3: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
2: Aman tanrım. Hadi ama. Şimdi 12 yönünde. İyi çıkıyorlar. Koyu yeşil suda. 12 yönünde. 4 tekne mesafede. Ben dönüyorum.
1: Gördüm Joy. Gördüm. Sol taraftaki dalgalı kısımda. Gördün mü?
2: Şimdi 3.5 tekne boyu. 12 yönünde. Az sağa. Az sağa diyorum. Yarım tekne boyu. Az sağa.
1: Gördüm onu.
2: Az sağa diyorum, anlamıyor musun?

0: büyük balık. Büyükmüş. Süper Mario'daki gibi büyük.
1: Aman tanrım. Bir şeyler yemem lazım.
0: Tam da umduğumuz şey buydu. Üçüncü balığımızı yakaladık ve Tyler'ın önüne geçtik. Hem de onun tam yanında yaparak izlettirdik. Pekala. Harika bir his. Güzel sürdün Nate. Üçe çıktık. Hadi devam edelim.
2: 259.
0: Tom bulmuş.
2: Berbat.
3: Evet, gerçekten öyle.
2: Bu yıl tam bir felaketti, değil
3: Hem
2: mi?
3: Hem de ne felaket. Aşırı sıkıcı. Hiç keyif vermiyor. Tyler bu yıl sadece bir kez buradaki koydan çıktı. Bütün sezon burada kaldı herhalde.
2: Neden ki?
3: Çünkü burası çok uzak değil. Buradan sandviçe gitmek 20 deniz mili. Başka bir yere gitsek de 400 litre yakıt yakar zaten. Burada kalırsa 100 litre bile yakmaz. Ayrıca bir bölgeye alışmak da önemli bir şey. Tamamen güvenle ilgili. Bir yere inanırsan orada balık görürsün.
2: Bence burada kesinlikle balık falan yok.
3: Sorun da bu işte. O yüzden görmüyorsun.
2: Ben çıkıyorum. Burası gerçekten berbat.
3: Hiçbir şey yakalayamamak hepimizde baskı yaratıyor. Mürettebat da sinirli, ben de sinirliyim. Bir şey görememek sinir bozucu. En kötüsü de can sıkıntısı herhalde. Bu sezon her açıdan oldukça sönük geçti. Çok zor gerçekten. Sabır testi resmen. Tamam, şimdi otopilotu eve ayarlıyorum. Bir başarısızlık da

0: Bugün benim için en büyük kazanç mavi yüzgeçli Orkinos yöntemiyle ilgili son 15 yılda birlikte yaptığımız işler ve elde ettiğimiz başarılar hakkında harika sohbetler edebilmiş olmamızdı. Bu benim için çok mutluluk vericiydi. İskele tarafına iki olta lazım. Hazır mısınız?
1: Oh, gidiyor. Temiz.
0: Nasılsın baba?
2: Merhaba Taydır.
0: 254 santim.
2: Elimizde ne var görelim. Biraz yağı var. Azıcık belli oluyor. Rengi fena değil. Şekli de idare eder.
0: Ne kadar vereceksin?
2: Kilosuna 26,5 dolar veririm.
0: Güzel.
2: Tamam, kesilmiş ağırlığı ölçelim. Alacağınız parayı hesaplayalım. ...198 kilo.
0: Güzel.
2: Bunu buzdolabına kaldıralım ve ikinci balığı getirelim.

0: Gördüğün gibi bu balıkta pek bir şey yok. Biraz zayıf, karnı çökmüş. Yapabileceğin tek şey yakalamak. Sonrası şansa kalmış.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Sanırım sana bunun kilosuna 15,5 dolar veririm.
1: Yeterim.
0: Şimdi temizleyip tartalım. Kesinlikle. Tamam Tyler, 223 kilo geldi.
1: Güzel.
0: İmzanı alayım, sonra da işimiz tamam. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler dilerim.
0: Sana da teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Evet beyler, 254 santimlik balık aslında 198 kilo geldi.
2: Vay be.
1: 26,5 aldım.
2: Güzelmiş.
1: Evet, ikinci balıksam beklediğiniz gibi sert kırmızı et çıktı. 47,5 kilo. Onun da kilosu 15.
2: Güzel. Kötü ortalaması güzel oldu.
1: İki şans, iki balık.
2: Gayet güzel.
1: Evet, bu kadar.
2: İyi. Aferin kaptan.
1: İyi. Güzel. Aferin. Güzel bir gündü.

0: Baba nasılsın?
1: Ne var ne yok?
0: Bugün sana 3 balık getirdik. Tyler'da 2 tane mi vardı? Pekala.
1: Güzel balık.
0: Bugün 3 balığımız var. Tyler'da 2 vardı. Aynı bölgede olmamıza rağmen onun önüne geçtik. Doğru yere girdiğimizde her zaman en iyi tekne biz oluruz.
1: Peki bakalım ne varmış?
0: Şu an bir adım öndeyiz. Bu harika.
1: Onun 2 balığı var, senin 3. Yani
0: bu iş tamam. Ne düşünüyorsun?
1: Yani çok az bir yağ var ama abartılacak kadar değil. Az yağ hiç yağ olmamasından iyidir tabii.
0: Özellikle böyle büyük bir balıkta değil mi?
1: Evet. Kilosuna 22 dolar veririm.
0: 22 dolar
1: evet,
0: mı?
1: Evet, kilo başına.
0: Tamam. Temiz ağırlığını öğrenelim.
1: Evet, hemen temizleyip tartalım. Temiz ağırlığı 232 kilo.
0: 232 kilo. Tamamdır. İkinci balık geliyor. 3 balıklı günleri seviyorum baba. Daha fazlasına ihtiyacımız var.
1: 5 tane alacağız. Oraya doğru ilerliyoruz.
0: Ne diyorsun baba?
1: Evet, beklediğimiz gibi. Sadece şekline bakınca bile yağ olmadığını tahmin edebilirdin. Rengi de biraz koyu. Harika bir balık değil. Ama kilosuna 13 dolar veririm.
0: 13 dolar
1: evet.
0: Mı? Evet. Tamam. Daha fazlasını umuyordum
1: kafa
0: ama...
1: Kafa ve kuyruğu keselim. Sonra da tartalım.
0: Peki.
1: 179 kilo.
0: 179 kilo çarpı 13 dolar. Tamam.
1: Şekli şaşırtıcı şekilde fena değil.
0: Nasıl görünüyor?
1: Sana güzel bir haberimiz var.
0: Tamam.
1: İyi miktarda yağ var.
0: Vay canına.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Üçü içinde en iyisi muhtemelen bu. Kilo başı 44 dolar verebilirim sanırım.
0: Kilo başı 44 evet. Dolar mı? Vay canına. Hey, buna 44 dolar diyor.
2: 44 dolar mı? Vay canına, bayağı tombulmuş.
1: Temizleyelim de ne kadar alacağınızı görelim. 244 kilo.
0: Tamamdır dostum. 244. Güzel. 10 bin dolar kazandık. Bugüne kadarki en büyük günümüz bu. 3 güzel büyük balığımız vardı. Kota hızla doluyor. O yüzden devam edip daha fazla balık yakalamamız gerekiyor. Diğerleri bizden önce davranmadan. Teşekkürler baba. Harikasın dostum.
1: Sorun değil. Ben teşekkür ederim.
0: Hala herkesin kazanabileceği bir yarış. Zirveye herkes çıkabilir ama ihtiyacımız olan sadece bir iki iyi gün. Bu da bir gündü. Daha fazlasına ihtiyacımız var.
2: Yarın da yakalayalım olur mu?
0: Hadi bakalım.
3: Aralarında 10 bin dolarlık tombul balıkta dahil olmak üzere bugün 3 balık yakalayan Red Room'un genç kaptanı Joe, güçlü adam Nico'nun zayıf performansı sonrası Easy Does It'in önüne geçerek liderliği alıyor. Kaptan Tyler'ın düşük kaliteli 2 balığı Cynthia J2'yi yeniden yarışa sokmaya yetmiyor. Bu sırada Pine Box'taki kaptan Dylan için mızraklanan tek şey kendi özgüveni oluyor.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kurt avcılarının yeni bölümlerinde toplamda 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda eşya satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryberg, geleneksel şeyleri çok seviyor.
1: İyi değil mi?
2: Güzel.
1: Galler.
2: Yakışıklı.
1: Çam ağacı, taverna koltuğu.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Hayır, çalışmıyorum.
0: Vikinat iç mekan tasarımı konusunda çok becerikli.
3: Bence bu Ever Easy tabelası bir harika.
0: Londra'dan Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından bulduğu endüstriyel hurda malzemelere tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılıyordu ve bu saat postane merkezinde asılıydı.
0: Serkan'ın kardeşi Jay yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak ve bozulacak bir şey değil. O yüzden çok uzun ömürlü.
0: En iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için birlikte ülkeyi dolaşıyorlar. Bu bölümde bir şapka fabrikası ziyareti ücretsiz gardırop yenilemesiyle son bulacak.
2: Yeni tipim bu. Bedava şapkan oldu ha?
0: Uzak diyar hazineleri keşfedilecek.
2: Suriye malı. İçinde deve kemikleri var. İstanbul'da yapılanlardan sonra en iyileri bunlar.
0: Uzun süren yanılgılar yerle bir olacak.
3: Kesinlikle muhteşem.
2: Ben de öyleyim.
3: Biliyorum.
2: Annem hep öyle derdi.
0: Vikinat sürekli meşgul. Hem internetten hem de müşterilerine geleneksel perakende deneyimi yaşatmak için hafta sonları açtığı dükkanından satış yapıyor.
3: Stoklarımızda bulunan eşyanın çoğu kullanılabiliyor. Bunları evde bir amaç için kullanıyorsunuz. Çoğu insan gelip onlara iyice bakmak istiyor. Mesela bu banklar gibi bir eşya aldığınızda çok kullanışlı oluyor. Bunları her evde mutfağa, koridora koyabilirsiniz. Bahçe eğlencesi için dışarı çıkarabilirsiniz. Buraya gelip bakmanız gerekiyor tabii bunlara. O yüzden dükkanı açıyoruz. Bakalım müşterilerimiz de bunu beğenecek mi?
0: Vicky dükkanda olmadığı zamanlarda yeni ürünler bulmakla meşgul oluyor. En önemli avlanma alanlarından biri de ömürlerinin sonuna gelen yerler ve işletmeler.
3: Bir tüccar olarak günümüzde finansal olarak sürdürülemeyen işletmelere, fabrikalara ve imalathanelere davet ediliyorum. Bu yerlerin stokları boşaltması icap ediyor. İşletmelerin işlerine devam edemeyecek olmaları tabii ki üzücü bir şey. Ama diğer yandan da bu binalarda olağanüstü kalitede eşya oluyor. Müthiş bir geçmişleri oluyor ve oldukça da ilgi görüyorlar. Benim işim tabii ki oralara gitmek ve o küçük hazineleri bulmak, üstlerindeki tozu almak, biraz sevgi göstermek ve onları yeni yuvalarına göndermek, ufak bir parça tarihi almak ve onu geleceğe göndermek.
0: Vicky bugün güneydeki Yorkshire'e doğru gidiyor. Orada arkadaşı Serkan Yumakçı ile buluşuyor. Sahibi emekli olmaya hazırlandığı için yeni bir yuva arayan devasa bir koleksiyona bakmaya gidiyorlar. Tablolardan tutun eski aydınlatmalara kadar her şeyi barındıran bu koleksiyonda kendi zevklerine uygun çok şey bulmayı umuyorlar.
5: John diye birini görmeye gidiyoruz. Çok eskilerden birisi. 45 yıldır bu meslekte.
3: Vay canına.
5: Antikacı ve dekorcu. 45 yılın ardından emekli olup dükkanı kapatıyor. Duyduğuma göre çok eşya varmış. Bizi meşgul edecek gibi görünüyor.
3: Ben daha önce bir dekorcuyla çalıştım. Çok eşya oluyor. Ama inceleyip sık dokumamız gerekecek ona göre.
5: Evet.
3: Anlatabildim
5: evet,
3: mi?
5: Evet.
0: Brentford yakınlarındaki Pudsey kasabasında bulunan eski bir fabrikada faaliyet gösteren bu işletmede hem acayip hem harika antikalardan oluşan büyük bir koleksiyon var. Bunların birçoğu televizyon dizilerinde dekor olarak kullanılmış. Dükkan John Howard'ın eseri.
6: İlk ev boşaltma işimi 16 yaşımda yaptım ve büyülendim. O evdeki eşyanın geçmişi beni büyüledi. Ondan sonra da ilgim bitmedi. Eşim Sandy ile tanıştığımızdaysa işi birlikte yapmaya başladık ve mükemmel bir çift olduk. Bir harikaydı. Bu salonda televizyon programlarına kiraladığımız eşya var. Perakende birimimiz gelir giderimizi dengeliyor ve bizi yürütüyor. Ayrıca eşya almamıza ve dekor kurmamıza imkan tanıyor. Burada kaç parça eşya olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama 1 milyondan fazla vardır mutlaka.
7: Ben Vicky.
6: Ben John.
7: Nasılsın?
6: İyiyim, memnun oldum.
2: Bir İskoç, bir Yorkshire'lı, bir de Doğu Londralı. Ben Serkan.
6: Ben o değilim. Müessesemize hoş geldiniz.
2: Seneler içinde çok şey toplamışsın galiba John.
6: Ve hepsi satılık.
7: Nasıl bu kadar çok şey topladın?
6: Ben bir istifçiyim.
7: İstifçi mi?
6: Evet.
7: Hepimiz
6: evet.
7: Değil miyiz?
6: İstifçilikten para kazanıyorsan sorun yoktur.
2: Evet.
6: Biz kiralayarak kurtarıyoruz.
2: Güzel.
7: Dekor da kiralıyorsun değil mi?
6: İş yapan istifçiyim.
2: Şimdi hepsini satıyorsun. Yani emekli oluyorsun. Gerçekten olacak mısın ha? Aksanmam.
6: Hiçbirimiz olamayız.
2: Evet, hiçbirimiz olmayız.
7: Hayır.
6: Olamazsın.
2: Duymayı seviyorum.
7: Bu dükkan tıka basa dolu. Eşya üstüne eşya var. Çeşitli şeyler alacağım gerçi ama bugünkü görevim minibüsü dükkan için şahane sanatsal parçalarla doldurmak. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu nedir John?
6: James Hardiker'ın yaptığı bir Bingley tablosu. Ressam Hardiker 80'lerde öldü. Bu tablo Cartwright Galerisi'nde sergilendi. Amcam 1968'de satın aldı onu. Ressam Lowry ile birlikte üniversitede okuyordu. Bradford Belediyesi bu tablonun benzerini Bradford Meydanı manzarasıyla yapma görevini verdi kendisine. Ve tablo Margaret Thatcher'a verildi. Onun
7: evet.
6: En sevdiği tabloydu. Ve başbakanlıktan ayrılınca onun yanında götürdü. Onu gerçekten çok beğeniyordu.
7: Satılık mı?
6: Evet, satılık.
7: Ne kadar istiyorsun?
6: 500 sterlin.
7: İçeri girer girmez o tabloyu istiyorum diye düşündüm. Benim için mükemmel bir alışveriş. Asıl iyi yanı John'un tablonun hikayesini bilmesi, ressamı tanıması ve tabloyla ilgili tüm bilgiyi bana verebilmesi. Elinde bu tablo var peki?
6: Evet.
7: Başka bir de manzara tablosu mu var?
6: İki manzara tablosu var.
7: Hepsini birden alabilir miyiz?
6: Evet, elbette.
7: Evet dedim. Birebir aynı manzaralar olacak ama hayır. O zaman bunu ve bunu seçersek ne istersin? Aklımda bir rakam var tabii ama bakalım sen ne diyeceksin?
6: İkisini 500'e veririm. Birini bedava veriyorum.
7: İkisine 400.
6: Hayır, 450.
7: İkisine 450 ha?
6: Evet.
7: Tamam, alıyorum.
6: Güzel.
7: Teşekkür ederim.
6: Önemli değil. İş yürüsün.
2: Aynen.
7: Dükkanda gerçekten istediğim bir üründe 50 sterlin için pazarlık etmem. Son birkaç ayda elime geçen en iyi tablolardan bir tanesi.
0: Bu yağlı boya tablolar 20. yüzyılda Yorkshire'de doğmuş ve adını yerel manzaraları, şehir görünümlerini resmederek duyurmuş. Yakındaki Bingley kasabasındaki kendi dükkanından satış yapan ressam James Hardiker'e ait. Bu iki tablodan küçüğü yaklaşık 200 sterlin, büyüğü 850 sterlin edebilir.
6: Ve burası dekor salonumuz.
2: Aman tanrım John.
6: Burada ne ararsanız vardır.
7: Evet, burada sana da bir şeyler var.
2: Mutlaka olması lazım. Burada her şeyi bulabilirsin. Bilemiyorum. John, buradaki eşyaların kontrolünü nasıl sağlıyor bilmiyorum. Olağanüstü bir yer burası. Kesinlikle olağanüstü.
7: Bu kadın ne kadar?
6: 40 sterlin.
7: Peki.
6: Kadın olduğunu nereden anladın?
7: Kesinlikle muhteşem. Nasıl erkek olabilir ki?
2: Ben de öyleyim. Annem hep öyle derdi.
7: Biliyorum. Annen...
2: Sadece annemin seveceği bir suratım var.
7: Evet. 40 sterlin mi?
6: Evet.
7: Tamam, alıyorum.
6: Güzel.
7: Teşekkür ederim.
6: Anlaştık.
7: İki tane manken kafası vardı ama içlerinden biri çok dikkatimi çekti. Gerçekten çok güzeldi. Camdan yapılma muhteşem gözleri vardı. Gerçek anlamda bir sanat eseriydi diyebilirim.
2: Şuradaki neon.
6: Evet, pansiyon tabelası.
2: Oda kahvaltı. İçeri bakarken çevrelenmiş biletlerin hemen ardında neonla yazılmış bir B harfi gördüm. Evet, kocaman bir B yazıyordu. Bakalım. Evet.
7: Anlatsana bana bunu.
2: Bir neon tabela. İçinde gaz var.
7: Gaz mı?
2: Günümüzde LED tabelalar çok ama bu işlerden anlayan herkes biliyor ki bunların verdiği ışık çok çok daha iyi. Kesinlikle daha iyi.
6: Bu tabela özellikle Emmerdale dizisi için yapıldı.
2: Tamam.
6: Sipariş üzerine.
7: Odyssey'de mi göründü?
6: Evet. İşi bitince buraya geldi.
5: Tabelanın tek eksiği üstündeki adaptörü. Neonların kendisinde herhangi bir hasar görünmüyor. Güzel bir parça ve aynı zamanda çok kolay satılır diye düşünüyorum. Buna ne kadar istiyorsun?
6: 75 sterlin.

0: Galiba seneler içinde çok şey toplamışsın Jonah, ne dersin?
1: Ve hepsi satılık.
2: Serkan bir televizyon dizisinde izleyicileri etkilemiş olan içi gaz dolu, geleneksel bir neon tabelada parlak bir gelecek görüyor.
0: Ne kadar istiyorsun peki buna?
1: 75 sterlin.
0: Pazarlık bile etmem.
1: Evet.
0: Harika.
3: İyi bir şey mi?
0: Çok iyi. Bu tabela bir pansiyona gidecek. Ön pencerede parlayacak. Boş oda varsa yakacaklar. Odaları kalmayınca da kapatacaklar. İşte bu kadar basit. Hepsi bu.
3: Peaky Blinders dizisine de mi malzeme verdin?
1: Evet, çok çeşitli şeyler verdim.
3: Aa, ben o diziyi çok beğenirim.
1: Sağdaki şu ayna Peaky Blinders dizisinden. Tommy'nin tıraş aynası.
3: Gerçekten mi?
1: Evet.
3: Böyle bir şeye ne istersin?
1: Gerçekten bilmiyorum. Özellikle Tommy'nin kullandığı bir eşya olduğu için sanırım 4 basamaklı bir rakam düşünürüm.
3: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Yani şu anda hatıralıklar arasına mı giriyoruz?
3: Evet.
1: Evet. Öyle bir şeyin üzerine onu kullanan kişinin adını yazdığınızda değeri artar.
3: Abajurlarla, yapma çiçeklerle ve başka şeylerle karışık dükkanda, Peaky Blinders ve Emmerdale gibi dizilerde kullanılan gerçek eşya var. O diziler televizyonda birer eğitim kurumu gibi oldular ve o setlerde kullanılan eşya burada duruyor. Şu anda bunları geziyoruz.
1: Şu da Emmerdale'de kullanıldı.
3: Hangisi? O da mı?
0: Neon. Ona da bakayım.
3: Bir çıkarabilecek misin? Çıkaralım onu.
0: Tamam.
3: Sana yardım edeyim, dur.
0: Aldım.
3: Aldın
0: tamam,
3: mı?
0: Aldım.
1: Bu da var.
3: Bir tane daha mı?
1: Gece kulübü yazıyor.
0: Evet.
1: Onun adaptörü var.
0: Evet, bunun adaptörü de varmış.
3: Tamam.
0: Evet ama bunun kutusu kırık. Ne yazıyor?
1: Carrington Gece Kulübü.
0: Carrington Gece Kulübü. Neon birkaç yerden kırılmış. 50 sterline verir misin bunu?
1: Evet, veririm. Bu da bedava.
0: Bu da bedava, anlaştık ha? Tamam, harika. Harika. John çok cömert. Gece kulübü yazan kısmını kurtarmayı umduğum tabelayı da verdi. O diğerinden daha küçük. Onlardan da iki tabela çıkarmayı umuyorum. Bence iyi bir alışveriş oldu.
3: Toparlansak iyi olur. Arabaya yükleyelim,
0: evet,
3: ve paramızı verelim. Değil mi?
1: Evet, çok önemli.
3: Evet, çok önemli. Burası aklınızı başınızdan alıyor. Çok eşya var. Ve ben de çok uğraştım. Çok çalıştım ve birkaç şey seçtim. Hepsi mükemmeldi. Çok memnunum. John bana iyi fiyatlar verdi. Bundan daha fazlasını asla isteyemezdim. Ve gerçekten mutlu bir şekilde ayrılıyorum.
0: İkimizin de başta dili tutuldu. Resmen konuşamadık.
3: Evet, eşyanın çokluğu altında ezilme hissi yaşadık resmen, öyle değil mi?
0: Evet, böyle yerlerde bana şu oluyor. Gözlerim etrafı tarıyor, görmeye, anlamaya çalışıyorum.
3: Evet.
0: Çok şeyi çok hızlı yakalayıp bir şey kaçırmak istemiyorum açıkçası.
3: John oradaki her bir eşyayı,
0: evet,
3: biliyor.
0: Evet.
3: Bahse girerim, hangi evlerden geldiklerini, nereden aldığını, kaça aldığını,
0: kesinlikle,
3: hatırlıyor.
2: Serkan'ın gece kulübü tabelası yetenekli bir ustanın ilgisini istiyor. Neyse ki Serkan bağlantıları sayesinde en doğru kişiyi tanıyor. Garford'da yaşayan Julia Bickerstaff, ülkenin önde gelen neon tamircilerinden biri.
4: Serkan biraz endişeli ve görmem için bana 3 neon tabela getirdi. Bir tanesi gerçekten ilgime muhtaç bir halde, çok hırpalanmış. Camını kaldırıp içine baktım ve eyvah, tüplerimiz kırık. Üzücü bir durum, çünkü sadece kutusunun kırık olduğunu sanıyordum. Carrington Gece Kulübü tabelası, yanılmıyorsam Harrogate kasabasındaydı. Uzun zaman önce kapandı ama 1980'lerde iyi bir mekandı. Bakalım bu neymiş? Gece, harflerden biri eksik. Şeklini bir kağıda çizip bir kopyasını yapabilirim. Bu işte biraz tahmin ve gözünü kullanmak lazım. Evet, muhtemelen buralardan bir yerden kırılmış. Evet, tam bu köşede birbirine bağlanıyor. Yani camı arkadan çevirip yukarı kıvıracağım. Bu şekilde halledeceğim.
2: Cam bir tüpün ısı kullanarak özenle şekillendirilmesi gerekiyor. Julia cam erirken de içinin boş kalmasını sağlamak için çok eski bir teknik kullanıyor.
4: Üfleme borusu aslında oldukça kullanışlı bir alet. Ucunu buraya ağzıma koyuyorum. Şu ucunda bir döner başlık var. Bu sayede camı döndürürken içine hava üfleyebiliyorum ve camı işlerken lazım olan yerlerde kıvrımlar meydana getirebiliyorum. Camı şimdi 360 dereceye kadar ısıtmam lazım. Tek taraftan ziyade her tarafını ısıtmak lazım ve ısı ve cam kıvama geldiğinde kıvrımı verebiliyorum. Evet. Sonra kontrol ediyorum. Şablona oturdu mu? Camla çalışırken çok dikkat etmek lazım. Aşırı ısı verirseniz kırılabilir. Çok bilinçli yapmak gerekiyor. Yeterince ısındığında bükülebilir. Evet, başladık. Harfimiz oluşuyor. Artık benzemeye başladı. Birbirine yakın kısımları ısıtırken camda gerilme oluşmaması için daha yumuşak bir alev kullanıyorum. Kısımlardan biri ısınıp soğurken diğer kısım soğuksa cam kırılabilir. Bunu tabii ki istemem. Yoksa baştan başlarım. Tamam, oldu. İşte bitti. Gece kelimesi eksik harfiyle birlikte ve orijinaliyle aynı tarzda.
2: Cam tüp yeniden yapıldıktan sonra nikel ve demir elektrotlar ısı kullanılarak dikkatlice her iki ucuna takılıyor. Vakum oluşturmak için hava boşaltılıyor. Farklı gazların hassas bir karışımı içine pompalanıyor.
4: İsterseniz %100 saf neon koyabilirsiniz. Rengi kırmızıdır. Ben bir karışım kullanacağım. Neon gazı, biraz argon gazı ve çok az da cıva buharı. Bu renkleri farklı formüllerle birleştirerek çeşitli renk seçenekleri yaratılır. Bitti. Fişini takıp kontrol edelim. İşte bu. Şuna bakın. Ufak tefek işleri kaldı ama en zor kısmı bitti. Harika oldu. Şimdi bitireceğiz, toplayacağız ve Serkan'a göndereceğiz. Umarım görünce memnun kalır.
2: 40 yıllık neon tabela kaybettiği ışığı yeniden kazanırken Vicky ve Serkan güneydeki Hertford şehrine doğru ilerliyorlar. Uzun zaman faaliyet gösterdikten sonra kapanış hazırlıkları yapan bir başka işletmeye.
3: Görmeye gittiğimiz işletme Bushwood Antikacılık.
0: Tamam.
3: Sahibinin adı ise Tony.
0: Tony.
3: Tony 50 senedir bu meslekte.
0: Vay canına. Bugünden ne bekleyebiliriz?
3: 2 veya 3 depo.
0: Güzel.
3: Tepeleme dolu.
0: Vay canına.
3: Ve ayrıca binaların ikisi yıkılıyor ve müteahhite gidiyor.
0: Okay. Tamam.
3: Evet, öyle.
0: Yani aslında kapatmıyor, devam ediyor ama
3: hayır.
0: Birazcık küçültüyor. Evet. Doğru mu anladım?
3: Evet. Evet, doğru, biraz küçülüyor.
0: Evet.
2: Hemel Hempstead kasabası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'dan Blitz saldırıları nedeniyle yerinden edilen aileleri yeniden yerleştirmek için yeni bir kasaba olarak belirlendiğinde büyüdü. Kaliteli ve geleneksel antika mobilyalardan oluşan devasa bir koleksiyonda kasabanın az ilerisine taşındı. Şimdi deneyimli tüccar Anthony Bush bu birkaç büyük binaya dağılmış olan koleksiyonu küçültmeye çalışıyor.
5: 14 yaşında okulu bitirdim ve hukuk okudum. Şehrin batı yakasındaki hukuk bürolarında 4,5 yıl çalıştım. Sonra 200 sterlin sermaye ve 60 sterlinlik bir minibüsle antika işine girdim. İşim çok hızlı bir işti. Sadece al sat, al sat, al sat yapıyordum. Mesleğin gerçek heyecanı oydu. Artık eskisi gibi değil. İnternetten oluyor ve ben de artık bir dinozor olduğumdan eski usul yapmaya çalışıyorum. Bence arzu edilen ve kullanışlı eşyalarla dolu bir depoda çalışıyorum. Burada 2800 metrekare alanda mobilyalarımız var. Her biri orijinal ve antika. Ve 8000 parça eşya var. Bunların yer değiştirmesi lazım.
3: Merhaba,
5: merhaba
3: Tony.
5: Vicky, nasılsın?
3: Merhaba, Tony. İyiyim,
5: çok
3: sen
5: memnun
3: nasılsın?
5: Oldum.
0: Memnun oldum.
5: Bushwood Antikacılığa hoş geldiniz. İçeri gelin.
0: Burası çok hoş görünüyor.
5: Evet, güzeldir.
6: Tony,
0: durmayı düşündün mü hiç?
5: Pek eksiğim yok.
0: Evet, hiç eksiğin yok.
5: Yok, evet, evet.
0: Vay canına.
3: Ne zamandır bu işteydin?
5: Çok oldu, 50 yıldır.
3: 50 yıl.
5: Evet. Evet ve çoğu elimde kaldı.
0: Vay canına.
3: Bu deponun alanı çok büyük. Bugünlerde buraların ne kadar az kaldığını anlatamam size. Sebebi ise bütün bu yapıların alınıp yerlerine ev yapılması. Aslına bakarsanız biraz yazık oluyor. Çünkü bir dönemin sonu gibi, eski usul alışveriş sonu gibi bir his veriyor bu. Ama tabii ki dünya değişiyor. Hayat ilerliyor. Ve Tony'nin burayı bir şekilde boşaltması gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Buna bir bakabilirim.
0: Çıkaralım mı?
3: Evet.
0: Tamam.
3: Meşe ağacı.
5: Affedersin. Tamam. Yardım edeyim.
0: Tamam hallettim.
5: Tamam mı?
0: Evet, tamam.
3: Eyvah, şurası kırık.
0: Neresi?
3: Şurası yukarısı. Şu küçük parça.
0: Evet, gördüm.
3: Gördüğüm ilk şey çok ince ve uzun eski bir kitaplık oldu. Açık raflı. Güzel bir el işçiliği var. Sanırım 1920'lerden kalma. Asıl güzel yanı ölçüsü. Dar ama boyu uzun. Neredeyse her ev tipine uygun. Yani bu da onu kullanışlı kılıyor tabii. Bu ne kadar Tony? Etiketin var mı?
5: Evet var. 450 sterlin.
3: Oh. Çok pahalıymış. Köşesi tamir olmazsa
0: evet.
3: İyi bir paraya satamam ben bunu. O da zorlar tabii.
5: Biz o parçayı senin için yapabiliriz.
3: Gerçekten mi, olur mu?
5: Evet olur. Eğer yaparsak ne kadar verirsin buna?
3: 250 sterlin.
5: Ne kadar?
3: 250.
2: Vicky ve Serkan Hertfordshire'de devasa ve kaliteli bir antika deposundalar. Depo sahibi işini küçültmeye çalışıyor.
3: Ne zamandır bu işteydin?
5: 50 yıldır.
3: 50 yıl.
5: Evet ve çoğu elimde kaldı.
0: Vay canına.
2: Vicky iyi bir el işçiliğine sahip eski bir kitaplık buldu ama onu doğru fiyata alması lazım.
5: Ne kadar verirsin buna?
3: 250 sterlin.
5: Ne kadar?
3: 250.
5: Tamam. 300 diyelim, tamir edeyim.
3: 275
5: tamam,
3: son fiyat.
5: Tamam, tamam olsun peki.
3: Tamam mı? Peki.
0: Tamam, hadi
5: sıkış. Tamam, tamam,
3: evet. Teşekkür ederim. Tony'nin işletmesi işte böyle eski usul. Kendi tamircileri var. Artık böylesi yok. Tony'nin işi küçültürken bile çok tamiratı var. Ve verdiği teklifte bunun etkisini görebiliyorum. Çünkü açıkçası o işi ben yapsaydım, o kitaplığa 275 sterlin asla vermezdim. Ama ben onu çok daha iyi bir hale getireceğim, bundan eminim.
0: Bekle Vicky, buna bakmalıyım.
3: Adı ne bunun?
0: Yarım model. Şey gibi...
5: Diorama gibi bir şey.
0: Evet. Çok beğendim. Denizi, dalgaları, hatta kutusunu da beğendim.
5: Evet, 19. yüzyıldan kalma.
3: Ben de tam yaşını soracaktım. 1880 mi?
5: Sanırım evet.
3: Evet.
0: Dört direkli bir yelkenli gemi. İlk baktığınızda yelkenlerin kumaş olduğunu bile sanıyorsunuz ama ahşaplar. Geminin çoğu ahşaptan ama alçı kısımlar da var. Gerçekten emek harcanmış. Altına okyanusu da yapmışlar. Olağanüstü. Okyanus alçıdan ve çok iyi boyanmış durumda. Çok güzel görünüyor. Hiç eksiği yok. Gerçekten kusursuz.
2: Yarım model veya yarım gövde yapma geleneği yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bunlar başlangıçta gemi yapımcıları tarafından kesit görünümünü göstermek ve nihai geminin simetrisini sağlamak için kullanılan ölçekli modellerdi. İyi yapılmış bir arka planla ince camlı ahşap bir kutuda saklanan bu sanatsal örnek muhtemelen hep süs eşyasıydı. Ve yaklaşık 150 yıllık bir yaşlanmanın ardından iyi bir restorasyonla 550 sterlin edebilir.
0: Bana nasıl bir hasar verecek Tony?
5: Eyvah! 450 sterlin. Yakışıklı bir şey değil mi?
0: Gerçekten yakışıklı. 300'e bırakır mısın? Biraz cimrilik ettim ama...
3: Bence pek etmedin.
5: 350 diyelim. Altına veremem.
0: Tamam, 350.
5: Tamam, tamam. Anlaştık.
0: Onu görür görmez böyle bir şeyi güzel bir bara satacağımı veya güzel bir şömine üstü süsü olacağını düşündüm. Harika görünür diye düşünüyorum. Kuzey Afrika malı.
5: Evet.
3: Kuzey Afrika mı?
0: Evet, Mısır malı. Türkçe'de bunlara sehpa diyoruz. Genelde misafir geldiğinde misafire kahve ikram ediyorsanız bu minik masalardan birini önüne koyarsınız. Kuzey Afrika'da Fas veya Cezayir mallarında kakma kullanılmazdı. Mısır malları kullanılan kemiklerle ve inceliklerle meşhurdu. Bu tahminimce %90 Mısır malı ve çok iyi yapılmış bir parça gibi görünüyor. Bunun için ne diyorsun Tony?
5: 175 sterlin.
0: 175 veremem açıkçası. Bunu biraz düşünebilir miyim?
5: Tabii ki.
0: Evet.
3: Tony, başka var mı peki? Bundan.
5: Var ama 175 sterlin değil.
0: Peki, bundan daha iyi durumda mı onlar?
5: Daha iyi durumdalar ama çok daha pahalı.
0: Evet ama oraya gelince konuşuruz.
5: Tamam,
0: onu, tamam
5: olur
0: mı?
5: Tabii.
0: Ah Tony.
5: Evet.
0: Burada da bir şeyler varmış.
5: Evet, özel salon burası.
0: Tanrım.
3: Vay canına. Arkaya kadar gidiyor.
5: Ucuz salondan alıp getirdik.
0: Ha, anladım. Pahalı salondayız yani değil mi?
5: Ve buraya koyduk.
3: Evet, bakacağın o sehpalar nerede?
0: Şunlar. Suriye malı, evet. İçinde deve kemikleri var. İstanbul'da yapılanlardan sonra en iyileri bunlar. Tony'de Orta Doğu'ya ait bu sekizgen sehpalardan iki tane daha var. İlk salonda gördüğümüz Mısır sehpasına kıyasla bunlar çok farklılar. Üstlerinde deve kemiğinden geometrik desenler var. Tahminim Suriye malı. 1900'lerin başı, belki 1800'lerin sonu olabilir. Gerçekten çok güzeller.
5: Bunlardan biri müzayedede 1000 sterlini geçti.
0: Ya.
5: Ama... Ben onu istemiyorum. Fakat...
0: Evet. Öbüründe ekstra özel bir şey olduğunu tahmin ediyorum. İkisine 600 verebilirim.
5: Hayır, o rakam olmaz.
0: Harika eşyalar ama...
5: Hayır, hayır, hayır.
0: İkisine en fazla 600 veririm.
5: Evet, tamam. Kusura bakma.
0: Neyse.
5: Tamam.
0: Hayır, hayır, sorun değil. O zaman diğerine biraz tamirat lazım Tony.
5: Biliyorum.
0: Böyle görünüyor çünkü. Onu 100'e verir misin?
5: 150?
0: 125.
5: Kabul.
0: Tamam.
5: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Diğer ikisini 600'e vermedi. Sanırım onlardan beklentisi biraz daha yüksekti. İçerideki güzel bir Mısır malı. İki Suriye sehpasını da eve götürmek isterdim ama bugün sadece küçük olanı alabildim.
3: Tony elinden mal çıkarmaya çalışıyor. Ülkedeki her tüccar bunda zorlanıyor. Hiçbirimiz yapmak istemiyoruz ama yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Tony bunu çok büyük ölçekte yapıyor ve o bunu yaparken buraya gelmek büyük bir ayrıcalık.
0: Bizim işimiz bu. Biz Tony gibi benzersiz bu insanları sürekli buluyoruz. Bizim gibi aynı hastalığa sahip, alıyor, biriktiriyor, istifliyor ve çoğaltıyor. Birbirimizi bulmaya devam etmeliyiz. Bugün buradan birkaç hazine çıkardım. İyi ki gelmişiz diye düşünüyorum. Güzel bir gün oldu.
3: 1996'ya geri döndüğümü sandım.
0: Biliyorum ama gerçekten müstesna parçalar vardı depoda.
3: Evet vardı.
0: Evet.
3: Ayrıca iki restorasyoncusu,
0: evet,
3: gelen onca müşterisi vardı.
0: Ve hala alıyor.
3: Evet, hala alıyor.
0: Hala.
3: Biz de öyle.
2: Başarılı bir alışveriş oldu. Vicky İskoçya'ya dönerken Serkan da aldıklarını kardeşi Jay ile beraber işlettikleri dükkana götürmek için heyecanlanıyor. Kardeşlerin uzmanlığı eski endüstri bölgelerinden çıkardıkları aydınlatmalar ve mobilyalar. Jay restorasyonları yaparken Serkan malların çoğunu bulup getiriyor. Serkan'ın en sevdiği eşyaların çoğu ömürlerinin sonuna gelen yerlerden çıkma.
0: Satın almaların çoğunu ben yapıyorum. Kapanan fabrikalardan, kapanan atölyelerden çok sayıda lamba alıyorum. Fabrika ve atölye lambalarının çok iyi yapıldıklarını, çok şık olduklarını görüyorum. Sadece bir fabrika ortamına değil, perakende mağazalarına ve evlere de çok yakışıyorlar.